Rus ordusu Ukrayna'nın başkenti Kiev'i yeniden hedef aldı. Balistik füzelerle düzenlenen saldırıda 9 kişi hayatını kaybetti. Kentte büyük hasar oluştu. Saldırılara Ukrayna karşılık verdi. Spor. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım Yüksek Divan Kurulu toplantısında açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe'yi şampiyon yapacağını söyleyen Yıldırım, transfer çalışmaları ile ilgili bilgi verdi. Sarı lacivertli kulübün başkanı bir santrafor alacağız, transfer gelecek hafta biter dedi. Türk futbolu yeni bir sistemle daha tanışıyor. Türkiye Futbol Federasyonu 1. Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, çipli top teknolojisinin Trendyol Süper Lig'de uygulanmaya başlanacağını açıkladı. Sistemin kurulması Ocak ayını bulacak ve uygulama sezonun ikinci yarısında devreye girecek. Haberleri dinlediniz.

0: Yazan Gabriel Garcia Marquez, çeviren İsmail Yerguz, uygulayan Muazzez Menemencioğlu, yöneten Haluk Kurdoğlu, efektör Korkmaz Çakar. Bu bölümde oynayan sanatçılar: anlatan Yiğit Terzioğlu, Marquez Sevtap Toktay, Velasco Alev Sezer.
1: Radyo 28 Şubat 1953'te Kolombiya Deniz Kuvvetleri'ne bağlı bir muhribin Amerika'ya bağlı Mobil üssünden ayrıldıktan sonra Antiller Denizi'nde fırtınaya tutulduğunu, 8 denizcinin muhripten denize düştüğünü, kazaya uğrayanların aranmasının sonuç vermediğini, bulunmayan denizcilerin resmen ölmüş sayıldığını bildirir. Olaydan bir ay sonra Luis Alejandro Velasco adlı bir denizci kazadan kurtulduğunu söyleyerek 10 gün bir sal içinde açlık, susuzluk, doğa ve doğa içinde yaşayan canlılarla yaptığı ölüm kalım savaşını bir gazeteciye gün gün, saat saat tüm ayrıntılarıyla anlatır. İlk birkaç gün kendisini aramaya gelen uçak denizin yüzeyini yalayarak geçmiş ama onu görmemiştir. 4. gün bir gemiyle karşılaşır ama ona da kendini gösteremez, kurtulma şansını elinden kaçırır.

0: Ve yedinci günün şafağı da söktü. Nedenini bilmiyorum ama bugünün de sonuncu gün olmadığını seziyordum. Sekizde güneş çıktığında geceki uykunun beni canlandırmış olduğunu anladım. 7 Mart'ı salın üstünden geçti.
1: Bu sevinçte martıların da etkisi var mıydı?
0: Doğrusunu söylemek gerekirse iki günü üst üste martıları görmek beni karaya yakın olduğumu sanmaktan çok onların yollarını yitirmiş olmaları düşüncesine yöneltiyordu. Bu koşulda salım giderek kıyıdan uzaklaşıyordu. Kıyıya yaklaşmak yerine

0: 7 günden beri denize açıldığım düşüncesi tüm direnme gücümü yerle bir etti.
1: 7. gün içinde bir bölüm başlığınız var mı?
0: Biraz uzunca. Bir balık için köpek balıklarıyla kapışıyorum.
1: Oldukça hareketli bir gün geçireceğe benziyoruz.
0: Kendini ölümün eşiğinde gören bir insanın korunma içgüdüsü pekişir. 7. günüm öbürlerinden değişik oldu. O gün ılık bir güneş vardı. Balıklar bile değişikti. Umutsuzluğumun yerini tanımı güç ve bulanık bir boyun eğiş aldı. Sal gemilerin uğramadığı, martıların bile yollarını yitirdiği bir yerlere gelmişti.
1: Daha doğrusu siz böyle düşünüyordunuz.
0: Her şeye karşın yaşam biçimine alışacağımı düşünüyordum. Rüzgara ve dalgalara bir hafta boyunca direnmemiş miydim? Öyleyse neden sonsuza dek salda yaşamayacakmışım? Öylesine güzel ve çekici bir hayvan vardı ki çevremde, ellerimle yakalayabileceğimi sandım. Köpek balıklarını görmeden 20 santim uzunluğunda bir balığı yakalamak için güvenle elimi suya daldırdım. Hareketim bir taş etkisi yaptı.
1: Nasıl?
0: Tüm balıklar bir anda suya dalıp yok oldular. Neden sonra ortaya çıkıp yine turlamaya başladılar.
1: Daha dikkatli davranmanız gerekiyordu.
0: Bir yığın balık arasından birini seçip yakalamaya çalışıyordum. Tutuyordum da hemen parmaklarımın arasından şaşırtıcı bir kıvraklıkla kayıp gidiyorlardı. Sabırla, acele etmeden birçok kez yineledim.
1: Nasıl olsa vaktiniz boldu.
0: Balıklar oltaya takılı yemin çevresinde yaptıkları gibi parmaklarımı önce hafifçe sonra güçle ısırıyordu. Yarım metre boyunda sivri dişli bir balık baş parmağımın derisini yırttı.
1: Bunu bilmiyordum.
0: Ben de. O zaman balık ısırmalarının zararsız olmadığını anladım. Acaba köpek balıklarını kanım mı çekmişti? Bir süre sonra sal çevresinde köpek balığı kaynıyordu. Şimdiye dek hiç böylesine çok sayıda ve yırtıcı olmamışlardı. Yunus balıkları gibi sıçrayarak izledikleri balıkları salın kenarına sıkıştırıp parçalıyorlardı.
1: Bu sizi ürkütmedi mi?
0: Korkup salın içine oturdum ve oradan izledim katliamı. Her şey öylesine çabuk oldu ki, köpek balığının ne zaman sıçrayıp bir kuyruk darbesi savurduğunu, o sırada da salın köpeklere gömüldüğünü anlayamadım. Salın bordasında patlayan büyük dalga içinde madeni bir parıltı görebildim. Hiç düşünmeden bir kürek kaptım ve öldüresiye vurdum. Köpek balıklarının sala atladığından kuşkum yoktu. Oysa sala düşen 50 santim uzunluğunda bir balıkmış.
1: Öyle soluk kesici şeyler anlatıyorsunuz ki.
0: Tüm gücümle kafasına bir darbe indirdim. Salda balık öldürmek kolay değildir. Her vuruşunda sallanıp devrilecekmiş gibi oluyordum.
1: Hem gücünüzü hem bilincinizi seferber etmeniz gerekiyor.
0: Körü körüne vurursam sal devrilebilir. Aç köpek balıklarının kaynaştığı suya düşebilirdim.
1: Yavaş vurursanız av elinizden kaçabilirdi.
0: Yaşamla ölüm arasındaydım. Ya köpek balıklarının ağzına düşecektim ya da 7 günlük açlığımı giderecek 2 kiloluk taze bir balık yakalayacaktım. Salın kıyısına tutunup son bir darbe indirdim. Sal yalpalandı. Sal yeniden dengesini bulduğunda balık ızgaraların ortasında hala canlıydı.
1: O da sizin gibi dirençli.
0: Can çekişen bir balık alışılagelmişten daha uzağa ve yükseğe sıçrayabilir. Avımın yanına yaklaştım. Gerekirse ayaklarımla, dizlerimle giderek dişlerimle kıskıvrak yakalayacaktım. Iskalamamak için sağlam biçimde yere basıp küreği var gücümle indirdim. Küreğin kıkırdaklara gömüldüğünü duydum. Siyah bir kan sızıntısı salın suyunu boyadı.
1: İşte bu olmadı. Kan kokusunu köpek balıkları duyacaktır.
0: Kan kokusundan çılgına dönen köpek balıkları salın altına vuruyor, tekneyi bir o yana bir bu yana sallayıp duruyorlardı. O zaman elimin altındaki bu 2 kiloluk balık yüzünden denetleyemediğim bir korkuya kapıldım.
1: Sizi parçalayabilirlerdi. Hem de göz açıp kapayana dek.
0: Gene de açlığımı gidermek için balığı bacaklarımın arasına sıkıştırdım. Pulları temizlemek isteyince çelik parçaları gibi ete yapışık olduklarını gördüm. Anahtarlarımla kazmayı düşündüm ama başarılı olamadım. Bu işleri yaparken daha önce hiç böyle balık görmediğimi anımsadım. Pullu zırhı parlak yeşildi. Çocukluğumdan beri yeşil bana hep zehiri çağrıştırır.
1: Bunca çabadan sonra ele geçirdiğiniz balığı fırlatıp atmadınız ya.
0: Yiyecek bulma umudu kalmazsa açlık dayanılır hale gelir. Salın içine oturmuş yeşil ve parlak eti parçalamaya çalıştığım o anki kadar acımasız olduğumu hiç anımsamıyorum. Birkaç dakika sonra avımı yiyebilmem için daha sert ve acımasız davranmam gerektiğini anladım.
1: Ne yaptınız?
0: Tüm gücümle kuyruğunu çiğnedim. Sonra küreğin ucunu solungaçlarına soktum. Kalın ve sert deri balığı koruyordu. Solungaçların üstündeki bölümü kopartmaya uğraştım. Ama o sırada parmaklarımdan akan kanın benim kanım mı balığın kanı mı olduğunu anlayamadım.
1: Elleriniz parçalandı.
0: Ellerim değilse bile parmak uçlarım cılk yara olmuştu. Kan köpek balıklarının açlığını depreştirdi. İnanılmaz gelir ama çevremdeki aç hayvanların dehşetini görünce kanlı etten tiksintim daha da arttı.
1: Yoksa avınızı martıya yaptığınız gibi köpek balıklarına mı attınız?
0: Hayır ama kendimi güç tuttum. Dişi bir balıktı. Bağırsaklar arasında yumurtaları vardı.

0: Ne mutlu bana ki bağırsakları yumuşaktı. Hemen içi boşalıverdi. İşlem bitince ilk kez ısırdım. Ama pullara diş geçiremedim. Gücümü toplayıp ikinci kez girişimde bulundum. Umutsuzca tüm gücümle ilk lokmayı kopartana dek ısırdım. Sert ve soğuk eti çiğnemeye koyuldum.
1: Bay Velasco, ilk lokmayı çiğnemeye başladığınızdaki izleminizi anlatır mısınız?
0: İğrenerek çiğniyordum.
1: Neden?
0: Çünkü çiğ balık kokusu beni oldum olası tiksindirmiştir. Ama tadı daha da kötüydü. 7 günden beri damağıma değen ilk besini gevelerken canlı bir balık yemek gibi tiksindirici bir iş yaptığımı fark ettim.
1: Hiç iyi bir etkisi olmadı mı?
0: Oldu. Açlığımı olduğu gibi susuzluğumu da giderdi. İkinci lokmadan sonra doyduğumu sezinledim. 7 günlük korkunç açlığım bir anda geçmişti. Kazadan önceki gücüme kavuşmuştum. Aslında hoşnut ve iyimserdim. Daha uzun süre yetecek kadar yiyeceğim vardı. Serin durması için balığı gömleğime sarıp salın dibine yerleştirmeye karar verdim. Ama önce balığı yıkamam gerekiyordu.
1: Hep aynı yanlışı yapıyorsunuz.
0: Büyük bir saflıkla suya daldırdım. Ve işte o zaman köpek balığının saldırdığını gördüm.
1: Ne diyorsunuz?
0: Bana değil, elimdeki balığa. Balığın kuyruğunu tüm gücümle tutuyordum. Köpek balığı öylesine çekiyordu ki dengemi yitirdim. Salın kıyısına savruldum ama balığın kuyruğunu bırakmadım. Var gücümle yeniden çektim.
1: Köpek balığı kolunuzu ısırıp omuzunuzdan koparabilirdi. Bu aklınıza gelmedi mi?
0: Kızgınlıktan ve umutsuzluktan çılgına dönmüştüm. Bir kürek kaptım, köpek balığına birkaç tane patlattım. Sıçradığı hızlı ve gürültülü bir diş darbesiyle küreğin yarısını kırıp yuttu. Denizde 7. günümdü. Saat 5'e yaklaşıyordu. Köpek balıklarından öcümü almalıydım. Kırık kürekli, öfkeli ve umutsuz suya vurmayı sürdürdüm. Az sonra sürüyle köpek balığı gelecekti. Şu 2 lokma balık beni canlandırmıştı.
1: Yoksa bu yiyeceğini yitirmenin verdiği bir kızgınlık mıydı?
0: Salda 2 kürek daha vardı. Onlardan biriyle köpek balıklarına karşı savaşa sürdürmeyi düşündüm.
1: Ama ilerlemek için bu kürekler size gerekli değil miydi?
0: Saat 9'da dondurucu bir rüzgar esmeye başladı. Deniz kabarmıştı ve yağmur yağacak gibiydi. Bir süre sonra suyum olacağını düşünmek beni gevşetti.

0: O gece yarısına doğru deniz kabardı. 28 Şubat'taki kaza öncesi dalgalardan daha amansız dalgalar birbirini kovalıyordu. Sal, pis ve çırpıntılı denizde yüzen bir ceviz kabuğuna benziyordu. Kudurmuş dalgalar denize sürüklemesin diye salın kıyılarına tutundum. Gece yarısı olmadan rüzgar daha da şiddetlendi. Gökyüzü iyice kapanıp kapkara oldu. Gece yarısından sonra büyük bir dalga, muhribin güvertesini süpüren dalgalar kadar büyük bir dalga, salı bir muz kabuğu gibi kaldırdı, sonra tepe taklak etti.
1: Olamaz.
0: Durumu ancak kaza günü olduğu gibi su üstüne çıkarken anladım. Sal yok olmuştu. Kafamın üstünde büyük kapkara dalgalar vardı. Rengi foyu anımsadım. Şaşırmıştım. Bir metre ötende sal yeniden belirdi. İki kulaçta sala ulaştım. Yüreğim gümbür gümbür atıyordu. Soluk alıp veremiyordum.
1: Ya sal akşam beşte devrilseydi?
0: Köpek balıkları beni parçalardı. Şimdi salda yalnızca köpek balığının ısırdığı kürek kalmıştı. Deniz yine kudurmuştu. Sal bir kez daha devrilirse bu kadar şanslı olamayacağımı düşünerek hem tahta parçasını hem de kendimi sala bağladım.
1: Ya sal siz bağlıyken devrilirse?
0: Devrildi. Dikte sala bağlı boğulmak üzere olduğumu fark ettim. Ellerim kendimi çözmek için kemerin tokasını arıyordu. Umutsuzca ama kendimi yitirmemeye çalışarak tokayı açmayı denedim. Sınırlı bir sürem olduğunu biliyordum.
1: Suyun altında ne kadar kalabiliyordunuz?
0: Normal 80 saniye. Izgaraya bağlı olduğum için soluğumu tutmuştum. Tokayı bulmamla öteki elimle sala asılmam 5 saniye içinde olmuştu. Kendimi olanca gücümle sala doğru çektim. Sağ elim kemerin tokasını yokladı ve çabucak söktü. Toka açılınca elimi bırakmadan bedenimi dibe doğru ittim. Kendimi kurtarmıştım.
1: İnanılmaz bir şey.
0: Ciğerlerim patlamak üzereydi. Son bir çabayla iki elimle salın kıyılarına yapıştım. Tüm gücümle kendimi astım. Ama salı yatırmaya yetmedi ağırlığım. Ağzımdan su giriyordu. Tuzlu su ciğerlerimi yakıyordu ama aldırmıyordum. Önemli olan salı bırakmamaktı. Kafamı sudan çıkarıp bir soluk aldım. Bugünün yaşamımda en çok kahramanlık gösterdiğim gün olduğuna inanarak son gücümü toplayıp kendimi sala doğru çektim ve bitik bir durumda içeri yığıldım.

0: Bu taramaya başladım. Her yandan sürüyle martı yaklaşıyordu. Aç değildim ama sık sık deniz suyundan alıyordum. Mary'i anımsadım. Ne yapıyordu şimdi acaba? Meğer Mary de o gün, onu düşlediğim tek gün, mobilde benim ruhuma ayin yaptırıyormuş.
1: Bunu nasıl öğrendiniz?
0: Cartagena'ya bana yazdığı mektuptan.
1: Dinliyorum.
0: Hemen hemen bütün gün salın kıyısına oturup ufka baktım. O gün şaşırtıcı bir aydınlık vardı. 50 mil öteden karayı göreceğime inanıyordum.
1: Deniz nasıldı?
0: Denizin rengi maviden koyu yeşile dönmüştü. Suyun renginin değişmesi, bir sürü martı, gece olur olmaz kıyının ilk ışıklarını görmeye hazır olmamı bildiriyordu.

0: Gece dingindi ve Sal dosdoğru belli bir noktaya doğru ilerliyordu. Eğer Sal uçakların yolunu izlemişse Kolombiya kıyılarına çıkmalıydı.
1: Tabii pusulasız bunu anlamak olanaksız.
0: Bir de kuzeye doğru gidebilirdi. Gerçekten nerede bulunduğumu anlamam olanaksızdı. Gece yarısından önce uykusuzluktan yıkılmak üzereyken martı yaklaştı ve kolumu gagalamaya başladı. Şafak sökene kadar ufku gözledim. Ama hiçbir ışık görmedim. Güneş erken doğdu. O kadar sıcaktı ki saat 7'de ortalık kaynamaya başladı.
1: Hala kara görünmedi mi?
0: Hayır. Nereye bakılırsa bakılsın karadan iz yoktu. Avucumda martı salda yatıyordum. Yaklaşık 12 saatlik sevincim yok oldu. Her türlü önleme boş verdim. 9 günden beri ilk kez güneşin altında yattım.
1: Ama uzun süre güneş altında kalamazsınız.
0: Ölmek istiyordum. Bir an gelir insan artık hiç acı duymaz olur. Duyarlılık biter, bilinç körelir. Zaman kavramı tümüyle yitirilir.
1: Ya açlık ve susuzluk?
0: Ne açlık ne de susuzluk duyuyordum. Yaşama ve ölüme kayıtsızlıktan başka hiçbir duygu yoktu içimde. Ölüyordum. Bu düşüncede içimi tuhaf ve kasvetli bir umutla dolduruyordu. Dalmışım. Gözlerimi açtığımda akşam oluyordu. 5 metre ötemde büyük bir deniz kaplumbağası vardı. Önce hayal sandım. Kıpırdadığını görünce 4 metre uzunluğundaki dev yaratık ortalığı köpük içinde bırakıp denize daldı.
1: Karabasan mıydı yoksa?
0: Bugün bile kesinlikle söyleyemem ama bu dehşet saçan görüntü korkumu canlandırdı. Korku da beni yeniden yüreklendirdi. Daha birkaç saat önce ölümü seçmiştim. Oysa hala yaşıyordum. Elimde kırık bir kürek parçası, yeniden savaşmaya hazır buldum kendimi.

Ateşi aşkınla ey şu hişenim, misli ferhad oldu dağlar meskenim. Çare ne sevdim efendim, suç benim. Ölüm var, ayrılma yoktur, bendenim. Haşim Bey'in Şedraban makamındaki eserine Kadınlar Korosu'nun yorumuyla selamladık bu gece sizleri. Eserin başında da Refik Fersan'ın Şedraban Peşrevini dinledik sevgili dinleyenlerimiz. Namelerle dolu bir programa daha böylece başlamış olduk. Hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Bu gece de Yıldızlar Altında programıyla bir saat boyunca huzurlarınızda olacağız. Yine en güzel eserlerle. Programı hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü. Her gece olduğu gibi size yine TRT Antalya Radyomuzdan sesleniyorum. Bu geceki programımızda Şedraban ve Hüzzam makamında eserler dinleyeceğiz hep birlikte. Şimdi Ankara Radyosu Türk Sanat Müziği Korosu'nu, güftesini İsmail Yaşar Şadi'nin yazdığı Muallim Kazım Uzun Şedraban şarkısında dinliyoruz. Gam seni terk eylemez, sen eyle terki gam biraz. Gel kapanma, seyre çık, güller açıldı, geldi yaz.

Güftesini Hafız Raif Bey'in yazdığı Lemi Atlı'nın Şedaraban eserini Selma Sağbaş'ın yorumundan dinliyoruz. Amade iken bade ile dopdolu bir cam, berrak sesini mey yerine içtim o akşam.

Güftesi ve bestesi Şemsettin Ziya Bey'e ait Şedaraban eseri İnci Çayırlı'nın yorumundan dinleyeceğiz. Biraz eski ve biraz da bozuk bir plak kaydı bu. Düşünür hep seni ruhum, düşünür bir payan. Buna hail olamaz başka düşünce bir an. Daima aksi cemalin duruyor Didem'de. Buna hail olamaz başka düşünce bir an.

Güftesi ve bestesi Yesari Asım Arsoy'a ait Şedraban eseri Doğan Dikmen'in yorumundan dinliyoruz hep birlikte. Canım diyerek kokladığım tatlı kadınsın. Mümkün mü başım başka kucaklarda barınsın? Aşkın bu güzel namesi sazlarla çalınsın. Mümkün mü başım başka kucaklarda barınsın?

Sıradaki şedaraban eser Muallim İsmail Hakkı Bey'in bir bestesi, korodan dinliyoruz. Görülmemiş devri Yusuf'tan beri hiç böyle güzel, tavrı güzel, sesi güzel, raksı güzel, ah o güzel. Kendi yanar, ateşine yaktı beni, ah o güzel, tavrı güzel, sesi güzel, raksı güzel, ah o güzel.

Programımızın bu bölümünde İstanbul Radyosu saz sanatçılarından Tamburi Cemil Bey'in Şedaraban Saz Semaini dinliyoruz.

Yıldızlar Altında beraberliğimiz Hüzzam makamında eserlerle devam ediyor. İstanbul Radyosu Saz Sanatçılarından dinleyeceğimiz Seyfettin Osmanoğlu'nun Hüzzam Peşrevi'nin bir bölümünün ardından Nusret Yılmaz'ı Udi Arşak Çömlekçıyan'ın Hüzzam şarkısında dinleyeceğiz. Ben esiri aşkınım çoktan beri çeşme eda, uğruna mümkünse billah eylerim canım feda. Razıyam hicranına mahkum bile olsa bu can, sen acı feryat eden bu kalbime artık ey şeha.

Güftesi Nahit İlmi Özel'ine, bestesi Sade Işılay'a ait üzzam eseri Suna Batı Gün Konakçı'nın yorumundan dinliyoruz. Hülyamı saran harili bir çift göze daldım. Sazımla yanan kalbimin ilhamını çaldım. Onsuz bu gece sanki ilahsız gibi kaldım. Sazımla yanan kalbimin ilhamını çaldım.

Selaniki Ahmet Bey'in Hüzzam eserini Hasan Semerkantlı'dan dinliyoruz şimdi. Bağlandı gönül zülfüne bir yosma civanın, sevdasına düştü yine bir afeti canın, azade-i aşk olmuş iken hayli zamandır, avaresi oldu yine bir ruh-i revanın.

şarkıyı Necide Tokatlıoğlu'nun yorumundan dinliyoruz hep birlikte. Akşam dönüşü geçtim o esrarlı bağından, bir gül koparıp kalbime taktım yanağından. Hicranı teselli diye içtim dudağından, bir gül koparıp kalbime taktım yanağından.

Güftesi Mustafa Nafi Zırmağı, bestesi Artaki Candan'a ait Yüzdan eseri Çağlar Fidan'dan dinliyoruz şimdi. Son hatıra aşkımda kalan bir sarı saçtı. Kalbimde o eller ne derin yâreler açtı. Öksüz bırakıp gönlümü yad ellere kaçtı. Kalbimde o eller ne derin yâreler açtı.

Sevgili dinleyenlerimiz, Yıldızlar Altında programımızın bu gecede sonuna ulaştık böylece. Programı hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü. Her gece olduğu gibi size yine TRT Antalya Radyomuzdan seslendim. Yarın gece aynı saatte yeniden huzurlarınızda olmayı diliyorum. Bu gece birlikte dinleyeceğimiz son eser Kırımlı Neşet Molla'nın bir hüzzam şarkısı. Türkan Dizel'in yorumundan dinliyoruz. Gelince bezme mestane, döner meclis gülistane, çıkıp nazile devrane, bana bir bade vermez mi? Saçı sümbül sevilmez mi? Hoşça kalınız.

0: güvenli yolculuk.
1: Merhaba, ben yol güvenlik uzmanı Ahmet Özgün. Değerli dinleyiciler, birkaç gün önce 112'de çalışan acil tıp teknisyen arkadaşlarımı görev başında ziyaret ettim. Ülke genelinde yoğun bir çalışma içinde olan ekipler günde ortalama 15 vakaya müdahale etmekte. Öncelikle 112 ne zaman aranmalı? 112 trafik kazaları, iş kazaları, elektrik çarpması, kalp krizi, nefes alma zorluğu, bayılma, sara krizi, zehirlenme, intihar veya yaralanma gibi durumlarda aranmalıdır. 112 acil ve hayati tehlike oluşturan durumlarda aranmalıdır. Ancak ekipler özellikle asılsız ihbarların çok sayıda gerçekleştiğini belirtmekte. Konuyu incelediğim zaman 112'ye gelen çağrıların neredeyse %70'inin asılsız ihbar olduğunu gördüm. 112 ekipleri sıklıkla olay yerine gittiklerini ve ihbarın yapıldığı yerde kimsenin olmadığını belirtmekte. Bu nasıl olabilir? Örneğin, sürücü sokakta yatan bir kişiyi vaka olarak telefonla ihbar edip yollarına devam ediyor. Bu arada sokakta yatan kişi ambulans gelene kadar kalkıp gidiyor. Sürücü uyumakta olan kişiyi kontrol etmeden vaka olarak kayıt açtırıyor. Bu sadece bir örnek. Ekipler buna benzer çok sayıda asılsız ihbar ile karşılaşmakta. 112 sadece acil sağlıkla ilgili konular için aranmalıdır. Asılsız ihbarlar ekiplerin vakit kaybetmesine neden olarak acil müdahale ihtiyacı olan kişilerin hayatını tehlikeye atmaktadır. Ayrıca asılsız ihbar yapan kişilere idari ceza uygulanmaktadır. Güvenli yolculuklar.
0: Güvenli yolculuk. Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

Belki hala o şarkılar çalınır. Sizi bir anda anılarınızla bütünleştirir. Belki gözleriniz dolar, belki ürperirsiniz. Belki de yüzünüzde bir acı tebessüm belirir. Kısa bir zaman diliminde bile olsa geçmiş yıllara dönersiniz. Şarkılar her şeyinizdir. Müzikle Bir Ömür başlıyor. Paye Gypsy grubu, çeşitli Gypsy flamenco grupları arasında en sevilen gruplardan biridir. Ea için yazıp çaldıkları şarkılarında son derece güzel gitar motiflerine rastlamak mümkün. Yanık ve biraz da çatlak sesli şarkıcıları da şarkıya ruh veriyor. Gelin dinleyelim.

Torreya. Şimdi Meksikalı, 1971 doğumlu şarkıcı Alejandro Fernandez, Denizlerin Tuzlu Suyunu şarkısında yumuşacık harika sesiyle anlatıyor. Aqua di Mare.

0: Aqua di Mare, denizin tuzlu suyu. Alejandro Fernandez'in olağanüstü güzel sesinden dinledik bu çok zor olan şarkıyı. Stevie Wonder kendi yazıp söylediği şarkısında şöyle diyor: "Ne yeni yıl kutlaması, ne ilkbaharın müjdesi, ne ilk açan gül benim seni sevdiğimi söylemem için sebep değildir. Çünkü alelade bir günde telefonla seni arıyor ve de seni sevdiğimi söylüyorum. Hem de hiçbir sebep aramadan. I just called to say I love you." Ömür Göksel söylüyor.
1: No New Year's Day to celebrate. No chocolate covered candy heart to give away. No first of spring, no song to sing. In fact, here's just another ordinary day.

0: Telefonda seni sadece sevdiğimi söylemek için aradım diyordu şarkı. I just called to say I love you. Bir İtalyan şarkısı olan Io che non vivo senza te 1966'da Dusty Springfield tarafından İngilizce sözlerle söylenince şarkı bir anda tüm dünyada meşhur oldu. You Don't Have to Say You Love Me adlı şarkıyı 70'li yılların başında Elvis Presley ile plak yaptı. Şarkı her iki şarkıcıya da altın plak ödülü kazandırdı. Bir İtalyan orkestra eşliğinde söylediğim bu şarkıya yer verdim. You Don't Have to Say You Love Me, Ömür Göksel.
1: When I said I needed you, you said you would always stay. It wasn't me,

You Don't Have To Say You Love Me, Ömür Göksel'den dinlediniz. Belçikalı melez şarkıcı Victor Laszlo, 1986'da öylesine romantik bir şarkıya imza atmıştı ki, şarkıyı her dinleyenin gözleri bir noktaya takılır kalırdı. Stories, hikaye. Bu adı taşıyan parçada şarkıcı şöyle diyordu. Çok berrak hatırlıyorum bu aşk hikayesinin yaşandığı yeri. Şimdi sararmış yapraklarla dolu parkın yanındaki çocuklar gibi mutlu yüzdüğümüz o gölü. Ve orada bana bir gece aşk hikayemizin bittiğini söylediğini. Şimdi orada yapyalnız gözyaşlarımla ne yapacağımı bilmeden, bilmediğim bir şeyleri bekliyorum. Yağmur yazın son gününün geldiğini söylüyor. Ben de yıllardan sonra bu gölün kenarında senin bitirdiğin bu aşkın son nefesini veriyorum. Stories, hikaye.

Bitmiş gibi gözüken ama asla bitmeyecek bir aşkın hikayesini Victor Laszlo'dan dinledik. Stories. Gece ve gündüz benim için bir tek sen varsın. Nerede olursan ol fark etmez. Sessiz odamda gece ve gündüz seni düşünürüm. Bu acıkmış özlem içimi yakar durur. Gece ve gündüz, night and day. Cole Porter'ın eşi için yazdığı bu ölümsüz bestesini Temptation grubundan dinliyoruz. Night.

Belki hala o şarkılar çalınır. Sizi bir anda anılarınızla bütünleştirir. Belki gözleriniz dolar, belki ürperirsiniz. Belki de yüzünüzde acı bir tebessüm belirir. Kısa bir zaman diliminde bile olsa geçmiş yıllara dönersiniz. Şarkılar her şeyimizdir. Yayında emeği geçen Gülşah Çetin Alkan ve teknik yönetmen Mahmut Dağsan'a teşekkür ederim.

Müzikle bir ömür. Hazırlayan ve sunan Ömür Göksel. Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

0: Bunu biliyor muydunuz?
1: Merhaba, TRT Radyo 1'de Bunu Biliyor Muydunuz programındasınız. Gündelik hayatta fark etmeden sürdürdüğümüz alışkanlıkların aslında geçmişten bugüne uzanan ilginç hikayeleri olabilir. Bugün bize çok doğal gelen pek çok davranış, tarih boyunca farklı şekillerde yaşanmış, zamanla değişmiş ve bugünkü halini almıştır. İşte bu programda hem geçmişin izlerini hem de bilimin açıklamalarını bir araya getiriyor, bildiğimizi sandığımız konulara farklı bir pencereden bakıyoruz. Bugün size oldukça ilginç bir soruyla geliyoruz. Eskiden de insanlar geceden sabaha kadar kesintisiz olarak tek parça halinde mi uyurdu? Günümüzde çoğumuz gece uyuyup sabah kalkmayı normal kabul ederiz. Yani uykumuzu tek seferde kesintisiz bir şekilde tamamlamaya çalışırız. Ancak tarih bize bunun her zaman böyle olmadığını söylüyor. Orta Çağ Avrupa'sında ve hatta Osmanlı döneminde bile insanların uykuyu iki parçaya bölerek yaşadığına dair birçok kaynak bulunuyor. Bu düzene birinci uyku ve ikinci uyku adı veriliyor. İnsanlar akşam hava karardıktan kısa bir süre sonra uykuya dalar, birkaç saat sonra da kendiliğinden uyanırdı. Bu uyanık kalma süresi bazen bir saat, bazen daha uzun sürebilirdi. Ardından tekrar uykuya dalınır ve sabaha kadar ikinci uyku tamamlanırdı. Peki neden böyleydi? Bunun bir nedeni o dönemde yapay bir ışığın olmamasıydı. Gün batımıyla birlikte karanlık çöker, insanlar da doğal olarak erken saatlerde uyumaya başlardı. Ancak insan biyolojisi aslında tek parça uykuya değil, bölünmüş uykuya da oldukça yatkındır. Bilim insanları bu durumu incelediklerinde, insan vücudunun karanlık ortamlarda bir süre sonra kendiliğinden uyumaya meyilli olduğunu fark ettiler. Yani aslında gece ortasında uyanmak sanıldığı gibi bir uyku problemi değil, oldukça eski ve doğal bir biyolojik eğilim olabilir. Bu uyanıklık süresi tarih boyunca farklı şekillerde değerlendirilmişti. Kimi insanlar bu zamanı dua ederek geçirir, kimi sohbet eder, kimi ise günlük işlerini tamamlamaya çalışırdı. Hatta bazı tarihi kayıtlarda bu saatlerin insanların en sakin düşündüğü ve en verimli olduğu zamanlar olduğu da anlatılır. Peki sonra ne değişti? Sanayi devrimiyle birlikte hayatın ritmi tamamen farklılaştı. Elektriğin yaygınlaşması, çalışma saatlerinin düzenlenmesi ve modern yaşamın hızlanmasıyla birlikte insanlar uykularını tek parça haline getirmeye başladı. Bugünse gece uyanmak çoğu zaman bir sorun gibi görülüyor. Oysa bu durum insanın doğasında var olan eski bir alışkanlığın izleri olabilir. Elbette herkesin uyku düzeni farklıdır. Ancak bilim bize şunu söylüyor. Uyku düşündüğümüz gibi tek tip bir süreç değil. Kısacası, geçmişte insanlar geceyi ikiye bölerek uyuyordu, bugünse kesintisiz bir şekilde uyumaya çalışıyoruz. Belki de bedenimiz hala eski alışkanlıklarını tamamen unutmuş değil. Bir sonraki Bunu Biliyor Muydunuz programında görüşmek üzere.
0: Bunu Biliyor Muydunuz?

0: dur ve düşün.
1: Kontrol sende mi, alışkanlıkta mı?
0: Teknoloji, oyun, madde, bahis.
1: Bağımlılık fark ettirmeden hayatından çalar.
0: Zamanını sağlık.

0: sağlığını ve geleceğini koru.
1: Hayat senin. Kontrolü geri al.
0: Saat 5.
1: Haberler.
0: İyi sabahlar, ben Meltem Ersan. İstanbul Tuzla ve Çekmeköy Belediye Başkanları ile Şile Belediye Başkan Vekili CHP'den AK Parti'ye geçti. Üç ismin rozetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı. AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen programa katılan Erdoğan, muhalefetteki parti içi tartışmalara değindi. Türkiye'den kopuk bir muhalefetin ülkeye hiçbir hayrının dokunmayacağını söyledi. Cumhurbaşkanı mega kentte kiralık sosyal konut uygulamasıyla 15 bin ev kiralanacağını müjdesini de verdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terörsüz Türkiye sürecinde yasal düzenlemeyi hatırlattı. Teklif Gazi Meclisimizin gündemine gelmesiyle birlikte süreç ivme kazanacak dedi. Süreci istismar etmek isteyenlerin olacağını söyledi. Onlara fırsat vermeyeceğiz dedi. Erdoğan, süreç menziline ulaşacak dedi. 15 Temmuz hain darbe girişiminde Marmaris'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast girişiminde bulunan timde yer alan tek firari terörist de yakalandı. Kırmızı bültenle aranan FETÖ'cü Burkay Karatepe, Afyonkarahisar'da düzenlenen operasyonla ele geçirildi. Saklandığı evden yüklü miktarda döviz ve altının yanı sıra çok sayıda telefonla kimlik çıktı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, hainler Türkiye Cumhuriyeti'nin çelik iradesinden kurtulamazlar dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek de FETÖ'cü teröristin işlediği suçların hesabını vereceğini vurguladı. Terörsüz Türkiye hedefinde yasal düzenlemeler için sona gelindi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, düzenlemenin önümüzdeki hafta meclise geleceğini duyurdu. Ümit ediyorum, partilerimizin ortak bir teklifi olarak gelir, dedi. Türkiye genelinde orman yangınlarıyla mücadele sürüyor. Çarşamba gününden bu yana 260 yangın kontrol altına alındı. İzmir, Balıkesir ve Antalya'da ormanlık alanlardan yükselen alevler kontrol altına alındı. Balıkesir Marmara Adası'na çıkan orman yangını ile ilgili gözaltına alınan bir kişi adliyeye sevk edildi. CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin görevden alındığına dair iddialara yanıt verdi. 16 Ekim'e kadar görevimizin başındayız dedi. Arınma çerçevesinde bir komisyon kurduklarını söyleyen Tekin, iftiracı ve itirafçı ilişkilerde olan kimse benim öz kardeşim de olsa partiyle ilişkisini keseceğiz dedi. Türkiye ile Irak enerji alanındaki işbirliğini yeni bir anlaşmayla güçlendirdi. Irak, Türkiye ham petrol boru hattının etkin kullanımını sağlayacak bir yıllık anlaşma imzalandı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, pazartesiden sonra yeni bir sayfa açıyoruz dedi. Irak'la 17 milyar dolar olan ticaret hacminin daha da yukarı taşınacağını belirtti. Gülistan doku soruşturmasında gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü daha tutuklandı. Yapılan 4. dalga operasyonla birlikte tutuklu sayısı 28'e yükseldi. Dünya, ABD'nin İran'a yönelik olası saldırısına kilitlendi. Washington'la Tahran arasında tansiyon her geçen gün daha da yükseliyor. İran'la yürütülen müzakerelerde güvenini yitirdiğini söyleyen ABD Başkanı Trump, İran'ı çok sert vuracağız dedi. ABD 10 ülkedeki vatandaşlarına güvenlik uyarısında bulundu. İsrail basını olası ABD saldırısı öncesi İsrail unsurlarının yüksek alarm durumuna geçtiğini bildirdi. Rus ordusu Ukrayna'nın başkenti Kiev'i yeniden hedef aldı. Balistik füzelerle düzenlenen saldırıda 9 kişi hayatını kaybetti. Kentte büyük hasar oluştu. Saldırılara Ukrayna da karşılık verdi. Spor. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım Yüksek Divan Kurulu toplantısında açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe'yi şampiyon yapacağını söyleyen Yıldırım transfer çalışmaları ile ilgili bilgi verdi. Sarı lacivertli kulübün başkanı bir santrafor alacağız, transfer gelecek hafta biter dedi. Türk futbolu yeni bir sistemle daha tanışıyor. Türkiye Futbol Federasyonu 1. Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, çipli top teknolojisinin Trendyol Süper Lig'de uygulanmaya başlayacağını açıkladı. Sistemin kurulması Ocak ayını bulacak ve uygulama sezonun ikinci yarısında devreye girecek. Haberleri dinlediniz.

yatağına saklarım talan olmuş gönül bahçemde. Saçlarımda tel tel hüzünlerle, gözlerimde azalan güneşlerle, ben hep seni beklerim bu şehirde.

0: saat 6.
1: Haberler.
0: İyi sabahlar, ben Meltem Ersan. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terörsüz Türkiye sürecinde yasal düzenlemeyi hatırlattı. Teklif Gazi Meclisimizin gündemine gelmesiyle birlikte süreç ivme kazanacak dedi. Süreci istismar etmek isteyenlerin olacağını söyledi. Onlara fırsat vermeyeceğiz ifadesini kullanan Erdoğan, süreç menziline ulaşacak dedi. İstanbul, Tuzla ve Çekmeköy Belediye Başkanları ile Şile Belediye Başkan Vekili CHP'den AK Parti'ye geçti. Üç ismin rozetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı. AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen programa katılan Erdoğan, muhalefetteki parti içi tartışmalara değindi. Türkiye'den kopuk bir muhalefetin ülkeye hiçbir hayrının dokunmayacağını söyledi. Cumhurbaşkanı mega kentte kiralık sosyal konut uygulamasıyla 15 bin ev kiralanacağının müjdesini verdi. Terörsüz Türkiye hedefinde yasal düzenlemeler için sona gelindi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, düzenlemenin önümüzdeki hafta meclise geleceğini duyurdu. Ümit ediyorum partilerimizin ortak bir teklifi olarak gelir, dedi. 15 Temmuz hain darbe girişiminde Marmaris'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast girişiminde bulunan timde yer alacak tek firari terörist de yakalandı. Kırmızı bültenle aranan FETÖ'cü Burkay Karatepe, Afyonkarahisar'da düzenlenen operasyonla ele geçirildi. Türkiye genelinde orman yangınları ile mücadele sürüyor. Çarşamba gününden bu yana 260 yangın kontrol altına alındı. İzmir, Balıkesir, Antalya'da ormanlık alanlarda yükselen alevler kontrol altına alındı. Balıkesir Marmara Adası'na çıkan orman yangını ile ilgili gözaltına alınan bir kişi adliyeye sevk edildi. CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin görevden alındığına dair iddialara yanıt verdi. 16 Ekim'e kadar görevimizin başındayız dedi. Türkiye ile Irak enerji alanındaki işbirliğini yeni bir anlaşmayla güçlendirdi. Irak, Türkiye ham petrol boru hattının etkin kullanımını sağlayacak bir yıllık anlaşma imzalandı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, pazartesiden sonra yeni bir sayfa açıyoruz dedi. Irak'la 17 milyar dolar olan ticaret hacminin daha da yukarı taşınacağını belirtti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'nın 4. ana pistindeki çalışmalarda son aşamaya gelindiğini açıkladı. Yeni pistin hizmete alınmasıyla operasyonel kapasitenin artacağını belirten Uraloğlu, taksi sürelerini de azaltarak daha verimli bir hava trafiği yönetimi sağlayacağız dedi. Gülistan 9 soruşturmasında gözaltındaki 5 şüpheliden 3'ü daha tutuklandı. Yapılan 4. dalga operasyonla birlikte tutuklu sayısı 28'e yükseldi. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde belgesel dizi çekimleri nedeniyle 3, 4 ve 5 Ağustos'ta 1-5 saatlerinde geçici trafik düzenlemesi yapılacak. ABD İran'a saldıracak mı? Dünya bu soruya kilitlenmişken ABD Başkanı Donald Trump'tan açıklama geldi. Trump, İran'a yönelik saldırıyı iptal ettiğini duyurdu. Rus ordusu Ukrayna'nın başkenti Kiev'i yeniden hedef aldı. Balistik füzelerle düzenlenen saldırıda 9 kişi hayatını kaybetti. Kentte büyük hasar oluştu. Saldırılara Ukrayna da karşılık verdi. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım Yüksek Divan Kurulu toplantısında açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe'yi şampiyon yapacağını söyleyen Yıldırım, transfer çalışmaları ile ilgili bilgi verdi. Sarı lacivertli kulübün başkanı, bir santrafor alacağız, transfer gelecek hafta biter, dedi. Türk futbolu yeni bir sistemle daha tanışıyor. Türkiye Futbol Federasyonu 1. Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, çipli top teknolojisinin Trendyol Süper Lig'de uygulanmaya başlayacağını açıkladı. Sistemin kurulması Ocak ayını bulacak. Uygulama sezonun ikinci yarısında devreye girecek. Haberleri dinlediniz.

0: Denizlerimizde hava durumu.
1: Marmara ve Kuzey Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz parçalı, çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısı 4 ila 6. Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan sabah saatlerine kadar, doğusu güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, dalga 1 ila 2, batısı yer yer 2,5 metre, görüş iyi. Marmara parçalı, az bulutlu, rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde, dalga 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş iyi. Ege az bulutlu ve açık, rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan sabah saatlerinden itibaren güneyi kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyi yer yer 6 kuvvetinde, dalga 1 ila 2, orta ve Kuzey Ege 1,5 ila 2,5, yer yer 3 metre, görüş iyi. Akdeniz parçalı, az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, dalga 1 ila 2 metre, görüş iyi. Van Gölü parçalı, az bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan öğle saatlerinde batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, dalga 0,5 ila 75 santimetre, görüş iyi.

0: Sabahın Hayrı.
1: Sabahın Hayrı programının muhterem dinleyicileri, programımıza hoş geldiniz. Gününüz güzel, hayırlı ve bereketli, yolunuz ve zihniniz açık olsun. Allah hayatımızın her anında haramlardan uzaklaşmamıza yardım etsin. Bizleri ona ihlas ile iman eden, salih ameller işleyen, hakkı ve sabrı tavsiye eden, onu en güzel şekilde ve çokça zikreden, ona en güzel şekilde çokça şükreden kullarından eylesin. Bizleri doğruluktan, dürüstlükten, İslam'dan, Kur'an'dan, haktan ve adaletten ve Resulullah Efendimizin sünnet-i seniyyesinden ayırmasın. Yapımda Ayşe Özyılmaz, teknik yapımda Gülsen Kızıler ve programı hazırlayıp sunan bendeniz Yalçın Çetinkaya, hepinize güzel ve hayırlı bir gün diliyoruz. Efendim, bu sabahki misafirimiz İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Arap Dili ve Belagatı Anabilim Dalı Başkanı Sayın Profesör Doktor Ali Bulut. Ali Hocam, hoş geldiniz.
2: Teşekkür ederim hocam. Allah razı olsun.
1: Cümlemizden. Ali Hocam, duayı konuşalım sizinle. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki sizin duanız olmasa hani
2: Rabbim ne kıymet verir.
1: Evet, yani öyle bir şey var.
2: Tabii.
1: Dua çok önemli bir şey.
2: Evet, tabii,
1: o
2: tabii.
1: Bizim Allah-u Teala ile adeta konuşmamızımız gibi tabii, biz istiyoruz, tabii, o duyuyor.
2: Tabii.
1: Kabul ediyor, etmiyor ya da bizim istediğimiz gibi kabul etmeyebiliyor. Yani
2: tabii,
1: onun tabii, bir kabul etme biçimi olabilir.
2: Tabii,
1: mesela
2: tabii,
1: hemen anında
2: tabii,
1: yapma gücü var mı mutlaka
2: tabii,
1: ama
2: tabii,
1: belki bizim hayırımıza
2: tabii,
1: onun karşılığını daha sonra verir, ahirette verir.
2: Tabii.
1: Dua çok önemli bir şey.
2: Evet, evet.
1: Buyurun size tabii, bırakayım, sizden dinleyelim.
2: Tabii hocam, ifade ettiğiniz gibi insan dua ediyor, bir şey istiyor ama hemen bazen veriliyor, bazen verilmiyor. Bazen de şu oluyor, 3-5 sene sonra diyor, iyi ki olmamış o iş diyor. Bazen o da oluyor. Yani iyi ki olmamış evet, o işim diyor. Evet. 3-5 sene sonra onun şeyi, ya da 10 sene sonra bazen. Bazen 20 sene sonra onun şeyi,
1: doğru,
2: faydası ortaya çıkıyor.
1: Doğru, haklısınız.
2: Tabii dua ne demek? Dua demek Allah'a yalvarmak demek. Allah'a yakarmak demek. Allah'tan niyazda bulunmak demek. Allah'tan istemek manasına geliyor. Aslında dua kulun Allah'ın yüceliği karşısında kendi aczini ifade etmesi, Allah'a olan ihtiyacını ifade etmesi manasına göre, sizin de söylediğiniz gibi hocam, kul ile Allah arasında bir iletişim.
1: Evet.
2: Bir iletişim. Yani sınırlı, sonlu, aciz varlığın sınırsız ve sonsuz kudret sahibi Allah ile, yaratıcısı ile kurduğu bir köprü ve
1: hocam,
2: iletişim.
1: İletişim şey yok. Bu iletişim her zaman olan bir, yani randevulu falan da değil.
2: Tabii
1: mesela,
2: tabii.
1: Yani,
2: aynen her yani, an her zaman.
1: Bir devlet büyüğüyle görüşeceksiniz, randevu koparana kadar.
2: Tabii tabii.
1: Akla karıyı seçiyorsunuz diyelim ki, ama Allah Teala ile ya Rabbi dediğin vakit, ya Erhamer Rahimin dediğin vakit, buyur ya kulum
2: tabii,
1: diye
2: tabii,
1: karşılık vermiş Cenab-ı Allah.
2: Tabii.
1: Yani
2: bu
1: her an.
2: Tabii tabii. Yani büyük bir nimet. Zaten ayet-i kerimede böyle, ödü'uni estecib lekum, bana dua edin ben de sizin duanızı icabet edeyim
1: evet,
2: buyuruyor. Tabi duanın ne faydası var? Duanın birinci faydası, insanın maneviyatını yüceltiyor. Ruhunu arındırıyor. Ruhuna temizlik veriyoruz. Onu sükunete erdiriyor. Yani manevi yönden bir kere insan ruh sağlığı için.
1: Kesinlikle.
2: Birebir ilaç.
1: Kesinlikle. Bir de hocam, yani gerçek bir müminseniz, hani böyle bir de bazen başı sıkışan
2: tabii,
1: darda kalıp da dua edenler vardır. Yani
2: evet,
1: o gemi misali.
2: Tabii, tabii.
1: Gemi batmak üzere
2: evet,
1: hemen Allah'a yönelirler de sonra unuturlar. Ayet
2: tabii,
1: var.
2: Aynen, aynen.
1: Bir
2: doğru,
1: de mesela gerçek bir müminin her zaman Rabbi ile konuşmasını düşünün. Ona
2: tabii,
1: sığınmasını
2: tabii,
1: düşünün.
2: Tabii.
1: Ne kadar insanı rahatlatıcı
2: tabii,
1: bir şey. Yani
2: tabii,
1: en büyük dosta, gerçek dosta evet, gidiyorsunuz. Onun kapısına gidiyorsunuz. Ve onunla buluşuyorsunuz adeta
2: tabii,
1: ve istiyorsunuz. Bu bir kere insana çok iyi
2: tabii,
1: gelen bir şey.
2: Tabii tabii.
1: Ya,
2: yani insanın maneviyatı ve ruh sağlığı için birebir.
1: Evet evet.
2: Hatta bizde var mı bilemiyorum da, batıda yapılan bazı araştırmalarda dua ve namazın, hem dua hem namaz üzerine yapılan araştırmalarda, insanın vücudunda o stresi azalttığı tespit edilmiş. Strese karşı
1: kesinlikle,
2: yani,
1: kesinlikle iyi gelir.
2: En büyük ilaçlardan birisi.
1: Kesinlikle.
2: Yani insan o dua ettiği zaman demek ki o vücutta bir dengelenme oluyor.
1: Evet.
2: Bir rahatlama oluyor. Şimdi tabi burada Hazreti Ömer'in güzel bir sözü var duayla alakalı. Diyor ki, ben diyor duamın kabul edilip edilmemesinden değil diyor, dua edememekten endişe ederim diyor. Çünkü diyor bana diyor dua nasip edilmişse diyor kabul de nasip edilmiş demektir diyor. Hiçbir dua gelişir.
1: Çok güzel bir yaklaşım bu.
2: Yani duanın kabul olmamasına bakmam ben diyor. Evet. Ben endişem diyor dua edememek diyor.
1: Hocam affedersiniz az önce bir şeyden bahsettiniz. Dua edin dualarınızı kabul edeyim buyuruyor Cenab-ı Allah. Mesela dua edin de bir dur bakayım bakalım duruma demiyor.
2: Tabii.
1: Hani
2: tabii.
1: Gidiyorsunuz bir dilekçe yazıyorsunuz tabii. Bir yere. Diyor ki bir bakalım inceleyelim durumunuzu.
2: Tabii.
1: Hiçbir şey yok. Kabul edeyim buyuruyor.
2: Tabii.
1: Cenab-ı Allah'ın sözü haktır. Yani kuluna adeta o sözü veriyor.
2: Tabii.
1: Sen dua et ben kabul edeyim.
2: Tabii.
1: Ama adeta yani bana bırak.
2: Tabii.
1: Ben senin için hayırlı olanı, hayırlı olanı bilirim.
2: Tabii. Doğru. Yani dediğiniz doğru hocam. Dua iki şekilde tabii yapılabiliyor. Bir insan direkt Allah-u Teala istiyor, durumunu arz ediyor. Bir de Eyyub Aleyhisselam'ın duası var, durumunu arz ediyor ama bir şey istemiyor. Allah'ım sana arz ediyorum, evet, o evet. Kadar durumunu şikayetini. Tabii dua ne yönden önemli?
1: Ama Eyyub Aleyhisselam'ın galiba bir tek duası var hocam değil mi? Hani ben bir peygamberim fakat vazifemi yerine getiremiyorum ya Rabbi.
2: Evet.
1: Beni bu dertten kurtar diye sanki öyle bir evet. istemesi var ve Allah-u Teala da ayaklarını vur yere buyuruyor.
2: Tabii o hastalığın iyileşmesiyle alakalı ama Kur'an'da geçen direkt diyor ki enni messeniye durru ve ente erhamur rahimin diyor. Bana diyor bir sıkıntı geldi, bir derde uğradım, sen diyor merhametten en merhametlisin. Sadece bu o Kur'an'da geçen kısmı. Tabii Allah-u Teala onun o sıkıntılarını gideriyor. Dua ne yönden önemli? İşte başta söylediniz hocam girişte. Estağfirullah. Kul ma ya'bu bikum rabbi levla duaukum. Duanız olmazsa Rabbiniz size sizin neyinize kıymet versin. İşte ilk başta okuduğunuz ayet-i kerimenin meali olmuş oluyor. Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman 200 kadar ayet-i kerime direkt duayla alakalı.
1: Anladım.
2: Duayla alakalı.
1: Hocam bir müzik arası verelim. Tabii. Devam edelim inşallah. Evet. Kemani Ali Rıza Bey'in Tahir Buseli Kısas Semaisini TRT Sazendeleri seslendiriyor. Buyurunuz.

0: Ali Hocam, 200 evet. civarında dua var buyurdunuz Kur'an-ı Kerim'de. Bunların pek çoğu peygamber duaları.
1: Tabii.
0: Yani mesela Hazreti Süleyman'ın duası var. Hazreti Davud'un, Hazreti Lokman'ın. Tabii. Pek çok peygamberin duasından Allah-u Teala örnekler
1: tabii.
0: koyuyor.
1: İbrahim Aleyhisselam'ın duaları var.
0: Evet.
1: Bizim mesela
0: Yunus Aleyhisselam'ın duası tabii, hani biliyorsunuz.
1: Yunus Aleyhisselam'ın o balık karnında yaptığı
0: tesbih var.
1: Evet. Mesela namazdan sonra okuduğumuz Rabbena etina, Rabbena fili, ona Kur'an duaları.
0: Evet.
1: İkisi de Kur'an'da evet, geçen evet, dualardan. Doğru. Efendimizin en çok yaptığı dua Rabbena etina duası rivayete göre. Hazreti Enes'ten gelen bir rivayet aklımda kaldığı kadarıyla. Ne demek? Rabbena etina fit dünya hasene ve fil ahiret hasene. Ve gına azabenler. Rabbimiz bize dünyada da güzellik ver, ahirette güzellik ver, bizi cehennem azabından koru. Rabbena gfirli, Allah'ım beni bağışla, veli valideyi, anne babamı, velil mümini ve bütün müminleri, yevme yekumul hesab, kıyamet hesap gününde. Birçok böyle Kur'an-ı Kerim'de geçen dualar var, 200'e. Tabi namazdan sonra okuduğumuz o iki dua mesela Kur'an-ı Kerim'den dualar. Tabi işte duanın makbul olduğu, kabul edileceği zamanlar mesela geçiyor hadis-i şeriflerde, rivayetlerde. İşte Kadir gecesi yapılan, farz namazların peşinden yapılan dualar, ezanla kamet arası dua diyor. Ondan sonra mazlumun, babanın ve oruçun duası. İnsan yola çıkmışsa duası makbul. O bir kıymetli zaman demek aslında.
0: Evet.
1: Çünkü seferde bir zorluk var, meşakkat oluyor bazen.
0: Doğru.
1: Mazlum kimsenin duası makbuldür. Bedduası tutar, Allah muhafaza tabi. Babanın, anne babanın çocuğuna duası mutlaka tutar. Bir de oruçlu kimse, oruçluyken yaptığı dualar, oruçlu ağızda yapılan dualar, evet. Onlar
0: Ali Hocam, bu dualar. Hatırlıyor musunuz bir Gazze'li küçük çocuk, bir mazlum yani, şöyle demişti, sizi Allah'a şikayet edeceğim.
1: Aynen, doğru.
0: Yandık demektir
1: aynen,
0: yani.
1: Aynen.
0: Hakikaten.
1: Evet, hep üzüldü çaresizce maalesef. Dua ettik.
0: Yani diğer Müslümanları seyreden Müslümanları ya, Allah muhafaza. Dua çok önemli maalesef. Hocam evet, gerçekten.
1: Evet. Tabii işte gene cuma günü bir saat var deniyor hadis-i şeriflerde. O saatte yapılan dua makbuldür.
0: Onu ben ezanla kamet arasında hutbe ezanı
1: evet.
0: ve hutbeden sonraki kamet yani cumaya davet eden o kamet arasında edilen dua diye de okumuştum ama
1: kimisi diyor ki bu diyorlar farza durulduktan sonra namaz bitene kadar yapılan dua. Demek ki farz namazın içerisinde Rabb'e oturuştan sonraki dualar olabilir. Kimisi diyor ki o gün ikinden akşama kadar yapılan dualar diye böyle çeşitli vakitler. Kimisi tabi ezanla kamet arası zaten demin söylemiştik.
0: Evet.
1: O dua makbul. Kişinin gıyabında yapılan dua mutlaka makbul. Ben diyelim size dua ettim. Bir melek de diyor ki amin ve leke bimislin diyor. Amin diyor. Allah ben seni sana versin diye. Birisine aslında dua ediyorsak kendimize dua ediyoruz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ömer umreye gitmek için izin isteyince peygamberimiz peygamber olduğu halde diyor ki buyuruyor ki Hazreti Ömer'e la tensena ya uhayye min duayek. Ey kardeşcağızım diyor. Bizi duandan unutma diyor. Peygamberimiz gene aslında burada ne var? Bizim de birbirimize dua etmemiz, birbirimizden dua istememiz mesajı da var burada. Efendimiz burada Hazreti Ömer'den umreye giderken dua istiyor. Peki hocam duada tabii adabı da var duanın. Tabii başında hamdele salvele mutlaka söylenmesi gerekiyor. Sübhane Rabbiyel Aliyel Alel Vehhab diye mesela duaya genelde öyle başlanır. Salatü selam hamdolacak eller kalkması lazım duada.
0: Hem öyle hem de mesela salatü selam başta ve sonda.
1: Tabii.
0: Yani duaya başlarken de bitirken sonra da.
1: En son Fatiha deyince evet. salavat ve Fatiha ile beraber sürün. Elleri kaldırmak, yüze sürmek duadan sonra gene elleri duanın adamdan mutlaka

0: sonunda amin demek gerekiyor. Yani dua yaptıktan sonra duayı bırakmamak. Çünkü hadis-i şerifte geçiyor ki men la yeseluhu yağdab aleyhi. Kim Allah'tan istemeyi bırakırsa Allah ona gadab eder diyor. Mutlaka ve mutlaka duayı bırakmamak gerekiyor. Sadece daraldığımıza değil, her zaman mutlaka o duayı yapmak gerekiyor. Dua da diyor ya del celal ve ikramda çok ısrarda bulun diyor duanın arasında. Ya del celal ve ikramı çok söylemek gerekiyor. Yine
1: hocam biz aciz kullarız. Yani dolayısıyla hep Rabbimizden istiyoruz.
0: Evet.
1: Yani biz Allah ganidir. Biz muhtacız. Öyle değil mi? Yani tabii, dualarımızı tabii. Hep isteme üzerine kurmuşuz. Ha bu elbette doğru yani tabii. Aciz bir kul için doğru bir şey bu yani. Ama Allah-u Teala'yı da zikretmeye ayrı tabii, bir zaman ayırmak tabii, lazım. Tabii. O işin o tarafı da var. Yani tabii. Duayı tamamlayan bir şey aynı zamanda zikir olsa
0: tabii,
1: gerek.
0: Tabii zikir
1: yani.
0: Doğru. Tabii. Dua da bir zikir aslında.
1: Evet aslında öyle.
0: Bir de tabii en başta söylemiştiniz ya kişi dua ettiği zaman diyor Allah mutlaka duasını kabul eder. Bu kabul diyor ya dünyada peşin olur ya ahirete saklanır yahut dua ettiği miktarca günahından affedilir diyor. Üç şeyden mutlaka birisi nasip olmuş oluyor.
1: Hocam Allah-u Teala bizi çok dua eden ve dualarının kabul edildiği kullarından eylesin diyerek
0: amin
1: bitirelim.
0: Hocam Allah razı
1: çok
0: olsun.
1: Çok teşekkür ediyorum.
0: Allah razı olsun hocam çok sağ olun.
1: Efendim Profesör Doktor Ali Bulut hocamızla yapmış olduğumuz bu sabahki sabahın hayır programının sonuna gelmiş bulunuyoruz. Hepinize güzel, hayırlı ve bereketli bir gün diliyoruz. Allah'a emanet olunuz.
2: Sabahın hayrı.

yağmurun toprağa kavuşabilmesi, toprak kaymalarının önlenmesi, yeşil alanlarla birlikte gelen temiz hava, ağaçlarla, ormanlarla mümkün. Ormanları koruyamazsak dünyamızı koruyamayız. Ormanları koruyamazsak hayatı koruyamayız. Ormanın yeşiline, gökyüzünün mavisine hasret kalmamak için ormanlarımızı koruyalım.

Merhaba sevgili dinleyenler. Yeni günü radyoları başında karşılayan herkesi Günaydın Türkiye programı ile selamlıyoruz. Burası TRT Trabzon Radyosu, ben yapımcınız Yiğit Yavuz. Programımıza bir türküyle başlayacağız. Bu türkü sıcak yaz günlerinin gözde beldesi Fethiye'ye götürüyor bizi. Pazarda bal var gelinim.

Sevgili dinleyenler, programımızda şimdi musiki tarihimizde iz bırakmış kadın bestecilerimizden Neveser Kökteş'e değineceğiz. Neveser Kökteş, Sultan Abdülaziz'in baş mabeyincisi Hurşit Bey'in kızıydı. Hurşit Bey musikiyi sever, keman, lafta, 12 telli saz ve nısfiyeyi zamanın büyük icracıları derecesinde çalarmış. Hurşit Bey 4 evlilik yapmış, eşlerinden 6 çocuğu olmuş. Bunların en küçüğü olan Neveser Hanım'ın kardeşleri de müzik alanında başarılı olmuş kişiler. En ünlüsü operet ve şarkı bestecisi Muhlis Sabahattin Eski. Neveser Kökteş, abi Muhlis Sabahattin'in öne çıktığı günlerde bestelerini kendine saklamayı seçmiş. Muhlis Sabahattin'in artık iyice hasta olup unutulmaya başladığı 40'lı yıllarda bazı şarkılarını İstanbul Radyosu'na göndermiş. Ama eserleri uzun süre itibar görmemiş. İlk eseri hazin bir rastlantıdır ki ilk kez 13 Şubat 1947'de abi Muhlis Sabahattin'in cenazesinin kaldırıldığı gün radyoda çalınmış. Gülüyorsun güzelim, gül, güle gülmek yaraşır. Bakamam gözlerine, bakmaya gözler kamaşır. Özel hayatının ayrıntıları büyük ölçüde sis perdesinin ardında kalan Neveser Kökteş, çeşitli sıkıntılar içinde geçen yaşamını genç sayılacak bir yaşta noktalamış. Geride birbirinden güzel şarkıları kalmış. Doğu müziğiyle Batı müziğini sentezleyerek bestelediği bu şarkılardan birini Gül Yazıcı'nın sesinden dinleyelim. Gül dalında öten bülbülün olsam.

Çamlıkların arasında köpük akar deresinde, nakış nakış fındıkları orasında burasında. Değerli dinleyenler, Ömer Kayaoğlu okuduğumuz dörtlüğünde yaz aylarında tepeler boyunca yeşil fındık dallarıyla süslenen Karadeniz toprağını böyle anıyor. Ağustos ayına girmiş bulunuyoruz. Ağustos, fındık armanı zamanının gelişine işaret eder. Bu ayda yıl boyu dalında olgunlaşmış fındıkların dallarından toplanıp satışa hazırlanması için seferber olur insanımız. Tuğrul Şen'in sesinden bir ordu türküsüyle devam edecek Günaydın Türkiye programı. Fındık toplayın kızlar, fındık yerde kalmasın.

Şimdi Yıldırım Gürses'in söyleyeceği bir şarkıya yer vereceğiz. 2000 yılında kaybettiğimiz Yıldırım Gürses, 350'yi aşkın bestenin sahibi. 1938 Bursa doğumlu sanatçı, henüz 20 yaşındayken Ankara Radyosu'nun, bir yıl sonra da Ankara Devlet Operası'nın sınavlarını kazanmış. 1959'da üniversiteler arası ses kralı seçilmiş. Ama asıl ününü 1965 yılında Hürriyet gazetesinin düzenlediği altın mikrofon yarışmasına orkestrasıyla birlikte katılarak edinmiş. Yarışmada Yıldırım Gürses Orkestrası ünlü isimleri geride bırakarak 100 orkestra arasında birinciliği kazanmış. Yarışma parçaları söz ve müziği sanatçının kendisine ait olan Gençliğe Veda'ymış. Birbirinden güzel nice şarkıya imza atan Yıldırım Gürses'i yine çok sevilen bir bestesinde dinleyeceğiz.

Günaydın Türkiye programında şimdi Şanlıurfa yöremizden bir türkü dinleyeceğiz. 1984 yılında Kurtuluş Savaşı'nda gösterdiği yararlılığın nişanesi olarak şanlı ünvanını alan bu tarihi şiir, Urfa Platosu adı verilen hafif dalgalı ve geniş bir platonun orta kesiminde kurulu. Halk rivayetlerinde Hazreti İbrahim ve Nemrut hikayelerine konu olmuş. Kutsal şehir, peygamberler şehri gibi

bir tanımlamalarla anılmış. Hatta şehrin Nemrut tarafından kurulduğuna inanılmış. Devrin zalim hükümdarı Nemrut ve puta tapanlarla mücadele eden İbrahim peygamber büyük bir odun yanında yakılmaya mahkum edilmişken bir mucize gerçekleşmiş ve peygamberi yakacak ateşin yerinde berrak bir göl belirmiş. Yanan odunlar da balığa dönüşmüş. Bugün Şanlıurfa'nın en ünlü kültürel ve turistik değerlerinden olan Balıklı Göl böylece oluşmuş derler.

Hüseyin Turan'ın yorumuyla bir Şanlıurfa türküsü dinledik. Türkçemizde toplama derme anlamına gelen devşirme sözü vardır. Kimisi odun devşirir, kimi kahvesin pişirir demiş Göroğlu. Osmanlı Devleti'nde Yeniçeri Ocağı'nda asker olarak yetiştirmek, saray hizmetlerinde kullanılmak üzere gayrimüslim çocuklarını toplamaya da devşirmek denmiş. Böylece orduda devşirme sistemi ortaya çıkmış. Yeniçeri ağasının ihtiyaç talebi üzerine Hristiyan reayanın çocukları, yerleşik hane sayısının 1/40 oranında olmak üzere acemi ocağında eğitilmek için devletçe toplanırdı. Devşirme

alan toplanması hakkında kanun çıkarılınca bu işte görevlendirilen devşirme eminiyle devşirme katibi başlıca devşirme bölgeleri olan Yunanistan, Bulgaristan, Macaristan, Sırbistan, Bosna Hersek, Arnavutluk ve Hırvatistan'a giderlerdi. Önce Sancak Bey'i kadılar ve tımarlı sipahilerin yardımıyla ve köy papazının eşliğinde kilise vaftiz defterinden Hristiyan ahalinin kimlikleri saptanırdı. Sonra 14-18 yaşları arasındaki sağlam vücutlu erkek çocukları arasından bilhassa soylu olanlar ve papaz oğulları seçilirdi. Tek oğlu bulunan ailelerin çocuğu alınmazdı. Annesiz babasız çocuklar, açgözlü oldukları bilinenler, sırtmaç ve çoban çocuklarıyla kel, fodul, köse olanlar, evlenmiş ve sanat öğrenmiş çocuklarla aşırı derecede uzun ve kısa boylular da devşirilmeyenler arasındaydı. Ancak uzun boylu çocuklardan endamı düzgünler sadece saray için alınabilirdi. Devşirilen çocuklara ait kimlik özellikleri eşkal defterine yazılırdı. Sırtlarına kızıl aba, başlarına sivri külah giydirilmiş devşirme çocuklar, sürü denen 100-200 kişilik gruplar içinde sürücü tabir edilen kişilere teslim edilerek İstanbul'a gönderilirdi. Devşirilen çocuklara giydirilen kızıl abayla kırmızı külahın bedeli, kul akçesi adıyla devşirme yapılan bölge reayasından alınırdı. Devşirme işiyle görevli kişilerin belirli ücretleri de yine ilgili bölge halkından tahsil edilirdi. Acemi oğluna devşirmeye giden memurlara turnacı başılar denmiş. Aslında turnacı başı sarayda beslenen turna kuşlarından sorumludur. Bununla birlikte devşirme çocuklar halk edebiyatında ve türkülerde ayrılık motifini vurgulayan turnaları anımsattıklarından onları kışlaya götürme vazifesi de turnacı başılara verilmiş. Saraya alınan saray acemileri dışındakiler lisanı, İslami gelenek görenekleri ve görgü kurallarını öğrenmeleri maksadıyla Türk köylüsünün yanına verilirler. Gerektikçe eğitilmek üzere acemi ocağına alınırlardı. Başlangıçta sadece Osmanlı Avrupa'sından devşirme oğlan seçilirken 15. yüzyılın sonlarından itibaren bu yöntem Anadolu'da da uygulanmış. Özel bir durum olarak Bosnalı Müslüman çocukları da sadece bostancı ocağı için ayrılmışlar. Devşirme kanununun ihlali Yeniçeri ocağının bozulmasına sebep olmuş. 16. yüzyıl sonlarından itibaren Yeniçeri oğullarının kul oğlu adıyla kabul edilmesi, dışarıdan da kul kardeşi ve ağa çırağı adları altında kanuna aykırı olarak Yeniçeri ocağına alımlar yapılması, devşirme işlerinin gevşemesine yol açmış. Yine bu dönemde devşirme işine rüşvet karışmış. 17. yüzyılda özellikle 4. Murat zamanında devşirme işi ıslah edilmeye çalışılmış ve bu yüzyıl ortalarından itibaren artık devşirme pek yapılmamış. Ahmet Cevat Paşa son devşirmenin 1751 yılında yapıldığını belirtiyor. Tarihten bir sayfa açtık sizlere. Günaydın Türkiye programı Soner Özbilen'den dinleyeceğimiz bir Serhat türküsüyle devam ediyor.

Trabzonlu araştırmacı Kudret Emiroğlu, Maçka Trabzon ağzındaki sözleri, söyleyişleri bir etimoloji sözlüğünde toplamış. Etimoloji, sözcüklerin köken ve anlamlarının izini süren bilimsel disiplinin adı. Pek çok ilginç deyiş var Emiroğlu'nun sözlüğünde. Bunların birçoğunu yöre insanımız biliyor zaten. Ama çok duyulmamış, yaygın olarak kullanılmayan kimi söyleyişler de var ki insanı şaşırtıyor. Bunlardan biri meni meni. Meni meni genellikle hızlı hızlı anlamında kullanılan bir deyiş. Kudret Emiroğlu'na göre bu deyiş Yunanca mani mani'den gelmekte. Ayrıca Trabzon'da hopluya hopluya anlamına gelmek üzere menine menine derler. Şu manide olduğu gibi. Yaylanın çimeninde gel menine menine, yanayım dolanayım yanağının enine. Meni meni deyişi Anadolu'nun öteki yerlerinde zıt anlamlar veriyor. Örneğin Sakarya, Denizli, Bolu, Kastamonu, Ordu gibi illerde mani mani azar azar yavaş yavaş anlamındadır. Bir de mensiz ve menden kullanımları var ki bunların kökeni ve anlamı açıklanamıyor. Yayla çimeni mensiz, duramıyorum sensiz. İlan girsin goynine, nasıl durursun bensiz. Yayla çimeni menden, ben doymadım yarimden. Yer doyarsa yağmurdan, ben doyarım yarimden.

0: Grup Çığ'ı getirdik radyonuza. Günaydın Türkiye programında birlikteyiz. Doğu Karadeniz'de yayla şenlikleri belli bir takvim çerçevesinde devam ediyor. Yaylalar hem yöre coğrafyasının önemli bir parçası hem de Anadolu kültürünün önemli bir bileşeni. Kışın hayat şartları güç olduğu için boş bırakılan fakat yazın hayvan otlatmak, dinlenmek ya da konaklamak için çıkılan yaylalar güzel vakit geçirmenin, gönül eylemenin de mekanı. Eski zamanlarda hayvanlarla birlikte çoluk çocuk yürüyerek çoğu zaman uzun bir yol üzerinde konaklıya konaklıya çıkılan yaylalar ortak hafızanın çok önemli bir bileşeni. O eski günlere ait anılar geçmiş zamanı hafızalarında yaşatan büyüklerimizin bu dünyadan göçüp gitmesiyle yok olmaya yüz tuttu. Öylesi büyüklerimizden gazeteci yazar Hikmet Aksoy'u 2020 yılında 83 yaşında ebediyete uğurlamıştık. Kendisiyle uzun zaman önce yaptığımız Doğu Karadeniz'in yayla kültürüne dair söyleşiyi dinleyeceğiz şimdi.
1: Karadeniz insanının geçmişten bugüne tarihini incelediğimiz zaman bura insanının Türkmen boylarından oluştuğunu ve Türkmen boylarında geleneksel olarak yaylacılığı yaşadığı, örneğin yaz mevsiminde yaylaya çıkıp sürüler halindeki hayvanlarını otlatıp beslediklerini, kışın da denize yakın yerlere indiklerini görüyoruz. Ki bu bizim insanımız Evliya Çelebi seyahatnamesinde de sözünü etmiştir. Bu civara gelen Çepnilerin, Oğuzların Çepni boyundan bir grup insan buraya gelip yerleşmiş ve bu süreç daha çok o Çepni boylarının, örneğin Şalpazarı, Görele, Tirebolu yöresindeki insanımızın yaylarak işte doğuya doğru gidildiğinde buradaki insanlarımız arasında yaylacılığın giderek gelenekselleştiğini görüyoruz. Bu tarihten gelen bir olgu ve bugün de hala devam ediyor. Hayvancılık yapan insanlar ya da aileler hayvanlarını yazın besleyebilmek için daha yaylak yerlere çıkma gibi bir ihtiyaçları var. Örneğin yaylalar o mevsimde ilkbahardan itibaren ta sonbahara kadar gür çayırlarla yüklü bir yöre, bin bir çeşit çiçeği olan bir yöre ve zengin bir flora. Bu floraya hayvanlarını taşımak ihtiyacı elbette ki yaylacılığın ilk şeyi, şartları arasına giriyor. Koşulları arasına giriyor. O açıdan siz bir kere eğer hayvancıysanız mecburen, bugün de öyledir, hala sürüler halinde çok sayıda sürüsü olan insanlar, bizim yakın çevremiz olan ve Şıran'ın en Alucra'nın en yüksek tepeleri olan Gavur Dağları diye adlandırılan yöreye 2-3 günde yürüyerek ulaşırlar. Ama kimi insanlar da malum tek çağın ulaşım araçlarından hayvan sırtında hayvanlarını taşırlar. Ama eskiden çok daha renkli, çok daha güzel bir yaylacılık yaşantısı vardı. İnsanımızın bir sayfiyeden ötürü kendisini zorlayan sebepler de vardı. Bu sebepler arasında sıtma hastalığının çok yaygın oluşu bu insanları yaylalara itme durumunda kaldı. İlla sürüsü olan değil, bunun yanında yaylaya çıkıp rahat bir nefes alıp çoluğunu çocuğunu sıtma illetinden kurtarmak isteyenler, aileler de zorunlu olarak yaylaya çıktılar ve çıkıyorlardı. Türkiye'de 1940'lı yıllar, 30'lu yıllar, 40'lı yıllar sıtma hastalığının çok yaygın olduğu yıllardır. Ki o dönemde sıtmadan çoğu insanlar ölmüştür. Bu dönemde de yaylacılık hız kazanmış. Çoğu insan Mayıs ayından itibaren yaylalara göç etmiş. Orada ta Eylül-Ekim okulların açılması dönemine kadar, ki çocuklarını okutmak isteyenler zorunlu olarak geriye dönüyorlardı. O Eylül-Ekim ayına kadar kalmışlardır ve hala da öyle bazı gelenekleri sürdürmek isteyen aileler bu şeye, tarihe kadar orada kalıyorlar. Tabii yaylaya çıkışta bir başka neden de geçim zorluğu. Yani zorunlu olarak, hani az önce sözünü ettiğimiz yaylaya sürülerini götürme olayı, gerek çok sayıda inek, gerek çok sayıda keçi ve koyunu götürme olayının temelinde geçim şartlarını, kendi geçim şartlarını yaratma olayıdır. Yaylaya çıkan her aile o

Oradaki zengin florada hayvanlarını beslerken çok miktarda tereyağı, peynir üretme durumunda ki bunları dönüşte satacaktır. Bir başka neden de odur. Eskiden yayla göç hazırlığı diyebilirim ki bir hafta 10 gün önceden başlıyordu. Herkes Mayıs 7'si dediğimiz bir olay var. 21 Mayıs'ta işte denizin kenarına iner. Orada ineklerini güzelce yıkarlar, temizlerler. Bu hayvan temizliği yaptıktan sonra insanlar da aynı şeyi düşünür kendileri için. Onu da yaparlar. Herkes hazırlıklı, en güzel elbiselerini giymişler. Hayvanların peşine takılıp gece yola çıkılırdı. Gece geç vakit yola çıkılır. Niye? Güneş bu mevsimde yükseldiği zaman yol kat etmek çok zor. Yani insan onu önlemek için gece yarısında yola çıkar, topluca çıkılır. Siz düşünebilir misiniz bütün hayvanların boyunlarında farklı sesler çıkaran çanlar var. Bu çanlarla beraber gecenin karanlığında bir ses armonisi, bir senfoni diyelim, farklı seslerden gelen bir senfoni var. Yayla yoluna gidilmiş, çıkılmış ama gruplar halinde. Hiçbir grup diğerine şey etmemiş, karışmamış. Aynı gecede seyahat edeni olsa bile, aynı saatlerde farklı olarak, birbirinden farklı olarak ayrı ayrı mesafelerde seyahat eder ve birbirlerine hiç katılmazlardı. Ama gün olunca belli mesafelerde mola verilir. Bu molalarda işte ihtiyaçlar giderilir, su içilir, yemek yenilir yahut işte ona benzer ihtiyaçlar giderildikten sonra yola devam edilir. Eğer yol bitmemişse, yol uzun, yayla uzunsa akşamdan kalma yerleri vardır. Örneğin ben ifade edebilirim. Mesela ben bir yayla yaşamını küçük yaşımdan itibaren yaşamış bir insan olarak mesela biz Erikbeli yaylasına çıkardık. Orada gün boyu çocukluğumuzda bir günde aşamazdık. Eğer gündüz sabaha karşı erken çıkmışsak çok zor akşama ulaştırdık yürüyerek, ama biraz geç çıkmışsak şimdi Tonya'nın hemen yukarısında eski adıyla Fall Köyü, bugünkü adıyla Kalınçam Köyü var. Orada işte Ladin ağaçlarının gölgesinde kalınırdı. Orada ateş yakılır, ateşin etrafında işte yemek yenir. Akşamdan işte aynı grup içinde yaylaya giden insanlar bir araya gelir, şakalaşılır, işte sohbet edilir, yenilir, içilirdi. Çok hoş bir şey olurdu. Ne bileyim, farklı bir yaşam tarzıydı o yaylacılık. Bugün şöyle oluyor. Kimi insanlar hayvanlarını, yani çok sayıda değil aslında, eskiden mesela ben kendimden örnek vereyim, annemin 4-5 tane ineği vardı. Biz onları güder yaylaya, yalın ayak değil çarıkla gittiğim zamanlar oldu. Benim gibi çok insanlar oldu. Ama o dönem o çarığı bulup da giyemeyen insanlar vardı. Ülkemiz çok değişti. Çok kalkındı. O dönemden bu yana çok kalkındı. Çok farklı düşünceler geldi. Şimdi imkanlar ölçüsünde herkes kamyona 2 ineğini, 3 ineğini atıyor. Ya bir saat, 2 saat içinde dağın tepesindeki yaylaya ulaşıyor. Orada en kısa zamanda rahatına kavuşuyor. Biraz yayla şeyi o açıdan değişti. Yani eskisinin o folklorik değerleri, örneğin siz sizin sürünüzün başında bulunan tekenin boynundaki çan, bir işte o hareketlikten doğan bir ses çıkarıyor ve şey diyorsa, o dağların tepelerine yansırdı. Biz onları çok yaşadık. Örneğin Erikbeli'nin tepesinden biz geziye çıkıp, ormanlarda geziye çıktığımız zaman vadinin ta derinlerinden gelen işte o az önceki teke yahut o koçun boynuna asılmış çanların çıkardığı sesler çok enteresan gelirdi. Yani bir başka bir hava verirdi yaylacılığa. Şimdi biz Karadeniz yöresi insanının hepimiz biliyoruz ki bir arada yaşama şansı yok, arazinin çok arızalı olması nedeniyle. Yaylada bu şansı biraz daha farklı yaşıyor insanlar. Yayla evleri daha yakın birbirine. Daha yakın olduğu için aile ve komşuluk ilişkileri daha sıkı fıkı. Yaylaya giden insanların da bu dönüşlerinde, buraya yani geri dönüşlerindeki yaşamlarında da daha başka ailevi sıcaklık oluyor. Çünkü orada bin bir türlü mahrumiyette insanlar birbirlerine koşup yardımlaşabiliyorlar ve o yardımlaşmanın getirdiği insani ilişkilerde sıcaklık yaratıyor ve o tabii her dönemde unutulmuyor. Birbirlerine karşı sevgi ve saygı bağlarını kuvvetlendiriyor. Yaylaya göç tamamlandıktan sonra yaylaya çıkmayıp
köyde kalıyor.

0: insanlar ayrı ayrı yollardan çıkıp belli bir noktada buluşurlar. O buluşma noktası Erikbeli'dir. Şu yörenin Erikbeli yöresinde mesela Şal Pazarı'ndan, Beşikdüzü'nden, Tonya'dan, Vakfıkebir'den çıkan insanlar orada Erikbeli'nde buluşma yeri gibi bir nokta oluyor. Oradan topluca örneğin Kadırga Şenliği'ne giderken büyük bir kalabalık oluşur. Bu birliktelikte kemençe var, horon var, işte yemek içmek, eğlenmek var, her şey var. Kadırga o günü bambaşka bir mahşer olur. Oraya Gümüşhane'den, Giresun'dan ve Trabzon'dan insanlar, aileler geldiği gibi Kadırga Şenliği'ne Almanya'ya giden işçilerimiz, Belçika'ya, Avrupa'ya daha doğrusu giden işçilerimiz o gün, o tarihte oraya gelirler kendi arabalarıyla. Ve onu, şunu söyleyeyim, orada yabancı plakalarla ilgili ilgili olarak bir sanki araba panayırı olur. Araba pazarı olur. Hep yabancı plakalardır. Önce büyük bir halka içinde belki 3-5 10 tane kemençe, 3-5 tane davul ve çok geniş bir halkada horon oynanır. Bu horon belli bir süre devam ettikten sonra oradaki işte gelenek olarak kesilmiş inekler vardır. O ineklerin etinden alınıp işte orada ilk fırsatta bir şeyde kazanda pişirilir veyahut da açık ateşte pişirilir. Yenir, içilir, her türlü nimet varsa onda yenilir, içilir ve öylece o gün kutlanır. Nedir orada? O gün nedir? İşte o günde hasretler giderilir, özlemler giderilir. Uzakta kalanlar o gün buluşur, dostluklarını pekiştirir. Gizli sevda çekenler uzak değil, yakından göz göz işareti yaparak birbirleriyle buluşma, sevişme fırsatını bulur. Sevdalıklar artar. Yani dostluklar pekişir. Böyle bir şeydir yayla şenlikleri.
1: Siz kendi işinizde böyle bir şenlikle mi mesela buluşup sözleştiniz?
0: Yok, olmadı. O başka türlü oldu. Çünkü benim eşim yaylaya çıkmadı. Onlar gerçi çıkıyordu. Farklı. Onlar Sis Dağı yaylasına çıkıyordu. Ben Erikbeli yaylasına çıkıyordum. Buluşmak şansı yoktu.

Zeynep Başkan'dan dinlediğimiz ezgiyle programımızın sonuna eriştik. Günaydın Türkiye'yi bugün sizler için hazırlayan ben Yiğit Yavuz. Güzel günlerde tekrar görüşmeyi dilerim. Hoşça kalın sevgili dinleyenler.

0: Aklımda kalan satırlar.
1: Üniversite korosunda tanıştığı ve sonradan can dostu olduğu Neyzen Süleyman Erguner'in bir Ramazan günü Marmara lokalindeki koro çalışmalarından sonra "Yavaşça, hadi abdestini al, ikindi namazına Beyazıt Camii'ne gidelim, mukabele de dinleriz" demesi, Alaaddin Yavaşça'nın musiki dünyasına attığı önemli adımlardan birinin başlangıcıdır. Bundan sonrasını Alaaddin Yavaşça şöyle anlatıyor. Rahmetli Erguner'in söylediklerinden sonra kalkıp Beyazıt Camii'ne ikindi namazına gittik. Namazdan sonra mukabeleler başladı. Her köşede bir hafız mukabele okur. Bunların içerisinde tercih edilenler vardır, arananlar, beklenenler vardır. Biz böyle dolaşırken Saadettin Kaynak'la karşılaştık. Bir zamanlar Sultan Selim Camii'nin Saadettin Kaynak imamı iken Süleyman Erguner de müezzinliğini yapmış. Ondan dolayı yakınlıkları çok fazla. Saadettin Kaynak'a, "Bakın size birini tanıştıracağım. Kendisi tıp tahsil ediyor. Aynı zamanda da üniversite korosunda çalışıyor" dedi. Hoca memnun olduğunu söyledi ve böylece ben Saadettin Kaynak'la tanışmış oldum. Alaaddin Yavaşça'nın musiki hayatında, özellikle de bestekarlığında, Saadettin Kaynak'ın çok önemli ve çok özel bir yeri vardır. Çünkü ona verdiği manevi destekle yol gösterici fikirleri Alaaddin

0: Fahrettin Yavaşça'nın bestekarlığının bir bakıma yönünü belirlemiştir. Alaaddin Yavaşça yaptığı ilk eserini ve ondan sonrakileri hocası Saadettin Kaynağı dinletip görüşlerini aldığı günleri şu sözleriyle anlatıyor. Hocaya gidiş gelişlerimden birinde ilk yaptığım "Aşkın beni bak yıktı, harap eyledi ey mah" sözleriyle başlayan Hicaz şarkımı okudum. Beğendi. İyi olmuş ama bu biraz eski çerçevenin içerisinde kalmış. Şöyle birazcık silkin dedi. Daha sonraki günlerde "Ümitsiz bir aşka düştümü" okudum. "Bak bu iyi bir şarkı olmuş" dedi. Peşinden "Ne günah etse açılmaz iki gönlün arasını" okuduğumda büyük bir keyifle "Bu sunturlu, çok sunturlu bir şarkı olmuş" diyerek gerçek anlamda destek verdi bana. Hele "Nerede o günler, nerede"yi dinlediğinde gözlerinin içi gülerek ve çocuklar gibi sevinip "Çok şükür şimdi rahatladım, artık gözüm arkada değil. Benim düşündüğüm musikiyi devam ettirecek, yaptığım eserleri sona erdirmeyecek bir bestekar kalıyor arkamda" dedi. Aklımda kalan bu satırlar Hasan Oral Şen'in Alaaddin Yavaşça adlı kitabından. TRT Müzik Dairesi Başkanlığı yayınlarından.
1: Aklımda kalan satırlar.

0: Dünya var olduğundan beri hiç eksik olmadı. Tarihi dönüştüren, yaşamı altüst eden savaşlar. Kazanılan zaferlerin, yaşanan hezimetlerin, yenenlerin, yenilenlerin. Tarihteki yerlerini alan kahramanların ve hainlerin hikayesi. Her salı saat 14'te TRT Radyo 1'de Dünyayı Değiştiren Savaşlar programında.
1: Zamanda yolculuk, gizli geçitler ve peşlerini bırakmayan gazeteci Giray. TRT ortak yapımı Nasrettin Hoca Zaman Yolcusu 4. Sinemalarda.
2: Saat 7:30.

0: Ana Haber Bülteni.
1: Günaydın değerli dinleyenler. 7.30 Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Spikeriniz ben Funda Akyol. Önce özetler. İstanbul Tuzla ve Çekmeköy Belediye Başkanları ile Çile Belediye Başkan Vekili CHP'den AK Parti'ye geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörsüz Türkiye sürecinin titizlikle sürdüğünü söyledi. 15 Temmuz hain darbe girişiminde Marmaris'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast girişiminde bulunan timde yer alan tek firari terörist Karatepe'de yakalandı. CHP'de arınma mesaisi devam ediyor. ABD İran'a saldıracak mı? Dünya bu soruya kilitlenmişken ABD Başkanı Donald Trump'tan açıklama geldi. Trump İran'a yönelik saldırıyı iptal ettiğini duyurdu. Rus ordusu Ukrayna'nın başkenti Kiev'i yeniden hedef aldı. Saldırılara Ukrayna da karşılık verdi. Şimdi ayrıntılar. İstanbul Tuzla ve Çekmeköy Belediye Başkanlarıyla Şile Belediye Başkan Vekili CHP'den AK Parti'ye geçti. Üç ismin rozetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı. AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen programa katılan Erdoğan, muhalefetteki parti içi tartışmalara değindi, Türkiye'den kopuk bir muhalefetin ülkeye hiçbir hayrının dokunmayacağını söyledi. Cumhurbaşkanı, mega kentte kiralık sosyal konut uygulamasıyla 15 bin ev kiralanacağının müjdesini de verdi. Gündeminde esnaf ve sanatkarlara kullandırılan hazine destekli kredilerin artırılması da vardı. Erdoğan, esnaf ve sanatkarlarımıza kullandırılan hazine destekli işletme kredilerinin limitini 1 milyon liradan 1,5 milyon liraya çıkarıyoruz. İş yeri, taşıt ve makina tesisat alımına yönelik yatırım kredilerinin limitlerini de 2,5 milyon liradan 3,5 milyon liraya yükseltiyoruz, dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen genişletilmiş İl Danışma Meclisi programında konuştu. Terörsüz Türkiye sürecinin titizlikle sürdüğünü söyleyen Erdoğan, süreci istismar etmek isteyenlere karşı da Allah'ın izniyle onlara fırsat vermeyeceğiz, dedi.
2: Şimdi değerli kardeşlerim, biliyorsunuz Cumhur İttifakı olarak ülkemizin terör meselesini çözmek için çok önemli bir süreç başlattık. Terörsüz Türkiye sürecimizi herhangi bir yol kazası olmadan bugüne kadar getirmeyi başardık. 40 yıldır Türkiye'ye ayak bağı olan, 40 yıldır enerjimizi, kaynaklarımızı, zenginliğimizi adeta tüketen, 40 yıldır on binlerce insanımızın hayatına mal olan bu meselenin çözülmesi hususunda ciddi bir beklenti, toplumumuzda ciddi bir talep var. Halkımız ülkemize ekonomik faturası 2,3 trilyon doları aşan bu sorunun artık kalıcı biçimde çözülmesini istiyor. Bunu da AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak elbette siyaset kurumunun da desteğiyle bizim başaracağımıza inanıyor. Hazırlıklarımızı tamamladığımız yasal düzenlemenin Gazi Meclisimizin gündemine gelmesiyle birlikte sürecin ivme kazanmasını temenni ediyoruz. Milletin sorunlarını çözmeyi şiar edinmiş tüm partilerimizin katkısıyla inşallah bu meseleyi bir an önce hal yoluna koymak durumundayız. Süreci istismar etmek isteyenler olacağını iftira ile, karalama ile, çarpıtma ile bu süreci engellemeye çalışanlar olacağını kuşkusuz çok iyi biliyoruz. Allah'ın izniyle onlara fırsat vermeyeceğiz. Aklı selimle, sağduyuyla, sabırla hareket edecek tarihlere gelmeden inşallah süreci menziline ulaştıracağız. Gayemiz terör engelini aradan çekip alarak Türkiye'yi kardeşlik içinde, birlik ve bütünlük içinde güçlendirilmiş huzur atmosferi içinde geleceğe hazırlamaktır.
1: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye süreciyle ilgili yasa teklifinin önümüzdeki hafta meclise geleceğini söyledi.
0: Terör 40 yılı aşkın süre içerisinde on binlerce insanımızın canını aldı. Binlerce evladımız genç yaşta şehit oldu, gazi oldu. Türkiye yaklaşık 2.3 trilyon dolarlık bir büyük ekonomik kayba vesile oldu. Türkiye her zaman eli yüreğinde acaba bölündük mü, bölüneceğiz mi güvensizliği içerisinde oldu. Bunların hepsini geride bırakıyoruz. İnşallah terörsüz Türkiye ile birlikte artık bundan sonra bu memleketin her yerinde sadece barış ve kardeşlik türküleri söylenecek. Sadece insanlar geleceğe güvenle yol alacaklar. İnşallah önümüzdeki hafta bu sürecin önemli ayaklarından birisi olan yasa teklifi partilerimizin ümit ediyorum ki ortak bir teklifi olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelecek ve yine milletvekillerimizin kahir ekseriyetinin oyuyla yapılan tartışmalar sonunda yasalaşarak bir önemli adımı daha geride bırakmış olacağız.
1: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye'nin yasa yapım sürecinde önemli bir eşikte olduğunu vurguladı. Bu meselenin siyaset üstü görülerek çerçeveye yasaya tam destek verilmesi gerektiği çağrısında bulunan Bahçeli, hiçbir politik oyun gelecek yüzyılımızın inşası amacıyla attığımız adımlardan bizi geri döndüremeyecektir ifadelerini kullandı. Türkiye'nin bölgede enerji istikrarının, güveninin ve barışın merkezi haline geldiğini vurgulayan MHP Genel Başkanı Bahçeli, Türkiye bu yeni dönemi doğru okuyan, enerji alanında oyunu yeniden kuran, dengeyi belirleyen ve geleceği şekillendiren bir iradeyi

temsil etmektedir. Enerji de bağımsızlık, Türkiye'nin kızıl elmasıdır açıklamasını yaptı. 15 Temmuz hain darbe girişiminde Marmaris'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast girişiminde bulunan timde yer alan tek firari terörist de yakalandı. 15 Temmuz gecesi Çiğli'den Marmaris'e giden helikopterde yer alan ve darbe girişimi başarısız olunca birlikte hareket ettiği teröristlerden kaçan Burkay Karatepe 10 yıldır kırmızı bültenle aranıyordu. Beraberindeki teröristler darbe girişiminden 17 gün sonra bir kanalizasyon çukurunda yakalanırken o şort ve terlik çalarak izini kaybettirdi. Yurt dışına kaçma ihtimali de değerlendirilen Karatepe hakkında kırmızı bülten çıkarıldı. Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı koordinasyonunda Afyonkarahisar ve Eskişehir İl Emniyet Müdürlüklerince ortak çalışma yürütüldü. Teröristin ailesinin yaşadığı Eskişehir ve memleketi olan Afyonkarahisar mercek altına alındı. Teröristin kağıt toplayıcısı kılığında saklandığı saptandı. Ekipler yurt dışına kaçacağı ihbarının ardından harekete geçti. FETÖ'cü hain saklandığı örgüt evinde kıskıvrak yakalandı. Evde yapılan aramada 98 ata, 4 yarım ve 23 çeyrek altın, 33.700 dolar, 2.620 avro ve 1 gram uyuşturucu madde bulundu. Ayrıca askeri kamuflaj, çok sayıda biyometrik fotoğraf, sahte kimlikler, biri tuşlu olmak üzere 3 telefon ve dizüstü bilgisayar ele geçirildi. Türkiye genelinde orman yangınlarıyla mücadele sürüyor. Çarşamba gününden bu yana 260 yangın kontrol altına alındı. İzmir, Balıkesir ve Antalya'da ise ormanlık alanlardan alevler yine yükselse de yangınlar kontrol altına alındı. CHP'de arınma mesaisi devam ediyor. Yeni partiye katılmayarak mutlak butlan kararının Yargıtay'dan dönmesi ihtimaline karşı CHP'de kaldıkları değerlendirilen Selin Sayekböke, Gül Çiftçi ve Aylin Nazlı Akan'ın durumu MYK'de ele alındı. CHP yönetimi parti tüzüğüne aykırı faaliyet yürüttüğü değerlendirilen isimlerle ilgili önümüzdeki günlerde disiplin sürecini başlatmaya hazırlanıyor. Genel merkez kaynakları bu isimler için Truva atı benzetmesini yapıyor. Teşkilatlara yeni görevlendirmeler de CHP-MYK'nin gündemindeydi. Toplantıda 12 il başkanlığına yeni görevlendirme yapıldı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun önümüzdeki hafta Ankara'da il başkanlarıyla bir araya gelerek yeni dönem çalışmalarını değerlendirmesi bekleniyor. CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin, CHP'yi yeni katılımlar nedeniyle partisinin il başkanlığında düzenlenen rozet takma töreninde konuştu. Görevden alındığına dair iddialara yanıt verdi, 16 Ekim'e kadar görevimizin başındayız dedi. Arınma çerçevesinde bir komisyon kurduklarını söyleyen Tekin, iftiracı ve itirafçı ilişkilerde olan kimse benim öz kardeşim de olsa partiyle ilişkisini keseceğiz diye konuştu. Gürsel Tekin, İstanbul'daki CHP'ye katılım töreninde salonun ücret karşılığında kast ajanslarınca sağlanan figüranlarla doldurulduğu iddialarına da "Bizim dünyamızda para yok, parayla kimseyi getirmeyiz, böyle bir arayışımız da yok. 73 kişi eksik olsa ne fark ederdi, fazla olsaydı ne fark ederdi ama belli ki bir hata olmuştur, bir yanlış olmuştur. Ama o hatanın, yanlışın hiçbiri bizimle ilgili değildir. Bizim dışımızda gelişen bir olaydır. Soruşturma bittiği zaman hepiniz onu göreceksiniz." yanıtını verdi. Üsküdar Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk operasyonunda belediye başkanı Sinem Dedetaş'la beraber 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Savcılığın sek yazısında Dedetaş'ın ilçe belediyesi iştiraki Kent AŞ'yi usulsüz şekilde görevlendirerek müteahhitleri buraya danışmanlık hizmeti adı altında para ödemeye zorladığı ifade edildi. Dedetaş'ın tutuklanması sonrası İçişleri Bakanlığı bir açıklama yaparak Dedetaş'ın geçici bir tedbir olarak görevden uzaklaştırıldığını duyurdu. Gülistan Doku'nun Tunceli'de 6 yıl önce kaybolmasına ilişkin soruşturma titizlikle yürütülüyor. 4. dalga operasyonunda yakalanan 19 şüpheliden 5'inin daha savcılık ifadesi tamamlandı. Şüphelilerden 4'ü tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Hakimlik 3 kişinin tutuklanmasına, ikisinin ise adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.

Erzurum ve Tunceli Cumhuriyet Başsavcılıklarınca yürütülen soruşturmada tutuklu sayısı 28'e yükseldi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'nın 4. ana pistindeki çalışmalarda son aşamaya gelindiğini açıkladı. Açılış için yılın son çeyreğini işaret etti. Yeni pistin hizmete alınmasıyla operasyonel kapasitenin artacağını belirten Bakan Uraloğlu, taksi sürelerini de azaltarak daha verimli bir hava trafiği yönetimi sağlayacağız dedi. Türkiye ile Irak enerji işbirliğinde yeni bir adım attı. Irak, Türkiye ham petrol boru hattının etkin kullanımını sağlayacak bir yıllık anlaşmaya imza atıldı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Irak Petrol Bakanı Basi Muhammed Hüdeyir ve beraberindeki heyetle bakanlıkta bir araya geldi. Görüşmenin ardından BOTAŞ'la Irak Devlet Petrol Şirketi arasında ham petrol taşıma anlaşması imzalandı. Anlaşmayla boru hattının günlük 750 bin varillik kapasitesi Irak tarafına tahsis edildi. Böylece Silopi Ceyhan ham petrol iletim sisteminin daha etkin kullanılması sağlanacak. Bakan Bayraktar, boru hattının yalnızca iki ülke için değil, küresel enerji arzı açısından da stratejik önem taşıdığını söyledi. Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmeler nedeniyle hattın alternatif bir güzergah olarak öne çıktığını belirtti. Bayraktar, yaklaşık 1 milyon 500 bin varil günlük kapasiteye sahip hattın tam kapasiteyle çalışmasını istediklerini ifade etti. Irak petrolünün yanı sıra ilerleyen dönemde Körfez ülkelerinden gelecek petrolün de Ceyhan üzerinden dünya piyasalarına ulaştırılmasının hedeflendiğini söyledi. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde belgesel dizi çekimleri nedeniyle 3, 4 ve 5 Ağustos'ta 1 ve 5 saatlerinde geçici trafik düzenlemesi yapılacak. Açıklama İstanbul Valiliği'nden geldi. Asırlık Gece isimli belgesel dizi projesi kapsamında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yapılacak çekimler nedeniyle geçici olarak trafik düzenlemesine gidildi. Çekimlerin güvenli şekilde yapılabilmesi için 3, 4 ve 5 Ağustos'ta 1-5 saatlerinde köprünün Anadolu yakasından Avrupa yakasına geçiş istikameti trafiğe kapatılacak. Sürücüler alternatif güzergahlara yönlendirilecek. ABD İran'a saldıracak mı? Dünya bu soruya kilitlenmişken ABD Başkanı Donald Trump'tan açıklama geldi. Trump İran'a yönelik saldırıyı iptal ettiğini duyurdu. Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Trump, ABD'nin İran'a karşı görülmemiş düzeyde askeri güçle saldırıya hazır olduğunu belirtti. Buna karşın İran ve diğer Orta Doğu ülkelerinin anlaşmanın ana hatları üzerinde ulaşıldığını belirterek saldırının ertelenmesini istediklerini kaydetti. Trump bu isteği kabul ettiğini, saldırıyı iptal ettiğini duyurdu. ABD Başkanı Trump, saldırının iptalinin hızla anlaşmaya varabilme şartına bağlı olduğunu da bildirdi. Dünya, ABD'nin İran'a yönelik olası saldırısına kilitlendi. Washington'la Tahran arasında tansiyon her geçen saat daha da yükseliyor. İran'la yürütülen müzakerelerde güvenini yitirdiğini söyleyen ABD Başkanı Trump, İran'a çok sert vuracağız dedi. ABD, 10 ülkedeki vatandaşlarına güvenlik uyarısında bulundu. İsrail basını olası ABD saldırısı öncesi İsrail unsurlarının yüksek alarm durumuna geçtiğini bildirdi. Katil İsrail'in Gazze'deki saldırıları devam ederken dünyadan da Filistin'e destek sesleri yükseliyor. İsveç ve Almanya'da düzenlenen protestolarda Gazze'de acil ateşkes çağrısı yapıldı. Eylemciler ellerinde Filistin bayrakları İsrail katliamlarını protesto ettiler. Filistin'de katliam var, Gazze'de soykırım var yazılı pankartlarla yürüdüler. Hollanda'nın Lahey kentinde de anlamlı bir etkinlik düzenlendi. Katil İsrail'in saldırılarında yaşamını yitiren çocukların anısına sahile binlerce çift ayakkabı yerleştirildi. Protestocular hayatını kaybeden çocukları anarak Filistin halkıyla dayanışma mesajı verdi. Rus ordusu Ukrayna'nın başkenti Kiev'i yeniden hedef aldı.
Balistik füzelerle düzenlenen saldırıda 9 kişi hayatını kaybetti, 28 kişi yaralandı, kentte büyük hasar oluştu. Saldırılara

0: Ukrayna'da karşılık verdi. Devlet Başkanı Zelenski, Rusya'daki 3 petrol rafinerisiyle Rus bandıralı Yaninaya konteyner gemisinin vurulduğunu açıkladı. Karadeniz ve Azak Denizi'ndeki hedeflere saldırılar yapıldığını kaydetti. Rusya Federasyonu'na bağlı Baş Kürdistan Cumhuriyeti'ndeki 3 petrol rafinerisinin de Ukrayna Güvenlik Servisi'nce hedef alındığını belirtti. Şimdi dinlediğiniz haberlerden özetler. İstanbul Tuzla ve Çekmeköy Belediye Başkanları'yla Şile Belediye Başkan Vekili CHP'den AK Parti'ye geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörsüz Türkiye sürecinin titizlikle sürdüğünü söyledi. 15 Temmuz hain darbe girişiminde Marmaris'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast girişiminde bulunan timde yer alan tek firari terörist Karatepe'de yakalandı. CHP'de arınma mesaisi devam ediyor. ABD İran'a saldıracak mı? Dünya bu soruya kilitlenmişken ABD Başkanı Donald Trump'tan açıklama geldi. Trump, İran'a yönelik saldırıyı iptal ettiğini duyurdu. Rus ordusu Ukrayna'nın başkenti Kiev'i yeniden hedef aldı. Saldırılara Ukrayna da karşılık verdi. Spor. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım Yüksek Divan Kurulu toplantısında açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe'yi şampiyon yapacağını söyleyen Yıldırım, transfer çalışmaları ile ilgili de bilgi verdi. Sarı lacivertli kulübün başkanı, bir santrfor alacağız, transfer gelecek hafta biter dedi. Türk futbolu yeni bir sistemle daha tanışacak. Türkiye Futbol Federasyonu 1. Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, çipli top teknolojisinin Trendyol Süper Lig'de uygulanmaya başlayacağını açıkladı. Sistemin kurulması Ocak ayını bulacak ve uygulama sezonun ikinci yarısında devreye girecek. FIFA, Dünya Kupası ve diğer organizasyonlardaki ticari haklarını özel yatırımcılara açma planından geri adım attı. Yoğun tepkiler ve boykot tehditlerinin ardından FIFA Başkanı Infantino projenin rafa kaldırıldığını açıkladı. FIFA'nın geri adım atmasına rağmen Avrupa futbolunun patronu UEFA konuyla ilgili sert bir açıklama yaptı. UEFA, FIFA yönetimi futbol ailesinin güvenini kaybetti. Sorumlular tespit edilmeli ve hesap vermeli ifadelerini kullandı. Erkekler Milletler Ligi'nde heyecan dolu yarı final maçlarının ardından kupa için farkeye çıkacak ülkeler netleşti. Çin'de düzenlenen organizasyonun şampiyonluk maçında rakiplerini saf dışı bırakan Polonya ile Amerika Birleşik Devletleri karşı karşıya gelecek. Maç 14.30'da başlayacak ve TRT Spor Yıldız'dan naklen yayımlanacak.
1: Hava durumu.
0: Yurdun kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Bolu, Karabük, Rize, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri, Samsun, Ordu, Giresun ve Trabzon'un iç ve yüksek kesimleriyle Iğdır'ın güney, Ağrı'nın doğu kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığı genellikle mevsim normalleri civarında, doğu ve güneydoğu bölgelerinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Bazı merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklığı şöyle: Ankara, Konya, Çanakkale ve Van 32, İstanbul 30, İzmir ve Edirne 34, Muğla, Antalya, Kayseri, Sivas ve Erzurum 33, Adana ve Kahramanmaraş 37, Samsun 31, Trabzon 27, Gaziantep 38 ve Diyarbakır 42 derece.
1: Yol durumu.
0: Ankara-Niğde otoyolunun 7 ila 9. kilometrelerinde üst yapı çalışması nedeniyle Niğde istikameti sol şerit trafiğe kapatıldığı için ulaşım diğer şeritten kontrollü olarak sağlanıyor. Tarsus, Adana, Gaziantep otoyolunun 6 ila 7. kilometrelerinde Kara İsa'lı kavşağı mevkiinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle trafik kontrollü olarak sağlanıyor. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz.
2: Güvenli yolculuk.

0: Merhaba, ben yoğun güvenlik uzmanı Ahmet Özgün. Kaldırımlarda yer alan, sarı üzerinde düz kanallar olan karoların sizce görevi nedir? Doğru bildiniz. Sarı karolar, görme engellilerin güvenli bir şekilde hareket etmelerini sağlar. Görme engelliler, beyaz bastonları ile bu karoları takip ederek kaldırımların üzerinde güvenli bir şekilde herhangi bir levhaya veya otobüs durağına çarpmadan yürür. Sürücüler olarak hepimiz görme ve işitme engelli olan arkadaşlarımıza yardımcı olmamız gerekiyor. Zira kaldırımlar bir noktada yollar ile kesişiyor ve engelli arkadaşlarımız hepimiz gibi karşıdan karşıya geçmek zorunda. Dikkat ederseniz bazı kontrollü kavşaklarda engelli arkadaşlarımıza destek olmak amacıyla yaya trafik ışıklarına ek olarak sesli ve titreşimli karşıdan karşıya geçme sistemleri devrededir. Ancak bu sistemler her kavşakta mevcut değildir. Engellilerin dolaşımını rahatlatmak amacıyla karayolu önemli bir kanunu devreye sokmuştur. Trafik kanununun 149. maddesini okuyorum. Gözleri görmeyenlerden beyaz baston taşıyan, kollarında 3 siyah yuvarlaklı sarı bant bulunan, bir yayanın veya bir köpeğin yardımıyla yürüyen kişilerin taşıt yolu üzerinde bulunmaları halinde bütün sürücülerin yavaşlamaları, gerektiğinde durmaları ve yardımcı olmaları mecburidir. Değerli sürücüler, sizden ricamız, görme veya işitme engelli bir kişinin yola adım attığını görürseniz lütfen durup onların karşıdan karşıya geçmelerine yardımcı olun.
1: Güvenli yolculuk.

0: Gündem hafta sonu.
1: Günaydın sevgili dinleyicilerimiz. Gündem hafta sonu programından selamlıyoruz sizleri. 2 Ağustos Pazar günündeyiz. Program yapımcımız Filiz Özdemir Aracıoğlu. Teknik yönetmenimiz Ertuğrul Kaya. Mikrofonda da ben Büşra Ata İrdam yer alıyorum. Saat 9'a kadar birlikte olacağız. Bugün dünya gündemiyle karşınızdayız. Öncelikle uluslararası sahadaki siyasi gelişmelere bakacağız. Akabinde yine dünya gündeminden devam edeceğiz. Hangi ilginç haberler var? Bu konular üzerinde duracağız. Ardından günlük hayatta yapay zeka kullanımlarını konuşuyoruz. Hangi uygulamalar geliştirilmiş? Yeni teknolojiler nedir? Bunları tanıtacağız. Son bölümde de kültür sanat haberlerini sizlere aktaracağız. Hiç vakit kaybetmeden başlayalım ama öncelikle gazetenin manşetlerine bakalım. İlk gazetemiz Hürriyet gazetesi. 10 yıl sonra kıskıvrak manşetini görüyoruz. 15 Temmuz darbe girişiminin olduğu gece Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Marmaris'te kaldığı otele saldıran 37 kişilik FETÖ'cü suikast timinin tek firarisi Burkay Karatepe yakalandı. Karatepe kameralardan kaçmak için aşırı hassas davranınca yakayı ele verdi. Kaçış planı yapıyordum. Takip sırasında bu gizemli kişinin firari suikastçı eski yüzbaşı Burkay Karatepe olduğu anlaşılınca Karatepe kaldığı evde yakalandı. Evde yüklü miktarda Türk lirası, döviz, altın, sahte kimlikler, bir tuşlu 3 cep telefonu, çeşitli dokümanlar, 1 gram eroin ve dijital materyaller ele geçirildi. Burkay Karatepe'nin deşifre olduğu anladığı anda da kaçış planı yaptığı belirlendi. 40 yıllık terörü artık bitiriyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da partisinin il danışma meclisi toplantısında konuştu. Terör meselesini çözmek için çok önemli bir süreç başlattık. Terörsüz Türkiye sürecini bugüne kadar getirdik. Yasa teklifinin meclise gelmesiyle ivme kazanacağını düşünüyoruz. Süreci bozmak isteyenlere fırsat vermeyeceğiz. Menziline ulaştıracağız. Terörü ortadan kaldıracağız dedi. Ormanlar cayır cayır. Balıkesir, Gömeç ve Susurluk, Mersin, Aydıncık ve Gülnar'la Aydın Çile'deki yangınlar dün büyük ölçüde kontrol altına alındı. Susurluk'ta ise öğle saatlerinde alevler yine yükseldi. Balıkesir'in Marmara ilçesinde dün öğle saatlerinde orman yangını çıktı. Kaynak yaparken yangına yol açan bir kişi gözaltına alındı. Balıkesir, Erdek, Antalya, Alanya, İzmir, Buca ile Kocaeli, Dilovası ve Şırnak'ta dün orman yangını çıktı. Hep birlikte huzura ereceğiz. Yeni parti lideri Özel, tutuklu belediye başkanları için İstanbul'da düzenlenen 500 gündür süren hukuksuzluğa karşı adalet için yürüyoruz programında konuştu. Millet ayaktadır, Türkiye ayaktadır, zafer çok yakındadır, bu zor günler eninde sonunda bitecek, hep birlikte huzura ereceğiz, sevdiklerimize kavuşacağız. Hak ettiğimiz gibi yönetime elbette kavuşacağız, bu zor günleri tarih yazacak, tarih zalime hak ettiği yeri verirken millet o kitapta kendisine beyaz bir sayfa açacak dedi. Sıradaki haberimize bakalım hemen. Diğer bir gazetemize geçerek. Türkiye gazetesindeyiz. Başkanlar İmamoğlu'nun rüşvet çarkına isyan etti. Sistemden kaçış manşetini görüyoruz. 28 CHP'li belediye başkanı AK Parti'ye geçti. Bunların büyük kısmı Kaustan ve İmamoğlu'nun rüşvet sisteminden kaçtı. Aslı'nın soygununa imza atan İmamoğlu, birçok ismi rüşvet havuzuna doldursunlar diye başkanlığa taşıdı. Beylikdüzü'nde sağ kolu Murat Çalık, Şile'de Özgür Kabadayı, Şişli'de Emrah Şahan ve Beşiktaş'taki Rıza Akpolat bu isimler soruşturmalarda ön plana çıktı. Dava dosyalarında İstanbul ve Türkiye genelindeki belediyelerde milyarlarca liralık vurgun yapıldığı vurgulandı. Paranızla eşyanızı çürütüyorlar. Kentsel dönüşüm, yüksek kiralar ve uzaktan çalışma eşya depolama sektörüne ilgiyi arttırdı. Ancak ucuz diye tercih edilen bir çek depoda sıkıntı yaşanıyor. Eşyaları rutubet, küf ve toz içinde çürütülüyor. Uzmanlar sözleşme öncesi mutlaka depoyu görün ve sigorta yaptırın diye uyarıyor. Dünyanın en büyük bomba imha merkezi, bomba imha ekiplerimiz için yeni bir eğitim merkezi hazırlanıyor. Metrodan camiye, AVM'den okula şehirlerin altyapıları birebir örnekleriyle bulunacak. Buzen merkezinde uzmanlar gerçeği aratmayan senaryolarla eğitilecek. Merkez teknolojik altyapısıyla Türkiye'nin her noktasında anında teknik destek sağlayabilecek denilmiş. Bir diğer gazetemize bakalım hemen. Akşam gazetesi 100 yıl geçse de aman yok manşetine yer veriyor bugün. 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast için gönderilen timin tek firari üyesi olan Yüzbaşı Burkay Karatepe, Afyonkarahisar'daki ininde ele geçirildi. FETÖ'cü Burkay Karatepe'nin izine Afyon dolaşılmasının ardından 2 ay süren bir takip başladı. İstihbarat örgüt talimatları gereği hayalet gibi yaşayan Karatepe'nin adresine bir yıl önce aldığı telefon hattını açınca ulaştı. Önceki gün eve baskın düzenleyen timler firari FETÖ'cüyü ensesine basarak gözaltına aldı. Yurt dışına çıkış hazırlığı yaptığı anlaşılan Karatepe ile birlikte biri tuşlu 3 telefon, yüklü miktarda para ve altın ele geçirildi. 53 bin göçmen Fas'a döndü. İspanya'nın Afrika'daki toprağı Ceuta'ya yönelik göçte 67 kişi öldü. 53 bin gönüllü göçmen ise Fas'a geri döndü. AB ülkeleri Brüksel'den sert tedbir istedi. Cezaevinde sus tehdidi. Kuşadası Spor Başkanı Zenginoğlu rüşvet dosyasında itirafçı oldu. CHP'li Tezcan beni cezaevinde ziyaret etti, susmamı istedi dedi. Pol Cep'te aradılar. 3 polisin olaydan önce farklı tarihlerde Pol Cep uygulaması üzerinden Gülistan Doku'nun TC kimlik numarasına çok sayıda sorgulama yaptığı belirlendi. Iraklı günlük 750 bin varillik petrol anlaşması, Türkiye-Irak ham petrol boru hattının etkin kullanımı için imzalar atıldı. BOTAŞ, Irak'ın devlet petrol şirketleri Soma ve Nok'la günlük 750 bin varillik kapasiteyi kapsayan bir yıllık geçiş anlaşmasını imzaladı deniliyor. Böylelikle sevgili dinleyicilerimiz, kısa gazete turuna bir ara vereceğiz. Bir şarkıyla da devam edeceğiz.

0: sevgili dinleyicilerimiz, gündem hafta sonu programına yeniden hoş geldiniz. Konuklarımızla beraber söyleşimize başlayacağız. İlk olarak dünya gündemi dedik, uluslararası ilişkiler sahasına değineceğiz. Hemen değerli konuğumuzu da takdim etmek isterim. Ardahan Üniversitesi'nden kıymetli hocamız Doktor Niyazi İpek telefon hattımızda. Niyazi hocam hoş geldiniz, günaydın.
1: Teşekkürler, günaydınlar, hoş bulduk.
0: Bu hafta içerisinde hakikaten uluslararası sahada belki birçok camiayı yakından ilgilendirebilecek gelişmeler yaşandı ama İspanya gündemi hakikaten çok daha farklı bir seviyeye taşıdı değerli hocam. Fas'tan İspanya'nın Kuzey Afrika'daki Ceuta kentine 24 saat içerisinde yaklaşık 60 bin göçmenin geçtiğini gördük. En az 67 kişinin hayatını kaybettiği paylaşılıyor. Tabii bugün gelen haberlere baktığımız zaman gönüllü olarak tekrar Fas'a dönüldüğüyle ilgili de epey bir yüksek bir mevcudiyetten bahsediliyor. 53 binin üzerinde göçmenin şu anda döndüğünü, İspanya tarafından bunun gönüllü olduğu açıklanıyor ama Avrupa Birliği ülkelerinde bu hareket biraz da tansiyonu yükseltti. Schengen'in İspanya kapatılmasını istedi İtalya, Danimarka, Finlandiya bunlara destek verdi. Avrupa Birliği'nden genel anlamda bu görüntüler kabul edilemez mesajı verildi. Donald Trump da eğer siz de demokratlara oy verirseniz ABD'de bu görüntülerle karşı karşıya kalır diyerek de bunu bir seçim malzemesine çevirdi. Bu yaşananları nasıl değerlendiriyorsunuz? Madrid'in de hatası olduğu söylenmekle beraber komplo teorilerinin de üzerinde durulmuyor değil.
1: Trump bu konuda da yorum yapmaktan geri durmadı. Bu gelişmeleri esasında çok büyük bir şaşkınlıkla ve merakla izledik. Heyecanlandırdı uluslararası ilişkiler açısından da bu mesele. Çünkü gündeme çok hızlı girdi. Çok hızlı ve yoğun bir göç söz konusuydu. Ancak aynı hızda gündemden çekilmek üzere. Evet. Öyle görünüyor en azından. Ancak bu bize birkaç şey göstermek durumunda. Yani biz bu krizi değerlendirdiğimizde şunu görürüz. Aslında İspanya'nın kendi ana karası dışında Afrika'da da bir toprağı olduğunu çok büyük bir kısım öğrenmiş oldu. Bu İspanya'nın geçmişine dair, Afrika ile ilişkilerine dair bir ufak bir bilgi notu işareti. O

0: Peki neden önemli? İspanya'nın toprağıysa demek ki Avrupa Birliği'nin toprağıdır ve orası aslında çok ciddi bir göç rotasının üstüdür. Yani göç rotası, Batı Akdeniz göç rotası bu coğrafyayı kapsar. Yalnız Büşra Hanım, burada önemli bir nokta var. Şimdi hukuken İspanya'nın toprağı olmasına rağmen orada mülteci rejimi veya Avrupa Birliği hukuku otomatik olarak uygulanmaz. Uygulanmaz. Yalnız meşru bir devlet neden bir toprağı üzerinde üyesi olduğu Avrupa Birliği'nin hukukunu uygulamaz? Çünkü orasını ayırır. Neden ayırır? İşte az önce söylediğimiz göç rotası olması hasebiyle. Bu bir. İki, bize Avrupa Birliği'nin göç siyasetinin komplike olduğunu ve aslında sınır güvenliğinin ülkelerin ulusal sınırlarının ötesinde başladığını gösterir. Hı hı. Yani Avrupa Birliği göçü Avrupa'ya gelmeden, Avrupa üyesi ülkelere mülteciler veya göçmenler ulaşmadan yönetmeye çalışır. Buna göçün dışsallaştırması denir ve esasında pratiği de şudur. Bu örnekte olduğu gibi Fas'tan mı geliyor göçmenler? O zaman Avrupa Birliği Fas'la ilişkilerini göçü önleyecek şekilde düzenler. Yani göçmen henüz gelmeden, mülteci Avrupa'ya ulaşmadan bu meseleyi çözmeye çalışır. Çünkü eğer kişi Avrupa Birliği toprağına ulaşırsa 51 Cenevre Sözleşmesi kapsamında otomatik olarak bazı haklar elde eder. Ancak İspanya burada uygulamayı birazcık değiştirir. Neden? Hı hı. Az önce dedik, göç rotasındadır. Çok yoğun bir istilaya maruz kalabilir bu örnekte olduğu gibi. Bu hukuken önlenmişti. Ancak yine de o bölgeye ulaşan insanlar göç hukukundan yararlanmayı talep etme hakkını elde ederler. Yani mülteci sayılmazlar, ancak bu hakkı talep etme statüsü elde ederler. Ancak gönüllü şekilde çok ciddi bir geri dönüşün olduğunu siz habere girmeden paylaştınız. Bu da bize şunu gösterir. Avrupa Birliği'nin ve İspanya'nın bu konudaki politikaları oldukça katı. Kuvvet uygulamaları, yani bunu polisiye tedbirlerle çözme oldukça şiddetli ve hukuki olarak burada tedbirler alınmıştır. Dolayısıyla bu göçmenlerin otomatik olarak Avrupa'ya iltica etmesi söz konusu değil. Durum bize birkaç şey göstermesi açısından kayda değer.
1: Peki mevcut bu hadise yaşanmadan öncesinde de İspanya ve Avrupa Birliği içerisindeki diğer ülkeleri kıyasladığınızda göçme karşı yaklaşımla ilgili bir farklılık var mıydı sizce?
0: Olmak zorunda. Olmak zorunda, çünkü göçle muhatap olma ve göçün yükünü taşıma konusunda Avrupa Birliği üyeleri eşit değil. Çünkü Yunanistan, İtalya, İspanya, bu ülkeler göç rotaları üzerinde bulundukları için bununla doğrudan muhatap olurlar. Bunun yükünü taşırlar ve uygulamaları ulusal uygulama olmanın yanı sıra Avrupa Birliği'nin güç politikasını da teşkil eder belli bir yönde, en azından sahadaki uygulama açısından. O nedenle Avrupa Birliği'nin kurumları bu ülkelerde, az önce saymış olduğumuz ülkelerde izlenen güç politikasına devamlı müdahale eder. Çünkü buradaki sorumluluk sadece o ülkelerde olmaz. Yunanistan'a girdiği zaman bir kişi Avrupa Birliği'ne girmiş sayılır, İspanya, İtalya ve herhangi başka bir devlete. O nedenle burada bu ülkeler büyük bir hassasiyetle izlenir. Bu birinci nokta. İkinci nokta, Sanchez'in son dönemlerde Avrupa Birliği bütünlüğünün dışına çıkan dış siyaset izlemesi. En belirgin İran konusunda veya İsrail'le ilişkiler konusunda yapmış olduğu çıkış. Evet, biz bunu İspanya'nın ulusal güvenliği, ulusal siyasetiyle, egemenliğiyle elbette ki açıklarız. Ama Avrupa Birliği bütünlüğü, Avrupa Birliği üyesi ülkelerin yeknesak bir siyaset izleme amacı akılda tutulduğunda bu tartışmayı açıklayıcı yönü de gündeme gelir.
1: Sayın Hocam, peki bu konunun tabii bir başka konu başlığına geçtiğimiz zaman yine göçle ilgili hadiselerdeki komplo teorileriyle uyumlanabilecek gelişmeleri olduğu için İsrail'in Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından yargılanmaya açılabileceği ile ilgili tabloya geçmek istiyorum. Şimdi 2024 yılında mahkemenin aldığı kararla

0: Netanyahu ve o dönemin eski savunma bakanı tabii Yoav Gallant hakkında bir tutuklama emirleri çıkarılmıştı. Burada farklı tartışmalar söz konusuydu ama daha sonrasında Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde Başsavcı Kerim Han göreve geldiğinde de bu uygulamaların devamlılığını istemişti. Şimdi bu tabloları takip ettiğimiz zaman Kerim Han burada geri adım atmamıştı, Başsavcı Kerim Han. Ama son dönemde o da görevden alınmak durumunda mı kaldı diyebileceğimiz bazı haberlerle karşı karşıya kaldı. Suçlamalarla, iddialarla karşı karşıya kaldı. Burada tabii iddiaların derecesini bilemiyoruz ama bir cinsel istismar, suistimal iddiaları nedeniyle görevden alındı. Ve hemen bu konunun ardından da İsrail'den bakın görüyor musunuz? Bize karşı olanların tablosu bu diye özetleyebileceğim bir şekilde de karşımıza haberler silsilesi peş peşe geldi. Buradaki tabloyu nasıl gözlemliyorsunuz? Ve ABD'de de New York Belediye Başkanı gelmesi halinde tutuklarım dedi ama sonrasında yetkim olmadığını anlayınca bunu yapamayacağını söyledi ve Trump'a bıraktı bu görevi.
1: Şimdi uluslararası hukuku konuşuyorsak bunun çok etmenli bir süreç olduğunu kabul etmek zorundayız. Burada çok fazla değişken var. Bir nokta ilkeseldir. Yani uluslararası hukukun ruhuna uygun konuşmak ve davranmak gerekir. Öbür taraftan pratik siyaset de kısrağı. Siz o hukuk ilkelerinin veya mahkemelerin kararını uygularken aslında politik gücünüze yaslanarak yaparsınız bunu. Sorunuz aslında bu örneği somutlaştıran çok güzel bir boyut veriyor bize. Neyi konuşabiliriz? Uluslararası Ceza Mahkemesi devletleri yargılamıyor. Uluslararası Ceza Mahkemesi kişileri yargılıyor ve neticede Netanyahu yargılandı. Mahkemeye taraf mı, mahkemenin statüsünü kabul ediyor mu da yargılanıyor, bu başka bir tartışma. Ancak burada Avrupa Birliği ve müstakil devletler, bağımsız devletler mahkemenin kararını uygulama konusunda aslında taahhütte bulunmuşlarsa, yani Roma statüsüne taraflarsa bir zorunluluğu yerine getirmek durumundalar. Ama Netanyahu veya İsrail'in uygulamaları söz konusu olduğunda komplo teorilerinden kaçmak veya bunların dışına çıkmak çok kolay olmuyor. Ve bunların bir kısmı teori de değil, yani komplo teorisi de değil. Neden böyle söylüyoruz? Çünkü mahkeme başkanının eşi üzerinden yıpratılması, işte başsavcının kişisel nelerle söyleyelim ahlaki olmayan uygulamalarla itham edilmesi, tesadüfünü, bütün bunlara tesadüf görmek, işin doğal akışı içinde görmek, yani gündelik yaşamın doğasına uygun değil. Ve biz İsrail gibi çok etki yaratabilen, hem politikada hem ekonomide çok yoğun bir, nasıl diyelim, hukukun dışına çıkıp sonuç üretebilen ülkeler söz konusu olduğunda bunlara bence komplo teorisi dememeliyiz. Bunlar uluslararası siyasetin gündelik pratikleri ve gerçekleri demeliyiz. Ve ne yazık ki başsavcının durumu da masumiyet karinesi ilkesince suçluluğu sabit olana kadar biz masum sayarız insanları. Dilerim ki gerçekten masumdur, ki böyle bir kurumun içinde olan kişinin pürü pak olmasını isteriz, arzu ederiz.
0: Elbette.
1: Burada komplo teorileri deyip geçmenin çok büyük bir indirgeme olduğunu yorumluyorum ben.
0: Peki Sayın Hocam, şu an Gazze'deki tabloyu nasıl yorumlarsınız? ABD ve İsrail'in buradaki dili ne gösteriyor sizce? Donald Trump Gazze'de kalıcı barış yolunda muazzam bir adım attık dedi. Hamas silah bırakacak dedi. Hamas İsrail taahhütlerini yerine getirinceye kadar adım atmayacağız açıklaması yaptı. Bu seyirle ilgili tablo ne gösteriyor?
1: Şimdi ben hatırlıyorum, bunu çok tartıştık. İşte Barış Kurulu meşru mu? Birleşmiş Milletler varken Barış Kurulu'na ne gerek vardı diye, ama bu ABD'nin veya daha da özel de söylemek gerekirse Trump'ın hareket alanı açtığı bir manevraydı aslında kendisini. İşte son dönemde muhtemelen benim gözümden kaçmıştı ama bu kurulun faaliyetine dair çok bir şey de ben fark etmedim. Ama birdenbire çıkıverdi ve Hamas'a dair biz şöyle bir karar aldık dedi. Silahsızlanacaklar, işte askersizleştirilecekler, İsrail bölgeden çekilecek vesaire vesaire. Bunun tabii ki meşruiyetini tartışmak çok doğal. Yani bu Trump'ın Hamas'a veya Trump'ın İsrail'in bölge siyasetine veya Trump'ın Filistin'in bağımsızlığına yönelik bireysel yaklaşımının uluslararası ilişkilerde sonuç doğurduğu bir örnek. Meseleyi böyle değerlendiriyorum. Ancak öbür taraftan, şimdi siz Hamas'ı silahsızlandırdığınızda meşruiyet tartışması bir yan, oranın yönetimini nasıl sağlayacaksınız ve Gazze'nin yönetimi acaba toplamda Filistin'in bağımsızlık sürecinde nereye oturacak? Çünkü bir Filistin söz konusu. Biz Gazze'den söz ediyoruz veya Batı Şeria'dan söz ediyoruz ama Filistin devletinin bağımsızlığı bölgedeki aslında bütün tarafların istikrarı ve güvenliği için kaçınılmaz. Bunu uluslararası otoriteler kabul ediyor. Akademide, siyasette bu bir gerçek. Buradaki meselenin ne kadar meşru ve uygulanabilir olduğu. Yani taraflar kendi iddialarında oldukça haklı görünüyorlar. Tarafları pozisyonlarından, iddialarından değiştirecek, vazgeçirecek bir güç var mı ve bu güç Trump mıdır? Ayrı bir tartışma. Ama şunu dileriz tabii ki, bölgede insanların ölümünü sonlandıracak ama uluslararası hukuka da riayet edecek bir çözümü umarım ki insanlık çok hızlı bir şekilde bulur.
0: Umarım. Sayın Hocam, tabii burada değinebileceğimiz birçok haber var ama zamanımız ne yazık ki el vermiyor bunları. Sadece şu anlamda Trump ve Suudi Arabistan'la ziyareti yaptıktan sonraki bütün aşamalarına baktığımız zaman bir nükleer işbirliği anlaşmasının doğabileceği hep söylenmişti. Ve geçtiğimiz haftalarda bununla ilgili bir imzaların atıldığı, anlaşıldığı söylendikten sonra bu anlaşmanın onaylanmasının Riyad yönetiminin İsrail ilişkileri normalleştirmesine bağlıyordu. Yani İbrahim anlaşmalarına katılması şartıyla olabileceğini söylemişti Trump. Bu yoruma dair, bu açıklamaya dair nasıl bakarsınız? Suudi Arabistan'dan nasıl yankılanır bu gelişmeler?
1: Büşra Hanım, biz bölgede barışı konuşurken nükleeri de gündeme dahil etmek çok büyük bir çelişki gibi görünüyor. Çünkü bir ülkenin nükleer güce sahip olması komşularını da belli bir davranışa yöneltir. Oradaki tetiklenmeyi sağlar. Ve İran'a, bakın görüyor musunuz, benim de nükleer güç sahibi olmam hem haktır hem de kaçınılmazdır dedirtir. Riski şuradadır. Nükleer güç elbette ki çok meşru bir enerji kaynağıdır. Çok kuvvetlidir. Ancak nükleer enerjiyi üretebilmek, nükleer teknolojiye sahip olabilmek, onu geliştirme kapasitesine de sahip olabilmeyi beraberinde getirir. Biz İran'da bugün neyi tartışıyoruz? Uranyumu zenginleştirdiniz. %86'ya veya 70'e, 60'ta bıraktınız. O nükleer gücü üretecek bir noktaya taşımak da beraberinde geliyor. Öyle değil mi? İran'da bunu tartışmıyor muyuz? Evet. Bunu İsrail'le ilişkileri iyileştirmeye bağlamak aslında, bakın İsrail ilişkilerinizi iyileştirin, size çok büyük bir mükafat vereceğim demek gibi görünüyor. Ama bölgeyi veya ateşi harlamanın dışında bir sonuç üretir mi? Bence komşularını karşılıklı olarak birbirlerine güvensizliklerini tetikleyeceği için ilişkilerinize dileyici bir yaklaşım ve olmaması gerektiği ölçüde de dayatmacı bir yaklaşım bence.
0: Sayın Hocam, çok teşekkür ederiz yorumlarınız için.
1: İyi yayınlar diliyorum. Hoşçakalın.
0: Dünya gündemine baktık sizlerle birlikte. İyi pazarlar diliyoruz biz de sizlere. Yine önümüzdeki hafta bu dünya gündemini takip etmek üzere vedalaşıyoruz. Erdoğan Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Doktor Niyazi İpek bizlerleydi.

0: Sevgili dinleyicilerimiz, gündem hafta sonunda birlikteliğimize devam ediyoruz. Yine dünya gündemini takip edeceğimizi söylemiştik. Bu sefer siyasetten uzaklaşacağız, biraz daha toplumsal tarafına ineceğiz. İlginç haberler derliyor bizlere editör Nihal Sandıkçı. Stüdyomuzda hoş geldin.
1: Günaydın, hoş bulduk.
0: Yine aktaracağın haberleri dinleyicilerimize merakla biz de bekliyoruz. İlk haberimiz hangisi olsun?
1: Güzel başlayalım istedim yine. Ülke başarılarımız da var. Bu sefer onu sona bıraktım. Ama yine bizi böyle kıyısından köşesinden ilgilendiren

Böyle bir yarışma gibi düşünebiliriz. Dil öğrenme platformu Babel'in yaptığı bir dünyanın en güzel kelimeleri seçimi var. Türkçe bir kelime de finaldeydi. Şimdi 75'ten fazla

0: Pek çok tabii kriter var. Doğayı, toprağı, suyu ve canlıları gelecek kuşaklar adına koruma ve gözetme sorumluluğunu ifade eden bir kelime. Şimdi bu işte jüri bu kelimeleri seçiyorlar. Yeni Zelanda ve Avustralya basınında da geniş yer bulmuş bu sonuç doğal olarak. Bilimsel ya da herkes için geçerli bir sıralama değil tabii diyorlar. Yani işte kelimelerin sesi, anlamı, dilsel özgünlüğü ve
1: Çok
0: kültürel
1: mantıklı
0: karşılığı
1: sayılır.
0: üzerinden oluşturulan öznel bir seçki. Şimdi ben tabii uzayınca laf muhtemelen merak duygusu birazcık arttım acaba diye düşünüyorum. Bizden de evet bir
1: Hangi
0: kelime.
1: kelime diye, evet.
0: Baktın mı
1: Biz de
0: haberi,
1: bu
0: görmüş
1: kadar
0: müydün sen?
1: gördüm,
0: Tamam.
1: baktım hakikaten. Çok güzel ama senden duymak
0: Hak verdin
1: istiyorum.
0: mi? Daha neler çıkardı aslında?
1: Ben hani anlamına hak verdim açıkçası. Hani tek kelimede muazzam, çok güzel bir anlam ifade ediyor olmasına yüklenilmesi, yükselmesi hoşuma
0: Evet,
1: gitti.
0: yakamoz bizden de o dünyanın en güzel 15 kelimesi arasına giren Türkçeden yakamoz kelimesi oldu. Şimdi küçük bir not ekleyip geçebiliriz haberi. Babel kelimeyi ay ışığının su yüzünde oluşturduğu gümüşi parıltı olarak tanımlıyor. Tabii bu tek sözcükle çok etkileyici bir manzarayı anlatabildi. Fakat tabii bizde hani pek de karşılığı ya da tam olarak bu değil diye böyle bir bazı ek yorumlar da oldu. Çünkü esas olarak gece denizde balıkların ve küreklerin hareketiyle oluşan parıltı,
1: O
0: işte
1: da
0: bir
1: aslında çok güzel bir manzara ama
0: ışıma,
1: kastedilen
0: her
1: değil.
0: şekilde güzel sonuçta. Bu böyle güzel bir haber
1: Bizde
0: bizim
1: de çok
0: için de.
1: kullanılmıyor. Gümüş servi deniliyormuş. Doğrusu ben de
0: Tabii.
1: şaşırdım
0: Mehtap
1: ona.
0: daha çok belki
1: Mehtap
0: mehtap
1: tabii
0: oluyor.
1: ön plana çıkar. Ne güzel.
0: Öyle
1: Çok da
0: güzel
1: güzel
0: şey.
1: planda yine.
0: Aynen öyle şey var mesela. Urduca'dan naz kelimesi girmiş. Koşulsuz sevildiğini bilmekten doğan özgüven ve gurur
1: Çok
0: duygusu. Hani
1: tatlı.
0: bize şey Ubuntu'yu artık hepimiz öğrendik biliyorsunuz Zulu dilinde Ubuntu. İspanyolcadan Oyala ya da Ojala mı nasıl okumak
1: O
0: lazım?
1: hala
0: O hala.
1: diye düşünüyorum.
0: Evet. Şimdilik bu haber. Böyle özetleyelim yoksa uzar gider.
1: Üçümüz de başladık.
0: Aynen
1: Sıradaki
0: benim
1: haberimiz hangisi olsun?
0: sevince bir de haber konuyu uzuyor. Şöyle Karadağ'ın AB uyum süreci kapsamında Kasım 2026'dan itibaren artık
1: Üzücü bir haber geliyor,
0: evet
1: değil mi?
0: Türk vatandaşlarına vize koyacağı açıklamasıyla tabii işte Avrupa'da vizesiz seyahat edilebilen ülke sayısı bizim için ona düşmüş oldu. Şimdi Türk pasaportuyla Avrupa'da işte Karadağ hükümetinin de bu şeyinden sonra kararından sonra çünkü orada bir parantez açalım mı?
1: Lütfen.
0: 2026'da bir Karadağ vatandaşının bıçaklanmasıyla yaşanan olaylar sonucunda
1: Öyle mi?
0: Türk vatandaşlarına yönelik vizesiz seyahat uygulamasını geçici olarak bir dönem askıya almıştı. Muhtemelen hani bir yandan tabii ki Avrupa Birliği'ne katılım sürecinde
1: Ben direkt ona bağlamıştım açıkçası. Oradaki katılım şartlarında bazı ülkelere vize durumları var. Çin, Belarus, Rusya gibi.
0: Mecbur
1: Ona
0: zaten haklısın
1: takıldığımızı
0: tabii.
1: düşünmüştüm. O
0: Bu
1: hadiseyi de
0: askıya
1: hatırlamak
0: alın
1: önemli.
0: evet. Sonra tabii şey açısından hani yalnızca Türkiye'den değil bu arada Çin ve Rusya'dan da vize istenecek. Hani
1: Evet.
0: dediğin gibi yani bir AB'ye uyum süreci kararı. Bunun tabii
1: Ama çok ziyaret edilen bir Balkan ülkesiydi.
0: tabii.
1: Etkileyecektir tabii planları.
0: Üzecektir
1: Ben gitmemiştim ama şimdi 31 Ekim'e kadar anladığım kadarıyla fırsatımız var vatandaşlarımıza.
0: değerlendirir
1: Evet.
0: miyiz bilinmez tabii. Şimdi tabii şey açısından yani AB'nin kuruluşlarıyla birlikte bir sürü ülkenin tabii vize politikaları, birliğin vize politikasına işte geri dönüşü, Almanya ve Fransa gibi ülkelerin tabii bir yandan Avrupa Birliği'nin siyasi merkezini oluşturuyorlar. Birlik kurulmadan önce Türkiye'den vize istiyor oluşuydu aslında bunun nedeni diyorlar. Yani Karadağ'ın tek olmamasıyla ilgili açıklamalar ya da argümanları düşünüyor olursak. Şimdi tabii günümüzde tabii Kolombiya'dan Malezya'ya kadar çok sayıda ülkenin vatandaşı Avrupa Birliği ülkelerini Schengen vizesi almadan ziyaret edebiliyor. Türkiye'de vize serbestliği için maalesef 72 kriterden 6'sını

0: İşte onay kısmında biliyorsun 13 yıl geçmesine rağmen yerine getirmediği gerekçesiyle vize serbestisini alamamıştı. Ben şimdi hızlıca aslında bizim nerelere girip girmeyeceğimiz konusunu kalan
1: Vizesiz yerleri mi?
0: vizesiz yerleri bir üstünden geçelim istiyordum.
1: Sırbistan.
0: Valla kıta kıta aslında şeye hani Avrupa'yı geçtiğimiz zaman hani Güney Amerika'da da Türk pasaportuyla en rahat gezilebilen kıtalardan biri. Ya yani oradaki 13 ülkenin hani onunu vize almadan gezmek
1: Mümkün.
0: mümkün. Hani Afrika tabii çok şey olmayabilir, rahat olmayabilir. Şeyde harç ödeyerek işte Suriye tehlikeli yerler oluyor artık tabii ama Orta Asya'da Kazakistan, Özbekistan, Kırgızistan, Moğolistan
1: Aslında
0: gibi.
1: bu Türkiye Cumhuriyetleri de gerçekten son dönemde ivme kazandı ziyaretlerle ilgili ve gerçek anlamda da görülmeye değer yerler. Buraları da ön planda tutmamız gerektiğini hissediyorum ben de. Bir Özbekistan'ı mesela çok merak ediyorum. Daha görmediğim yerlerden bir tanesi. Tabii Avrupa'ya çok yakın olması sebebiyle biraz da ticari ilişkilerin de yüksek olması açısından vize konusu daha duygusal anlamda farklılıkları var ama gezebileceğimiz de dediğin gibi birçok ülkelerde var hala.
0: Evet, yine ben o zaman Avrupa haberlerinden devam edeyim. En akıllı şehirler araştırmaları, çalışmaları insan bekliyor tabii hani biz de listeye girer miyiz diye. Burada öyle olmamış. Bir büyük araştırma şirketi yapay zeka ve dijital teknolojileri hem de işte vatandaşların yaşam kalitesini acaba ne kadar artırıyor ve insanlar bunu ne ölçüde kullanıyor diye düşünerek dünyanın 2026'da en akıllı şehirlerini değerlendirmiş. Londra listenin başında, ardından Dubai geliyor, New York.
1: Eve klima sokmuyor ama şehre teknoloji getiriyor. İlginç bir şehir.
0: Ya bir yandan da iyi ki sokmuyor Büşra, şimdi o konu çok ikircikli.
1: Bilmem oradakiler talep ettiği için yoksa ben zaten kendi yaşıyorum
0: Biz
1: klimamla güzel.
0: memnunuz ama ben şeyden çok endişelenmeye başladım. Yani bu şehirlerdeki hani ısı adaları oluşuyor haberleriyle rastlamışsındır sen de.
1: O da daha da
0: Hani
1: arttırıyor.
0: gittikçe tabii yani bizim ülkemiz için de birçok aslında uzun vadede ya da orta vadede büyük tehlike yani şehirleşmenin bu kadar hani yeşilden yoksun kalmak, yüksek binalar ya çok şey var, kriter var
1: Tabii.
0: işin içinde ve ısıyı tutan işte betondu, camdı filan
1: Materyallerin hakim olması.
0: maalesef yani herkesin bir soğuma hakkı ile ilgili literatüre girecek galiba bu arada zaten Türkiye'de de girecek yani insan hakları açısından.
1: Herkesin soğuma hakkı.
0: Soğuma hakkı. Ya doğru söyledim inşallah
1: Aslında
0: böyle bir
1: güzel,
0: şey.
1: öyle değilse bile bence böyle adlandırılmalı. Çok iyi bir başlık olur.
0: Yani hani klimaları takabiliyoruz. Tamam iyi hoş da hani herkes acaba ne kadar soğuğa ulaşabiliyor diye. Şey açısından yapay zeka ve dijital teknolojiler hem yaşam kalitesi artırmak açısından özetle listenin ana kriterlerindendi. Dünyanın en büyük 61 kenti elde edilen tabii sonuçlar, strateji, teknolojilerin benimsenme düzeyi gibi ana şeyler 5 ana durum üzerinden en yüksek gelen tabii şehir Londra zirvede diye özetlemişler. Orta Doğu'daki çok sayıda şehir yapay zekanın günlük yaşamda kullanımına yönelik yine ilgi gören
1: Hakim.
0: listeye girebilen ülkelerden de olmuş. En son şeyle işte mesela ondan sonra Seul var, Singapur var, Viyana var. Abu Dhabi 20 de Abu Dhabi 20. sırayla bitiyor. Ve ardından bir karar alınacak. Başka bir habere şöyle geçiş yapayım.
1: Tamam.
0: Avrupa'yı ilgilendiriyor. Aslında tüm dünyayı ilgilendiriyor. Konu para olunca. Fakat bu biraz böyle hani estetik durumlarıyla ilgili. Çünkü yıl sonunda Euro banknotlar yenilenecek. Onun için bir karar verilecek. O karar nasıl verilecek? İşte halkın bir karar vermesi lazım. Daha önce şey diye düşünmüşler tabii hani kimse alınmasın, hani kimsenin hani hangi ülkenin sembolik
1: Tabii bir
0: durumu
1: birlik var
0: bir
1: nihayetinde.
0: birliği tabii
1: Bütün
0: temsil
1: bir
0: ediyor.
1: olması lazım.
0: Onun için işte yani bir ortak kültür, bir yaşam tarzı, simgeler bir şey peşindeler doğal olarak. 20

0: 7 üye ülkesinden 21'inde kullanılan ve 20 yıldan fazla bir süredir dolaşımda olan banknotlardan bahsediyoruz. Ve 2002'de basılmış, işte 2013'te yenilenmiş orijinal banknotlar. Şimdi Avrupa'nın hem açıklığını hem işte bağlantılılığını yansıtmak, hiçbir ülkeyi rahatsız etmemek, işte hayali köprüler, kapı girişleri, işte pencereler filan, şimdiye kadar olan banknotlar böyle. Fakat bundan sonra biraz daha böyle riske girecekler
1: Öyle mi?
0: gibi düşünülüyor. Şimdi
1: Ne yönden?
0: acaba yani Avrupa kültürünü sergilemek açısından hani bir cesur girişim, mesela işte Nobel ödülü alanlar, bazı tabii ki kült figürler, hem tarihi açıdan, bilim dünyasından ya da sanat
1: Sanatçı.
0: dünyasından, acaba işte ön yüzü, arka yüzü daha cezbedici hale gelebilir mi diye. Şimdi bu cesur hamle dediğimiz, işte 10 tasarım hazırlanmış. Ben işte çoğunu yayınlamışlar, gördüm, çok hoşuma gidenler
1: Bayağı
0: oldu.
1: renkli geldi bana bu sefer.
0: Güzel, değil mi?
1: Sarının, kırmızının, mavinin tonları çok renkli.
0: Yani halkın görüşüne sunmuşlar. Şimdi Avrupalılar sosyal medyada bu fırsatı değerlendirirlerse, işte kendilerince gerçekten Avrupalı olan şeylerin işte resimleri böyle olur gibi bir durum olacak.
1: Ben doğrusu şaşırdım bu haberi gördüğümde. Çünkü hani Avrupa biraz daha geleneklerine bağlılığını hissettirir. Değişimle ilgili tabloyu daha yavaş hissedersiniz. Tabii paranız da bunun önemli bir temsilcisi. Açıkçası beni şaşırttı ama haberde güvenlikle ilgili de vurgular görünce yorumlarda mantıklı geldi. Çünkü onların da artık taklit edilmesi mümkün hale gelebildiği için yeni teknolojilerle biraz bunun da herhalde önüne geçmek açısından bir adım olabilir. Belki daha tasarım ya da birliği temsil eden yönüyle bakılıyor ama bu ikinci uyarı bana açıkçası biraz daha mantıklı geldi. Neden böyle bir adım attıklarına dair. Bir de eldeki euroların ne olacağını düşünüyorum eğer
0: Uzunca süre bir şey olmayacak.
1: varsa yıl sonuna kadar belki bu konuda bankaya vermek iyi
0: İşte
1: olabilir.
0: güzel kuşlar var, nehirler var bazı şeylerde. Şeyin marşın zaten Avrupa Birliği'nin marşı, işte Beethoven'ın o Neşe'ye Övgü eseri. Hani onu da şeye
1: Tabii.
0: koymuşlar, listeye koymuşlar.
1: Ben olsam ama sen ne
0: Söyle.
1: düşünürsün bilmiyorum ama Avrupa'da biraz 200 euro, 100 euro'nun üzeri daha büyük paralar olarak adlandırıldığı için günlük hayatta yani en güzel tasarımları daha küçüklerde kullanmayı tercih ederim. Çünkü hakikaten paranızı bozduramıyorsunuz, kullanamıyorsunuz. Öyle bir atmosferi var. Hani 200 TL'm var, harcayamıyorum diye bir skeç yapılmıştı. O hesap. Ben olsam hani
0: Güzelmiş.
1: vatandaşların oy kullanırken en beğendiklerimi böyle 10 euroya, 5 euroya saklardım. Daha çok maruz
0: Sen
1: kalabilmek için.
0: daha geniş görüyorsun şu anda olayı.
1: Biraz daha çıtayı yükselttik.
0: Evet.
1: Peki hangi haberle devam edeceğiz?
0: Şimdi tabii çok sık karşımıza çıkıyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün işte üst üste açıklamaları Ebola salgınıyla ilgili. Pek çok yerde salgın var bu arada. Biliyorsun Amerika'da da ishal salgını var. Demokratik Kongo Cumhuriyeti, ama oradaki işte Ebola salgınının ülke tarihindeki en geniş çaplı salgın olduğu açıklamasını duyurdu Dünya Sağlık Örgütü. 30 Temmuz itibariyle 3605 doğrulanmış vaka tespit edildi. 1600'e yakın ölü var. Bu da neredeyse %44'lük bir ölüm oranı
1: Ciddi mi?
0: demek. Ve işte ya, bir de bu hani aşıyla ya da işte ya, önlemini
1: Çözülemiyor mu?
0: çözülemeyen bir galiba
1: Muhakkak suçlar değişiyordur.
0: riski var. O yüzden şu anda yani vücut sıvıları yoluyla şey yapıyor, temas tabii ön planda yayılıyor. Son 50 yılda Afrika genelinde de 15 bin kişinin ölümüne neden olan bir salgın, daha geniş bir yayılma, yani başka coğrafyalara da yayılma ihtimali sebebiyle de aslında bu kadar üstünde durulmuş
1: Umarız
0: bu
1: öyle bir şey olmaz.
0: açıklamaların. Merkez üssü ülkenin kuzeydoğusundaki ve Güney Sudan, Uganda sınırı olan bir eyalet. Ama şu anda işte yani bir aşı maalesef şey değil, bir umut var diyorlar, Singapur'dan geliştirilecek bir aşı olabilir.
1: Dünyanın
0: ama
1: bir yerinde de böyle şey

0: Yaşanıyor
1: maalesef. O yüzden şimdi bu şeyi de söyleyelim. Fransa'da bir vaka mesela bu salgın dolayısıyla tespit edildi. Evet, Uganda'da 20. İşte teşhis konulan, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde teşhis konulan 2 vaka daha sonra Almanya'da tedavi ediliyor. Ama hani bu endişe ettirici bir şey ya.
0: Tabii gezginci evet. kişiler de var tabii bu coğrafyaları keşfeden. Farklı ülkenin vatandaşları, belki onların gezi rotaları sebebiyle de yayılıyor bu. Muhakkak Türkiye'den de vatandaşlar vardır o coğrafyalara giden. Gitmeden önce bununla ilgili gerekli bir aşıyla ilgili sıkıntı da var anladığım kadarıyla ama
1: evet.
0: belki bir dönem ara vermekte de fayda var bu ziyaretlere. Son olarak hangi haberi
1: aktarıyorsunuz? Son başarılarımızdan bahsedelim. Gençlerimiz Tulya Kesebir 2026 pentatlon dünya şampiyonasında gümüş madalya kazandı. Çok başarısı, yani çok madalyaları var.
0: Ama aslında 5 madalya gibi de değerlendirmek lazım sanki. Çok, böylesine çok. Bir spor Aynen. dalında.
1: Yani eskrim, yüzme, engel disiplini, atış ve koşudan oluşan böyle çok disiplinli bir branştan, spordan bahsediyoruz. Tebrik edelim. Deniz Sapmaz'ı ekleyelim. Avrupa Kadınlar Amatör Şampiyonası'nda final turuna yükselen ilk Türk kadın golfçü.
0: Devamı
1: ya da ilk
0: olsun.
1: Türk golfçü diyelim. Evet, bu şimdi Avrupa Golf Birliği tarafından İsveç'telerdi. Orada mücadele etti. 25 ülkeden 144 sporcu varmış. Yeni yeni şeyler de öğreniyoruz tabii şimdi. Ben de hiçbir fikrim yok. İlk 36 çukurun ardından işte son 94 sporcu kalıyormuş. Onların arasına giriyor bizim sporcumuz da Deniz Sapmaz. Onun için yani
0: Türk milli golfçümüz oluyor.
1: Evet, bu başarısıyla yani Türk golfü adına bir ilk.
0: Daha yaşı da çok genç.
1: 17.
0: Çok kez evet, ismini evet. duyacağız. Tebrik ediyoruz onu da.
1: 17. Son bir haber ekleyeyim. Türkiye Uluslararası Nükleer Bilim Olimpiyatı'na ilk kez yarışmacı olarak katılacak. Suudi Arabistan'da Ağustos'ta yani önümüzdeki günlerde yani Ağustos'un ilk haftasında Cidde kentinde düzenlenecek. İlk kez katılıyor ve bizim de tabii kendi içimizde bazı yarışmalar 30 okul başvurmuş, bir seçme süreci olmuş. İstanbul Özel Bahçeşehir Fen ve Teknoloji Lisesi öğrencileri Türkiye'yi temsil edecekler. Onlara da başarılar dilerim. Bu da ayrı bir zor çünkü sınav.
0: Şüphesiz gurur duyduğumuz haberlerle bitirdik evet. bu haftada. Yine önümüzdeki hafta yeni haberlerle bir araya gelelim. Eksik olma hazırladıkların için çok teşekkürler.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Nihal Sandıkçı bizlerleydi sevgili dinleyicilerimiz.

0: Sevgili dinleyicilerimiz, birlikteliğimize devam ediyoruz gündem hafta sonu programında. Günlük hayatta yapay zeka kullanımları üzerine konuşuyoruz. Yeni teknolojileri, yeni uygulamaları keşfediyoruz. Kreatif Kültür Direktörü Genco Demirer aktarıyor bizlere. Genco Bey hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, iyi pazarlar.
0: Çok teşekkürler. Şimdi Genco Bey, bir takım aslında bu yapay zeka teknoloji kuruluşlarının ya da sadece tek başına bile teknoloji kuruluşlarının desteklediği bir açık mektup yayımlanmış. Bunları bize açabilir misiniz? Nedir bu mektubun sırrı?
1: Evet, yani burada iki tane büyük yok sadece. Onun dışındaki hepsi burada. Yani OpenAI ve Cloud girmemiş ama tüm yapay zeka şirketleri, bunlar açık ağırlıklı modeller diyorlar kendilerini. Bu mektubu yayınladılar. Çünkü mektubun içinde şu var. Biz bu bir yapay zekayı mecburuz ki bunların sistemlerinde, yani bu servis sağlayıcılarının sistemlerinde kullanmaya. Yani bir modeli kendi bilgisayarımıza indiremiyoruz. Bu bir otel gibi düşünün. Bir otel odasını kiralıyoruz ama otel bizim değil, oda da bizim değil. Yani istediği zaman kurallar değişebiliyor bu otelde. İşte fiyatlar değişebiliyor. Hatta hizmeti kapatabiliyor, bakımı alabiliyor. Ve bu tamamen bağımlılığımızı, yani o yapay zeka modelinde olan bağımlılığımızı sorgulattırıyor bize. Çünkü biz onu kişisel kullanımdayken onu bir şekilde absorbe edebiliyoruz. Ama şeyde bunu böyle şirket olarak kullandığımızda o bize ciddi sıkıntı yaratmaya başlıyor. Açık ağırlık

0: Modernler işte bunları eğitilmiş hali aslında. O yüzden pardon şu sesin geri geldi de bana onu birazcık kıstım. Kendi bilgisayarımızda veya şirket bilgisayarımızı indiremediğimiz için, sunucumuzda indiremediğimiz için, internet bağlantısız da çalıştıramadığımız için orada büyük sorunlar yaşanıyor. Bu mektup da aslında birazcık belli sistemlerin kendi bilgisayarlarına ya da kendi sunucularına yapay zekaları kurmalarını ve güvenliklerini kendilerinin sağlamalarını isteniyor. Bunlar neler? Kişisel taraflar değil, daha büyük düşünmek lazım. Bankalar, hastaneler, savunma şirketleri, kamu kurumları, işte büyük sanayi kuruluşları gibi. İşte çünkü burada çok ciddi veriler var. Hasta bilgisi, müşteri hesabı, üretim sırları gibi. Ondan sonra yeni ürün tasarımları gibi. Ki kişisel kullanımlarda bile biz buna rastlıyoruz. Bu aralar projelerin çok yoğun olduğu bir dönem, yeni dönem için. Ben de birkaç tanesinin seçici kurulundayım. 100 proje geliyor ama aslında projeler böyle 20 tane filan, hep birbirinin kopyası projeler geliyor. Yani bu da, buradan da şunu anlıyoruz. Karşı tarafta projeyi getiren şirket büyük ihtimalle yapay zeka kullanmış. Yapay zeka da bir öncekinin yazdığı projeyi bambaşka bir yerde başka birine önermiş. Herkes aynı projeleri öneriyor. Çünkü onun öyle bir şeyi yok, bir kriteri yok. Bu mektubun en büyük iddiası kapalı modellere geçilmek. Elindeki kapalı modellere geçildiğin zaman da belli riskleri göz önünde bulundurman gerekiyor. Çünkü biz diyor güvenliğinizi sağlarız. Siz eğer ki kapalı modellere geçerseniz kapalı kilidi elinizde olur. Güvenlik hiçbir şekilde sağlanamaz.
1: Yani OpenAI'ler o zaman kapalı sistemleri savunuyor. O yüzden de bu konu içerisinde yoklar benim anladığım.
0: Ya, evet, onlar birazcık daha o tarafı savunuyor. Çünkü öyle bir hizmet de veriyorlar.
1: Tabii yani herkes kendi bilgisayarına indirip çalıştırsa buradaki herhalde bir ücret politikasını yönetmek de kolay olmayacaktır. Nihayetinde bir ticari adımdan bahsediyoruz ama bu konudaki güvenlik tarafına nasıl bakarsınız? Daha kendi sisteminiz içerisinde olmayı tercih etmek daha akla yatkın değil mi?
0: Yani veri güvenliği için evet, ama veri güvenliği sağlanabiliyorsa. Yani burada şimdi yapay zeka modelleri dediğimiz şeyler bir sürü küçük çarktan oluşuyor ve bu çarkların hepsine sahip değilsiniz maalesef. Belli çarkları kiralamak zorundasınız. Bunlara API deniyor. Bu API'leri belli servisler tarafından kiralamak zorundasınız ve bunlar içeride sizin için çalışan çarklar. Ama bu çark sizin değil. Ve neyi topladığını, ne yaptığını bilmiyorsunuz. Yani size çalışıyor gibi gözüküyor. Sizin sisteminizi çalıştırıyor gibi gözüküyor. Ama tüm veri ondan akıyor. O veriyi yedekliyor mu? Bir güvenlik açığı sağlıyor mu? Acaba o çarkın kendi içinde bir güvenlik açığı var mı? Oradan bir sızıntı olabiliyor mu gibi bir sürü sorunu var. Yani ben kişisel olarak kurum olmadığım için, şey olmadığım için genel güvenliği sağlanmış yerlerde çalışma taraftarıyım. Ama kurumların en başta şu soruyu sorması lazım. Bu kadar yapay zekaya bağımlı olmak zorunda mıyız? Ondan sonra bu zorunluluk eğer ki çok şeyse, zorunluluksa, yani gerçekten vazgeçilmez bir şeyse, bunun şeyini katlanacaklar. Yani nasıl ki artık kilitler gelişti, işte alarm sistemleri gelişti, aynı şekilde bütün bu harcamaları da orası da için yapacaklardı. Yani bu dijital dünya derdi aslında.
1: Bunun evet, karşısında durmak çok da mümkün değil. Peki aynen. Böyle bir gelişme takip ettikten sonra sıradaki haberimiz de çok ilgi çekici Genco Bey. Artık bu teknolojiler koku almaya mı başladı?
0: Evet, dijital dünya dertleri dediğim gibi fiziksel dünyada da bize dert getirmeye başlıyor. Yavaş yavaş. Kokuyu biliyorsunuz şey yapamıyor, sistemize edemiyorlardı bugüne kadar.
1: Çok değişken.
0: Görüntüyü, sesi, konuşmayı bir şekilde yazıya çevirebiliyorlardı. Bunları formülize edebiliyorlardı. Fakat koku görüntüdeki gibi renklerden ya da müzikteki gibi notalardan ya da konuşmadaki harflerden oluşmadığı için, moleküler yapı ve alıcılar yoluyla oluştuğu için o çok fazla sistemize edilemiyordu. Araştırmacılar bunun yolunu buldular. Artık elektronik burunla bir mantık geliştirerek kokuyu formülize edebiliyorlar. Burada böyle bir kokunun parmak izini çıkartıyorlar aslında. Ve bunu eşli kendi veri bankasıyla eşleyerek bunun o kokunun karşılığını bulmaya çalışıyor. Tabii bu bahsettiğimiz kokular daha çok böyle bir önlem amaçlı kokular. Yani elektronik burunlar nerede kullanılacak gibi
1: günlük
0: bir soru.
1: Günlük hayatta neyi değiştirir mesela?

0: Nerede
1: Ya
0: kullanabilirim?
1: evet, burada şey, gıdaların bozulmaya başladığında en çok şey, ya da gaz sızıntısı çok düşük seviyede yakalayabiliyor. İşte tarladaki bitkilerin hastalıkları ya da bir insanın nefesinden doğan ya da diğer yani şeyde koku çıkartan tüm dışkılarından doğan kokulardaki olası hastalıkları ölçebiliyor. Hatta işte bir parfümün ya da bir gıda sektörünün kokusu koku üzerinden devamlılığını, acaba aynı ürün aynı kalitede mi gibi ölçümleri değerlendirebiliyor. Yani burada inanılmaz derecede görmediğimiz bir tarafla şey yapabiliyor. Tabii ki insanın koku algısı anıyla birleştiği için çok nostaljik bir taraf. Bu arkadaşta bu yok. Yani kokuyu alıp veriye çevirerek çok analitik bir taraftan bakıyor işe. Sayısal bir veriye döndürüyor sonuçta.
0: Analitik bakabileceği yerde de nihayetinde birçok değişkenler var. Eğer orada da doğruluk payı çok yüksekse hakikaten kıymetli bir gelişme olur. Çünkü sıcaklık, nem, farklı
1: tabii,
0: ortam yoğunluğu, etkileşime girmesi kimyasalların hepsi bu kokuyu değiştirebilecek bir parametre oluşturacak. Bununla ilgili yine eğer %100'e yakın bir doğruluk verebiliyorsa hakikaten de önemli bir gelişme. En azından insanın var olabileceği ya da yetişemeyeceği noktalarda kısa zaman içerisinde belki de daha tehlikeli diye işaret ettiğiniz yerlerde gaz sızıntısı, gıda bozulmaları, bunlar hakikaten önemli. Daha aslında biliyorum birçok haberiniz var. Hatta dinleyicilerimizin de dikkatini çekebilecek haberler ama böylesine hızlı geçebilmek de güzel oluyor doğrusu Gence Bey, sizin de haberlerin
1: evet,
0: üzerinde ayrı ayrı durarak. Yine önümüzdeki hafta devam edelim isterim. Bu farklı haberlerle yeniden buluşalım. Eksik olmayın, katıldığınız için çok teşekkürler.
1: Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere.
0: Kreatif Kültür Direktörü Gence Demirer konuğumuz oldu.

0: Gündem hafta sonu TRT Ankara Radyosu stüdyolarından devam ediyor.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, gündem hafta sonunun son bölümünde de kültür sanat haberlerine yer vereceğiz. Kültür sanat medyatörü Aydan Öksüz telefon attığımızda. Aydan Hanım, hoş geldiniz. Günaydın.
2: Günaydın Büşra Hanım.
1: Şimdi Ankara'da hava tatlı serin bir şekilde ilerliyor. Aslında bu etkinlikler için de yine güzel ama önümüzdeki günlerde, hatta yarından itibaren sıcaklıkların biraz daha yükseleceği bilgisi de geçildi meteorolojiden. Etkinlikleri planlayan dinleyicilerimize neler duyurursunuz? Bu hafta neler hazırladınız?
2: Evet, sıcaklar yine artacakmış bu hafta ama bir yandan da hem konser tarafında hem kültür sanat etkinlikleriyle hareketli bir dönemdeyiz aslında. Ağustos ayında da Temmuz gibi, hatta Temmuz ayından birazcık daha yeni etkinliklerle yoğun bir sezon başlıyor. Şimdi onlarla beraber hem kültür sanat gelişmelerini hem de işte yeni vizyona giren filmlerden ve kitaplardan da kısaca bahsederiz. Öncelikle ülkemizden bir kültür sanat haberiyle başlayalım. Tabii biz her programda özellikle Türkiye Kültür Festivallerinden bahsediyoruz. Çünkü hem farklı şehirlerde çok kapsamlı sergiler ve etkinlikler düzenleniyor. Onlardan biri de bu yıl 1 ila 9 Ağustos tarihleri arasında Nevşehir'de gerçekleşecek. Tabii Nevşehir hem peribacaları hem yeraltı şehirleriyle dünyanın en özel destinasyonları arasında yer alıyor malum. Aynı zamanda festival 43 lezzet noktası seçkisiyle de öne çıkıyor. Bölgenin farklı geleneksel tatları, zengin mutfak kültürünü ziyaretçiler için bir keşif rotasına dönüştürecek festival. Bu anlamda hem bölgede yaşayan hem ilgisi olanlarla da paylaşalım bu haberi.
1: Kültür yolu festivallerini diğerlerinden nasıl ayırırsınız peki? Sizce farkı ne?
2: Ya aslında az önce de bahsettiğim gibi sadece konser ya da etkinliklerden oluşmuyor bu festivaller. Gittiğimiz şehrin tarihini, müzelerini, gastronomisini, yaşayan kültürünü de birlikte deneyimliyorsunuz. Zaten Kapadokya bu anlamda çok önemli bir bölge olduğu için de keşfetmek adına da güzel bir fırsat sunabilir.
1: Umarım. Gidenlere şimdiden keyifli bir atmosfer diliyoruz.
2: Evet, bir başka arkeolojik kazılarla da devam edelim. Ülkemizde güzel gelişmeler oluyor bu anlamda da. Bir haberimiz Konya'nın Seydişehir ilçesindeki Gökyörük'te yürütülen arkeolojik kazılarla ilgili. Bu kazılarda bulunan insan yüzü, Anadolu yaban keçisi ve hayat ağacı kabartmalarıyla süslü yaklaşık 5000 yıllık bir küp bölge tarihine ışıtılacak. Hakikaten çok büyük bir mozaik ve bir şey bu kabartma. Bu da tabii geleceğe miras projesi kapsamında sağlanan destekle yanı sıra Konya Büyükşehir Belediyesi ve Seydişehir Belediyesi katkılarıyla da ivme kazanmış görünüyor. Bir diğer haber de Aydın'daki Trelis Antik Kenti'ndeki kazı çalışmalarından geldi. Orada da bir taban mozaiğine sahip 2000 yıllık bir saat salon ortaya çıktı.
1: Ne kadar güzel.
2: Evet, bunlar da bu hafta ve bu dönemde güzel gelişmeler arasında yer alıyor.
1: Vizyon filmlerine geçelim mi peki?
2: Evet, film önerilerinden önce sevindirici bir gelişmeyi paylaşayım Büşra Hanım.
1: Tabii ki.
2: Yönetmenliğini Tunç Davut'un üstlendiği TRT Ortak Yapımı Kesilmiş Bir Ağaç gibi filmi 99. Akademi Ödülleri'nde en iyi uluslararası film kategorisinde Türkiye'nin resmi adayı olarak belirlenmiş. Bu çok güzel bir gelişme.
1: Tebrik ediyoruz biz de bütün ekibi.
2: Evet, TRT Ortak Yapım Ödülünü kazanan film geçtiğimiz dönemde Antalya Film Festivali'nde de premierini yapmıştı. Ben de orada da izleme fırsatı bulmuştum açıkçası. Hem güçlü anlatımıyla hem de güzel böyle bir hakikaten senaryosuyla önemli yapımlardan biri. Mart 2027'de düzenlenecek Oscar ödülleri ve burada Türkiye'yi temsil edecek. Bunu da paylaşalım. Vizyon filmlerinden devam ettiğimizde Dennis McIntyre'nin Modigliani oyununa dayanan bir film bu hafta vizyona girdi. İtalyan ressam ve heykeltıraş Amedeo Modigliani hayatının 72 saatte perdeye aktarıyor. Filmde Al Pacino da önemli bir rolle yer alıyor. Bir diğer iki film önerimiz de çocuklar için, çocuklu aileler için animasyon filmi var. Melodi ve Neşeli Notalar müziğin birleştirici gücünü ve dostluğu anlatan Özgür Kedi Kodi'de yine böyle güzel bir film olarak önerebiliriz.
1: Ben kendim de animasyonu ayrıca çok severim ama yine de önerebileceğiniz ilk tercihiniz şu olur dediğiniz bir film var mı?
2: Evet, yani ben de animasyon severim ama biraz daha rotayı sanata çevirmek isteyenler için de Modigliani'yi öneririm. Hem resim hem sanat tarihi hem de bir ressamın biyografik hikayesini sevenler için ilgi çekici bir yapım olabilir.
1: Peki konserlere geçelim mi?
2: Evet, konserler de bu hafta epey farklı şehirlerde devam ediyor Büşra Hanım. Nevşehir'den bahsetmişken onunla paralel bir Kapadokya Balon Festivali başladı bu hafta. O da bugün sona eriyor.
1: Görsel şöleni yüksek olur.
2: Muhteşem gerçekten. Ben de izleme fırsatı buldum. Farklı ülkelerden çok katılımcının yoğun olduğu bir festival. O yüzden hani bugün belki oralara fırsatı olanlar öneririz. Bir diğer etkinliklerde yine Aspendos Antik Tiyatrosu'nda Ağustos ayı boyunca Homeros'un İlyada Destanı'ndan ilham alan Troya gösterisi sergilenecek. İzmir'de Bergama Festivali, Bergama Tiyatro Festivali 7-9 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek. Bu haberi de paylaşalım. Belki yine bir haberimiz de İstanbul Festivali'nin başladığını söyleyebiliriz Yeni Kapı'da. Ağustos ayının farklı tarihlerinde birçok sanatçıyı işte Ajda Pekkan'dan Özcan Deniz'e kadar farklı isimleri ağırlayacak bu festivalde. Onu da paylaşmış olalım.
1: Her biri ayrı ayrı güzel. Sergiler ve kitaplarla devam edelim mi?
2: Evet, sergilerden bir haberimiz Bağımsız Sanat Vakfı'nda açılan Yeryüzü Renkleri Karma Fotoğraf Sergisi. Doğa ve kent yaşamı insan hikayelerini farklı bakış açılarıyla sanatseverlerle buluşturuyor. Sergi 30 Ağustos'a kadar ziyaret edilebilir. Tabii sergi sezonu yazında devam ediyor ama asıl yoğunluk 15 Ağustos sonrası Eylül'e doğru başlayacaktır. O zaman da epey sergi gelişmelerini paylaşırız. Açılışlarının. Kitaplardan da Serkan Türk'ün yeni romanı Rex Everest yayınları tarafından yayımlandı. Bir bunu önerebiliriz. Diğer önerimiz de yine son birkaç programda konuştuğumuz Homeros'un İlyadası'ndan yola çıkarak o farklı kitaplar yine bahsetmiştik satıldı ve satışların aslında artışının olduğu. Ondan yanı sıra bir diğer kitap önerimiz de Tek Yayınlarından çıkan Geriye Kalan Kadın Rene Karabaş'ın kitabı da bir Farsçı kadın hikayesine dayanıyor. Onu da bu şekilde önerebiliriz.
1: Tabii birçok derlemenin arasından

0: kadar başlıkları indirgiyorsunuz. Hakikaten kolay değil. Ama her biri ayrıca çok zengin içeriklerde. Çok teşekkür ediyoruz bütün bu hazırlıklar için. Yine de böyle aralığında bir tane fırsatı olanlar için bir kitap önerisi diyebileceğiniz nokta oluyor mu?
1: Evet, ben şimdi benim de masamda olan Geriye Kalan Kadın, bence toplumsal mesele ve sarsıcı bir metin arıyorsanız aslında bu roman iyi gelebilir bu anlamda.
0: İlgililere duyurmuş olduk sizin meselenizi.
1: Evet,
0: Çok
1: öyle.
0: teşekkür ederiz Aydın Hanım aktardıklarınızdan dolayı.
1: Ben teşekkür ederim. İyi hafta sonları diliyorum.
0: Bizler de sizlere iyi hafta sonları diliyoruz. Yine önümüzdeki hafta farklı etkinlik haberleriyle beraber sizlerle birlikte olacağız. Kültür sanat meditörü Aydın Öksüz konuğumuz oldu sevgili dinleyicilerimiz. Böylelikle gündem hafta sonu programının sonuna geldik. Veda ediyoruz. Program yapımcımız Filiz Özdemir Arıcıoğlu'ydu. Teknik yönetmenimiz Ertuğrul Kaya sesimizi ulaştırdı. Mikrofonda da ben Büşra Tayırdam yer alıyordum. Önümüzdeki hafta hem cumartesi hem de pazar günü karşınızda olacağız. Cumartesi günleri Türkiye gündemiyle, pazar günleri de daha çok dünya gündemiyle sizlerle beraber buluşuyoruz. Sağlıkla kalın, hoşça kalın.
2: Gündem hafta sonu.

0: Saat 9.
1: Haberler.
0: İyi sabahlar değerli dinleyenler. Spikeriniz ben Funda Akyol. ABD ile İran yine sıcak çatışmanın eşiğine geldi. Tüm gözler Orta Doğu'ya çevrilmişken dünyaya nefes aldıran açıklama ABD Başkanı Donald Trump'tan geldi. Trump, bir anlaşmanın ana hatları üzerinde uzlaşma sağlandığını, İran'a yönelik saldırının iptal edildiğini söyledi. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Trump, ABD'nin İran'a karşı görülmemiş düzeyde askeri güçle hazır olduğunu söyledi. Buna karşın İran ve diğer Orta Doğu ülkelerinin anlaşmanın ana hatları üzerinde uzlaşıldığını belirterek saldırının ertelenmesini istediklerini kaydetti. Ankara yoğun diplomasi trafiğini sürdürüyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bakan Fidan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda görüşmede yürütülen müzakere sürecindeki son durumu ele aldıklarını belirtti. İstanbul Tuzla ve Çekmeköy Belediye Başkanlarıyla Şile Belediye Başkan Vekili CHP'den AK Parti'ye geçti. Üç ismin rozetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı. AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen programa katılan Erdoğan, muhalefetteki parti içi tartışmalara değindi, Türkiye'den kopuk bir muhalefetin ülkeye hiçbir hayrının dokunmayacağını söyledi. Cumhurbaşkanı mega kentte kiralık sosyal konut uygulamasıyla 15 bin ev kiralanacağının müjdesini de verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, esnaf ve sanatkarları da unutmadı, yatırım kredi limitlerini yükselttiklerini duyurdu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, terörsüz Türkiye sürecinin siyaset üstü görülerek çerçeve yasaya tam destek verilmesi gerektiğini vurguladı. Hiçbir politik oyun gelecek yüzyılımızın inşası amacıyla attığımız adımlardan bizi geri döndüremeyecektir, dedi. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, İstanbul'da 2026 YKS Türkiye şampiyonlarına seslendi. Türkiye'de son 25 yılda büyük atılımlar gerçekleştirildiğini söyledi. Ama yapılan en büyük iş özgüven inşasıdır. Gençlerimiz özgüvenli bir hale geldi, dedi. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar da gençlere hayatta bir kızıl elmanız olsun tavsiyesinde bulundu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Afyonkarahisar'ı ziyaret etti. Doğa Millet Bahçesi ve Üretici Kadın Çarşı

Aşısının açılışını yaptı. Ardından 19. Emirdağ Gurbetçi Festivali'ne katılan Bakan Göktaş, "Ne yazık ki yurt dışındaki vatandaşlarımızın ülkemiz için taşıdığı değeri hala kavrayamayanlar var," dedi. Meclis yaz döneminde de yoğun mesaisini sürdürüyor. Bu hafta 18 yaş altı suçlularda ceza üst sınırını artırmaya yönelik düzenlemenin genel kurul gündemine gelmesi bekleniyor. Terörsüz Türkiye hedefi için de kanun teklifi hazırlıkları sürüyor. Teklifin meclis başkanlığına hafta içinde sunulması öngörülüyor. Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı 181. Jet Filo Komutanlığı Estonya'daki NATO geliştirilmiş hava polisi görevi kapsamında nöbeti devraldı. 5 adet F-16 savaş uçağı ve 76 personel Estonya'ya intikal etti. Gülistan Doku soruşturmasında gözaltındaki 5 şüpheliden 3'ü daha tutuklandı. Yapılan 4. dalga operasyonla birlikte tutuklu sayısı 28'e yükseldi. TRT'nin Ses Getiren dizisi Asırlık Gece'den FETÖ üyeleri rahatsız oldu. Gerçekleri tüm çıplaklığıyla anlatan diziyi FETÖ'cüler karalamaya kalktı. Kastamonu'nun Seydiler ilçesinde tırla traktör çarpıştı. Kazada ağır yaralanan traktör sürücüsü müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Mersin'in Silifke ilçesinde meydana gelen trafik kazasında biri çocuk 5 kişi yaralandı. Bursa'da meydana gelen trafik kazalarındaysa 10 kişi yaralandı. Siirt'te çaya düşen 12 yaşındaki çocuk boğuldu. Oğlunu kurtarmak için suya atlayan baba akıntıya kapılarak kayboldu. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye ekipler sevk edildi. Ekiplerce sudan çıkarılan çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi. Suda kaybolan babanın bulunması için başlatılan arama çalışmaları devam ediyor. Gazze'de soykırıma, Batı Şeria ve Lübnan'da işgale devam eden katil İsrail ordusunda intihar vakaları artıyor. Bir İsrail askeri daha yaşamına son verdi. Bu yıl intihar eden İsrailli asker sayısı 17'ye yükseldi. Peru'nun Nazca kentinde Avrupalı turistleri taşıyan uçak düştü. Uçaktaki 11 yolcuyla 2 mürettebat hayatını kaybetti. Pakistan'daki Broad Peak Dağı'nın zirvesinde çığ düşmesi sonucu kaybolan ve aralarında Nepalli ödüllü bir dağcının da bulunduğu 10 dağcıdan üzücü haber geldi. Ünlü dağcı ve beraberindeki ekipten kurtulan olmadı. Haberleri dinlediniz.

Radyo 1. Ülkemizi ve dünyanın pek çok ülkesini tehdit eden orman yangınları, küresel iklim değişikliğinin acı göstergelerinden yalnızca biri. Doğadaki canlı varlığını korumak için bitki örtüsüne, yaban hayatına zarar gelmesini önlemek zorundayız. Çünkü insan hayatı birbirine sıkı sıkıya bağlı bir zincirin halkaları gibi doğadaki diğer canlıların hayatına bağlı. Ağaçlar yoksa ormanlar yok. Ormanlar yoksa yağmur yok. Yağmur yoksa su yok. Su yoksa hayat yok.

0: Çocuktan Hayata.
1: TRT Radyo 1 Ankara stüdyolarından hazırlayıp sunduğumuz Çocuktan Hayata programından herkese selamlar, sevgiler. Bu hafta da yepyeni konu ve konuklarımızla sizlerle birlikte olmanın mutluluğu içerisindeyiz. Çocukların dünyasından hayata uzanan keyifli yolculuğumuza, Çocuktan Hayata programına hoş geldiniz. Program yapımcımız Mine Avcı, ses kayıtta Seval Köksal, teknik yapımda Mehmet Acar ve mikrofonda ben Hilal Emin, Çocuktan Hayata başlıyor. Sevgili dinleyiciler, bugün toplumda giderek daha fazla konuşulan, ancak hala doğru bilgiye ve farkındalığa ihtiyaç duyulan önemli bir konuyu ele alacağız. Çocuklarda otizm.

0: Otizm bir hastalık değil, bireyin dünyayı algılama, iletişim kurma ve sosyal etkileşim biçimini etkileyen nörogelişimsel bir farklılıktır. Erken fark edilmesi, doğru değerlendirilmesi ve uygun destekle çocukların gelişimlerini en iyi şekilde sürdürebilmeleri mümkündür. Bugünkü programımızda otizmin belirtilerinden, erken tanının önemine, ailelerin yaşadığı süreçten, eğitim ve destek yöntemlerine kadar pek çok konuyu birlikte ele alacağız. Bu önemli konuyu tüm yönleriyle konuşmak üzere bu haftaki konuğumuzsa uzman psikolojik danışman Melis Karakaya. Melis Hanım hoş geldiniz.
1: Hoş buldum Hilal Hanım. Merhabalar.
0: Nasılsınız?
1: Teşekkür ederim. İyiyim. Sizler nasılsınız?
0: Bizler deyiz. Çok teşekkür ederiz. Melis Hanım dilerseniz hiç vakit kaybetmeden ilk sorumuzla hemen programımıza başlayalım. Otizm spektrum bozukluğu nedir sorusuyla başlayalım.
1: Otizm spektrum bozukluğu erken çocukluk döneminde yaygınlıkla keşfedilen çocuklarımızda gelişim basamaklarından dil konuşma ve sosyal duygusal gelişim alanında gördüğümüz geriliktir. Çocuklar genellikle 18 aydan sonra erken belirtileriyle bu nörogelişimsel bozukluğu ailelerine, çevrelerine belirtileriyle göstermeye başlarlar.
0: Belirtilerinden bahsetmişken otizmin en erken fark edebilen belirtileri nelerdir?
1: Aslında şu anda tanı alma ayı 18 ay olmasına rağmen 6. aydan itibaren aileler, çocuğa bakım veren kişiler bebeklik döneminde fark edebilirler. 6. ayda çocuk göz temasını bakım veren kişiye yani annesine kurmaz. Göz temasında sıkıntılar yaşanır. Çocuk ilgisiz, alakasız, çevresindeki nesnelerle yalnız başına arkası dönük bir şekilde daha 6 aylıkken arkası dönük bir pozisyona çevirir kendisini. Elindeki nesneleri döndürerek oynamaya başlar. Bu döndürme hareketleri, tekrarlayan el hareketleri, el sallamalar, kendi elini inceleyip şekile sokmalar, göz temasında çevreye karşı duyarsızlık ve alakasızlık bu şekilde ilk belirtilerini gösterir aslında.
0: Peki her göz teması kuramayan çocuk için de bu teşhis konulabilir mi?
1: Şimdi göz teması 6-8 ayda oturur. Çocuk önce bir nesneye bakar. Nesne uzaklaşıp farklı bir bireyin eline geçtiğinde nesne takibinden o kişinin gözüne bakıp ikili bakış atması gerekir. Aynı zamanda adı seslenildiğinde anneye ya da babaya bakması gerekir. Çocuk bu göz temasını kurmuyorsa burada ilk etkileşim problemini yaşamış oluyor aslında. Otizm bir bakıma yoğunlukta iletişim ve etkileşim bozukluğudur. Sosyal iletişim bozukluğu olarak da çocuğun yaşantısının devamında devam eder. Genellikle çalışmalar ilk zamanlarda akademik çalışmalar gibi gözükse de otizm 10 yaşından sonra tamamen sosyal toplumsal çalışmalara dönüşür. Çocuğumuz o 10 yaşından sonra aslında ne ince motor ne akademik gelişim ne de kaba motor olarak ele değil daha çok sosyal duygusal gelişim olarak otizmi ele alırız.
0: Peki otizm ile gelişim geriliği aynı şey midir? Genellikle bunu biraz karıştırıyor
1: evet.
0: Annelerimiz.
1: Gelişim geriliği, şimdi 5 gelişim basamağı vardır. Bu gelişim basamakları ince motor gelişimi, kaba motor, sosyal duygusal gelişim, dil konuşma gelişimi, akademik gelişim, hatta bilişsel gelişim de diyoruz. Bu gelişim basamakları arasında bütün basamaklarda gerilik varsa çocuk gelişim geriliğidir. Ancak yoğun olarak dil konuşma, geç konuşma, kendini ifade edememe, dil konuşma alanında bir gerilik varsa, sosyal duygusal anlamda gerilik varsa, duygusal zeka gelişiminde gerilik, empati yapamama, çocuğun niyet okuyamama, mecaz anlamı anlayamama gibi sorunları varsa ilerleyen yaşlarda, 7 yaş, 8 yaş soyut döneme geçildiği zaman, burada gelişim geriliğinden çok ciddi bir şekilde otizm ayrılır. Gelişim geriliğinde zeka geriliği de dahil olur duruma. Yani zihinsel gerilik de gelişim geriliğine dahil olur. Ancak otizmde herhangi bir zihinsel gerileme görülmese de sosyal duygusal gerilik toplumda fark edilir. O yüzden bazen bizler otizm spektrum bozukluğunu farkındalık olarak da ele alıyoruz. Yani tam anlamıyla bir bozukluk bazen söylemiyoruz. Farkındalık haftası şeklinde de kutlamalar oluyor.
0: Demin nesneyi takipten bahsetmiştik. Peki her çocuk ismine bakmıyorsa kendine hitap edildiği zaman bu da her zaman otizm belirtisi olarak ele alınmalı mıdır?
1: Şöyle aileler çok kaygılanıyor. Çocuğun alıcı diline bakmak lazım. Çocuk öncelikle kendini ifade ediyor mu? ifade edici dili gelişmiş mi? Sadece ismine bakmayan çocuk çok fazla denenmiştir, çok fazla ismiyle seslenilmiştir ve çocuk duyarsızlaşmıştır. Bu duyarsızlaşmanın ortadan kaldırılması için bir müddet çocuğa bu tür denemeler ve testlerin yapılmasını ben önermiyorum uzman olarak. Ancak zaman içerisinde çocuğumuzun farklı belirtileri de baş göstermeye başlar. Çocuğun yalnız oynaması, kucaktan kucağa gittiği kişilerin gözüne dahi bakmaması gibi. Çocuk hep alakasız ve anne kaybolduğunda dahi bakım veren kişiyi gözüyle aramıyorsa burada da otizm şüphesi var demektir. Yani çocuğumuzun eline bir şeker, bir çikolata, bir oyuncak uzattığımızda veren kişinin gözüne dahi bakmıyorsa burada da otizmle ilgili ciddi belirtiler söz konusudur.
0: Hı hı. O zaman en belirgin belirtisi bu sanırım.
1: Göz teması, göz teması ve sosyal etkileşimi başlatmadır 6-9 ay arasında. Hatta 12 aya kadar da gözlemlenebilir bu. Otizm her çocukta farklı ilerler. Otizm tıpkı bir parmak izi gibidir. Her otizm çocuk birbiriyle aynı asla değildir. O yüzden ailelerin çok uyanık davranması gerekir. Bir çocukta iki belirti varken diğer çocukta tek bir belirtisi sadece duyusal hassasiyet bile olabilir. Duyusal hassasiyet konusunda da zemine basamama, kumlara basamama, denizden korkma, sudan korkma, iç çamaşırlarıyla ilgili doku hassasiyeti, kilotlu çorap kız çocuklarında giymeme veyahut da tek bir kilotlu çorabı seçme ve onu hep giymek isteme. Bu noktada sadece duyu hassasiyeti şeklinde ilerleyen otizm yapısı vardır. Ağır otizm tabloları vardır. Otizmin içerisinde yakın zamanda tanı grubu birleşti. Asperger, atipik otizm. Aslında hepsi basamaktır. Asperger daha iyi bir versiyonudur. Çocuğun sadece duygusal olarak uzaklaşması ve duygusal eksikliklerin olduğu bir tanı grubudur. Atipik otizm, otizm belirtilerinin çok hafiflemiş hali ve versiyonudur. Otizm ise erken çocukluk döneminde eğer aileler bu konuda destek vermezler ve bir an önce bireysel destek eğitimi, rehabilitasyonlarda başlanmazsa otizm aslında çok ciddi bir ağır bir tabloya da gidebilir. Bu ağır tablonun oluşmaması için otizmin fark edildiği ve tanılama sürecine girdikten sonra hemen bireysel destek eğitimine yoğun bir şekilde başlamaktır.
0: Peki tanıdan bahsetmişken otizmin tanısı hangi yaşlarda konulabilir?
1: Otizm tanısı 18 aydan sonra koyulabilir. 18 aydan sonra ailelerin çok hızlı davranması gerekir. Ne kadar farkındalık da olsa otizmin farkını ve yoğunluğunu bilmiyoruz. Bilmediğimiz için acele etmemiz gerekir. Yani çocuk Asperger'e mi yönelecek yoksa otizm silinip raporu kalkacak mı? Bunları bilmediğimiz için, daha doğrusu nasıl seyredeceğini bilmediğimiz için çok aceleci davranmamız lazım. Tanıyı hemen bir devlet hastanesine gidip bir uzman çocuk psikiyatrist tarafından değerlendirme alıp heyete çıkıp şimdi otizmin de nedense farklılaştı, uyaran eksikliği, gelişim gecikmiş dönem gibi farklı isimleri de olmaya başladı hastanelerde. Ancak bilinsin ki bunların hepsi otizm belirtisidir. Aileler bu konuda lütfen özellikle özel psikiyatristlerde vakit kaybetmeden otizm kıyısında işte otizm kenarı, otizm esintisi, otizmle ilgili yumuşatma kelimeleri çok sık duyuyorum. Özellikle devlet hastanelerinde değil de farklı özel poliklinikler, özel psikiyatri merkezleri aileleri üzmemek için gerçekçi olmuyorlar. Bu konuda aileleri uyarıyorum ve dikkat etmelerini öneriyorum. Kesinlikle otizm gibi çocuğa bireysel destek eğitimini başlatsınlar. Bizim işimiz tanıyla değil. Aslında belirtiyle. Belirti varsa çocukla çalışılabilir. Bu çocuk yoğun eğitimden geçtikten sonra o doktorun söylediği gecikmiş dönem, uyaran eksikliği, otizm kenarında gibi tanılarında aslında bir önemi yok. Otizm belirtisi ya vardır ya yoktur. Bu çok net ve ince bir çizgidir aslında.
0: Evet. Peki otizmin kesin bir nedeni var mıdır?
1: Otizm, aileler otizm duyduklarında, çocukları bu tanıyı aldığında ailelerimiz yıkılıyor. Böyle sanki geri dönüşü yokmuş gibi. Moralleri bozuluyor, ömür boyu kalacak mı? Hamileyken Melis hocam böyle oldu, şöyle oldu. Bizim yüzümüzden mi çocuğumuz otizmli oldu? Aslında otizm %70, %80 genetik faktörlerden meydana gelir. Ailede otizm geni vardır, yatkınlığı vardır babanın veya annenin. Genetik faktör şeklinde çocukta meydana gelmiş, ortaya çıkmıştır. %30'da çevresel faktörler.

0: vardır. Çevresel faktörler hamileyken kemoterapi almak veya sürecine girmek, ağır metaller kullanmak hamilelik sürecinde, yoğun bağırsak enfeksiyonları ve bağırsak mikropları da yapılan araştırmalarda otizmin çevresel faktörleri arasına girmiştir. Hatta otizmli çocuklarda da bağırsak florasına çok dikkat edilir ki çocuğun rahatlaması, dürtüsel davranışların azalması gibi durumların azalma yöntemi bağırsak sağlığından geçmektedir. O yüzden
1: Çok önemli,
0: önemli de bir
1: çok
0: bilgidir.
1: önemli. Evet, çok önemli bir bilgi bu da. Peki demin biraz bahsettik ama biraz açalım dilerseniz. Otizmli bireylerin hepsinin zihinsel yetersizliği olur mu? Böyle bir
0: Şöyle,
1: genelleme yapabilir miyiz?
0: aslında böyle bir genelleme yapamayız. Otizmde zihnin farklı bölgelerinde performans, aritmetik, esnek zeka, kinestetik zeka gibi farklı zeka türleri vardır. Bu farklı zeka türlerinden otizm en çok aritmetik olan zekada iyidir. Yani kodlama, ezber becerisi, özellikle mühendislik bölümleri aslında çok uygundur otizmli bireyler için. Çünkü orada sosyal ya da duygusal bir etkileşim ya da iletişim yoktur. Beceri vardır, sadece yetenek. O yüzden çocuklarımızı zihinsel gerilik vardır şeklinde genellemeye sokamayız. Ancak biraz önce bahsetmiştim. Otizm ağırsa çocuk öz bakım becerilerini yerine getiremeyecek kadar, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğuyla birlikte ilerliyorsa veyahut da dürtü kontrolünü sağlayamıyorsa, aniden ayağa kalkma, el çırpma, çığlıklar, konuşma 7 yaşından sonra gelmemişse, bu şekilde ilerleyen otizm tablolarında zihinsel gerilik mecburen gerçekleşiyor. Çünkü çocuk okulda konuşamadığı için yaşının ve bizim uyguladığımız zeka testlerinin beceri ve performansını sağlayamıyor. Bu sebepten dolayı da zihinsel geriliğe gidiyor. Ancak otizm bir zeka geriliği kadar zekayı baltalayan bir süreç değildir.
1: Çok önemli, evet. Peki erken tanı ve erken eğitimin önemi nedir?
0: Şöyle, aileden başlıyor bence. Çünkü aile kabulü ne kadar erken kabul ederse çocuk o kadar güzel ilerleme sağlar. Genellikle aileler otizm raporunu ne kadar geç alırsa o kadar bu durumdan kaçabileceğini düşünüyor. Aslında böyle bir durum olmaması lazım. Çünkü şu anda bilinen otizmin herhangi bir medikal ilacı yoktur. Desteği yoktur. Olmadığı için en güzel müdahale bireysel destek eğitimidir. Özel eğitim ve rehabilitasyonlarda alınan bireysel destek eğitimidir. 2 yaşından itibaren çocuk oyun temelli bireysel destek eğitimine dahil olmalıdır. Bakın burada çok güzel bir şey söylemek istiyorum. Aslında 2 yaşında çocuğumuzun ihtiyacı olan ilaç değil, oyun. Öğretici oyun oynanmalı çocukla. Floor time oyun çeşitleri olabilir. Çok basit. Bir çocuğumun 2 yaşına gelmiş hala 50 kelimesi yoksa eğer ve aile otizmden şüpheleniyorsa birkaç bakışı da ben görememişsem değerlendirmemde bir tane oyuncak ile çok basit al ver çalışarak bile çocuğumuzun sembolik oyun oynamasına, oyuncakları keşfetmesine, öncelikle yoğun bakışı oyuncağa ardından bana bakış atmasını sağlayarak, uzmanlara bakış atmasını sağlayarak hızlıca bir ilerleme kaydedilebilir. Ancak ailelerin bu durumdan çok korkup maalesef tanı koydurmuyorlar. Tanı koydurmayınca da çocuk ilkokulda sınıf öğretmeninin desteğiyle tanı almış oluyor ve 2 yaş, 6 yaş aradaki 4 yıl kaybolmuş oluyor. Çocuk eğitime 4 yıl geriden başlamış oluyor. Aslında aile 2 yaşından itibaren özel eğitim ve rehabilitasyon desteğini vermeye başlarsa çocuğumuz belki de okul çağında birçok belirtiyi ardında bırakmış olacaktır.
1: Peki bu konudan devam ederek ilerleyelim o zaman. Diyelim aileler otizm şüphesini kendince bir kanaat getirdiler. Çocuklarında
0: Evet.
1: var olduğunu düşündüler. Öğretmeniyle de belki birlikte düşündüler. İlk olarak hangi uzmana başvurmaları gerekiyor? Nereye gitmesi gerekiyor?
0: Çocuk psikiyatrisine gidip genel bir değerlendirme alması gerekir. Ardından çocuk psikiyatrisi uygun görürse hastane raporu verir. Düzenlenen hastane raporuyla birlikte ailelerin RAM'a gidip bir de özel eğitim raporu çıkarmaları gerekir. İki raporla birlikte özel eğitim ve rehabilitasyon süreci çocuğumuzun başlamış olur.
1: Bu bebeklik dönemi için de aynı
0: Aynı şekilde.
1: süreç devam
0: Evet,
1: edecek.
0: 18 aydan sonra ben ailelerin bu konuda hızlıca tedavi yöntemini izlemelerini tavsiye ediyorum.
1: Peki toplum olarak biraz ön yargılarımız var bu çocuklarımıza karşı.
0: Maalesef.
1: İşte demin dedik ya zeka gerisi olarak, zeka geriliği var olarak

0: Alpler saldırarak devam ediyor devletin verdiği hakkıyla. Burada büyük bir mücadele verilirken toplum içerisinde korumak ilk olarak okullarımızda başlıyor. Okulda öğretmenin bu konuda çok anlayışlı, öğrenciyi koruyan bir tarafta olması ve toplum içinde de çocuklarımızın etiketlenmeden, onların da yapabildiği becerileri olduğunu unutmadan yaşamak gerekiyor. Yani sadece çocuğumuzun uyumsuz, toplumsal iletişim bozukluğu olduğunu fark ettiğimizde herhangi bir bireyin, özellikle otizmli bir bireyin bu noktada daha sakin gözlem yapıp onun neler yapabileceğini anlamaya çalışmalıyız. Bu toplumda hepimiz için geçerli. Yani iletişimde bir sıkıntısı varsa onu daha az insanlarla iletişim kurabileceği bir iş alanında görevlendirebiliriz. Hepimiz insanlarla ilgili ve toplumun göz önünde olan işler yapmıyoruz. Birçoğumuz arka planda emek veriyoruz. Otizm demek çalışamaz veyahut da hayatını idame ettiremez, insanları anlayamaz. Bu toplumda bazen korku görüyorum. Zeka geriliği olan veyahut da otizmli bireylerden korkma görüyorum. İşte annelerden çocuklarına lütfen oynamayın, sınıfınızdaki bu otizmli çocukla oynatmadıklarını duyuyorum ve çok üzülüyorum. Otizmli bireyler asla zarar vermezler. Onlar sadece kendilerini korumak isterler. Hele ki eğitim alıyorlarsa o öfkeyi o kadar güzel rehabilitasyonda düzenleme şeklinde çalışırlar ki duygu düzenlemesi, rehabilite olurlar adeta ve otizmli çocuğumuz zaten kendini koruyamaz eğer eğitim almazsa. Kaldı ki bir başkasına zarar verecek. Genellikle çok gürültü olduğunda kulaklarını kapatırlar. Kaçarlar çok ışıktan, gürültüden, konser alanı gibi yerlerden, kalabalıktan. Yani aslında bizim onları toplumda sahip çıkıp, koruyup ve onların yapabildiği beceriler üzerinden alan açmamız gerekiyor.
1: Melisa Hanım, buradan devam edersek bir duygu hassasiyetlerinin olduğunu söylediniz, ifade ettiniz. Bunu
0: Evet.
1: biraz açmak adına duygu hassasiyetleri olan otizmli bireylerin günlük yaşamda nasıl muamele edilmeli? Nasıl davranmalı onlara?
0: Onları dinlemeliyiz. Onlar zaten kendilerini çok zor ifade ederler ve geç ifade etmeyi öğrendikleri için tam anlamıyla dinlemeliyiz. Onları çok yoracak, konfor alanından çıkaracak, fazla değişikliğe sürükleyecek ortamlarda tutmamalıyız. Özellikle mevsim geçişleri bile çocuklarımızı etkilerken günlük hayatın kaosundan, değişikliğinden de onları korumalıyız. Sık okul değişiklikleri yapılmamalı, sık taşınmalar yapılmamalı otizmli çocuğumuzla. Otizmli bir bireyi yetişkin olduğunda bile alanını ve düzenini korumalı. Ona bir adeta bir düzen kurmalıyız ve bu düzenin devamı için çabalamalıyız. Çünkü otizm düzeni sever ve kendi zihinlerinde farklı düzenleri de vardır. Bu yüzden onların konfor alanlarını korumak ilk hedefimiz olmalı.
1: Evet. Peki biraz bu ses hassasiyetini de açmak istiyorum
0: Tabii.
1: açıkçası. En çok hangi seslere karşı duyarlıdırlar?
0: Gürültü, çok yüksek gürültü. Örneğin konser, düğün, davul sesi veyahut da sosyal duygusal becerilerde gerilik dedik ancak mesela tartışmayı çok hızlı fark edip korkar ve ürkerler. Mesela şakasına bile toplum içerisinde ses yükselse onlar çok korkabilir. Bu yüzden tartışma, gürültü, kavga, düğün, davul sesi gibi şimşek sesi böyle gürültülerden çok irkilebilirler. Çünkü nörolojik bir gelişim bozukluğu olduğu için bizim duyduğumuz, algıladığımız sesler otizmli bireylerde çarpı iki şeklinde zihninde yankılanır.
1: Demin de bahsetmiştik biraz açmak anlamında. Otizmli bir çocuğun okul ortamında uyumunu artırmak için öğretmenler ve okul hangi düzenlemeleri yapmalıdır? Onlara nasıl yardımcı olmalıdır?
0: Şöyle ki okulda öğretmenlerimiz kaynaştırma çocukları alıyorlar. Her sınıfta kaynaştırma çocuğumuz var. Aynı zamanda özel eğitim alt sınıflarda var devlette. Otizmin derecesine göre biraz önce en başta da bahsettiğim gibi derecelere göre çocuklarımızı özel alt sınıf mı kaynaştırma mı karar vermek gerekir. Bunu RAN belirler. Daha sonra kaynaştırma olduysa ve çocuğumuz 20 öğrencinin içerisindeki tek kaynaştırma öğrencisi ise öğretmeni tarafından düzeni, konforu bahsettiğim yine korunmalıdır. İletişim becerileri öğretmen destekli geliştirilmelidir. Hatta sınıf öğretmeni otizmli öğrenciyi kendine çok yakın oturtmalıdır. Sınıfın arkalarında kaybolabilir.
1: Çok önemli.
0: Bazen aniden ayağa kalkabilir. Öğretmen her zaman bir eli onun masasında sakinlik ve gözetimi altında olmalıdır. Sınıfta gölge öğretmen bazen kaynaştırma öğrencisiyle birlikte bulunuyor. Ancak gölge öğretmen aslında çocuğun bana kalırsa daha fazla dikkat çekmesine de sebep oluyor.

0: yapıyor. Sınıf öğretmeni çok yakınına oturarak herkes tahtaya yazarken, "Oğlum haydi sen de yaz. Bak buradan başlayabilirsin." diye ona ufak ufak yol haritaları ve ufak ufak ipuçları verirse aslında süreç çok daha güzel geçer. Ben otizmli öğrencilerimizin becerilerinin ve zeka kapasitesinin olduğuna inandığımdan dolayı kaynaştırmayı tavsiye ediyorum her zaman. Çünkü kaynaştırmada biz ne çalışıyoruz? Sosyal iletişim, etkileşim. Kaynaştırmada olur bu sosyal etkileşim. 20 kişilik, 30 kişilik bir sınıf ortamında olabilir. Özel eğitim alt sınıfında 2-3 kişilik sınıfta tam da istediğimiz hedefe aslında ulaşamıyoruz. Bu nedenle kaynaştırma çocuk akademik olarak tahtayı, dersleri yakalayamasa bile sınıftaki arkadaşından kalem silgi alışverişi yapması, kavga izlemesi ve kendini savunmayı öğrenmesi, tartışmalara şahit olması, hakkını arayabilmesi de çok önemli gelişim adımlarıdır. O yüzden sınıf içerisinde çocuğumuzun kaynaştırma öğrencisi olması hem bir sınıf öğretmeni için hem aile için çok iyi bir durumdur.
1: Mutlaka. Peki biraz da okul öncesi grubu için bahsedelim. Onlar nasıl yaklaşmalı bu tür öğrencilerine?
0: Okul öncesi durumunda işler açıkçası birazcık daha zor Hilal Hanım. Şöyle zor, okul öncesindeki çocuklarımızın ben merkezli dönemi otizm öğrencimizin o kendini keşfetme dönemiyle çatışır. Bu sebeple diğer çocuklar 7 yaşında 6 yaşında algılayabilirken sınıfımızda özel bir arkadaşımız var konusunu okul öncesi grubu öğrencilerimiz çok algılayamayabilir. Özellikle 3-4 yaş grubundan bahsediyorum. Yine 5-6 yaş grubu çok güzel yardımlaşmalar ve paylaşmaları yapıyor. 3-4 yaş grubu için de muhakkak sınıfta bir de yardımcı, sadece otizm öğrencimizle ilgilenen bir yardımcı öğretmenimizin de olması benim kendi önerimdir. Çünkü öğretmenimizin sınıf içerisindeki diğer çocukların, 3-4 yaş grup çocukların ihtiyaçlarını giderirken oradaki otizmli öğrencimizin ihtiyacı veyahut da bilmeden arkadaşının oyuncağını alıp döndürüp saklama ihtiyacında olacak tanısı gereği, belirtisi gereği. Mesela diğer arkadaşı da çok bunu anlamayabilir. Orada bir yardımcı öğretmenin devreye girmesi gerekebilir. Biraz daha kolaylaştırır. Ancak çocuğumuz kreşe gidemez, anaokuluna gidemez gibi bir durumdan asla söz etmiyorum. Eğitim her zaman her tanı grubu olan çocuk için ulaşılabilir olmalıdır. Anaokulunda da otizmli öğrencilerimizin var olması çok da güç veya imkansız değildir. İyi bir öğretmen, iyi bir yardımcı öğretmen durumu ve şartları olabildiğince uygun hale getirebilir diye düşünüyorum.
1: Bir de en çok gelen sorulardan bir tanesi öğretmenlerimiz alanında şöyle bir soru var Melisa Hanım. Şimdi bu çocuklar genellikle yalnız oynamayı tercih eden, arkadaşlara çok paylaşım yapmayan, zaten göz temasının olmadığını belirttiniz. Bu tür bir oyunu tercih eden çocuklar, özellikle okul öncesi grubu için söylüyorum. Bu çocukları arkadaşlarıyla oynamaya itmek, onlara bu şekilde bir zorlama yapmak doğru mudur?
0: Zorlamadan ziyade teşvik. Söylemek, arkadaşlarını aynı paydada buluşturmak, yani oyun kurmak. Çocuğumuz dilerse ve hazır hissetmiyorsa o oyundan çıkabilir. Çünkü şöyle düşünelim, alışmadığımız veya edinemediğimiz bir beceriyi bir anda edinmemiz için zorlanırsak bu ters tepebilir ve çocuğun da tıpkı bir yetişkin gibi midesi bulanabilir bu durumdan. Zorlanmadan ufak ufak teşviklerle gidilebilirse güzel olur diye düşünüyorum. Aynı zamanda çocuklarımız bireysel oyun oynarken dedik, özel eğitimlerde grup eğitimleri var. Bireysel destek eğitiminden sonra özel eğitim ve rehabilitasyon merkezinde farklı tanılı veya otizm tanısı olan çocuklarla haftada bir grup eğitimi alması ve özel eğitim öğretmeniyle grup eğitiminden çocuk o beceriyi kazanması okulda uygulama alanıdır. Yani işin teori kısmı özel eğitim ve rehabilitasyondur. Aynı zamanda her otizmli bireyin uzaktan da ayda bir gittiği bir çocuk psikiyatrisi ve psikolojik danışman veya psikolog desteği almalıdır. Bunun yanı sıra kendi hakkı olan rehabilitasyon sürecinde çocuk yoğun bir eğitim almalıdır. Okullar uygulama alanıdır. Biz ne yapıyoruz? Okuldan gelen dönütler nedir? Çıktılarımız, sonuçlarımız nedir şeklinde ailelere harika bir dönüttür. Kreşler, anaokulları, ilkokullar. Çünkü bu kadar çalışmanın sonucunu gösterir. O yüzden düzenli bir psikolojik danışman ve psikolog takibi, klinik psikolog takibi, ayda bir çocuk psikiyatrist takibi çocuğumuz için devletin verdiği haktan yararlanıp kesinlikle tanı koydurup rapordan düzenli gidilen bir özel eğitim merkeziyle bu süreç yürütülmelidir.
1: Peki bir de şöyle bir

0: Kendi kendine ailelerimizin koyduğu tanılar var. İşte benim çocuğum üstün zekalı, özel yetenekli diye. Böyle bir durum var mıdır?
1: Şöyle, zihnimizde iki bölüm vardır. Sosyal duygusal zeka ve aritmetik zeka. Sosyal duygusal zeka, yani sağ beyin, sol beyin. Bir taraf çok fazla körelince diğer taraftaki beceri artar. Bu parlar, aritmetikteki beceri. Parlayan bu beceriyi velilerimiz üstün zeka zannediyor. Kısacası budur. Yapılması gereken yine bir zeka testidir. 6 yaştan sonra Whisker zeka testi, WIS4 zeka testi. Bunlar yapılmalıdır. Bunlar yapıldıktan sonra doğru veriyi alabiliriz. Bu şekilde yorumlamış olayım.
0: Melisa Hanım, programımızın yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Kıymetli katkılarınızdan dolayı öncelikle size çok teşekkür ediyorum.
1: Ben de çok teşekkür ederim. Beni dinlediğiniz için çok teşekkürler.
0: Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Kıymetli dinleyiciler, bu hafta da programımızın sonuna geldik. Haftaya yine aynı gün, aynı saatte sizlerle birlikte olmak dileğiyle. Hoşça kalın.
2: Çocuktan hayata.

fark yaratan hikayeleriyle örnek olabilecek engelli bireyler. Yaşamlarına ışık tutacak projeler ve çözümler Engelsiz Sesler'de sizlerle buluşuyor. Engelsiz Sesler her perşembe 17 haberlerinden sonra TRT Radyo 1'de.

0: konuşuyoruz.
1: Konuşuyoruz ama nasıl?
2: Pandemi dolayısıyla çok yakınımızda tuttuğumuz bir şey var.
1: Halbuki sadece pandemi dolayısıyla değil, biz Türkler onu hep yakınımızda tutarız. Misafir geldiğinde de, bayramlarda da, seyranlarda da, ayılıp bayılanlarda da hep başvurduğumuz özel bir kullanım aracıdır ya da sıvısıdır. Kolonya.
2: Doğrusu çok güzel telaffuz ettiniz Hakan Bey. İtalyanca kökenli bu sözcük. Kolonya değil, kolonya. Bir yağ yok bunun içinde. Sadece kolonya diyoruz. Buna benzeyen bir başka sözcük daha var. Hangisi?
1: Şöyle bir düşüneyim. Buna benzer. Caparo olabilir mi?
2: Evet, o da İtalyanca bir sözcük. Tam da caparo biçiminde söylüyorlar. Doğrusu ne? Capora.
1: Capora.
2: Evet.
1: A yerine O'yu kullanmak dikkat edilmesi gereken harflerden bir tanesi. Capora olarak söyleniyor.
2: Evet. Doğrusu Capora.
1: Capora.
2: İtalyanca'dan geldiğini hatırlatalım. Demek ki iki sözcük var. İtalyanca kökenli, biri kolonya, diğeri de Capora.
1: Hı hı.
2: Bunların doğrusu O harfiyle söyleniyor olması. Kolonya ve Capora.
1: Bir örnek daha aklıma geldi. Çok sık yapılıyor. Karakter. Karakter diyen var.
2: Karakter diyeni duydum ben. Ama doğrusu karakter.
1: Karakter mutlaka.
2: Arapça seciye denilirmiş eskiden. Sen çok seciyeli bir insansın.
1: Bulmacalarda hala çıkar.
2: Evet, ama biz şimdi karakter diyoruz. Evet. Karakter sözcüğü Fransızca kökenli aslında yine. Ve ayırt edici nitelik anlamında kullanıyoruz. Bir tür huy, yaratılış anlamına gelen bir sözcük. Karakter değil.
1: Karakter.
2: Karakter. Öyleyse.
1: Konuş ki.
2: Seni görebileyim.
0: Konuşuyoruz. Hazırlayan ve sunanlar Hafize Okan, Hakan Şahin.

Kaygılarınızdan kurtulmak ister misiniz? Önce bebeğinizi sımsıkı kucaklayın. Hayatınıza artı bir değer katan çok özel bir yolculuk başlıyor. Türkiye Down Sendromu Derneği olarak bu yolculukta artık hayat boyu yanınızdayız. Aklınıza takılan, öğrenmek istediğiniz her şey için bize mutlaka ulaşın. Deneyimli uzman ekiplerimizle ve Hayata Merhaba programımız ile tanışın. Bilgimiz sevginizle birleşince neleri başarabileceğimizi bir

0: Birlikte görelim. Sadece çocuğunuzun değil, ailenizin hayatına artı bir değer katalım. Unutmayın, bu yolculukta asla yalnız değilsiniz.
1: Reklamlar.
2: Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
3: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Reklamlar.
5: Hazır mıyız? Ses, kamera. 3, 2, 1, oyun. Film odası açılıyor. Film odası her perşembe saat 14.30'da TRT Radyo 1'de.

0: Yazan Gabriel Garcia Marquez. Çeviren İsmail Yerguz. Uygulayan Muazzez Menemencioğlu. Yöneten Haluk Kurdoğlu. Efektör Korkmaz Çakar. Bu bölümde oynayan sanatçılar: anlatan Yiğit Terzioğlu, Marquez Sevtap Toktay, Velasco Alev Sezer.
1: Radyo 28 Şubat 1953'te Kolombiya Deniz Kuvvetleri'ne bağlı bir muhribin Amerika'ya bağlı Mobil üssünden ayrıldıktan sonra Antiller Denizi'nde fırtınaya tutulduğunu, 8 denizcinin muhripten denize düştüğünü, kazaya uğrayanların aranmasının sonuç vermediğini, bulunmayan denizcilerin resmen ölmüş sayıldığını bildirir. Olaydan bir ay sonra Luis Alejandro Velasco adında bir denizci kazadan kurtulduğunu söyleyerek 10 gün bir sal içinde açlık, susuzluk, doğa ve doğa içinde yaşayan canlılarla yaptığı ölüm kalım savaşını bir gazeteciye gün gün, saat saat, giderek dakika dakika ayrıntılarıyla anlatır. İlk 2 gün üst üste kendisini aramaya gelen uçak denizin yüzeyini yalayarak geçer ama onu görmez. 4. gün bir gemiyle karşılaşır ama ona da varlığını gösteremez ve kurtarılma şansını elinden kaçırır. Denizdeki yaşamı onu acımasızca davranan doğaya karşı acımasızlığa yöneltmiştir. Salda 9. günün sonunda hala kara görünmemiştir.

0: Oldukça ilginç geçen deniz yolculuğunuzun 10. ve sonuncu gününe geldik.
1: Yakıcı güneş, umutsuzluk ve ilk kez dayanılmaz boyutlara ulaşmaya başlayan susuzluk içinde inanılmaz bir şey buldum.
0: Ne?
1: Salın altındaki ağda boya yapımında kullanılan kırmızı bir kök vardı.
0: Ne anlama geliyordu bu?
1: Denizde bulunduğum 9 gün boyunca su üstünde en küçük bir bitki kırıntısı bile görmemiştim.
0: Bu kara parçasının belirtisi.
1: Ansızın içgüdüsel olarak ısırdım. Tadı kan gibiydi. Zehir tadı diye düşündüm. Ama son lifine dek yemeği sürdürdüm.
0: Açlığınızı bastırdı mı?
1: Evet de.

0: Desem yalan olur.
1: Nuh peygamber gemiden güvercini salınca kuş gemiye gagasına bir zeytin dalıyla dönmüştü. Bu dal suların çekildiğini gösteriyordu.
0: Denizde bir yıl kalınabilir ama bir gün gelir daha çok kalmak olanaksızlaşır. Bir gün önce güneşin karadan doğacağını düşünmüştüm.
1: Oysa 24 saat geçmişti ve kara parçası görünmemişti. Bu sizi düş kırıklığına uğratıyordu.
0: Artık bir şey umduğum yoktu. Öleli 9 gece 10 gün olmuş diye düşündüm.
1: Birinin sizi aramaya çıkacağını hiç düşünmediniz mi?
0: Bu umudu hiç yitirmedim. Ama 9. gecenin sonunda tümüyle unutulduğumu sanıyordum. 9 günlük yalnızlığım dakika dakika perdedeki film gibi gözlerimin önünden geçiyordu. Önce düşüşüm, sonra arkadaşlarım ve salın çevresindeki bağırışmaları, sonra açlık, susuzluk, köpek balıkları
1: ve akıl almaz savaşınız. Doğayla, hayvanlarla, kendi kendinizle.
0: Şafakta rüzgar buz gibi oldu. Ateşim vardı. Tepeden tırnağa ürperiyordum. Sağ dizim yeniden acımaya başladı. Tuzlu su yarayı iyileştirmeden kurutmuştu. O güne dek kabuğunu koparmamaya özen göstermiştim ama o gece salın içine yüzük oyun yattığımdan yaray canımı yakıyordu.
1: Bay Velasco, hiç düşündünüz mü? Yaranın zonklaması size yaşadığınızı hatırlatıyordu.
0: Güneş doğduğunda salda olduğunun farkına vardım. Belleğimi zorlayarak 9 tane çizgi attığımı anımsadım. Ama son çizgi hangi gündü?
1: Ağa takılan kökü yediğiniz gün.
0: O gün bana öyle uzakta kalmış gibi geldi ki, üstelik açlığımı da gidermemişti. Güneşin doğduğunu biliyorum ama gücüm azalmıştı. Ayağa kalkmak bana olanaksız gibi görünüyordu. Yaralı bacağımı kıpırdattım, saatime baktım. Hala ölmemiş olmam dayanılmaz geliyordu. 5'e çeyrek kala güneş bütün görkemiyle ufku aydınlattı. O zamana dek hep geceden korkmuştum. Ama bu yeni günün güneşi bana daha da korkunç göründü. Başımı dik duracak biçimde salın kıyısına yasladım. İşte o sırada yükselmekte olan kızgın güneşe karşı kıyının uzun ve yeşil profilini açık seçik gördüm.
1: Ah, sonunda.
0: 4-5 gün önce böyle bir hayal beni sevinçten deliye çevirirdi. Salı bir yana bırakır, kıyıya çabucak ulaşabilmek için kendimi suya atardım ama seraplara karşı aşılanmıştım.
1: Bazen gerçeğe inanmak, düşlere inanmaktan daha güç gelir.
0: En aydınlık sabahlardan biriydi. Hiçbir kuşkuya yer yoktu. Bu gerçekten karaydı. Ama uzaklıkları sürekli değişiyordu.
1: Neyin?
0: Hindistan cevizlerinin.
1: Hangi Hindistan cevizinden söz ediyorsunuz?
0: Kara parçasında Hindistan cevizi ağaçları açıkça görünür biçimde önümde uzanıyordu.
1: Bay Velasco, karayı gördüğünüzde saat kaçtı?
0: Saat 5 olmak üzereydi. Birdenbire geçmiş günleri, bütün bastırılmış sevinçleri, uçakların, gemi ışıklarının, martıların ve suyun renginin yol açtığı sevinçler yeniden doğdu.
1: Sizi o anda güzel bir kahvaltı mı yoksa karayı görmek mi daha çok canlandırırdı?
0: Kara tabii. Bir sıçrayışta ayağa kalktım. Hindistan cevizi ağaçları açıkça görünüyordu ama evleri göremiyordum.
1: O anı tüm ayrıntılarıyla dinlemek istiyorum.
0: Sevinçten deliye dönmüş olarak kürek parçasına sarıldım ve salı doğruca kıyıya yöneltmeye uğraştım.
1: Kıyıdan ne kadar uzaklıktaydınız?
0: Sanırım 2 kilometre kadar. Ellerimde güç kalmamıştı. Devinmek sırtımı acıtıyordu ama karayı görünce çabalamaktan vazgeçmek için mi direndim diye güç verdim kendime.
1: 9 gün, yeni doğanla birlikte 10 gün. Dile kolay.
0: Kan ter içindeydim ama var gücümle kürek çekiyordum.
1: Küreğiniz kırık değil miydi?
0: Suyun derinliğini bile ölçmeme yaramıyordu. Coşkunun verdiği garip bir güçle ilerlemeyi başardım. Kıyıya paralel bir akıntı salı kayalıklara doğru itiyordu. Kayalar sabah güneşi altında sivri tepeleri olan madeni dağlar gibi parlıyordu.
1: Biliyor musunuz? Eğer kendinizi akıntıya bıraksaymışsınız, parçalanarak ölecekmişsiniz. O gördükleriniz Punta Caribana kayalıklarıymış.
0: Ama ben sabırsızlığımdan gücümü denemeye karar verdim. Kıyıya ulaşmak için 2 kilometre yüzmem gerekiyordu.
1: Ne kadar zamanda yüzebilirdiniz?
0: Normal olarak 1 saatte yüzerdim ama 10 günlük doğaya karşı verdiğim kıyasıya savaş, sonra aç ve susuz olarak yaralı ve güneş yanığı içinde ne kadar zamanda yüzeceğimi kestiremiyordum.
1: Çok yüreklisiniz doğrusu.
0: Hiç düşünmeden, köpek balıklarını aklıma getirmeden küreği bıraktım. Gözlerimi kapadım ve suya atladım.
1: Su da sizi canlandırmıştır.
0: Ne olursa olsun giderek gücüm azalıyordu ve hala karayı göremiyordum. Yeniden korkuya kapılır gibi oldum. Belki değil, kesinlikle bir hayale kurban olmuştum. Saldan oldukça uzaklaşmıştım. Geri dönmek olanaksız gibi görünüyordu.
1: Sizi dinlerken benim soluğum kesiliyor.
0: Kara göründüğünde 15 dakikadır hızla yüzüyordum.
1: Ne kadar uzaklık kalmıştı?

0: daha 1 kilometre vardı. Ama artık Serap gördüğümü sanmıyordum.
1: Ev görüyor muydunuz?
0: Kıyıda tek birey bile yoktu. Yarım saat durmadan kulaç atmak tüketti beni. Yine de karaya varacağımdan emindim. Yaşamımın yarısını suda geçirdim ama iyi bir yüzücü olmanın önemini en iyi o 9 Mart sabahı anladım. İlerledikçe Hindistan cevizi ağaçlarını daha iyi seçiyordum. Ne kadar yüzdüm bilmiyorum ama güneş gitgide beynimi daha çok yakmaya başladı. İkinci kez derinliğin boyuma gelip gelmediğine baktığımda kara ayaklarımın altındaydı.
1: Karaya ilk adımınızı attığınızda ne duydunuz?
0: O gün başıboş dolaştıktan sonra karaya adım atmak tuhaf bir duygu. Evet, tuhaf bir duygu yandırıyor insanda.
1: İlk izleniminiz ne oldu?
0: İlk izlenimim sessizlik oldu. Herhangi bir şeyi ayırt etmeden büyük bir sessizliğe gömüldüm. Bir süre sonra uzakta dalgaların kıyıya yüzümle çarptığını duydum. Sonra Hindistan cevizi ağacı yapraklarındaki hışırtı bana karada olduğumu doğruladı. Dünyanın neresinde karaya çıktığımı bilemiyordum ama kurtulduğumu anlıyordum.
1: Sonra ne yaptınız?
0: Plajda yattığım yerden kafamı toplayıp çevreyi incelemeye koyuldum. Doğa engebeliydi. İçgüdüsel olarak insan izi aradım. 20 metre ötemde dikenli telden bir çit vardı. Hayvan izleriyle dar bir yol uzanıyordu. Bu insan belirtileri önemli bir buluş gibi geldi bana. Sevinçten deliye dönmüş durumda yanağımı ılık kumlara dayadım ve bekledim.
1: Ne kadar?
0: Yaklaşık 10 dakika. Yavaş yavaş gücümü topluyordum. Saat 6'yı geçiyordu ve artık güneş iyice yükselmişti. Boş kabukların yanında dolu Hindistan cevizleri vardı. O yana doğru süründüm. 5 gün önce yakaladığım balığa yaptığım gibi sinirli bir biçimde en yumuşak yerini aradım. Midem ağrıyordu. Dizimdeki yara irinleşmişti.
1: Hindistan cevizini yiyebildiniz mi?
0: Hindistan cevizinin üst ucunda üçgen biçiminde duran 3 gözü vardır. Bunları bulabilmek için cevizi bir çakıyla soymak gerekir. Oysa benim anahtarlarımdan başka bir şeyim yoktu. Kalın ve sert kabuğu birçok kez delmek istedim ama her girişimim yenilgiyle sonuçlandı. İçindeki sütün sesini duyduğum cevizi hırsla fırlatıp attım.
1: Sonra ne yaptınız?
0: Ağaca sırtımı dayamış düşünürken köpek avlaması geldi kulağıma. Bir süre sonra inanılmayacak kadar ince, beyazlar giymiş genç bir zenci kız belirdi. Kadının yaklaştığını görerek hangi ülkedeyim acaba diye sordum kendi kendime. Bu kadın belki de son şansımdı. İspanyolcayı anlayacak mı acaba diye kendi kendime sordum. Ola ki anlamaz diye İngilizce hello diye bağırdım.
1: Karşılık verdi mi?
0: Korkuyla baktı. Anlaşılacağından güvenli help me diye bağırdım. Bir an duraksadı, çevresine bakındı, tabanları yağlayıp kaçtı.

0: Bir an cesedimi burada unutulmuş ve akbabalarca delik deşik edilmiş olarak düşündüm. Daha sonra köpekli bir adam belirdi. Omuzunda bir tüfek asılıydı. Beni görür görmez durdu ve şaşkınlıkla baktı. İspanyolca konuşmaya karar verdim. "Bayım, bana yardım edin," dedim. Hemen yanıt vermedi. Tüfeğini yere dayayıp beni incelemeye başladı. Bir bu eksikti. "İster misin bana ateş etsin?" diye düşündüm. "Yardım edin bana. Ne oldu size?" diye sordu. İspanyolca konuşuyordu. Bir solukta anlattım. "Ben Luis Alejandro Velasco'yum. Deniz kuvvetlerine bağlı Caldes Muhrib'in denize düşen gemicilerinden biriyim. Herkesin kesinlikle bu haberi bildiğini sanıyordum."
1: "Bilmiyor muydu?"
0: "Kimsenin kazadan haberi yoktu. Paçayı nasıl kurtardığımı anlasınlar diye oracıkta en küçük ayrıntısına kadar anlatmaya hazırdım."
1: "Sonra?"
0: "Geri döneceğini söyleyerek gitti."
1: "Geldi mi?"
0: "Geldi. Hangi ülkedeyiz diye sormayı akıl edebildim. Kolombiya'daymışız. Yürüyemez misin diye sordu. Denedim ama başaramadım. Karısıyla birlikte gelmişti. Eşeğe binmeme yardım ettiler. Yarım saatte kurtarıcımın evine ulaştık. Karısı sıcak tarçın getirdi. Hasta bir çocukmuşum gibi tarçını zorla içirdi. Konuşmak için ağzımı açar açmaz, "Susun, sonra anlatırsınız," diyordu. Yiyecek istedim, doktor muayene ettikten sonra yiyecek verebileceğini söyledi. En yakın doktor buradan 2 günlük yoldaydı. Tüm köy beni görmeye gelmişti.
1: O günden sonra sizi izleyecek meraklı toplulukla ilk karşılaşmanız oluyor bu.
0: Daha sonra umulmadık bir şey daha oldu. Köyün komiseri ve kalabalıktan bazıları beni yataktan çıkardılar.
1: Niçin?
0: Nereye gittiğimi ve bu dost yardımseverlerin bana neler yapacağını bilmiyordum. Muhrib'den düştüğüm günden beri durmaksızın bilinmeyen bir yöne doğru gidiyordum. 2 uzun sopaya takılı bir asma yatağa yatırdılar. Eğri büğrü bir yolda gidiyorduk.

0: Beni nöbetleşe taşıyorlardı. Her yarım saatte 8 yeni taşıyıcı alıyordu nöbeti.
1: Hiçbir şey vermediler mi size yemek için?
0: Su ve biraz tuzlu kurabiye verdiler. Her kafadan bir ses çıkıyordu. Benim dışımda herkes konuşuyordu. Kalabalığı yöneten komiser kimsenin bana yaklaşıp konuşmasına izin vermiyordu. Mulatos'a vardığımızda polisler kalabalığı durduramadı.
1: Mulatos nedir?
0: Telgraf makinesi bile olmayan bir balıkçı köyü.
1: Bu durumda ailenizle de haberleşme olanağı olmuyordu.
0: Mulatos'tan San Juan'a götürüldüm. Kalabalık daha da çoğaldı. Halk beni görebilmek için birbirini çiğnerken bu gösteriye neden olan ben yatağıma kurulmuş yatıyordum. Bu kalabalık San Juan'a kadar ardımdan geldi. Yolculuk boyunca su içmek ve yemek yemek istedim. Susuzluğumu ve açlığımı kamçılamasına karşın tuzlu kurabiye parçaları ve damlalıkla verilen su beni canlandırmıştı. Şirin kentinin tüm halkı beni karşılamaya koşmuştu. Polis beni görmek için sokaklara yığılan kalabalığı denetlemeyi başardı. Burası gezimin sonu oldu. Beni muayene eden Doktor Gomez ilk muştuyu verdi.
1: Yemek yiyebileceğiniz konusunda mı?
0: Uçak hazır. Sizi Cartagena'ya götürecek. Aileniz sizi bekliyor dedi.

0: 10 gün boyunca bir sal üstünde açlığa ve susuzluğa dayanmanın bir insanı kahraman yapacağını hiç düşünmemiştim. Tek uğraşım beklemek ve sağ kalmaya çabalamaktı. Kahraman olduktan sonra kendinizi nasıl hissediyorsunuz diye soruyorlar bana.
1: Ne karşılık veriyorsunuz onlara?
0: Ne diyeceğimi bilemiyorum. Ben kendimi eskisi gibi görüyorum. Değişen ben değilim, ötekiler. Ne içim ne de dışım değişti.
1: Ünlü olunca ilk izleminiz ne oldu?
0: Gece gündüz her fırsatta insanlar kendimden söz etmemi istediler. Beklenmedik bir ziyaretçiden korunmak için başıma bir nöbetçi diktiklerini deniz hastanesinde fark ettim.
1: Bu öyküyle ilgili olarak sözlerinizi nasıl bağlamak istersiniz?
0: Bu serüven bana beklenmedik bir kazanç kapısı açtı.
1: Reklam ajanslarının önerileri mi?
0: Şaşmadan işleyen saatimin yapımcılarına bir yararı olduğunu sanmıyorum ama bana $500 ödediler. Falan marka cikleti çiğnemem ve bunu reklamlarda söylemem için $1000 aldım. Espadrillerimi yapanlar da reklamda söylemem için $2000 ödedi.
1: Denizde açlık ve susuzluğa dayanarak 10 gün yaşamanın karlı bir iş olacağını hiç düşünmemiştiniz değil mi?
0: Bu kazandığımın 100 katını verselerdi bir kez daha yaşamak istemezdim.
1: Kahraman olarak yaşamanızın özel bir yanı var mı?
0: Yok. Sabah 10'da kalkıyorum. Kahveye koşup arkadaşlarla çene çalıyorum. Hemen hemen her gün sinemaya gidiyorum. Her gün çeşitli yerlerden mektup alıyorum. Tanımadığım insanların mesajları bunlar. Kimileri bana bu öykünün hayal ürünü, uydurma olduğunu söylüyorlar.
1: Öyle mi?
0: Peki öyleyse denizde 10 gün boyunca ne yaptığımı sanıyorsunuz?

Bir Denizci adlı oyunumuzun 6. ve son bölümünü dinlediniz. Başka bir oyunda buluşmak üzere. Hoşça kalın sayın dinleyiciler.

Orman varlığımız ülke geleceğimiz için, gelecek kuşaklar için her şeyden daha değerli. Ormanlarımızı korumak, geleceğimizi korumak demek.

0: akıl vermek gibi olmasın.
1: Tüketicinin korunması hakkında kanun, madde 10, ispat yükü. Testin tarihi.

tarihinden itibaren 6 ay içinde ortaya çıkan ayıpların teslim tarihinde var olduğu kabul edilir. Bu durumda malın ayıplı olmadığının ispatı satıcıya aittir. Tüketicinin sözleşmenin kurulduğu tarihte ayıptan haberdar olduğu veya haberdar olmasının kendisinden beklendiği hallerde sözleşmeye aykırılık söz konusu olamaz.

0: Saat 10.
1: Haberler.
0: İyi günler değerli dinleyenler. Spikeriniz ben Funda Akyol. ABD ile İran yine sıcak çatışmanın eşiğine geldi. Tüm gözler Orta Doğu'ya çevrilmişken dünyaya nefes aldıran açıklama ABD Başkanı Trump'tan geldi. Trump bir anlaşmanın ana hatları üzerinde uzlaşma sağlandığını, İran'a yönelik saldırının iptal edildiğini söyledi. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Trump, ABD'nin İran'a karşı görülmemiş düzeyde askeri güçle hazır olduğunu söyledi. Buna karşın İran ve diğer Orta Doğu ülkeleriyle anlaşmanın ana hatları üzerinde uzlaşıldığını belirterek saldırının ertelenmesini istediklerini kaydetti. Ankara yoğun diplomasi trafiğini sürdürüyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bakan Fidan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda görüşmede yürütülen müzakere sürecindeki son durumu ele aldıklarını belirtti. İstanbul Tuzla ve Çekmeköy Belediye Başkanlarıyla Şile Belediye Başkan Vekili CHP'den AK Parti'ye geçti. Üç ismin rozetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı. AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen programa katılan Erdoğan, muhalefetteki parti içi tartışmalara değindi. Türkiye'den kopuk bir muhalefetin ülkeye hiçbir hayrının dokunmayacağını söyledi. Cumhurbaşkanı, Mega kentte kiralık sosyal konut uygulamasıyla 15 bin ev kiralanacağının müjdesini de verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, esnaf ve sanatkarları da unutmadığı yatırım kredi limitlerini yükselttiklerini duyurdu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, terörsüz Türkiye sürecinin siyaset üstü görülerek çerçeve yasaya tam destek verilmesi gerektiğini vurguladı. Hiçbir politik oyun gelecek yüzyılımızın inşası amacıyla attığımız adımlardan bizi geri döndüremeyecektir dedi. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, İstanbul'da 2026 YKS Türkiye şampiyonlarına seslendi. Türkiye'de son 25 yılda büyük atılımlar gerçekleştirildiğini söyledi ama yapılan en büyük iş özgüven inşasıdır. Gençlerimiz özgüvenli bir hale geldi dedi. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar da gençlere hayatta bir kızıl elmanız olsun tavsiyesinde bulundu. Meclis yaz döneminde de yoğun mesaisini sürdürüyor. Bu hafta 18 yaş altı suçlularda ceza üst sınırını artırmaya yönelik düzenlemenin genel kurul gündemine gelmesi bekleniyor. Terörsüz Türkiye hedefi için de kanun teklifi hazırlıkları sürüyor. Teklifin meclis başkanlığına hafta içinde sunulması öngörülüyor. Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı 181. Jet Filo Komutanlığı, Estonya'daki NATO geliştirilmiş hava polisliği görevi kapsamında nöbeti devraldı. 5 adet F-16 savaş uçağı ve 76 personel Estonya'ya intikal etti. Gülistan Doku soruşturmasında gözaltındaki 5 şüpheliden 3'ü daha tutuklandı. Yapılan 4. dalga operasyonla birlikte tutuklu sayısı 28'e yükseldi. Siirt'te çaya düşen 12 yaşındaki çocuk boğuldu. Oğlunu kurtarmak için suya atlayan baba akıntıya kapılarak kayboldu. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye ekipler sevk edildi. Ekiplerce sudan çıkarılan çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi. Suda kaybolan babanın bulunması için başlatılan arama çalışmaları devam ediyor. Peru'nun Nazca kentinde Avrupalı turistleri taşıyan uçak düştü. Uçaktaki 11 yolcuyla 2 mürettebat hayatını kaybetti. Pakistan'daki Broad Peak Dağı'nın zirvesinde çığ düşmesi sonucu kaybolan ve aralarında Nepalli ödüllü bir dağcının da bulunduğu 10 dağcıdan üzücü haber geldi. Ünlü dağcı ve beraberindeki ekipten kurtulan olmadı. Haberleri dinlediniz.

0: Custom 9 artı 1 koltuk seçeneğiyle yolculuğu bir üst seviyeye taşıyor. Premium iç mekan detayları, konfor odaklı tasarım unsurları ve ileri seviye donanım özellikleriyle fark yaratıyor. Üstelik D2 yolcu taşıma belgesine de uygun. Siz de hemen bir Ford yetkili satıcısına uğrayın. Ford Custom'ı ve özelliklerini daha yakından tanıyın. Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Reklamlar.

Merhaba sayın dinleyenler, 2 Ağustos Pazar sabahından herkese günaydın. An itibarıyla Bölge Gündemi programı TRT Çukurova Radyo stüdyolarında başladı. Hepiniz Bölge Gündemi'ne hoş geldiniz. Sayın dinleyenler, bugün Bölge Gündemi'ni Sanem Sumaytoğlu Paşahan hazırladı. Teknik yönetimde Zafer Arzum sesimizi ulaştırıyor. Ben de Muhammed Kalem. Hepinize sağlıklı, mutlu, güzel bir gün diliyoruz. Yaklaşık bir saat boyunca Bölge Gündemi programıyla sizinle olacağız. Programımız boyunca telefonlarınızdan 0324 238 8632 ya da direkt 444 4847'yi tuşlayarak bize ulaşabilirsiniz. Sosyal medya hesaplarımızdan Facebook, Instagram, X ve Ne Sosyal'de de TRT Çukurova Radyosu'nu takip edip son göndereye yazmanız yeterli. Sayın dinleyenler, Bölge Gündemi'nde bugün ilk olarak dünden bugüne yansıyan haberleri aktaracağız. Ardından TRT Tarsus Yurt muhabirimiz Selahattin Özbozkurt Tarsus ve Mersin gündemini aktaracak. Bölgemiz hava durumu ve yol durumunu da sizinle paylaşacağız. Bölgemiz gazetelerinde ve internet haber sitelerinde öne çıkan haberleri de size aktaracağız. Değerli dinleyenler, bugün programımızda Hatay Defne Kadın Girişim Üretim ve İşletme Kooperatifi Başkanı Nesrin Deli de bizimle olacak. Yaz sezonunda başlayan üretim çalışmalarını Defne Kadın Girişim Üretim ve İşletme Kooperatifi'nin yaptığı projeleri programımızda konuşacağız. Akdeniz İnternet Gazetecileri ve Yayıncıları Derneği Kurucu Başkanı Veysel Cıncık da bugün bizimle olacak, Hatay gündemini aktaracak. Ajans Çukurova köşesinde ise haber ajanslarının servis ettiği son haberleri okuyacağız. Programımızın son bölümünde ise kültür sanat rehberi köşemizde bölgemizde yapılacak kültürel sanatsal etkinlikleri aktaracağız. Tekrar Bölge Gündemi'ne hoş geldiniz.

0: Dünden bugüne.
1: Sayın dinleyenler, dünden bugüne yansıyan haberleri aktarıyoruz. İlk haber Adana'dan. Adana'nın Kozan ilçesinde 3 otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralanan 7 kişi sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı. Adana'nın kiraz üretimiyle öne çıkan Saimbeyli ilçesinde dalında kalan kirazlar geleneksel yöntemlerle kurutularak kışlık çereze dönüştürülüyor. Mersin'de düğün konvoyu yaparak trafiği tehlikeye düşürdüğü belirlenen 7 sürücüye 695.862 lira ceza verildi. Mersin'in Mezitli ilçesinde trafikte makas atarak ilerleyen yolcu minibüsünün sürücüsüne 90 bin lira ceza uygulandı. İl Emniyet Müdürlüğü'nün açıklamasına göre minibüs sürücüsünün trafikte makas atarak ilerlediği görüntünün sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlatıldı. Çalışma kapsamında yolcu minibüsünün sürücüsü yakalandı. Ehliyetine geçici süreyle el konulan sürücüye 90 bin lira ceza kesildi. Araç da 2 ay trafikten men edildi. Gaziantep merkezli 14 ilde düzenlenen narko kapan Gaziantep operasyonunda yakalanan ve gözaltı işlemleri tamamlanan 450 şüpheliden 416'sı tutuklandı, 34 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi. Kilis ve Kahramanmaraş'ta sıcak hava günlük yaşamı olumsuz etkiliyor. Kilis'te öğle saatlerinde etkisini artıran sıcak hava sebebiyle vatandaşlar serinlemek için havuz, park ve gölgelik alanlara yöneldi. Gaziantep'te tarihi Bakırcılar Çarşısı'nda kalay ustaları yaz aylarında kavurucu sıcaklara rağmen mesailerini aralıksız sürdürüyor. Hatay'da Türkiye Diyanet Vakfı tarafından yürütülen İki İnsan Bir Hayat projesi kapsamında 500 bin liralık çeyiz desteği almaya hak kazanan çiftin nikahı kıyıldı. İl Müftülüğü'nde düzenlenen törende İl Müftü Yardımcısı Hasan Fındık, Kasım Kılıç'la Esma Nur Sözler çiftinin nikahını kıydı. Çifte mutluluk dileyen Fındık, 500 bin liralık temsili çekide takdim etti. Hatay Valisi Mustafa Masatlı, liselere geçiş sistemi kapsamındaki merkezi sınavdan 500 tam puan alan ve yükseköğretim kurumları sınavında ilk bine giren öğrencileri başarı plaketiyle ödüllendirdi. Masatlı, valilik toplantı salonunda 8'i LGS, 25'i YKS'de başarı gösteren öğrencileri kabul etti. Sayın dinleyenler, dünden bugüne köşemizde son haberde Hatay'dan. Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından açılan yaz spor kursları yoğun ilgiyle devam ediyor. Okulların tatile girmesiyle birlikte öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği kurslar arasında futbol, futsal, masa tenisi, karate gibi spor dalları bulunuyor. Spor salonunda günün belirli saatlerinde öğrencilerin öğretmenleri nezaretinde katıldıkları spor kursları yoğun ilgiyle devam ediyor. Sayın dinleyenler, bu haberle birlikte dünden bugüne yansıyan haberleri aktardık.
2: Ormanlarla birlikte ciğerlerimiz yanıyor. Nefes alabilmek için ormanlara ihtiyacımız var. Ağaçlar yoksa, bitkiler yoksa, hayvanlar yoksa, insanlar da olmayacak. Ormanlarımızı koruyalım.

0: şehirden bölgeye.
1: Sayın dinleyenler, saatlerimiz 10.14'ü gösteriyor. Bölge Gündemi programında konuğumuz TRT Tarsus Yurt Muhabirimiz Sayın Selahattin

0: Özbozkurt telefon hattımızda. Sayın Özbozkurt, günaydın, hoş geldiniz.
1: Günaydın, hoş bulduk Muhammed Bey. İyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ederiz. Sayın Özbozkurt, Tarsus ve Mersin gündeminde neler var? Son gelişmeleri aktarır mısınız lütfen?
1: Evet, tabii. Öncelikle Tarsus'ta 2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesinde hayat boyu öğrenme faaliyetlerinin daha etkin yürütülmesi amacıyla önemli bir istişare toplantısı gerçekleştirildi. Tarsus Kaymakamı Mehmet Ali Akyüz başkanlığında Milli Eğitim Müdürü Mustafa Antepluoğlu ve Halk Eğitim Merkezi Müdürü İbrahim Söker'in de katıldığı toplantıda ilçedeki eğitim faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik kapsamlı değerlendirmeler yapıldı. Komisyon toplantısında hayat boyu öğrenme hizmetlerinin toplumun her kesimine daha etkin ulaştırılması, kurumlar arası işbirliği ve koordinasyonun güçlendirilmesiyle 2026-2027 eğitim öğretim yılı boyunca uygulanacak çalışmalar da ele alındı. Katılımcılar eğitimde fırsat eşitliğinin artırılması ve vatandaşların mesleki, sosyal ve kültürel gelişimlerine katkı sağlayacak projeler üzerinde görüşlerini dile getirdiler. Toplantıda ayrıca ortak adım ve ortak hedef anlayışıyla yürütülecek çalışmaların Tarsus'ta hayat boyu öğrenme kültürünün yaygınlaşmasına önemli katkılar sunacağını ifade ettiler. Tarsus'un yetiştirdiği önemli kültür ve sanat insanlarından TRT'mizin eski ses sanatçısı, besteker, şair ve yazar Fahri Işık 88 yaşında hayatını kaybetti. Sanat yaşamı boyunca eserleriyle iz bırakan Fahri Işık düzenlenen cenaze töreninin ardından doğup büyüdüğü Tarsus'ta şehir mezarlığında son yolculuğuna uğurlandı. Biz de tüm sanat camiasının ve TRT camiasının başsağlığı dileyerek Fahri Işık'a da Allah'tan rahmet diliyoruz. Diğer konularımıza gelince, Tarsus'ta şiddetli rüzgar ve fırtına 3000 dönüm mısır ekili arazide zarara yol açtı. Tarsus İlahiyat Odası Başkanı Veys Avcı, rüzgar ve fırtınadan zarar gören Tarsus'un Alif Akı, Akarsu, Halita, Kelahmet, Yeşiltepe ve çevre mahallelerinde incelemelerde bulundu. Ziraat Odası yöneticileriyle birlikte Başkan Veys Avcı yaptığı açıklamada 25 Temmuz tarihinde şiddetli rüzgar ve fırtınayla mısır ekim alanlarında maalesef üreticilerin mağdur olduğunu belirterek bölgemizde 3000 dekar mısır ekili arazilerin yerle bir olduğunu, gerekli hasar tespit çalışmalarına da ilçe tarım müdürlüğü ekiplerince başlandığını ve devam ettiğini söyledi. Devletin de bu konuya duyarsız kalmayacağını ve çiftçilerin mağduriyetinin giderilmesi noktasında gereken desteği vereceğini ifade etti. Sizin de sürekli gündeme getirdiğiniz, bizim de zaman zaman dile getirdiğimiz hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte hem bölgemizde hem ülkemizde peş peşe yangın, orman yangını haberleri gelmeye başladı. Antalya, Çanakkale, Manisa, Bursa, Muğla, Balıkesir, İzmir, Kütahya ve Aydın olmak üzere toplam 9 ilde başlayan hafta başında ve Mersin'imizde de Gülnar ve Aydıncık ilçelerinde çıkan orman yangınları büyük ölçüde kontrol altına alındı. Havadan ve karadan müdahalelerin yapıldığı bu orman yangınlarında kuvvetli rüzgarın etkili olduğu bölgelerde alevler yerleşim alanları ile feralara da ulaşmaması için ekiplerin seferber olduğunu belirtelim. Ve dün itibariyle de Gülnar ve Aydıncık'taki yangınların tamamen kontrol altına alındığını belirtelim. Ve lütfen orman yangınlarına karşı her vatandaşın duyarlılık göstermesini buradan bir kez daha dile getirmiş olalım. Silifke ilçemizde deniz kaplumbağalarının koruma alanında yaşanan kural ihlaline 699 bin lira ceza kesildi. İlçeye bağlı Taşucu Mahallesi kum mevkiinde bulunan deniz

0: Kaplumbağaları koruma alanında çevre ve doğa koruma kurallarını ihlal edenlere yönelik denetimlerin aralıksız sürdüğü günümüzde Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerince bu yıl boyunca gerçekleştirilen denetimlerde koruma alanında başta ATV motosikletleriyle kumsala girilmesi olmak üzere biyolojik çeşitliliğe zarar verebilecek çeşitli kural ihlalleri tespit edildi ve çevre kanununun 20. maddesinin tabende kapsamında yapılan işlemler sonucunda deniz kaplumbağalarının yuvalama alanı olan koruma bölgelerinde kurallara uymayan kişi ve işletmelere toplam 699 bin TL idare para cezası uygulandı. Yetkililer deniz kaplumbağalarının üreme ve yuvalama dönemlerinde kumsallara araçla girilmesinin, yuvaların zarar görmesine ve biyolojik çeşitliliğin olumsuz etkilenmesine neden olabileceğini belirterek vatandaşların koruma alanlarında belirlenen kurallara titizlikle uymaları gerektiğini, bölgede uygulamaların devam edeceğini ifade etti. Bir başka konumuzda Mersin'de bilgiye açılan kapılar bir bir aralanıyor başlığını kullanarak verelim. Mersin Valiliği himayelerinde Vali Atilla Toros'un eşi Dudu İrem Toros'un öncülüğünde ve hayırseverlerin destekleriyle yürütülen Bilgiye Açılan Kapı 30 Okul 30 Kütüphane projesi tüm hızıyla devam ediyor. Vali Bey'in eşi Dudu İrem Toros, Yenişehir'deki 24 Kasım İlkokulu'nda yapımı devam eden kütüphaneyi ziyaret ederek çalışmaları yakından takip etti ve bu projeye destek olan herkese teşekkürlerini iletti. Ve son olarak Çukurovalıların yıllardır büyük bir heyecanla beklediği Mersin, Adana, Osmaniye, Gaziantep hızlı tren hattı projesinde giderek sona yaklaşılıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yürütülen ve milyonlarca vatandaşı ilgilendiren dev ulaşım yatırımında açılış takvimi, güzergah detayları ve yolculuk süreleri de netleşmeye başladı. Projenin 2027 yılının ilk çeyreğinde hayata geçirilmesi hedefleniyor. Nitekim Ulaştırma Bakanı da hem bölgemize geldiğinde hem de bu konuyla ilgili yaptığı açıklamalarda projenin şu an itibariyle %87 seviyesinin aşıldığını ve güncel verilere göre bu projenin genelinde fiziki ilerlemenin %87'nin üzerine çıktığı, hem yolcu hem de yük taşımacılığının yapılacağı, hatta sahada yürütülen ummalı çalışmalar kapsamında Tarsus şehir geçişinden fiziki çalışmalar %98 seviyesine ulaştı. Mersin Adana etabında ray döşeme işlemleri hız kesmeden devam ediyor. Hattın elektrifikasyon ve sinyalizasyon sistemlerinin kurulumu da devam ediyor ve yolcu kapasitesine uygun olarak Adana ve Mersin garlarında modernizasyon işlemlerinin devam ettiği, güzergah üzerinde yer alan tüm istasyonların hızlı tren konseptine uygun olarak yeniden düzenlenmekte olduğu belirtiliyor. Saatte 200 kilometre hıza uygun inşa edilen modern altyapısıyla Mersin, Adana, Osmaniye ve Gaziantep illerini birbirine bağlayacak bu proje bittiğinde 361 kilometrelik demir yolu ağı 312 kilometreye düşecek. Zaman açısında da büyük bir tasarruf sağlayacak olan bu projeyle birlikte Mersin Gaziantep arasındaki 6 saat 23 dakika süren tren yolculuğu 2 saat 15 dakikaya inmiş olacak diyelim. Ve bu haftaki gündemimizi burada noktalayarak sözü size bırakalım Muhammed Bey.
1: Çok teşekkür ederiz katkınız için Sayın Özbozkurt. İyi çalışmalar diliyoruz.
0: İyi çalışmalar, iyi yayınlar diliyorum.
1: Hoşçakalın. Sayın dinleyenler, Tarsus ve Mersin gündemini TRT Yurt muhabirimiz Sayın Selahattin Özbozkurt'tan dinledik.
2: Yol durumu.
1: Gaziantep-Yavuz Ali Araban yolunda yapımı devam eden üst yapı çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.

Kahramanmaraş Devlet Yolu'nda Kahramanmaraş Kuzey Çevre Yolu'nun 12 ila 13. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Çeşmene Erdemli Taşucu Otoyolu'nda yapılacak çalışmalar sebebiyle ulaşım kontrol

0: Sayın dinleyenler, bölgemiz hava durumunu Adana Meydan Meteoroloji Müdürlüğü'nden Sayın Burcu Saldamlı aktaracak. Sayın Saldamlı, günaydın, hoş geldiniz.
1: Günaydın, hoş bulduk.
0: Sayın Saldamlı, bölgede nasıl bir hava bekliyorsunuz? Tahminler aktarır mısınız lütfen?
1: Bölge genelinde az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgarın genellikle güney ve batılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Gaziantep, Kilis, Hatay ve Kahramanmaraş çevrelerinde yer yer kuvvetli esmesi bekleniyor. İl merkezlerinde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları ise Adana 37 derece, Gaziantep 39 derece, Hatay 34 derece, Kahramanmaraş 37 derece, Kilis 39 derece, Mersin 34 derece, Osmaniye 35 derece. Denizlerimizde ise fırtına beklenmiyor. Havanın az bulutlu, rüzgarın batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, dalga yüksekliğinin 1 ila 2 metre arası görüşün olacağı tahmin ediliyor.
0: Çok teşekkür ederiz Sayın Saldamlı katkınız için. İyi çalışmalar diliyoruz.
1: Teşekkürler, kolay gelsin.
0: Hoşçakalın. Sayın dinleyenler, bölgemiz hava durumunu Adana Meydan Meteoroloji Müdürlüğü'nden Sayın Burcu Saldamlı aktardı.

Yağmurun toprağa kavuşabilmesi, toprak kaymalarının önlenmesi, yeşil alanlarla birlikte gelen temiz hava ağaçlarla, ormanlarla mümkün. Ormanları koruyamazsak dünyamızı koruyamayız. Ormanları koruyamazsak hayatı koruyamayız. Ormanın yeşiline, gökyüzünün mavisine hasret kalmamak için ormanlarımızı koruyalım.

0: Bölge basınından özetler.
1: Sayın dinleyenler, saatler 10.27'yi gösteriyor. Bölge gündemi programında bölge basından özetlere Sabah gazetesiyle başlıyoruz. Gazete alevlere rekor sürede müdahale başlıklı haberle öne çıkıyor. Türkiye son 3 günde çıkan orman yangınlarıyla amansız bir mücadele yürütüyor. İzmir Buca'daki yangına 3 uçak, 5 helikopter ve 20 arazözle müdahale edildi. Söndürme çalışmalarının ihbardan 10 dakika sonra başladığı belirtildi. Balıkesir'de de yangına neden olan bir kişi gözaltına alındı. Süreci menziline ulaştıracağız. Halkımız terörün çözülmesini istiyor diyen Başkan Erdoğan, kararlıyız, menzile varmamıza kimse mani olamaz dedi. Haberlerine bakacağımız sıradaki gazetede Hürriyet gazetesi, gazete 40 yıllık terörü artık bitiriyoruz başlıklı haberlerine çıkıyor. Erdoğan 40 yıldır Türkiye'ye ayak bağı olan terörün çözülmesi için milletimizde beklenti var. Bunu da Cumhur İttifakı ve siyasi destekle başaracağımıza inanıyorum dedi. Ormanlar cayır cayır. Rüzgarın şiddetini artırdığı çarşambadan bu yana 260 orman ve orman alanı dışında yangın çıktı. 258'i kontrol altına alınırken dün 5 ilden yine korkutan haberler geldi. Sayın dinleyenler, şimdi de Medya Yeni Gün gazetesine bakıyoruz. Gazete Adana esnafına kredi müjdesi manşetini atmış. Adana Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Niyazi Güer, esnaf ve sanatkarların finansmana erişimini kolaylaştıracak yeni kredi limitlerini kamuoyuyla paylaştı. Hazine destekli işletme kredisi limiti 1,5 milyon TL, iş yeri ve taşıt edinme kredisi limiti ise 3,5 milyon Türk lirası. Sayın dinleyenler, şimdi de İlk Haber gazetesine bakıyoruz. Gazete iki cinayet daha aydınlatıldı başlıklı haberle öne çıkıyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Vali Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı'nın çalışmaları kapsamında Adana'nın Ceyhan ilçesinde 4 yıl önce işlenen Eyüp Bozbadem cinayetiyle Balıkesir'de 17 yıl önce öldürülen kız bebeğe ilişkin dosyanın aydınlatıldığını açıkladı. Kritik uyarı. Adana Orman Bölge Müdürlüğü, etkisini artıran aşırı sıcak hava, düşük nem oranı ve kuvvetli rüzgar nedeniyle orman yangını riskinin en üst seviyeye ulaştı.

çalıştığını belirterek vatandaşlara önemli uyarılarda bulundu. Çoban Atlas projesi Toroslar'da hayata geçti. Dünya Türkmenler Birliği ile Adana Orman Bölge Müdürlüğü işbirliğinde hayata geçirilen Çoban Atlas projesi Toroslar'ın eteklerinde devam ediyor. Türkiye'nin farklı illerinden gelen akademisyenler, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, doğa araştırmacıları ve yerel paydaşlar Savrun Çayı Vadisi ile Yirce, Toklu ve Göller yaylalarında saha çalışmalarını yaptı. Sayın dinleyenler, bu haberle birlikte bölgemiz gazetelerinde öne çıkan haberleri aktardık.

0: Çalışan kentler.
1: Sevgili dinleyenler, yaz ayları toprağın bereketini sofralara taşıyan en yoğun üretim dönemlerinden biri. Dalından toplanan domates ve biberler geleneksel yöntemlerle salçaya dönüşürken hem yöresel lezzetler yaşatılıyor hem de kadın emeği ekonomik değere dönüşüyor. Özellikle kadın kooperatifleri yerel üretimi destekleyerek kırsal kalkınmaya önemli katkılar sağlıyor. Bugün Hatay Defne Kadın Girişim Üretim ve İşletme Kooperatifi Başkanı Sayın Nesrin Deli ile yaz sezonunda başlayan üretim çalışmalarını, domates ve biber salçası hazırlıklarını, kadın emeğinin üretime katkısını ve kooperatifin hedeflerini konuşacağız. Konuğumuz Defne Kadın Girişim Üretim İşletme Kooperatifi Başkanı Sayın Nesrin Deli telefon hattımızda. Nesrin Hanım, günaydın, hoş geldiniz.
2: Günaydın, hoş buldum, sağ olun.
1: Nesrin Hanım, yaz ayları ile birlikte kooperatifinizde neler oluyor? Bu sezonun hazırlıkları nasıl başladı?
2: Yaz ayları bizim için yılın en yoğun üretim dönemi. Sezon başlamadan önce üretim planlarımızı, ekip organizasyonumuzu ve ham madde hazırlıklarımızı tamamladık. Hasadın başlamasıyla birlikte domates, biber ve diğer yöresel ürünlerimizle günlük olarak işleyerek üretime hız verdik.
1: Evet. Peki Nesrin Hanım, domates ve biber salçası üretimine başlandı mı? Hasat süreci nasıl ilerliyor?
2: Tabii Temmuz ayıyla birlikte domates, biber salçası üretimimize başladık. Ürünler tam olgunluğa ulaştığında hasat ediliyor ve aynı gün üretime alınıyor. Böylece hem doğal lezzetini hem de besin değerini koruyarak kaliteli üretim yapmaya devam ediyoruz.
1: Peki salça yapımında kullandığınız ürünleri siz mi üretiyorsunuz? Nasıl temin ediyorsunuz? Yerel üreticilerle bir işbirliği söz konusu mu?
2: Evet, Defne Kadın Kooperatifi'nin birinci sitelerinden bir tanesi. Ürünlerimizin büyük çoğunluğunu doğa dostu ve agroekolojik tarım yapan yerel çiftçilerimizden sözleşmeli üretim modeliyle temin ediyoruz. Bu model sayesinde üreticilerimize alım güvencesi sağlıyoruz. Sürdürülebilir tarımı destekliyoruz. Böylece hem doğayı hem de çiftçimizi koruyoruz. Tüketicilerimize güvenilir ve kaliteli ürünleri sunuyoruz. Sözleşmeli üretimde çiftçi kendini güvende hissettiği sürece üretime dört elle sarılıyor.
1: Geleneksel yöntemleri mi tercih ediyorsunuz peki üretim yaparken, yoksa modern üretim tekniklerinden de faydalanıyor musunuz?
2: Bizim için geleneksel üretim çok önemli. Hatay lezzetini aslında korurken hijyen ve gıda güvenliği açısından modern üretim tekniklerinden de yararlanıyoruz tabii ki. Geleneksel bilgiyle modern üretim anlayışını bir araya getirince güvenilir ve kaliteli ürünleri üretiyoruz. Çünkü artık geldiğimiz zamanda hem modern üretime hem bizim kendi hafızamızı korumak amaçlı ikisinden de ilerliyoruz.
1: Kaliteli bir salça üretmek için nelere dikkat ediyorsunuz? En önemli kriterler neler?
2: Öncelikle kaliteli salçanın temelinde kaliteli ham madde vardır. Bunun yanında doğru zamanda hasat, hijyenik üretim, doğru pişirme süresi ve katkı maddesi kullanmadan üretim yapmak en önemli kriterlerdir. Biz salçamızı geleneksel yöntemlerle ateşte kaynatıp güneşte kurutarak üretiyoruz. Bu yöntem salçanın doğal lezzetini, kıvamını ve aromasını korumasını sağlıyor.
1: Bu yıl iklim koşulları sıcak hava üretimi nasıl etkiledi peki Nesrin Hanım?
2: Maalesef bu yıl şiddetli yağışlar, ardından da yaşanan aşırı sıcaklar ve iklim krizi nedeniyle mevsim dengeleri

0: diye işte. Bu durum hasadın gecikmesine neden oldu. Elbette bu süreç hem çiftçilerimizi hem de kooperatifimizi zorladı. Ancak üreticilerimizle dayanışma içinde hareket ederek üretim planımızı buna göre yaptık. Ve ürün kalitemizden ödün vermeden üretimimize devam ettik.
1: Bugün Defne Kadın Girişimi Üretim İşletme Kooperatifi bünyesinde kaç kadın üretimde görev alıyor? O kadın dayanışması üretime nasıl yansıyor?
0: Defne Kadın Kooperatifi'nin 34 ortağı, resmi ortağı var. Ama kooperatifimizde üretimin her aşamasına çok sayıda kadın emek veriyor. Kadın dayanışması bizim en büyük gücümüz. Birlikte üretmek, birlikte öğrenmek ve birlikte büyümek hem üretim kalitemizi artırıyor hem de kadınların sosyal ve ekonomik hayata daha güçlü katılmasını sağlıyor.
1: Evet, ürettiğiniz salçaların dışında başka hangi yöresel ürünleri tüketicilere sunuyorsunuz? Neler yapıyorsunuz başka?
0: Domates, biber salçasının dışında nar ekşisi, zeytin, zeytinyağı, baharat çeşitleri, reçeller, turşular, kuru domates, börk bitkiler, Hatay'a özgü birçok yöresel ürünü tüketicilerimizle buluşturuyoruz. Aslında Hatay'daki birçok ürünü kendimiz, yani kendi çiftçimizin tarlasında, çiftçimize destek vererek orada ürettirip kooperatifimizde üretiyoruz.
1: Hatay'ın mutfak kültürünü yaşatmak için kooperatifiniz nasıl bir misyon üstleniyor peki Nesrin Hanım?
0: Ya, Defne Kadın Kooperatifi sadece üretim yapmıyor. Hatay'ın yemek kültürü hafızasını, üretim hafızasını ve yöresel değerlerini gelecek nesillere aktarmayı da görebiliyoruz. Coğrafi işaret ürünlerimize sahip çıkıyor. Geleneksel üretim yöntemlerini koruyarak bu zengin mirası yaşatıyoruz. Ürettiğimiz her üründe Hatay'ın kültürünü, bereketini ve kadın emeğini geleceğe taşımaya çalışıyoruz.
1: Evet, tabii pazara ulaşmak da kıymetli. Kooperatifler belki de en çok pazara ulaşmada zorluk yaşıyor. Siz o ürettiğiniz o ürünlerinizi, emeklerinizi tüketicilere nasıl ulaştırıyorsunuz?
0: Ürünlerimizi önce kendi web sitemiz, Instagram hesabımız, tüketim kooperatifleri, adil gıda toplulukları ve çeşitli satış noktaları aracılığıyla tüketicilerimize ulaştırıyoruz. Türkiye'nin birçok ilinden düzenli sipariş alıyoruz. Bunun yanında ihracat çalışmalarımız da devam ediyor. Ve Hatay'ın doğal ve yöresel lezzetlerini yurt dışındaki tüketicilerle de buluşturuyoruz.
1: Evet. Peki baktığımızda kooperatiflerin etkisini nasıl görüyorsunuz? Özellikle kadın kooperatifleri kırsal kalkınma ve kadın istihdamı açısından ne gibi yararları söz konusu?
0: Kadın kooperatifleri kadınların aslında sosyal ve ekonomik bağımsızlığını güçlendirirken kırsal kalkınmaya da önemli katkı sağlıyor. Kadın ürettikçe aile güçleniyor. Aile güçlendikçe toplum güçleniyor ve biz aile çiftçiliğini çok önemsiyoruz.
1: Kooperatif olarak peki önümüzdeki döneme ilişkin yeni projeler, hedefler var mı?
0: Tabii ki. Üretim kapasitemizi arttırmayı, daha fazla kadına istihdam sağlamayı ve ihracatımızı geliştirmeyi hedefliyoruz. Bunun yanı sıra sıfır atık üretim, doğa dostu ve agroekolojik tarım, yeşil enerji uygulamaları ve geri dönüşüme odaklı üretim modelleri üzerinden çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ayrıca dijitalleşme, eğitim ve kadın girişimciliğini destekleyen yeni projelerle hem kadınların ekonomik gücünü arttırmayı hem de sürdürülebilir bir üretim modeli oluşturmayı amaçlıyoruz.
1: Evet, peki hem üretici kadınlara hem de yerel ürünleri tercih eden tüketicilere neler söylemek istersiniz son olarak?
0: Üreten tüm kadınlara şunu söylemek isterim. Emek, sabır ve dayanışma her zaman karşılığını bulur. Vazgeçmesinler. Birlikte daha güçlüyüz. Tüketicilerimize de yerel üretimi ve kadın emeğini destekleri için teşekkür ediyorum. Her satın aldıkları ürün sadece bir gıda ürünü değil. Bir kadının emeğine, umuduna ve geleceğine verilen destek oluyor. Herkese çok teşekkür ederim.
1: Teşekkür ederiz katkınız için. İyi çalışmalar diliyoruz.
0: Teşekkürler, sağ olun.
1: Hoşçakalın. Sayın dinleyenler, programımızda konuğumuz Defne Kadın Girişimi Üretim İşletme Kooperatifi Başkanı Sayın Nesrin Deli'ydi.

Ülkemizi ve dünyanın pek çok ülkesini tehdit eden orman yangınları, küresel iklim değişikliğinin acı göstergelerinden yalnızca biri. Doğadaki canlı varlığını korumak için bitki örtüsüne, yaban hayatına zarar gelmesini önlemek zorundayız. Çünkü insan hayatı,

birbirine sıkı sıkıya bağlı bir zincirin halkaları gibi doğadaki diğer canlıların hayatına bağlı. Ağaçlar yoksa ormanlar yok. Ormanlar yoksa yağmur yok. Yağmur yoksa su yok. Su yoksa hayat yok.

0: Tarihte bugün.
1: Sayın dinleyenler, takvim yaprakları 2 Ağustos 2026'yı gösteriyor. Peki geçmişten bugüne neler yaşanmış? Hadi gelin tarihte bugüne hep beraber bakalım. 2 Ağustos 1875'te dünyanın ilk buz pateni pisti Londra'da açıldı. 2 Ağustos 1914'te Osmanlı ile Alman İmparatorluğu arasında gizli bir işbirliği antlaşması imzalandı. Osmanlı da seferberlik ilan edildi. 1950 yılının 2 Ağustos günü Konya Gazeteciler Cemiyeti kuruldu. 2 Ağustos 1967'de Trabzonspor Kulübü kuruldu. 2 Ağustos 1987'de Türkiye'de kan kanserli bir hastaya ilk kez kemik iliği nakli yapıldı. 1991 yılının 2 Ağustos günü Şili ve Arjantin bir yüzyıldan fazla bir zamandır aralarında süren sınır anlaşmazlıklarına bir anlaşma imzalayarak son verdi. 2 Ağustos 1997'de Muhammed Hatemi İran'ın yeni başkanı oldu. Ve tarihte bugün 2 Ağustos'ta doğan tüm dinleyicilerimizin doğum gününü kutluyoruz. Nice sağlıklı, mutlu, güzel yıllar diliyoruz.

0: Şehirden bölgeye.
1: Sayın dinleyenler, Bölge Gündemi programında konuğumuz Akdeniz İnternet Gazetecileri ve Yayıncıları Derneği Başkanı Sayın Veysel Cıncık bizimle. Veysel Bey, günaydın, hoş geldiniz.
2: Günaydın Muhammed Bey, hayırlı pazarlar diliyorum efendim.
1: Çok teşekkür ederiz. Veysel Bey, Hatay gündeminde neler var? Son gelişmeleri aktarır mısınız lütfen?
2: Elbette, ama öncelikle Akdeniz ve Ege'de o yangınlar gerçekten hepimizin yüreğini yakıyor. Biz de Hatay'da ormanlık bölgelerimizde özellikle ki biliyorsunuz piknik alanlarına valilik tarafından giriş yasağı başlatıldı. Azami ehemmiyet gösteriyoruz ve Hatay Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler 24 saat boyunca teyakkuz halinde. İnşallah bölgemizde herhangi bir yangın olayı çıkmaz. Bunun için de dua ediyoruz. Ayrıca bölge yurdumuzda devam eden o yangınların da bir an önce sönmesini temenni ediyoruz. Evet, şimdi dün Arsuz kesiminde bir gezi yaptım Muhammed Bey. Vatandaşlarımızdan gelen şikayetler üzerine gerçekten böyle beni üzen, birçok çevreyi düşünen insanları üzen görüntülerle karşılaştım. Şöyle ki bazı sitelerden denizlerimize atık sular bırakılıyor. Şimdi bu deniz hepimizin, çevre hepimizin, doğa hepimizin. Onun için mümkün mertebe azami hassasiyet göstermemiz gerekiyor çevremiz için. Görüyoruz, iklim değişikliği çok büyük sıkıntı yaratıyor. Küresel ısınma çok büyük ısınma yaratıyor. Bizler insanoğlu olarak geleceğe, evlatlarımıza, torunlarımıza güzel bir ortam, güzel bir dünya bırakmak için üzerimize düşeni yapmamız gerekiyor. Öncelikle karbon ayak izini silmemiz gerekiyor. Evet, tabii bunlar genel değerlendirmeler ve elbette ki temenniler, ama bölgemizdeki gündemi de hemen aktarmak istiyorum. Hatay Valimiz Sayın Mustafa Masatlı inanın hiç boş durmuyor. Gerek kamu kurum ve kuruluşlarını ziyaret ediyor, gerek özel sektörü ziyaret ediyor. Tabii bu ara bölgemiz depremden çıktığı için yatırımlar çok fazla. Bu yatırımları yerinde inceliyor. Vatandaşlardan gelen talepleri, şikayetleri değerlendiriyor ve ilgili kurumlara talimat vererek bu sorunların çözülmesini sağlıyor. Diğer yandan Hatay Büyükşehir Belediye Başkanımız da önceki gün vatandaşımızın gerçekten ağzını tatlandırdı dersek abes olmaz. Şöyle ki Sayın Mehmet Öntürk ovada üretilen, Amik Ovası'nda üretilen kavunlardan 100 tonunu üreticilerden alarak vatandaşlarımıza ücretsiz olarak dağıttı. Tabii dağıtılan bölgelerde öncelik yetimhanelere, kimsesiz ve yaşlıların kaldığı bakımhanelere, kırsal kesimdeki vatandaşlar dağıtıldı. Vatandaşlara dağıtıldı bu kavunlar. Gerçekten de vatandaşlar bu hizmetten bayağı bir memnun olduklarını ifade ettiler. Diğer yandan deprem konutlarımız, iş yerlerimiz her seferinde söylüyoruz. Tabii bitti, artık taşınma işlemleri başladı. Fakat bu süreç de gerçekten uzun ve meşakkatli bir dönem. Diğer yandan sanayi bölgelerimizin yapımı tamamlandı. Önceki gün Sayın Valimiz Mustafa Masatlı bir toplantı yaptı ve yeni ayakkabıcılar sitesine taşınma sürecinin yol haritasını belirledi esnaflarımızla birlikte. Tabii buna benzer diğer sektörlerle ilgili de çalışmalar devam ediyor. Diğer yandan bölgemizde asayiş konusunda çok şükür önemli pek bir olay yok. Günübirlik bazı asayiş olayları oluyor, fakat güvenlik birimlerimiz anında bu olaylara müdahale ediyor. Yatırımlarımız durmuyor. Yatırımlarımız Hatay bölgesinde gerçekten, Allah devletimize zeval vermesin, inanılmaz bir hızla ilerliyor. Büyük projelerimiz var, hepimiz biliyoruz, siz de biliyorsunuz, her programda da bunu defalarca söylüyoruz. Amanos Tüneli projesi ve Belen Geçidi projeleri hızla devam ediyor. Gün sayıyoruz bu projelerin tamamlanması için.
1: Veysel Bey, duyuyor musunuz bizi? Değerli dinleyenler, bağlantıda bir sorun yaşıyoruz. Şu anda arkadaşlarımız yeniden Veysel Bey'e bağlanmaya çalışacak. Akdeniz İnternet Gazetecileri ve Yayıncıları Derneği Kurucu Başkanı Sayın Veysel Cıncık bizimleydi. Hatay gündemini aktarıyordu. Ne yazık ki bağlantıda bir sorun yaşadık. Bağlanırsak devam edeceğiz. Hatay'da neler oluyor Veysel Bey'den dinlemeye değerli dinleyenler.
3: Kaygılarınızdan kurtulmak ister misiniz? Önce bebeğinizi sımsıkı kucaklayın. Hayatınıza artı bir değer katan çok özel bir yolculuk başlıyor. Türkiye Down Sendromu Derneği olarak bu yolculukta artık hayat boyu yanınızdayız. Aklınıza takılan, öğrenmek istediğiniz her şey için bize mutlaka ulaşın. Deneyimli uzman ekiplerimizle ve Hayata Merhaba programımız ile tanışın. Bilgimiz sevginizle birleşince neleri başarabileceğimizi birlikte görelim. Sadece çocuğunuzun değil, ailenizin hayatına artı bir değer katalım. Unutmayın, bu yolculukta asla yalnız değilsiniz.
1: Değerli dinleyenler, Akdeniz İnternet Gazetecileri ve Yayıncıları Derneği Kurucu Başkanı Sayın Veysel Cıncık yeniden hattımızda. Veysel Bey merhaba, tekrar hoş geldiniz.
2: Merhabalar Muhammed Bey. Tabii bu internet konusunda yurdun genelinde, özellikle sıcak olan bölgelerde, nemli olan bölgelerde bu sıkıntıyı çok fazla yaşıyoruz. Kesintiler oluyor telefonlarda. İnşallah şu yaz sezonunu bir an önce atlatırız da bu sıkıntılardan kurtuluruz diye düşünüyorum. Evet, nerede kalmıştık? Şurada kalmıştık sanıyorum. Hatay Büyükşehir Belediyesi'nin 15 ilçemizde ayrı çalışmaları var. Fakat önemli olan altyapı çalışmaları. Deprem esnasında Hassa, Kırıkan, Reyhanlı, Antakya, Samandağ, Arsuz ve İskenderun ilçelerinde çok büyük hasarlar meydana gelmişti. Dolayısıyla Hatay Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Öntürk öncelikle altyapının tamamlanması konusunda hassasiyet gösteriyor. Şu an gerek İskenderun belirli bölgesinde, gerekse Arsuz'un hemen hemen tamamında önemli bir altyapı çalışması var. Vatandaşlarımız biraz mağdur oluyor ama

0: bu altyapı yapılmak zorunda. Hani programın başında da söylemiştim ya, Arsuz tarafına gittiğimde denize bazı kanalizasyon ve atık suların aktığını görmüştüm. Altyapı bu konuda da gerçekten önemli. Tabii bu atık suların denizlerimize aktılmaması konusunda tek çözüm bu altyapının ve arıtma tesislerinin tamamlanması diye düşünüyoruz. Evet, son olarak Sayın Valimizin ziyaretlerinden bahsetmiştim. Sayın Valimiz geçtiğimiz günlerde Tosyalı Holding'e bir ziyarette bulundu. Ayrıca Ak Enerji'ye ziyarette bulundu. Bu tesislerdeki çalışmalar hakkında bilgi aldı. Üretim tesislerinden bilgiler aldı, neler yapıldığı konusunda. Bir dipnot daha vermek istiyorum. Bu ara Tosyalı Holding de bu GES projesinin bir kısmını hayata geçirdi ve %25'lik bölümüyle artık aktif olarak temiz enerji üretmeye başladı Tosyalı Holding. Diğer tesislerimize, diğer yatırımcılarımıza da örnek olmasını temenni ediyoruz diyelim Sayın Muhammed Bey. Ve noktalayalım bu hafta Hatay'ı.
1: Çok teşekkür ederiz Veysel Bey katkınız için. İyi çalışmalar diliyoruz.
0: İyi çalışmalar efendim hocam.
1: Hoşçakalın. Sayın dinleyenler, Hatay gündemini Akdeniz İnternet Gazetecileri ve Yayıncıları Derneği Kurucu Başkanı Sayın Veysel Cıncık'tan dinledik.

0: zamanda yolculuk, gizli geçitler ve peşlerini bırakmayan gazeteci Giray. TRT ortak yapımı Nasrettin Hoca Zaman Yolcusu 4 sinemalarda.
1: Ajans Çukurova.

Değerli dinleyenler, haber ajanslarının servis ettiği son haberleri sizinle paylaşıyoruz. İlk haberle başlıyoruz. Taş Köprü'nün bilinmeyen hikayesi kaç yıllık olduğu şaşırtıyor. Taş Köprü'nün ilk kez Roma İmparatoru Hadrianus tarafından yaptırıldığına dair kayıtlar bulunduğu ancak bölgede Pompeius ve Augustus dönemine işaret eden farklı görüşlerin de olduğu belirtiliyor. Adana Demirspor'da yeni sezon heyecanı, taraftarı stadyumda neler bekliyor? Mavi lacivertli ekiple yeni sezon hazırlıkları resmen başladı. Yeni teknik ekip, genç oyuncular, yenilenen kadro ve tribün atmosferiyle Adana Demirspor tarafından yeniden yeni Adana Stadyumu'nun yolunu tutmaya hazırlanıyor. İşte yeni sezon taraftarı bekleyen gelişmeler. LGS'de Seyhan'ı gururlandıran öğrenciler ödüllendirildi. Seyhan Kaymakamı Ekrem İnci, LGS'de 500 tam puan alan öğrencilerle sınavda yalnızca bir yanlış veya bir boş yaparak üst başarı gösteren öğrencilerle Adana Öğretmen Evi'nde bir araya geldi. İnci öğrencileri tebrik ederek ailelerine ve öğretmenlerine teşekkür etti. Yıldır kırmızı bültenle aranıyordu. İçişleri Bakanlığı 15 Temmuz 2016'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikast girişiminde bulunan ve kırmızı bültenle aranan FETÖ mensuplarından BK Afyonkarahisar'da yakalandı. 15 Temmuz hain darbe girişiminde Marmaris'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikast girişiminde bulunan teröristler arasında yer alan BK 10 yıldır kırmızı bültenle aranıyordu. Yeni cezalar trafikteki şiddet olaylarını azalttı. Karayolu Trafik ve Yol Güvenliği Derneği Başkanı Vedat Şahin, trafikte saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip eden veya bu amaçla araçtan inen sürücülere yönelik düzenlenen şiddet olaylarının azalmasında etkili olduğunu belirtti. Sıradaki haberde Mersin'den. Mersin Büyükşehir Belediyesi ücretsiz halk oyunları kursuyla

hem çocukların hem de velilerin takdirini topluyor. Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı Minikler ve Yıldızlar kategorisinde verdiği eğitimle Türkiye'nin dört bir yanındaki geleneksel halk danslarını yeni nesillere aktararak kültürel değerleri yaşatmaya devam ediyor. Tarsus Ziraat Odası Başkanı ve Mersin Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Veli Savcı, maliyetlerin her geçen gün katlanmasına rağmen incir üreticisinin ürettiği ürünleri istediği fiyata satamadığını söyledi. Mersin'de 31 Temmuz Cuma günü Akdeniz ilçesinde bir markette darbe edilerek yaralanan çocuğu Mersin Valisi Atilla Toros tedavi gördüğü hastanede ziyaret ederek sağlık durumuna ilişkin bilgi aldı. Olayın ilk andan itibaren emniyet birimlerince titizlikle takip edildiğini belirten Vali Atilla Toros, şüpheli şahsın olayın hemen ardından güvenlik güçlerince yakalandığını ve adli sürecin hassasiyetle sürdürüldüğünü ifade etti. Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'nda sınav ve eğitim süreçlerini başarıyla geride bırakan 50 yeni itfaiye eri görevine başladı. Adana'da emekli diş teknisyeni Mevlüt Topuksal'ın uyku apnesi sendromu ve kronik horlama şikayeti bulunan hastalar için geliştirdiği aparey tıp literatürüne kazandırıldı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hayata geçirilen depozitosu olan ambalajlar uygulaması öğrencilerden de yoğun ilgi görüyor. Türkiye genelinde yaygınlaştırılan uygulama kapsamında Adana'nın Kozan ilçesinde kurulan iki farklı geri dönüşüm noktasında plastik, cam ve alüminyum içecek ambalajları geri dönüşme kazandırılıyor. Gaziantep merkezi 14 ilde düzenlenen narko kapan Gaziantep operasyonunda gözaltına alınan 450 şüpheliden 416'sı tutuklandı. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nce bu yıl 10.sü düzenlenen Hemşehri Dernekleri Festivali başladı. Derneklerin yanı sıra Gaziantep, Çevre İller ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki belediyelerle Uluslararası Demokratlar Birliği'ne ait standların da bulunduğu festival için Festival Park'ta açılış töreni düzenlendi. Sıradaki son haberlerde Osmaniye'den. Osmaniye'de yaklaşık 260 yıllık olduğu tahmin edilen ve mahallenin simgesi haline gelen çınar ağacı, bunaltıcı yaz günlerinde oluşturduğu serinlikle mahalle sakinlerine doğal klima etkisi sunuyor. Osmaniye'de çalılık alanda çıkan ve rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçrayan yangın, ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları ise devam ediyor. Sayın dinleyenler, bu haberle birlikte haber ajanslarının servis ettiği son haberleri aktardık.

Değerli dinleyenler, bu hafta bölgemizde yapılacak kültürel sanatsal etkinlikleri sizinle şimdi paylaşıyoruz. İlk etkinlikle başlıyoruz. Veronica Ölmek İstiyor tiyatro oyunu bugün saat 16'da Mersin Pera sahnede perdesini açıyor. Türk Halk Müziği sanatçısı Turhan Alıcı'nın Türk Küllerin İzinde isimli dinleti ve söyleşisi de 5 Ağustos Çarşamba günü saat 20.30'da Mersin Kedi Sanat Sahnesi'nde dinleyicilerini bekliyor. Ve Molière'in Cimri adlı oyunu da 6 Ağustos saat 20'de Adana 01 burada PGM Kültür Merkezi'nde sanatseverlerle buluşacak. Suç ve Ceza isimli tiyatro oyunu da 8 Ağustos Cumartesi günü Gaziantep Bir Başka Tiyatro Kültür Sanat Merkezi'nde perdelerini açıyor. Değerli dinleyenler, herkese keyifli zamanlar diliyoruz. Sayın dinleyenler, bugün Bölge Gündemi programını sizin için Sanem Sumaytoğlu Paşahan hazırladı.

0: Teknik yönetimde Zafer Arzum sesimizi ulaştırdı. Ben de Muhammed Kalem. Hepinize sağlıklı, mutlu, güzel bir gün diliyoruz. Yarın aynı saatte bölge gündeminde buluşmak dileğiyle. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın.
1: TRT Çukurova Radyosu bölge gündemini sundu.
2: TRT Çukurova Radyosu.

0: hayatın içinden.
1: Merhaba sevgili dinleyenler. Bugün 2 Ağustos Pazar, saatlerimiz 11'i gösteriyor ve an itibarıyla da Hayatın İçinden programı TRT Çukurova Radyosu stüdyolarında başladı. Hepiniz Hayatın İçinden'e hoş geldiniz. Sevgili dinleyenler, bugün Hayatın İçinden programını Sanem Subaytoğlu Paşahan hazırladı. Teknik yönetimde Zafer Arzum sesimizi ulaştırıyor. Ben de Muhammed Kalem. Hepinize sağlıklı, mutlu, güzel bir gün diliyoruz. Programın ilk şarkısı Sensiz Şehri Betül Demir'den dinliyoruz.

Değerli dinleyenler, saatlerimiz 11'e 6 dakika geçiyor. Yaklaşık 2 saat boyunca Hayatın İçinden programıyla sizinle olacağız. Bugün programımızın ilk bölümünde Kilis Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Güven Özdemir bizimle olacak. Musa Beyli başta olmak üzere Kilis'teki horoz karası üzüm bağlarında son durumu, üreticilerin karşılaştığı sorunları, kaliteli üretim için dikkat edilmesi gerekenleri konuşacağız. Ardından da programımızda genel cerrahi uzmanı Profesör Doktor Mehmet Özdoğan bizimle olacak. Obezite ve diyabet cerrahisini konuşacağız. Daha sonra da Osmaniye Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Emin Gafaroğlu ile söyleşimiz olacak. Osmaniye'de bal üretimini programımızda ele alacağız. Ve programın son bölümünde ise Yeşilay Gaziantep Şube Başkanı Profesör Doktor Haluk Şen ile bağımsızlık seferberliğini programımızda ele alacağız. Ve birbirinden güzel şarkılar, türküler sizin için çalmaya devam ediyor. Sen ve ben diyor Umut Kuzey.

Ormanlarla birlikte ciğerlerimiz yanıyor. Nefes alabilmek için ormanlara ihtiyacımız var. Ağaçlar yoksa, bitkiler yoksa, hayvanlar yoksa, insanlar da olmayacak. Ormanlarımızı koruyalım.

0: Yağmurun toprağa kavuşabilmesi, toprak kaymalarının önlenmesi, yeşil alanlarla birlikte gelen temiz hava ağaçlarla, ormanlarla mümkün. Ormanları koruyamazsak dünyamızı koruyamayız. Ormanları koruyamazsak hayatı koruyamayız. Ormanın yeşiline, gökyüzünün mavisine hasret kalmamak için ormanlarımızı koruyalım.
1: Hayatta her şey bekleyebilir. Sağlığınız asla. Her 3 dakikada bir kişiye kanser teşhisi konulmakta. Unutmayın, bedenimiz en değerli hazinemiz. Düzenli doktor kontrollerinizi ve sağlık taramalarınızı mutlaka yaptırın. Kanserde erken teşhis hayat kurtarır. Türk Kanser Derneği, her zaman yanınızda.

0: Hayatın içinden devam ediyor.
1: Sevgili dinleyenler, Kilis'in tarımsal değerleri arasında önemli bir yere sahip olan Kilis horoz karası üzümü, kendine özgü aroması, kalitesi ve bölge ekonomisine sağladığı katkıyla öne çıkıyor. Ancak yaz aylarında artan sıcaklıklar, hastalık ve zararlılarla mücadeleyi daha da önemli hale getiriyor. Bağlarda doğru bakım uygulamaları, zamanında yapılan kontroller ve bilinçli mücadele yöntemleri hem verimi hem de ürün kalitesini doğrudan etkiliyor. Bugün Kilis Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Sayın Güven Özdemir ile Musa Beyli başta olmak üzere Kilis'teki horoz karası üzüm bağlarında son durumu, üreticilerin karşılaştığı sorunları ve kaliteli üretim için dikkat edilmesi gerekenleri konuşacağız. Sayın Özdemir, merhaba, hoş geldiniz.
2: Merhabalar Muhammed Bey. Kilis'ten herkese sesin girdiği her yere selamlarımızı iletiyoruz.
1: Çok teşekkür ederiz. Sayın Özdemir, Kilis horoz karası üzümünün bölge tarımı açısından önemi nedir öncelikle?
2: Kilis horoz karası sadece bir üzüm değil, aynı zamanda üreticimizin geçim kaynağı, kırsal kalkınmanın önemli bir parçası ve Kilis tarımsal kimliği temsil eden en önemli bir değerdir. Bu nedenle bu ürünü korumak, geliştirmek ve gelecek nesillere aktarmak hepimizin sorumluluğudur. Bu yıl şöyle Muhammed Bey, devam edelim. Bu yıl bağlardaki genel durumdan müsaadenizle başlayalım.
1: Elbette.
2: Ondan sonra devam edelim. Bu sezon ilkbahar döneminde yağışların iyi olması bitkileri olumlu şekilde etkiledi. Çünkü geçen yıl kuraklık yok denecek kadar bölgemizde kuruma derecesine geldi. Yağışlarla beraber bir metre olsun bağlarımız iyi oldu, canlı oldu. İyi oldu yani, onu diyebilirim. Yaptığımız arazi incelemeleri özellikle bağlarda küllenme hastalığı ve kalp hastalığı yoğun bir şekilde gözlemledik. Aynı zamanda mücadele üyemizi, üreticilerimizi uyardık. Hasata kadar dedik ki uygun bakım uygulamadan devam edilmesi kaliteli de verimli bir sezon geçireceğini devamlı çiftçilerimize iletiyoruz. Tabii dediğimiz gibi bu yıl bağlarda tabii aşırı yağıştan dolayı biraz önce dediğimiz gibi külleme ve kal hastalığının yoğun bir şekilde gözlemledik. Şimdi yaz ayları bildiğiniz gibi son 10 yıldır sıcaklık arttı. Bununla beraber tabii hastalıklar da kendini iyice göstermeye başladı. Mesela biraz önce dediğimiz gibi külleme ve şu anda bağlarda olgunlaşma, yani ben düşme zamanı başladı. Bu konuda da kurşunu küf olma ihtimalinden dolayı safın güvesi en büyük sıkıntılarımızdan. Ya bizim bölgede en önemli sorunlar bir külleme, safın güvesi, kurşunu küf ve bununla beraber meydana gelen kav hastalığı. Yani kav hastalığı da iletim demetlerinden gelen sıkıntı. Yani gözetsel bir hastalıktır. Bu konuda da çiftçilerimizi yaparken uyardık. Ne konuda uyardık? Burada dedik ki işte budama makası, özellikle budamada yayılmalar meydana geliyor. Özellikle budama yaparken sağlam olan omcaları budayı, daha sonra hastalıklı olan omcalara budama yapın. Kişilerimizi bu konuda uyarıyoruz. Tabii bu yıl dediğimiz gibi yağışlar bölge için önemli oldu, umut verdi. Çünkü
1: evet,
2: sevgimiz, her zaman söylediğimiz gibi su hayattır. Çünkü su olmazsa hiçbir şey olmuyor. Geçen sene bu bölgede özellikle Musa Beyli ve Kilis bölgesinde üzümlerimiz bazı keşke tamamen kuruldu kuraklıktan dolayı.
1: Peki Sayın Özdemir, baktığımızda hastalık ve zararlılarla mücadele nasıl oluyor? Üreticiler bu konuda

0: En sık ne gibi hatalar yapıyor, nelere dikkat etmek lazım?
1: Kişilerimiz mücadeleye geç başlıyor. Ya bir şey yok diyor. Şimdi bir şey yok. Koruyucu mücadele yapılması gerekir.

0: külleme olmaması gerekti. Ama oncaya baktığım zaman tamamen siyah. Yani külleme başlamış. Bu da neyi gösteriyor? Bu da şunu gösteriyor. İlk mücadelede mücadele yapamamış. Yani zamanında mücadele yapamadığından dolayı hastalık bulaşmış. Bulaşınca da şu anda da 2 defa, 3 defa ilaçlama yapıyor, önüne geçemiyor. Yani zamanında doğru ilaçlamayla, doğru mücadeleyle hastalığın önüne geçebilir. Veya salgın üyesinin önüne geçebilir.
1: Peki,
0: budama, ya şöyle pardon, budama da bir ilaçlamadır. Yani zamanında düzgün budama da önemlidir. Ve hatta şöyle bir şey söyleyeyim. Yine aratı kontrollerimizi bizde bu bölgelerde yüksek telli terbiye sistemi değil de işte normal omca, yerde olan piyekler, omcalar ki çok güçlü ama hava alıyor. Ne kadar da mücadele yapsan, ne kadar da ilaç atsan hastalığın önüne geçemiyor. Ona da bir havalandırması gerekir. O yapraklarda birkaç tanesini kopartıp içeri hava sirkülasyonunun girmesi gerekir. Kaliteli ürün elde etmek istiyorsan böyle bir mücadelelerin de, yani kültürel mücadele de sadece ilaçla değil, kültürel mücadele de hastalığı, zararlıyı azaltabilir.
1: Evet. Peki Sayın Özdemir, baktığımızda aşırı sıcaklar ve kuraklık, bu durumlar üzümün gelişimini ve katkısını nasıl etkiliyor?
0: Tabii aşırı sıcak ve kuraklık etkiliyor. Çünkü yüksek sıcaklıkla beraber bitki de su stresine giriyor. Bu nedenlerle tanenin gelişimi olumsuz etkileniyor. Güneş yanıkları oluşabiliyor. Kalite kayıplarına yol açabiliyor. Özellikle son yıllarda iklim değişikliklerinden daha belirgin hissediyoruz bunu. Bu nedenle suyun doğru yönetilmesi ve bilinçli sulama artık her zamankinden daha önemlidir. Çok sulama da iyi değil. Çok sulama da iyi değil. Rutubetinden dolayı külleme. Ya zamanında doğru işlem yaparsan hastalık, zararlı, ya benim suyum var diye devamlı sulama da çözüm değil. Yani o ürünü birleştiremezsin. Bu sefer ne yaparsın? Küllemeye yol açarsın. Bu sefer ne yaparsın? Kurşunu küpe yol açarsın. Bu nedenle dolayı suyu da doğru yönetmek gerekir.
1: Peki bağlarda sulama, gübreleme ve budama konusunda neler önerirsiniz? Nelere dikkat etmek gerekiyor?
0: Ya sulama meyve çiçekten meyve dilimizden sonra yani koruk dediğimiz aşamada sulama başlanıp olgunlaşana kadar. Aşırı olgunlaştığı zaman biz bitkide sulamayı bıraktırıyoruz. Yani özellikle bitkide kolos tarafı yüzünde sulama da ben düşene kadar sulama yaptırtıyoruz yani bu bölgede. Ondan sonra şey yapmıyoruz. Önermiyoruz yani.
1: Evet. Tabii bir de kiriz horoz karası üzümünü tanıyabilir miyiz? Kendine özgü özellikleri neler? Diğer üzüm çeşitlerinden hangi yönleriyle ayrılıyor?
0: Kiriz horoz karası koyu siyaha yakın rengi, ince kabuğu, kendine özgü aroması ve yüksek kalite özelliğiyle diğer üzüm çeşitlerinden ayrılıyor. Şimdi üzümümüz, kiriz horoz karası üzümümüz sofralık olarak tüketildiği gibi bekler, keskin, sucuk gibi çeşitli ürünlerde de değerlendiriyor. En önemli özelliği ise kirisin özellikle musabeyli ilçemizin iklim ve toprağıyla bütünleşip kaliteli üzüm tüm Türkiye'ye ilimizden üzüm gitmektedir. Kiris Horoz Karası üzüm gitmektedir Muhammed Bey.
1: Evet. Peki bu ürünün coğrafi işaret ve marka değerinin artırılması için neler yapıldı, neler yapılıyor?
0: Şimdi ilimizde üzüm üreticilerimiz kuruldu, çalışıyor. Artık bir başkanımız da var. Coğrafi işareti aldık. Coğrafi işareti aldıktan sonra paketlemeler yapıldı. Ya bir ürün paketlenir, ambalajlandığı zaman kaliteli ürün elde ediliyor. Bundan dolayı bizim en önemli şey öncelikle coğrafik işaret ve paketlemeyi arttırmamız gerekir. Bu yandan dolayı da coğrafik işareti aldık. Paketlemeyi de yaptık ama yaygınlaştırmamız gerekir. Yaygınlaştırıyoruz tabii.

0: Bunu da bizim destek birliğimiz bunu elinden geleni yapıyor. Bu yönden de önemli, yani coğrafik işaret önemli. Kine Solos tarafında da coğrafik işareti aldık Muhammed Bey.
1: Evet. Peki neler yapılmalı bundan sonrası için, marka değerini artırmak için?
0: Ya şöyle, artık ambalajlarımız, küçük ambalaj, yani dökme dediğimiz ürün olarak satılmaktan ziyade bunları paketlenip ambalajlanıp pazara sunmamız gerekir ki bunu da sunuyoruz. Bu yönden de üzüm üretim birliğimiz, STK'larımız, tarım paydaşlarımız da üzümün daha iyi yere gelmesi için uğraşıyoruz. Tabii buna valiliğimizin önceliğinden, tarım il müdürlüğümüz, tabii herkesin el atıp da bu çalışmalara devam ediyor.
1: Peki hasat dönemine yaklaşırken üreticilerin dikkat etmesi gereken en önemli noktalar neler, neleri göz önünde bulundurmalı, neler yapmalı, neler yapmamalı?
0: Şimdi hasat zamanı doğru belirlenmesi gerekir. Çiftçilerimiz olgunlaşmadan hasat yapıyor. Bu sefer ne oluyor? Kalite etkisi oluyor. Verime etkisi oluyor. Çünkü tonaj da gelmez. Önce iyice olgunlaşıp da piyasaya sunulması gerekir. Daha sonra şunu da dile getireyim. Özellikle ilaçlama, yani hasat süresi vardır. O süreyi beklemek gerekir. Tüm ilaçların üzerinde hasat süresi var, bekleme süresi var. Bu süreyi bekletip mücadele, ona göre hasat yapıp kurutması gerekiyorsa kurutması gerekir. Tescil yapması gerekiyorsa tescil yapması gerekir. Ama öncelikle yapması gereken o hasat süresini beklemesi gerekir. Çiftçilerimizi bu konuda da, üreticilerimizi burada Tescil Çukurova aracılığıyla uyarıyoruz.
1: Evet. Peki gençlerin bağcılığa ve üzüm üretimine ilgisini artırmak için neler yapılabilir?
0: Yani gençlerimiz tarımı sadece gelenekte bir meslek olarak değil, teknolojinin kullanıldığı modern bir sektör olarak görmeleri gerekir. Akıllı tarım uygulamaları, dijital teknolojiler ve katma değerli ürün sayesinde bağcılık gençler için önemli. Yani şimdi geçmişten bugüne kadar baktığımız zaman hep eski usul yapıyoruz. Ama gençler artık sosyal dijitali kullanabilecek düzeyde gençlerimizi bu yönden bu ürüne, Kili Solos karasözüne, tabii sadece Kili Solos karasözüne, tüm ürünlere gençlerin el atması gerekir. Ya bir gelenekte bir meslek olarak değil, ben bunu en iyi yapabilirim niyetinde yapması gerektiğini düşünüyorum.
1: Evet. Çok teşekkür ederiz Sayın Özdemir, katkınız için. Eklemek istediğiniz başka bir nokta var mı?
0: Şimdi Kili Solos karası geçmişten geleceğe uzanan önemli bir mirastır. Bu değeri korumanın yolu bilinçli üretimden, kaliteli yetiştiricilikten ve birlik içerisinde hareket etmekten geçiyor. Ben tüm üreticilerimize bereketli, sağlıklı bir bol kazançlar diliyorum. Toprağa emek veren, alın teri döken bütün çiftçilerimize teşekkür ediyorum. Unutmayalım. Güçlü tarım, güçlü üreticiyle mümkündür. Kili Solos karasını hep birlikte daha güçlü yanlara taşıyacağımıza inanıyorum. Yani bizim şu bir tabirim var benim. Kili Solos karası gönül yaratır. Bereketli sezonlar diliyorum. Tabii TRT Çukurova ailesine de teşekkür ediyorum.
1: Biz teşekkür ederiz katkınız için Sayın Özdemir. İyi çalışmalar diliyoruz. Hoşça kalın.
0: Teşekkürler. Hayırlı günler.
1: Değerli dinleyenler, programımızda konuğumuz Kilis Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Sayın Güven Özdemir'di.

0: Hayatın içinden devam ediyor.
1: Sevgili dinleyenler, obezite ve diyabet günümüzde yalnızca ülkemizde değil tüm dünyada hızla artan ve yaşam kalitesini ciddi şekilde etkileyen önemli sağlık sorunları arasında yer alıyor. Sağlıklı beslenme, düzenli fiziksel aktivite ve yaşam tarzı değişiklikleri tedavinin temelini oluştururken bazı hastalar için cerrahi yöntemlerde etkili ve kalıcı çözümler sunabiliyor. Peki obezite ve diyabet cerrahisi kimler için uygun? Bu ameliyatlar nasıl uygulanıyor ve hastaların yaşamında ne gibi değişiklikler sağlıyor? Tüm bu soruları genel cerrahi uzmanı Profesör Doktor Mehmet Özdoğan'la konuşacağız. Konuğumuz genel cerrahi uzmanı Profesör Doktor Sayın Mehmet Özdoğan bizimle. Sayın Özdoğan merhaba, hoş geldiniz.
2: Merhabalar efendim, hoş geldiniz. Hoş bulduk, nasılsınız, siz misiniz?
1: İyiyiz, çok teşekkür ederiz. Siz nasılsınız Sayın Özdoğan?
2: Ben deyim, çok teşekkür ediyorum böyle önemli bir konuda konuşma fırsatı verdiğiniz için.
1: Biz teşekkür ederiz. Sayın Özdoğan, öncelikle obezite ve diyabet nedir? Obezite ve diyabet cerrahisi aynı şey mi?
2: Hayır, hem evet hem hayır aslında. Şimdi obezite bildiğimiz gibi dünyadaki en önemli halk sağlığı sorunlarından biri haline geldi. Özellikle de bizim de içinde bulunduğumuz bazı ülke gruplarında çok önemli bir sorun bu. Hatta örneğin Amerika'da deniyor ki obezitenin yol açtığı sağlık sorunları sigaradan sonra dünyada ikinci önlenebilir en önemli ölüm sebebi haline geldi. Bu kadar önemli bir sorun. Türkiye ve İngiltere'de Avrupa'da başı çekiyor. İngiltere ile her sene birinci oluyoruz. İnsanlarımızın neredeyse %30'u obez olarak yaşıyor. Obezite nedir? Bildiğimiz gibi vücutta aşırı ve oransız yağ birikimi. Dünyada çok önemli bir problem. Pek çok yol açtığı sorun var. Metabolik sendrom ve diyabet bunlardan önde geleni. Bunun dışında kalp ve damar hastalıkları, felç gibi vasküler problemler, tabii ki iskelet sistem problemleri ve aslında çok konuşulmayan örneğin kadınlarda meme, yumurtalık ve uterus kanseri, hem erkeken de kadınlarda kalın bağırsak ve mide kanseri gibi pek çok sağlık sorununa yol açıyor. Sadece şunu söyleyeyim, seyircilerimiz anlayacaktır. Ciddi morbid obez olan hastalar normal kilodaki insanlara göre 6 ila 8 yıl kısaltıyorlar ömürlerini.
1: Evet. Peki bu noktada obezite ve diyabet cerrahisine ne zaman ihtiyaç duyulur? Bunların birbirinden farkı nedir?
2: Şöyle efendim, Dünya Sağlık Örgütü diyor ki dünyada yaklaşık 450 ila 500 milyon arası tip 2 diyabet hastası var. Bunların %90'ı obez. Hani neredeyse obeziteyi ortadan kaldırıyor.

0: kullanırsak bitki diyabet sorununa önemli oranda çözüm getireceğiz. Bu arada hemen bir şey vurgulamakta fayda var. Bildiğimiz gibi şeker hastalığının iki tipi var. Tip 1 ve tip 2 kabaca. Bunların da alt tipleri var ama tip 1 diyabet çocukluk çağında başlayan bir hastalık ve tip 1 diyabette cerrahinin herhangi bir yeri yok tedavisinde. Tip 2 diyabet tedavisinde metabolik cerrahi yapmayı bazı hastalarda düşünebiliyoruz. Obeziteyi ortadan kaldırmak, bu arada hastanın pankreasının çalışmasını desteklemek amacıyla yapılan obezite cerrahisine biz metabolik cerrahi diyoruz. Aslında diyabet cerrahisi diye bir kavram yok. Metabolik cerrahi olarak bunu kullanmak lazım ama halk arasında söylene biraz da diyabet cerrahisi haline geldi. Ortak yönleri var. Nedir? Bir defa hem obezite cerrahisinde hem de metabolik cerrahide amaçlarımızdan bir tanesi hastanın kilo vermesini sağlamak. Kilo verdikçe kan şekeri düzeliyor. Hatta öyle ki bazı tip 2 diyabeti olan henüz pankreası da yeterli insanlarda iç metabolik cerrahi yapmadan sadece bir sleeve gastrektomi ya da tüp midye ameliyatıyla halk içinde söylenen obeziteyi ortadan kaldırdığınızda diyabet %90-95 oranında düzelebiliyor. Metabolik cerrahi dediğimiz zaman iş biraz farklı. Gene işin içinde obezite cerrahisi var. Yani kilo verdirmeyi amaçlayan bir cerrahi var. Ancak bu sefer metabolik cerrahide işin içine ince bağırsakları da katıyoruz. Çeşitli bypass ameliyatları var. Farklı hastalarda farklı bypass ameliyatları kullanılıyoruz. Bunların hepsinin amacı aynı şey aslında. Hem hastaya kilo verdirmek, bağırsakların bypass hepimiz kısmında besin edinimini bozarak hem de bunu yaptığımız zaman yani besinlerin ince bağırsağa daha erken bir seviyede ve safra ve pankreas sıvıları daha karışmadan geçmesini sağladığımız zaman ince bağırsaklarımızın alt kısımlarından GLP-1 dediğimiz bir hormon salgılanıyor. GLP-1 hormonunu dinleyicilerimiz duymuş olabilir. Son zamanlarda, son 10 yılda giderek moda olan obezite iğneleri, zayıflama iğnelerinin içinde bulunan madde GLP-1. Yani bizim metabolik cerrahide yaptığımız şey aslında bu dışarıdan iğneyle verilen maddenin ince bağırsaklarından salgılanmasını sağlar. GLP-1 de pankreasın insülin üretimini arttırır. Böylece hastalar diyabetten kurtuluyor.
1: Evet, peki diyabet cerrahisi her diyabet hastasına uygulanabilir mi? Özellikle tip 2 diyabet hastalarında hangi kriterler dikkate alınıyor?
0: Evet, en önemli soru bu zaten. Çok dikkatli hasta seçmek lazım. Bir defa birinci şart hastanın pankreasının hala insülin üretebiliyor olduğunu göstermemiz gerekiyor. Bunun için bazı kan tahlillerini kullanıyoruz. Pankreas rezervi tükenmiş, artık insülin üretemeyen bir pankreas sahip tip 2 diyabet hastasında diyabet cerrahisinin herhangi faydası olmayacaktır. Çünkü amaç az önce söylediğim gibi ince bağırsaklardan GLP-1 hormonunu salgılatıp pankreasın insülin salgılamasını sağlamak. Eğer pankreas tükenmişse artık ne yazık ki bu işe yarayacak. Peki nasıl seçiyoruz? Bir defa hastanın diyabeti ne kadar yeniyse o kadar iyi. İkincisi bu diyabet hastaları iyi bilir. 3 ayda bir bakılan 3 aylık kontrol dediğimiz hemoglobin A1C seviyesi çok yüksek değilse o kadar uygun oluyorsa ve C peptit ve kan insülin düzeyi gibi bazı bize pankreasın rezervini gösteren tahlillere bakarak seçiyoruz. Yani erken başlamış diyabet, henüz insüline geçmemiş ya da düşük doz insülin kullanan diyabeti olanlarda şansımız daha yüksek. Bir de önemli bir şey daha var. Tüm dünyada kabul edilen bir kriter var. Diyabet cerrahisi ya da metabolik cerrahi uygun olan hastaların bir miktarda olsa obez olması gerekiyor. Yani obeziteyi vücut kitle indeksiyle ölçüyoruz. Çok kısaca boyun karesini alıp kiloyu bölüyoruz. Bir rakam elde ediyoruz. Normal 20 ila 25'tir. 25 ila 30 arasına obez demiyoruz. Kilolu diyoruz. 30'un üstü obezdir. 35'in üstü de morbid obezdir. İdeal hasta vücut kitle indeksi 35'in üzerindeki tip diyabet hastasıdır. %100'e yakın fayda görür. Ancak dünyada varılan konsensusta vücut kitle indeksi 30'un üzerinde olan ve pankreas rezervi olan hastalarında metabolik cerrahiye yönlendirilmesinin çok iyi sonuçlar verdiğini gösteren kanıtlar var. Ne yazık ki obez olmayan yani vücut kitle indeksi 30'un olan altında olan hastalarda diyabet için yapılan metabolik cerrahinin faydası düşük.
1: Evet, peki.
0: Yani bunu mümkünse çok özür diliyorum. Mümkünse bir endokrin uzmanıyla beraber cerrahın ve hastanın beraber değerlendirilmesi çok iyi hasta seçmesi gerekiyor. Bir oran vermek gerekirse bana başvuran hastalarda tipik diyabet hastalarının yaklaşık 10 hastanın

0: dördünün beşinin ameliyata uygun çıktığını söyleyebilirim. Eğer iyi hasta seçerseniz örneğin 150 ünite insülin kullanıp şu anda sıfır insülinle sıfır şeker ilacı kullanarak hayatına gayet normal bir kan şekliyle devam eden hastalarımız var eğer iyi seçilirse.
1: Evet. Bu da cerrahi karar verilmeden önce iyi bir değerlendirme yapılması
0: mutlaka
1: lazım. Peki günümüzde
0: mutlaka
1: en sık uygulanan obezite cerrahisi yöntemleri neler? Bu yöntemler arasında nasıl bir fark var?
0: En çok tüm dünyada, sadece bizim ülkemizde değil, en çok şu anda halkın tüp müdahaleleri dediği, gerçek
1: evet,
0: adı silivgastrektomi olan ameliyat. Örneğin Amerika'da bundan 10 yıl öncesine kadar daha çok bypass uygulanıyordu. Silivgastrektomi olan düşündü. Şimdi tüm dünyada neredeyse yapılan ameliyat, 10 ameliyatın 7'si 8'i tüp mide ameliyatı haline geldi. Neden böyle? Çünkü bypasslara göre daha az komplike bir ameliyat. Bypass ameliyatlarına göre hastanın vitamin eksikliğine çok daha az yol açan, beslenme bozukluğuna çok daha az yol açan bir ameliyat. Ve gerektiği zaman revizyon, yani tekrar bir ameliyata uygun bir ameliyat. Bunun dışında gene dünyada yaygın kullanılan bypass çeşitleri var. En yaygın iki tanesi RNA bypass ve mini gastrik ya da tek anastomozu bypass dediğimiz ameliyatlar. Bu bypass ameliyatları hem mideyi küçültüyor, yani aynen tüp mide ameliyatında olduğu gibi, hem de ek olarak ince bağırsakların da bir kısmını da devreden çıkararak hastanın yağ ve karbonhidrat emilimini azaltmayı amaçlayan ameliyatlar. Bypass'ların da tüp midenin kendine göre avantajları ve dezavantajları var. Ben metabolik problemi olmayan ya da daha yeni başlamış metabolik hastalığı, diyabet gibi metabolik hastalığı olan hastalara ben ilk basamak olarak tüp mide ameliyatını yapmayı tercih ediyorum. Ancak gene hastayla konuşarak, kuralları anlatarak, hastanın da uyumuyla bypass ameliyatları da gene kullanmaya devam ediyor obezite tedavisinde.
1: Evet, peki bu ameliyatların bir riski var mı? Ameliyat sonrasında hastaları nasıl bir yaşam bekliyor? Obezitenin nüksetme olasılığı var mı?
0: Tabii ki. Şimdi bir defa bu bir cerrahi girişim ve ciddi bir cerrahi girişim. Evet, laparoskopik yapıyoruz. Hastalar sadece 2 gün, 3 gün bazen hastanede kalıyor. Hızlı günlük hayatlarına dönüyor ama her cerrahi işlem gibi, her türlü girişimsel sağlık hizmeti gibi bu ameliyatlarında ufak tefek riskleri var. Ama istatistiksel olarak, yani çok yaygın yapılan örneğin bir apandisit ya da safra kesesi ameliyatının riski neyse, obezite cerrahisinde riski o kadar. Şöyle söyleyeyim, ciddi morbid obezitesi olan hasta hayatını o kadar kötü etkiliyor ki ve hastalık riskini o kadar arttırıyor ki, bu ameliyatın riski morbid obeziteyle, yani 130-140 kiloyla yaşamanın riskinden daha az. Bu birincisi. Hastaların hayatları nasıl etkileniyor? Tabii ki hangi ameliyatı yaparsanız yapın, ister tüp mide ister bypass ameliyatı, bir iyileşme süreci var. Hastalarımız fiziksel olarak hemen ikinci, üçüncü gün günlük hayatlarına dönebiliyorlar ama mide ve bağırsakların iyileşme süreci var. O yüzden bir defa öncelikle ameliyattan sonra bir geçiş dönemi, bir geçiş diyeti, diyetisyen takibinde yapılan bir geçiş diyeti. Direkt katı yemek yemeyecek hastalarımız. Önce sıvı, sonra çorba, sonra püre dönemi, işte katı yemek yemekle 4. hafta civarında başlanıyor. Tabii ki ondan sonra da uyulması gereken kuralları var. Bir defa hani ben ameliyat oldum, her şey bitti, çikolataya tatlıya dalayım, öyle bir dünya maalesef yok. Bu hem obezite için geçerli hem de diyabet ameliyatları için geçerli. Hastalarımızın proteinden zengin beslenmesini, karbonhidrattan ve yağdan fakir beslenmesini istiyoruz. Çünkü bizim amacımız yağlardan kurtulmak ve kasları korumak. Çünkü kas kaybını yerine koymak çok zor. O yüzden de bunun için de yeme hakkı zaten kısıtlı olan ve iştahı kaybolan, ki bu obezite ameliyatların hepsinde iştahı azalır, hastamız yeme isteği azalır. Çok az küçük porsiyonlarla yemek yiyip doyan bir insana bu yeme hakkını proteinden zengin besinlerle kullanmasını istiyoruz. Bu birincisi. İkincisi, mutlaka fiziksel aktivite istiyoruz. Bu fiziksel aktivitenin hemen taburculuk sonrası başlaması ve mümkünse de birinci, ikinci aydan sonra ciddi bir spor aktivite ya da egzersiz programına dahil olmasını istiyoruz hastaların. Tüp mide ameliyatından sonra dediğim gibi vitamin eksikliklerini çok az görüyoruz. En çok azalan vitamin B12'dir. Rutin olarak azalır B12. Bu nedenle B12 takviyesi ömür boyu gerekecek. Bypass ameliyatlarından sonra ise ince bağırsakların sindirim kapasitesi azaldığı için vitamin eksiklikleri biraz daha fazla gözlenebilir. Bu yüzden bypass hastalarının mutlaka ömür boyu vitamin takviyeleri almaları gerekiyor. Bu yaşam değişikliklerine uyan, bazı yeme içme değişikliklerini anlatacağımız hastaya, yeme içme değişikliklerini yerine getiren hastalar gayet mutlu bir hayat sürüyorlar ve tekrar kilo alımı

0: az görüyor. Ama az görüyor derken şöyle, bu çok sık sorulan bir sorudur. Obezite cerrahisi olan her 10 hastadan ikisi tekrar kilo alır. Kurallara uymazsa bu kilo alımı daha yüksektir. Özellikle de şekerli gıdalara çok düşkün olan insanlarda. Çünkü hiçbir ameliyat bir kutu çikolatayı ağzınızda damağınızda eriterek emmenizi engellemez. Hani bunu yapmaması gerekiyor aslında. Alkol tüketiminde çok dikkatli olması gerekiyor. Kurallara uyan hastalarda hani 10 yıl geçtikten sonra hala kiloda devam eden pek çok hastamız var. Kurallara uymazsa hasta evet mesela 120 kilodan başlayıp 70 kiloyu tekrar 80-85'i görebiliyorlar. 10 hastanın ikisinde yaklaşık bu yeniden kilo alma oranlarını görebiliyoruz. Hastaya da çok iş düşüyor bu nedenle.
1: Evet. Peki cerrahi sonrasında diyabet ilaçlarının veya insülin kullanımının bırakılması her hasta için mümkün mü?
0: Az önce söylediğimiz gibi eğer iyi seçtiyseniz, pankreas hastanın halen çalışıyorsa, delivery kapasitesi varsa ve hastalık kurallara uyuyorsa mümkün. Henüz bugün daha taburcu ettiğim bir hasta günde 30 ünite insülin ve 2-3 tane de farklı hap kullanıyor. Hastamız kan şekeri gayet normal olarak şu anda taburcu oldu. Tabii ki ameliyattan sonra kan şekerinin düzelmesi birkaç ay sürebilir. O dönemde şekeri de iyi takip etmek gerekiyor. Hastanın ilaçlarını keserek takip ediyoruz. İyi seçersek hastaları %80-90 oranında bir başarı elde ediyoruz bu konuda.
1: Evet. Çok teşekkür ederiz Sayın Özdağ'ın katkınız için. Eklemek istediğiniz başka bir nokta var mı?
0: Estağfurullah. Ben çok teşekkür ederim. Evet, çok önemli bir nokta var. Şimdi obezite bir çok yaygın halk sağlığı sorunu. Diyet, spor, egzersiz, sağlıklı yaşam obeziteyi engeller. Ancak ne yazık ki tedavi edemez. Vücut kitle indeksi 35'i geçtikten, özellikle de 40'ı geçtikten sonra ne yazık ki sadece diyet ve egzersizle normal kiloya dönmek pek mümkün değil. Vücutta oluşan metabolik değişikliklerden dolayı en doğrusu kilo almamak. En doğrusu da obeziteden kaçınmak. Yani her türlü sağlık probleminde olduğu gibi obeziteyi de daha oluşmadan engellemek en doğrusu. Yani yaşam tarzımıza dikkat ve beslenme tarzına dikkat ederek yaşamamız gerekiyor.
1: Evet. Tekrar teşekkür ederiz katkınız için. İyi çalışmalar
0: ben
1: diliyoruz.
0: Ben çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim size, iyi yayınlar.
1: Hoşça kalın. Sayın dinleyenler, programımızda konuğumuz genel cerrahi uzmanı Profesör Doktor Sayın Mehmet Özdoğan bizimleydi.

Orman varlığımız ülke geleceğimiz için, gelecek kuşaklar için her şeyden daha değerli. Ormanlarımızı korumak, geleceğimizi korumak demek.

0: Hayatın İçinden devam ediyor.
1: Sevgili dinleyenler, Türkiye zengin bitki örtüsü ve iklim çeşitliliği sayesinde dünyanın önemli bal üreticisi ülkelerinden biri. Bu üretimde Osmaniye'de sahip olduğu zengin flora, yaylaları ve gezginci arıcılık faaliyetleriyle dikkat çeken iller arasında yer alıyor. Son yıllarda ana arı ıslahı, arıcılara yönelik destekler ve modern üretim teknikleriyle bal üretiminin hem veriminin hem de kalitesinin artırılmasına yönelik önemli çalışmalar yürütülüyor. Bugün Osmaniye Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Emin Gaffaroğlu'yla Osmaniye'de bal üretiminin mevcut durumunu, bu sezonun beklentilerini, arıcıların karşılaştığı sorunları ve kaliteli bal üretiminin püf noktalarını konuşacağız. Konuğumuz Osmaniye Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Sayın Emin Gaffaroğlu bizimle. Sayın Gaffaroğlu merhaba, hoş geldiniz.
2: Merhaba, teşekkür ederim, hoş bulduk.
1: Biz teşekkür ederiz. Sayın Gaffaroğlu, Osmaniye bal üretimi açısından Türkiye'de nasıl bir konumda? İlin öne çıkan özellikleri neler?

0: İlimiz Osmaniye, Doğu Akdeniz'in geniş bir bölgede geçerli olan iklim koşullarından farklı, çok daha dar alanlarda görülen küçük ve özel iklim tipine sahip. Küresel çeşitliliği bakımından oldukça şanslı bir coğrafyada yer alıyoruz. Sahil iklimi ile Doğu Anadolu yayla iklim arasında adeta bir köprü konumundayız. İlimizin en büyük avantajı gezginci arıcılık için mükemmel bir kışlama ve erken bahar gelişimi merkezi olmasıdır. Bundan dolayı da Doğu ve Güneydoğu illerimizin birçok arıcısının konaklamasını sağlıyoruz ilimizde.
1: Evet.
0: Ocak ve Şubat aylarında Çukurova florasının erken uyanmasıyla arıcılarımız kolonilerini hızla çoğaltır ve sezona güçlü kadrolarla girer. Güçlü kadrolarla girmek bal veriminin veya arının çoğalmasının önemli bir faktörlerinden bir tanesi. Ardından Amanos dağlarının Zorkun, Orukbaşı, Sumbaz, Hasanbeyli ve Kadirli ilçemizin yüksek yaylalarının zengin endemik florası devreye girer. Bu sayede Osmaniye hem yüksek kaliteli narenciye ve püren balının hem de yüksek rakım yayla ballarının üretildiği stratejik bir merkezdir.
1: Peki bu yıl Osmaniye'de bal sezonu nasıl geçiyor? Verim ve kalite açısından beklentiler nasıl?
0: Bu yıl ilimizde iklimsel dalgalanmalar nedeniyle belki yurt genelinde de böyleydi. Sezona biraz endişeli başlasak da genel olarak orta ve üzeri bir verim beklentimiz var. Erken bahardaki nektar akımı ve Çukurova'daki narenciye akımı oldukça verimli geçti. Yayla sezonunda ise hava sıcaklıklarının aniden yükselmesi nektar salgısını zaman zaman kısıtlasa da Amanosların yüksek kesimlerine çıkan üreticilerimiz kaliteli ürün elde etti. Kalite açısından bakarsak nem oranı düşük, prolin değeri ve aroma profili son derece yüksek ballar süzüyoruz.
1: Evet. Peki Osmaniye'de en çok hangi bal çeşitleri üretiliyor? Bölgeye özgü balın ayırt edici özellikleri neler?
0: İlimiz Osmaniye, Uvan'ın sıcak narenciye ve ayçiçeği tarlalarından Amanosların zengin maki ve yayla vegetasyonundan uzanan çok özel bir bitki çeşitliliğine sahip. İlimizde başlıca üretilen bal çeşitleri çiçek ve tarım balları. Narenciye, ayçiçeği ve üçgül balları, füren, harnık, keçi boynuzu, hünnap, sumak, tespih çiçeği ve defne balları, yayla ve aromatik ballar. Yüksek rakım yaylalarımızdan elde edilen kekik balı ve yüzlerce kır çiçeğinin harmanladığı çeşitli çiçek balları. Bölgeye özgü balın ayırt edici özellikleri arıların tek bir kaynağa bağlı kalmaması. Öyle bir özelliği var şeyin.
1: Evet. Peki
0: Yani çeşitlilik oranı gayet yüksek.
1: iklim değişikliği, kuraklık ve aşırı sıcaklar arıcılığı nasıl etkiliyor?
0: İklim değişikliği şu an arıcılığın en büyük küresel tehdididir. Biz bunu bir de 2007'de yaşamıştık. Hatta oradaki basın açılımımızda yalancı bahar arıyı telef etti diye bir başlığımız vardı ta
1: Evet.
0: 2007'lerde. Bu yıl da böyle bir şey yaşadık. Osmaniye özelinde mevsim kaymaları nedeniyle çiçeklenme dönemleri ve süreleri değişti. Aşırı sıcaklar bitkilerdeki nektar salgısını kurumaya zorluyor veya arının kuan dışı uçuş saatlerini kısıtlıyor. Sıcaklar belli derecenin üzerine çıktığında yani 35-40 derece gibi 38-40 derece gibi açtığında arı nektar toplama yerine kovanı soğutmak için ne yapar? Önünde kanat çırparak ve su taşımak zorunda kalır içeriği korumak için arının içinde. Bu da nektar akımını

0: kısıtlamış olur. Bal verimini doğrudan düşürür bu ayrıcalık. Ayrıca flora erken kuruyor ve gezginci arıcılarımız daha sık yer değiştirmek zorunda kalarak maliyet baskısıyla da karşı karşıya kalıyorlar.
1: Evet. Peki arı ölümlerinin başlıca sebepleri neler? Bu konuda üreticiler hangi önlemleri almalı?
0: Arı ölümlerinin aslında birkaç temel sebebi var. Birincisi ve en tehlikelisi, bunu sizinle daha önce konuşmuştuk, varroa, dış parazit bitidir.
1: Evet.
0: Kovan içerisinde varroa çoğaldığı zaman özellikle yavru arıların kanatlarını yiyerek kanatsız doğmasına sebep olur. Ana arı bunun farkına varmaz. Yani doğacak olan neslinin gelen kanası olduğunu hesaba katmayarak sürekli yumuşatmaya devam eder. Bu da zamanla çıkan arı sayısı içindeki yavrulu petekleri saramaz hale geleceği için, yani kanatsız çıkınca kanatları tam iş yapamadığını dışarı atar arılar. Farklı hastalıklar da beraberinde getirir. Yavru çürüklüğü gibi mesela. Bu varroa olmazsa olmaz en büyük tehlikeli hastalıklardan bir tanesi. İkincisi, bilinçsiz tarım ilacı kullanımı. Bir diğer sebep de yetersiz yanlış besleme. Bu tarım ilaçları kullanmalardan müdahalemiz alması gereken önlemler eş zamanlı aslında bu hastalığa ilgili varroa mücadelesi.
1: Evet.
0: Yani bunu arıcı tek başına yapamaz yanımız. Bunu buradan hatırlatmak isterim bakanlığımıza da. Neden? İlimizde yüzlerce dışarıdan gelen arıcılar var. Arısını bırakıyor, gidiyor ta ki bakım zamanına kadar. Sonbaharda geliyor, ta narenciye zamanına kadar kalıyorlar. Takip etmiyorlar maalesef birçokları. Varroa ile mücadele bireysel değil, bölgedeki tüm arıcılar tarafından aynı dönemde ve ruhsatlı organik kimyasal ürünlerle yapılmalıdır. Burada bakanlığımıza tekrar ediyorum, bu işi organize edebilir, etmesi gerekir. Yoksa bu birlikte mücadele çok zor olur.
1: Evet. Peki,
0: bakanlığımızın çünkü burada her türlü bilgiye sahip. Gelen tüm arıcıların telefonları var. Her türlü ulaşma imkanı var. Bunu aslında zorlaması lazım. Yani bu ısrarla bunu vurulan nedeni bu hastalıktan kurtuluşun tek yönü ortak mücadele.
1: Evet.
0: Tarım ilaçlamalarındaysa koordinasyon çiftlerimizle iletişimde olmalı. İlaçlamalar arıların uçuş yapmadığı akşam saatlerinde veya sabah çok erken saatlerde yapılmalı. Bunu da yine tarım il ve ilçe müdürlüklerimiz organize edebilir ancak. Yoksa arıcının demesiyle çiftçi beklemez ilaçlamasını veya dikkate almayabilir.
1: Evet.
0: Ve arıya etkisiz, zararsız etken maddelerle geçirilmesi sağlanmalı. Diğer bir husus, besleme, doğal besleme. Arılar, sağımlı arıların ihtiyacı olan balı ve poleni bırakmalı. Yani 5 çıtalık bir araya yetişecek bal bellidir. Hepsinin polenini ballı bırakmalı. 10 çıtarıya 10 çıtaya göre bırakmalı. Her neyse gücüne göre balını bırakmalı. Yapal beslemeler sadece zaruri durumlarda yapılmalı. En güzel şey bu yani uygulama.
1: Peki Sayın Gaffaroğlu, arılar tabii sadece bal üretimi için değil, bitkilerin tozlaşması açısından da önemli. Bu konuda neler söylersiniz?
0: Şimdi tabii ki çok önemli. Arı olmasaydı gıda güvenliğimiz de olmazdı.
1: Evet.
0: Böyle değerlendirmek lazım. Bal arıcılığın sadece tatlı bir yan ürünü diye düşünüyorum ben. Arının asıl ekolojik görevi tozlaşmadır. Tozlaşma, tozlanma. İlimizdeki narenciye bahçelerinde veya yabani florada derin ve meyve kalitesinin doğrudan bal arılarına bağlıyoruz. Arıların göllediği meyve ve sebzeler hem daha düzgün formda gelişir hem de rekolte kat kat artar. Arıyı korumak aslında sofradaki ekmeğimizi ve geleceğimizi korumaktır. Einstein bir şey var burada, onu da hatırlatmak isterim. Arı olmaz, arı yok olsa insanlık, insanın, canlının daha doğrusu 4 yıl ömrü var diye bir ifadesi var.
1: Evet. Peki son yıllarda ana arı ıslahı,

0: ve eğitim projeleriyle ilgili de önemli çalışmalar yürütülüyor. Bu projelerin üretime katkısı nasıl oluyor?
1: Ayrıca başarının üç ayağı var aslında. Birisi genetik ırk dediğimiz, iki flora bakım, üçüncüsü besleme. Genetiği güçlü olmayan koloniye ne kadar iyi bakarsanız bakın verim alamazsınız. Birli olarak yürüttüğümüz eğitimler ve bölge ekolojimizle uyumlu, uysal, hastalıklara dirençli ve yüksek bal verimine sahip yerli damızlık ana arı ıslahı projeleri sayesinde kolonilerin bal üretim kapasitesinin göze görülür şekilde arttığını görüyoruz. Eğitilen üreticilerimiz artık geneliksel yöntemleri bırakıp koloni yönetimlerini bilimsel verimleriyle yapıyorlar. Hatta burada birçok üreticimiz artık kendi anasını kendisi üretiyor güzel ıslardan.
0: Evet.
1: Sayın... Meyvesini alıyoruz yani bu çalışmaların.
0: Evet. Sayın Gaffaroğlu, tabii tüketicilerde baktığımızda birçok markanın birçok fiyata balını raflarda görüyor. Hal böyleyken tüketiciler gerçek balı sahte baldan nasıl ayırabilir? Bal alırken nelere dikkat etmek gerekir?
1: Şimdi burada tüketicilerin bunu ayırt etmesi çok zor. Tüketicilerimizin en çok yandığı nokta da aslında burası. Sahte ya da tahşiş yapılmış balı koklayarak anlamaya çalışıyor, tadarak, yakarak, evet, yanarsa yanmasa gibi, ya eski koca masalları gibi tabiri caizse anlamak, bunları böyle anlamak imkansızdır. Gerçek balın zamanla kristalleşmesi yanıltıyor. Zannediyorlar ki bu şeker balı. Hayır. Aksine şekerilmesi onun sahte olduğunu değil, aksine doğal ve işlenmemiş bir ham bal olduğunu gösterir. Mutlaka Avrupa'da da kristalleşmiş balla daha yüksek fiyatlara satılıyor raflarda.
0: Evet.
1: Güvenilir tek yol akredite laboratuvar analizleridir. Tüketicilerimiz etiketi olan, izlenebilirliği sağlanan Tarım ve Orman Bakanlığı onaylı ve birlik kooperatif güvencesi altındaki ambalajlı ürünleri tercih etmelidir. Mümkünse tanıdığı arıcıdan varsa, temin etse, bu daha mantıklı bir şey. Çünkü belki ki ufak tefek şeker de verirse beslenme amaçlı bala bir etki yapmaz. Asıl en büyük tehlike zaten buradan baldaki arı görmeden üretilen, bu zamanda son zamanlarda bakanlığın üstüne de gidiyor, çok da yakalanlar oluyor, üretilen sahte ürünler. Bunlara bal demiyorum ben yani.
0: Evet. Peki baktığımızda arıcılıkta en büyük sorunlardan biri de yaş ortalamasının yüksek olması. Bu da aslında balın verimini, kalitesini de etkileyen unsurlardan. Gençlerin ilgisi nasıl arıcılığa? Arıcılık yapmak isteyen gençlere, yeni üreticilere tavsiyeniz ne olur? Nereden, nasıl başlanır arıcılığa?
1: Arıcılık dışarıdan kolay görünen ancak, evet, ciddi bir bilgi, sabır ve emek isteyen bir meslektir. Gençler yönünde ne işin? Aslında burada bakanlığımıza yine çok büyük görevler düşüyor. Bunların en azından sigortasını hafifletse kendiler yapsa, bakanlığımız, devletimiz bu noktada bir destek olsalar veya farklı şekilde onun şeylerini yaparlar, daha uygun olur. Çünkü ilerisini görmüyorlar. Tavsiyemiz, başlarlarsa da başlayacak olanlara tavsiyemiz, önce teorik eğitimini tamamlamalı, sonra tecrübeli bir arıcının yanında en az bir sezon beraber gezmeli. İşe çok sayıda kovanla değil, küçük bir ağırlıkla başlayıp ağırlığı öğrenmeleri gerekir. Yani tamamen ağırlığı kavradıktan sonra büyütmesi daha mantıklı diye düşünüyoruz. Ayrıca sadece bal üretimine odaklanmayıp arı sütü, propolis, polen gibi katma değeri yüksek ürünlere yönelirlerse daha sürdürülebilir işletme kurabilirler. Gençlerini yönlendirme, yalnız burada tekrar etmeyi istiyorum, bakanlığımıza çok iş düşüyor. Bu işe yönlendirseler en azından sigortasını yatırarak veya değişik şeylerle onun şeyini bulurlar. Genç çiftçi projesi vardı, güzel bir projeydi. Orada belki yanılan bir nokta vardı, bayanları öncelik tanımlıyor. Ama bayanların arıcılık yapması çok çok zor. Bu da bize göre çok uygun bir proje

0: destekler bekliyoruz inşallah. Destekleri yetersiz buluyoruz yani.
1: Çok teşekkür ederiz Sayın Gafaroğlu tekrar. İyi çalışmalar diliyoruz. Hoşçakalın.
0: Teşekkürler. Görüşürüz.
1: Değerli dinleyenler, programımıza konuğumuz Osmaniye Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Sayın Emin Gaffaroğlu bizimleydi.

0: Hayatta her şey bekleyebilir. Sağlığınız asla. Her 3 dakikada bir kişiye kanser teşhisi konulmakta. Unutmayın, bedenimiz en değerli hazinemiz. Düzenli doktor kontrollerinizi ve sağlık taramalarınızı mutlaka yaptırın. Kanserde erken teşhis hayat kurtarır. Türk Kanser Derneği, her zaman yanınızda.
1: TRT Çukurova Radyosu.

0: Hayatın içinden devam ediyor.
1: Sevgili dinleyenler, bağımlılıkla mücadele yalnızca bireyin değil, ailelerin, eğitimcilerin, yerel yönetimlerin ve toplumun tüm kesimlerinin ortak sorumluluğu. Bu anlayışla Yeşilay tarafından hayata geçirilen bağımsızlık seferberliği, alkol, tütün, madde, kumar ve teknoloji bağımlılığına karşı toplumun her kesimini kapsayan geniş çaplı bir farkındalık ve önleme hareketi olarak yürütülüyor. Seferberlik kapsamında eğitimler düzenleniyor, gönüllülük çalışmaları destekleniyor, risk altındaki bireyler Yeşilay Danışmanlık Merkezlerine yönlendiriliyor ve mahallelerden başlayarak toplumun her kesiminde bağımlılığa karşı bilinç oluşturulması hedefleniyor. Özellikle Gaziantep projenin pilot uygulama illerinden biri olarak dikkat çekiyor. Bugün Yeşilay Gaziantep Şube Başkanı Profesör Doktor Sayın Haluk Şen'le bağımsızlık seferberliğini, Gaziantep'te yürütülen çalışmaları ve bağımlılıkla mücadelede toplumun üstlenmesi gereken sorumlulukları konuşacağız. Konuğumuz Yeşilay Gaziantep Şube Başkanı Profesör Doktor Sayın Haluk Şen telefon hattımızda. Sayın Şen merhaba, hoş geldiniz.
2: Merhaba, hoş bulduk Muhammed Bey.
1: Sayın Şen, bağımsızlık seferberliği nedir? Hangi ihtiyaçtan yola çıkarak hayata geçirildi bu proje? Detaylarını bizimle paylaşır mısınız lütfen?
2: Tabii ki. Bağımlılıklar bilindiği üzere çağımızın bir dünyayı etkileyen küresel bir salgını. Bunda da istesek de istemesek de ülkemizde etkilendi. Yeşilay Genel Merkezi olarak bağımsızlık seferberliği Türkiye genelinde başlatılan aslında bir seferberlik. Gaziantep ilk start verilen ilimiz. Bağımlılıklar tabii ortaya çıktıktan sonra tedavi etmeyi değil, ortaya çıkmadan önlemeyi hedefleyen bir hareket bu seferberliğimiz. Çünkü bizler biliyoruz ki bağımlılık yalnızca bireyin değil, ailesinin, okulunun, mahallesinin, hatta ülkenin geleceğini etkileyen önemli bir halk sağlığı sorunu. Bugün biraz önce bahsettiğiniz üzere alkol, tütün, madde, kumar ve teknoloji bağımlılıkları her yaş grubunu etkileyebilmekte. Bu nedenle mücadeleyi sadece sağlık kurumlarına bırakmak yeterli değil, akılcı olmaz. Biz burada istiyoruz ki ailelerin, öğretmenlerin, mahalle muhtarlarımızın, din görevlilerimizin, yerel yönetimlerin ve sivil toplumun birlikte hareket etmesi gerekir. Çünkü adı üzerine seferberlik, tüm vatandaşlarla yapılması gerekir. En önemli adım aslında vatandaşlarımızın buna ilgi gösterip destek olması. İşte bu bağımsızlık seferberliği aslında tam da bu ortak sorumluluk anlayışıyla hayata geçirilen bir proje.
1: Evet, peki Gaziantep'in pilot illerden biri olarak seçilmesinin sebebi nedir? Kentte hangi çalışmalar yürütülüyor?
2: Evet, Gaziantep bilindiği üzere genç nüfusu, eğitim kurumları, sanayi yapısı ve güçlü yerel yönetimiyle işbirlikleriyle Türkiye'nin en dinamik şehirlerinden birisi. Hani bu nedenle biz bağımsızlık seferberliği kapsamında seferberliğin aslında pilot değil de ilk start verilen, ilk başlangıç yapılan ili demek daha uygun olacak. Çünkü bu seferberlik Gaziantep'te başlayıp bütün ülke genelinde Yeşilay şubelerimizin katıldığı her ilde yapılan bir uygulamamız, projemiz. Gaziantep tabii Büyükşehir Belediye'miz başta olmak üzere kamu kurumları, üniversiteler, okullar, muhtarlarımız, sivil toplum kuruluşlarımız ve gönüllülerimizle birlikte çok kapsamlı bir çalışma yürütüyoruz. Ki biz Gaziantep'te yaptığımız projede bize paydaş olan 14 kurumumuz mevcut. 14 kurumla birlikte sahalardayız. Kısa bir özet vermem gerekirse Gaziantep'te durumumuz nedir diye. Biz aslında Kasım ayında sahalara indik. Bugüne kadar 201.790 vatandaşımıza doğrudan ulaştık. Yani bu ne demek? Vatandaşlarımıza giderek ister bağımlı olsun olmasın bir farkındalık çalışması başlattık. Tabii bizim sahada en fazla ziyaret ettiğimiz kesimde mahallelerden sonra mahalle esnafları. 7.636 esnafımızı bugüne kadar ziyaret ettik. Ziyaretlerde ne yaptık? Bağımlılık eğitimi verdik. Mahalle

0: çalışmaları gerçekleştirdik. Gençlik faaliyetleri ve farkındalık programıyla toplumun her kesimine ulaşmayı hedefledik ve devam ediyoruz. Burada belirtmek istediğim önemli bir konu var Muhammed Bey. Bizim toplumumuzun her kesimi, her insanımız bu farkındalık çalışmasıyla ulaşmamız gereken hedef kitlemiz. Ancak gençlerimiz, öğrencilerimiz, çocuklarımız hani bizim için biraz daha kıymetli, önemli. Her vatandaşımız önemli ama çünkü gençlik çağında başlanılan yanlış bir alışkanlık maalesef bütün hayatı etkileyebilmekte. Bizim ilk bu faaliyetimizi, projemizi 24 ayda tamamlayacağız. Şu an 9. ayındayız, 10. ayındayız. Hedefimiz en başta 35 bin öğrencimize ulaşmaktı Kasım ayında ilk yıl için. Ancak biz 9. ayın sonuna geldiğimizde 75 bin öğrencimize farkındalık eğitimi verdik. Bunlar tabii ilkokulda teknoloji tütün ağırlıklı olmak üzere daha büyük öğrencilerimize bütün bağımlılıklar hakkında bilgilendirme ve farkındalık çalışmaları yaptık ve devam ediyoruz.
1: Evet, tabii bağımlılıkla mücadelede yalnızca tedavi değil, önleyici çalışmaların önemli olduğunu görüyoruz. Baktığımızda etkisini nasıl görüyorsunuz? Siz sahada buna dair çalışmalar yürütüyorsunuz. Önleyici çalışmalar olarak yaptığınız bu çalışmaların etkisi nasıl sahada?
0: Sahada etkisi çok güçlü geldi bize. Hani biz aslında hedefimiz buydu ama beklentimizin üzerinde geri dönüşler oldu. Bunu nasıl anlayabildik? Bizim Yeşilay danışmanlık merkezlerimiz var. Ayaktan tedavi merkezlerimiz. Evet. Buralara başvurular arttı ama işte bu her tür bağımlılıkla olabilir. Kumardan maddeye kadar, alkole kadar geri dönüşler çok iyi. Yani insanımız, aileleri bu işe bulaşmış olabilir. Bunların geri dönüşleri hani biz bundan kurtulmak istiyoruz diye geri dönüşler arttı. Çünkü bağımlılık geliştikten sonra tedavi hem uzun hem zor ve maliyetli oluyor. Oysa doğru eğitim alan bir gencimiz, bir çocuğumuz, güçlü aile bağlarına sahip bir gencimiz ve bilinçli bir toplumun bağımlılığın oluşmasında büyük ölçüde engelleyecek bilgiye sahip oluyor. Biz önlemek, tedavi etmekten daha değerli anlayışıyla hareket ediyoruz sahada. Her önlenen bağımlılık aslında kurtarılan bir hayat, korunan bir aile ve kazanılan bir gelecek demek olduğu şuuruyla faaliyetlerimizi gerçekleştiriyoruz.
1: Evet. Peki aileler çocuklarını, gençleri bağımlılıktan korumak için nelere dikkat etmeli?
0: Çok güzel bir soru Muhammed Bey. Çünkü biz sahada bununla da çok karşılaşıyoruz. Benim çocuğum var. Ben bunun bağımlı olduğunu nasıl anlarım ya da nasıl önleyebilirim diye. En önemli koruyucu unsur sevgi, ilgi ve iletişim. Aile içi iletişim, çocuğumuzla ilgilenmeliyiz. Onlara tabii ki hiçbir anne baba çocuğunun bağımlı olmasını istemez. Sevgiyle, ilgiyle bir başlangıç yapılabilir eğer yapılmıyorsa. Anne babaları çocuklarını sadece kontrol eden değil, dinleyen kişiler olmalı. Bu çok önemli. Aile içi iletişim çok çok önemli. Yine çocuklarımızın arkadaş çevresini bilmeliyiz. Onlarla birlikte kaliteli zaman geçirmeliyiz. Ve dijital cihaz kullanım konusunda da ortak kurallar her evde oluşturmalı diyoruz. Çünkü en önemlisi anne ve babaların çocuklarına söyledikleri değil, yaşadıklarıyla örnek olmaları. Çünkü rol model olarak seçtiği ebeveynler, anne babalar ne yaparsa çocuklar da onu yapıyorlar. Çocuk nasihatten çok rol modeli takip eder. Bunun unutulmaması gerek diyoruz.
1: Evet. Tabii bir de yaz tatilindeyiz açıkçası. Teknoloji ve dijital oyun bağımlılığının belki de artacağı bir zamanda dilimi. Son yıllarda da arttığını da görüyoruz. En büyük risk grubu kimler? Teknoloji ve dijital oyun bağımlılığında bu konuda nelere dikkat etmeli?
0: Evet, son yıllarda en hızlı artan bağımlılık söylediğiniz gibi bir bağımlılık türü teknoloji bağımlılığı. Özellikle risk grubu olarak çocuklar ve ergenler en riskli grubu oluşturmakta. Çünkü saatlerce ekran başında kalmak aslında bu çocuklarımızı, gençlerimizi bazı ek problemlerle karşılaşmalarına sebep oluyor. Bunlar uyku bozukluğu, dikkat eksikliği, yine akademik başarıda düşme, yalnızlaşma ve en kötüsü de depresyon gibi ciddi sonuçlara yol açabiliyor. Tabii teknoloji hayatımızın vazgeçilmezi. Biz teknolojiyi tamamen yasaklayalım, ortadan kaldıralım diye asla bir şey söylemiyoruz. Ancak teknolojiyi yönetmezsek üzgünüm ki teknoloji bizi yönetmeye başlıyor. Yani biz amacımız teknolojiyi yasaklamak değil, bilinçli kullanmayı gençlerimize, ergenlerimize ve kendimize

0: size de belki öğretmekle mükellefiz.
1: Evet. Bağımlılığın peki belirtileri fark edildiğinde aileler ilk olarak ne yapmalı, nereye, nasıl başvurmalı, nasıl bir yol izlemeli?
0: Evet. Bağımlılık fark edildiğinde en büyük hata aslında suçlamak, cezalandırmak ya da dışlamak. Bunu hem aile içinde yapılabiliyor, hem maalesef bazen toplumda da damgalama dediğimiz, stigmata dediğimiz olayla karşılaşabiliyoruz. Biz bunları çok sağlıklı ve bilimsel bulmuyoruz. Çünkü eğer böyle bir şeyle karşılaşıldığında öncelikle ailenin sakin kalması gerekmekte. Yargılamadan konuşmalı. Burada tabii ailelere düşen, bizlere düşen en büyük şey profesyonel destek almaktan çekinmemeliyiz. Çünkü sanki bir yere müracaat ettiğimizde bu bizim için bir lekeymiş gibi düşünürsek tedaviye gidecek yolları daha baştan kapatmış oluyoruz. Tabii erken başvurularda her vaka tedavi açısından çok yüksek başarı şansına sahip oluyor. Aile ben nerede hata yaptım gibi kendini suçlama yerine bu çocuğuma, bu gencime nasıl destek olabilirim sorusunu sormalı. Bununla ilgili de birazdan belirtebiliriz. Yeşilay'ın danışmanlık merkezleri
1: Evet.
0: destek verebilmekte. YEDAM, yani kısa adı YEDEM olan Yeşilay Danışmanlık Merkezi'ni tamamen ücretsiz hizmet veren profesyonel bir danışmanlık merkezi. Burada psikolog ve sosyal hizmet uzmanları tarafından hem bireylere, bağımlılara hem de ailelere psikososyal destek sunmaktayız. Sadece aslında bağımlı bireyleri de değil, ailelere de danışmanlık hizmeti veriyoruz burada. Şunu da özellikle belirtmek istiyorum Muhammed Bey. Gizlilik esasına göre çalışıyor YEDAM. Yani kişinin yeniden sağlıklı yaşama dönene kadar hiçbir bilgileri, dönse bile sağlıklı yaşama hiçbir bilgileri bir yerle paylaşılmıyor. Burada ne yapmak gerekir? Tabii ki eğer böyle bu tür bağımlılığımız varsa ya da bir çocuğumuzun, yakınımızın varsa 115 no'lu telefon hattını aramaları yeterli olacak. Orada kendilerine klinik psikolog arkadaşlar iletişime geçecek ve doğru yönlendirme ve tedavi planlamasını gerçekleştireceklerdir.
1: Evet, tabii insanlar çekinebiliyor açıkçası başvurmak için. Sicilime işler mi diye, geleceğime olumsuz etkiler mi diye. Bu noktada YEDAM'da süreç nasıl işliyor?
0: Burada biraz önce bahsettiğim gibi kişinin, başvuranın bilgileri hiçbir devlet kurumuyla paylaşılmıyor. Gizlilik esaslı. Tedavi olup tamamen bu bağımlılıktan kurtulana kadar, kurtulduktan sonra bile aile ziyaretleri de gerçekleştiriyor. Yani tamamen bağımlılıktan kurtulup sağlıklı birey olarak tekrar eski günlerine kavuşması sağlanıyor. 115 no'lu hattımız dediğim gibi aranabilir, ayaktan psikoterapiler yapılabilir. Burada belki söylememiz gereken herhangi bir sosyal güvencesi olsun ya da olmasın ücretsiz tedavi imkanı verilmekte. Belki yataklı tedavi gereken bazı bağımlılık türleri olabilir. Burada da tabii ki Yeşilay'ın rehabilitasyon merkezleri var. Üç ilimizde şu an mevcut. Bursa, Diyarbakır ve Kayseri'de. Yataklı tedavi gerektiğinde de oraya sevki gerçekleştirilmekte veya Sağlık Bakanlığı'nın hastanelerine gönderilebilmekte.
1: Evet. Gaziantep'te bağımsızlık seferberliğine gönüllü olarak katılmak isteyen, bir katkı sunmak isteyen biri nasıl bir yol izlemeli, hangi şartları taşımalı?
0: Tabii Yeşilay'ın en büyük gücü aslında Muhammed Bey gönüllüleri.
1: Evet.
0: Hani burada şube gönüllümüzden tutun da bizim Gaziantep'te 4 üniversitemiz var. 4 üniversitemizin genç Yeşilay kulüplerinde pırıl pırıl gencecik arkadaşlarımız var. Bize sahada destek olan. Yine YEDAM merkezimizde çalışma arkadaşlarımız. Koordinatörümüz var bizim bağımlılık seferberliği il koordinatörümüz hep birlikte ama burada özel bir teşekkürü ben Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'ne vermek istiyorum. Çünkü sahada bu seferberlik başladıktan sonra ana paydaşımız olarak bize lojistik destek ve her türlü desteği sunmakta. Yine Gaziantep Valiliğimiz bu konuda bize çok destek ve diğer 14 kurumumuzla birlikte, gönüllerimizle birlikte her türlü mahalle etkinliğinden tutun da okullarda, üniversitelerde sosyal destek projelerinde bu gönüllerimiz bize destek oluyorlar. Burada söylemem gereken hani bağımlılıkla mücadele yalnızca uzmanların ya da Yeşilay'ın ya da devletimizin değil, toplumumuzun her bireyinin ortak sorumlusu olduğunu söylemek istiyorum.
1: Evet. Tekrar teşekkür ederiz katkınız için Sayın Şen. Eklemek istediğiniz başka bir nokta var mı?
0: Son olarak

0: teşekkür ediyorum bu fırsatı verdiğiniz için. Şunu demek istiyorum, bağımlılık kader değil. Doğru eğitimle, güçlü ailelerle ve bilinçli toplumla bağımlılıkların önüne geçebiliriz. Bugün çocuklarımıza ayıracağımız birkaç dakika yarın onların hayatlarını güzel yönde değiştirebilir. Çünkü unutmamak gerek, en büyük özgürlük hiçbir maddeye, hiçbir alışkanlığa ve hiçbir bağımlılığa esir olmadan yaşayabilmektir. Biz Yeşilay olarak hep şunu söylüyoruz, özgür birey, güçlü aile, sağlıklı toplum mümkün. Bu vesileyle tüm vatandaşlarımızı bağımsızlık seferberliğinin bir parçası olmaya ben sizin bastanıza davet ediyorum. Çünkü bağımlılıklarla mücadelede Yeşilay'ın değil hepimizin ortak sorumluluğu. Birlikte hareket edersek daha sağlıklı, daha güçlü ve daha bağımsız bir geleceği hep birlikte inşa edebiliriz diyorum.
1: Tekrar teşekkür ederiz. İyi çalışmalar diliyoruz. Hoşça kalın Sayın Şen.
0: Hoşça kalın. Teşekkürler.
1: Değerli dinleyenler, saatler 12.52'yi gösteriyor. Programımızda Yeşilay Gaziantep Şube Başkanı Profesör Doktor Sayın Haluk Şen bizimleydi.

Değerli dinleyenler, bugünlük de programımızın sonuna geldik. Bugün Hayatın İçinden programını Sanem Sumaytoğlu Paşahan hazırladı. Teknik yönetimde Zafer Arzum sesimizi ulaştırdı. Ben de Muhammed Kalem. Hepinize sağlıklı, mutlu, güzel bir gün diliyoruz. Yarın aynı saatte burada görüşmek dileğiyle. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşçakalın.

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi günler sayın dinleyiciler, ben Tuğba Bezirgan. Önce özetler. Tüm gözler Orta Doğu'ya çevrilmişken dünyaya nefes aldıran açıklama ABD Başkanı Trump'tan geldi. İstanbul, Tuzla ve Çekmeköy belediye başkanlarıyla Şile Belediye Başkan Vekili CHP'den AK Parti'ye geçti. Üç ismin rozetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörsüz Türkiye sürecinin titizlikle sürdüğünü söyledi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye süreciyle ilgili yasa teklifinin önümüzdeki hafta meclise

0: de geleceğini söyledi. MHP Genel Başkanı Bahçeli, terörsüz Türkiye sürecinin siyaset üstü görülerek çerçeve yasaya tam destek verilmesi gerektiğini vurguladı. Soykırımcı İsrail, ateşkese rağmen Gazze'ye saldırıyor. Son saldırılarda ikisi çocuk, 8 Filistinli hayatını kaybetti. Ve detaylar. ABD ile İran yine sıcak çatışmanın eşiğine geldi. Tüm gözler Orta Doğu'ya çevrilmişken dünyaya nefes aldıran açıklama ABD Başkanı Trump'tan geldi. Trump, bir anlaşmanın ana hatları üzerinde uzlaşma sağlandığını, İran'a yönelik saldırının iptal edildiğini söyledi. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Trump, ABD'nin İran'a karşı görülmemiş düzeyde askeri güçle hazır olduğunu da söyledi. Trump, İran ve diğer Orta Doğu ülkeleriyle anlaşmanın ana hatları üzerinde uzlaşıldığını belirterek saldırının ertelenmesini istediklerini kaydetti. Talibi kabul ettiğini belirten Trump, dünyanın gelecekteki yararı ve aynı zamanda başarılı ve müreffeh bir İran'ın varlığını sürdürmesi için hızlı bir şekilde anlaşmaya varılabilmesi şartıyla saldırıyı iptal etmeyi kabul ettim ifadelerini kullandı. Trump, planlanan saldırının iptalinin hızlı anlaşmaya varabilme şartına bağlı olduğunu vurguladı. ABD Başkanı İsrail'in de karara uyacağını söyledi. Washington yönetimi dün 10 ülkedeki vatandaşları için güvenlik uyarısı yapmıştı. İran ise ABD'nin tehditleri sonrası saldırılara kararlı şekilde karşılık verileceğini bildirmişti. Ankara yoğun diplomasi trafiğini sürdürüyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bakan Fidan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada görüşmede yürütülen müzakere sürecindeki son durumu ele aldıklarını belirtti. Türkiye, bölgemizdeki çatışmaların sona ermesi ve kalıcı barışın tesisi için çaba göstermeye devam edecektir, dedi. İstanbul, Tuzla ve Çekmeköy Belediye Başkanlarıyla Şile Belediye Başkan Vekili CHP'den AK Parti'ye geçti. Üç ismin rozetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı. AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen programa katılan Erdoğan, muhalefetteki parti içi tartışmalara değindi. Türkiye'den kopuk bir muhalefetin ülkeye hiçbir hayrının dokunmayacağını söyledi. Cumhurbaşkanı Megakent'te kiralık sosyal konut uygulamasıyla 15 bin ev kiralanacağının müjdesini de verdi. Gündeminde esnaf ve sanatkarlara kullandırılan hazine destekli kredilerin artırılması da vardı. Erdoğan, esnaf ve sanatkarlarımıza kullandırılan hazine destekli işletme kredilerinin limitini 1 milyon liradan 1,5 milyon liraya çıkarıyoruz. İş yeri, taşıt ve makine tesisat alımına yönelik yatırım kredilerinin limitlerini de 2,5 milyon liradan 3,5 milyon liraya yükseltiyoruz, dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen genişletilmiş İl Danışma Meclisi programında konuştu. Terörsüz Türkiye sürecinin titizlikle sürdüğünü söyledi. Erdoğan, süreci istismar etmek isteyenlere karşı da Allah'ın izniyle onlara fırsat vermeyeceğiz, dedi.
1: Şimdi değerli kardeşlerim, biliyorsunuz Cumhur İttifakı olarak ülkemizin terör meselesini çözmek için çok önemli bir süreç başlattık. Terörsüz Türkiye sürecimizi herhangi bir yol kazası olmadan bugüne kadar getirmeyi başardık. 40 yıldır Türkiye'ye ayak bağı olan, 40 yıldır enerjimizi, kaynaklarımızı, zenginliğimizi adeta tüketen, 40 yıldır on binlerce insanımızın hayatına mal olan bu meselenin çözülmesi hususunda ciddi bir beklenti, toplumumuzda ciddi bir talep var. Halkımız ülkemize ekonomik faturası 2,3 trilyon doları aşan bu sorunun artık kalıcı biçimde çözülmesini istiyor. Bunu da AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak elbette siyaset kurumunun da desteğiyle bizim başaracağımıza inanıyor. Hazırlıklarımızı tamamladığımız yasal düzenlemenin Gazi Meclisimizin gündemine gelmesiyle birlikte sürecin ivme kazanmasını temenni ediyoruz. Milletin sorunlarını çözmeyi şiar edinmiş tüm partilerimizin katkısıyla inşallah bu meseleyi bir an önce hal yoluna koymak durumundayız. Süreci istismar etmek isteyenler olacağını iftira ile, karalama ile, çarpıtma ile bu süreci engellemeye çalışanlar olacağını kuşkusuz çok iyi biliyoruz. Allah'ın izniyle Onlara fırsat vermeyeceğiz. Aklı selimle, sağduyuyla, sabırla hareket edecek. Tarihlere gelmeden inşallah süreci menziline ulaştıracağız. Gayemiz terör engelini aradan çekip alarak Türkiye'yi kardeşlik içinde, birlik ve bütünlük içinde güçlendirilmiş huzur atmosferi içinde geleceğe hazırlamaktır.
0: TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye süreciyle ilgili yasa teklifinin önümüzdeki hafta meclise geleceğini söyledi.
2: Terör 40 yılı aşkın süre içerisinde on binlerce insanımızın canını aldı. Binlerce evladımız genç yaşta şehit oldu, gazi oldu. Türkiye yaklaşık 2.3 trilyon dolarlık bir büyük ekonomik kayba vesile oldu. Türkiye her zaman eli yüreğinde acaba bölündük mü, bölüneceğiz mi güvensizliği içerisinde oldu. Bunların hepsini geride bırakıyoruz. İnşallah terörsüz Türkiye ile birlikte artık bundan sonra bu memleketin her yerinde sadece barış ve kardeşlik türküleri söylenecek. Sadece insanlar geleceğe güvenle yol alacaklar. İnşallah önümüzdeki hafta bu sürecin önemli ayaklarından birisi olan yasa teklifi partilerimizin ümit ediyorum ki ortak bir teklifi olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelecek ve yine milletvekillerimizin kahir ekseriyetinin oyuyla yapılan tartışmalar sonunda yasalaşarak bir önemli adımı daha geride bırakmış olacağız.
0: Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, terörsüz Türkiye hedefinde önemli bir eşiğe gelindiğini belirtti. Çerçeve yasaya siyaset üstü yaklaşımla tam destek çağrısı yaptı Bahçeli. Terörsüz Türkiye'nin tarihi sorumluluk olduğunu söyledi. Türkiye'nin uzlaşmacı ve bütünleştirici bir anlayışla geleceğe taşınması gerektiğini ifade etti. Devlet Bahçeli, Türk'ün gazetesine açıklamada bulunduğu terörsüz Türkiye hedefinin tarihi sorumluluk olduğunu belirtti, kararlılık mesajı verdi. Bahçeli, terörsüz Türkiye hedefinin bölgesel ve küresel etkilerine de değindi. Enerjide bağımsızlık Türkiye'nin kızıl elmasıdır dedi. Meclis yaz döneminde de yoğun mesaisini sürdürüyor. Bu hafta 18 yaş altı suçlularda ceza üst sınırını artırmaya yönelik düzenlemenin genel kurul gündemine gelmesi bekleniyor. Terörsüz Türkiye hedefi için de kanun teklifi hazırlıkları sürüyor. Teklifin meclis başkanlığına hafta içinde sunulması öngörülüyor. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş İstanbul'da 2026 YKS Türkiye Şampiyonlarına seslendi. Türkiye'de son 25 yılda büyük atılımlar gerçekleştirildiğini söyledi ama yapılan en büyük iş özgüven inşasıdır. Gençlerimiz özgüvenli bir hale geldi dedi. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar da gençlere hayatta bir kızıl elmanız olsun tavsiyesinde bulundu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Maynur Özdemir Göktaş, Afyonkarahisar'ı ziyaret etti. Doğa Millet Bahçesi ve Üretici Kadın Çarşısı'nın açılışını yaptı. Ardından 19. Emirdağ Gurbetçi Festivali'ne katılan Bakan Göktaş, ne yazık ki yurt dışındaki vatandaşlarımızın ülkemiz için taşıdığı değeri hala kavrayamayanlar var dedi. Gülistan Doku'nun Tunceli'de 6 yıl önce kaybolmasına ilişkin soruşturma titizlikle yürütülüyor. 4. dalga operasyonda yakalanan 19 şüpheliden 5'inin daha savcılık ifadesi tamamlandı. Şüphelilerden 4'ü tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Hakimlik 3 kişinin tutuklanmasına, ikisinin ise adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi. Erzurum ve Tunceli Cumhuriyet Başsavcılıklarınca yürütülen soruşturmada tutuklu sayısı 28'e yükseldi. Soykırımcı İsrail ateşkese rağmen Gazze'ye saldırıyor. Gazze'yi havadan, karadan ve denizden bombalıyor. Katil İsrail, Gazze şeridinin orta kesiminde yer alan Deir el-Belah'a saldırdı. Vurulan bir binada iki Filistinli katledildi. Gazze kent merkezinde hedef alınan diğer binada Filistinli bir çocukla anne babası hayatını kaybetti. Soykırımcı İsrail unsurları Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinde de bir evi bombaladı. Biri çocuk, 3 Filistinli yaşamını yitirdi. İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda toplam can kaybı 73.400'e yaklaştı. Peru'nun Nazca kentinde Avrupalı turistleri taşıyan uçak düştü. Uçaktaki 11 yolcuyla 2 mürettebat hayatını kaybetti. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. Bölgede daha önce de benzer uçak kazaları yaşanmıştı.

0: Dinlediğiniz haberlerden bazı başlıklar. Tüm gözler Orta Doğu'ya çevrilmişken dünyaya nefes aldıran açıklama ABD Başkanı Trump'tan geldi. İstanbul, Tuzla ve Çekmeköy Belediye Başkanları ile Şile Belediye Başkan Vekili CHP'den AK Parti'ye geçti. Üç ismin rozetlerine Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörsüz Türkiye sürecinin titizlikle sürdüğünü söyledi. TBMM Başkanı Kurtulmuş, terörsüz Türkiye süreciyle ilgili yasa teklifinin önümüzdeki hafta meclise geleceğini söyledi. MHP Genel Başkanı Bahçeli, terörsüz Türkiye sürecinin siyaset üstü görülerek çerçeve yasaya tam destek verilmesi gerektiğini vurguladı. Soykırımcı İsrail, ateşkese rağmen Gazze'ye saldırıyor, son saldırılarda ikisi çocuk 8 Filistinli hayatını kaybetti. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım Yüksek Divan Kurulu toplantısında açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe'yi şampiyon yapacağını söyleyen Yıldırım, transfer çalışmaları ile ilgili de bilgi verdi. Sarı lacivertli kulübün başkanı bir santrforu alacağız, transfer gelecek hafta biter dedi. Türk futbolu yeni bir sistemle daha tanışacak. Türkiye Futbol Federasyonu 1. Başkan Vekili Mecnun Ot Yakmaz, çipli top teknolojisinin Trendyol Süper Lig'de uygulanmaya başlayacağını söyledi. Sistemin kurulması Ocak ayını bulacak ve uygulama sezonun ikinci yarısında devreye girecek. FIFA Dünya Kupası ve diğer organizasyonlardaki ticari haklarını özel yatırımcılara açma planından geri adım attı. Yoğun tepkiler ve boykot tehditlerinin ardından FIFA Başkanı Infantino projenin rafa kaldırıldığını açıkladı. FIFA'nın geri adım atmasına rağmen Avrupa futbolunun patronu UEFA konuyla ilgili sert bir açıklama yaptı. UEFA, FIFA yönetimi futbol ailesinin güvenini kaybetti, sorumlular tespit edilmeli ve hesap vermeli ifadelerini kullandı. Erkekler Milletler Ligi'nde heyecan dolu yarı final maçlarının ardından kupa için parkeye çıkacak ülkeler netleşti. Çin'de düzenlenen organizasyonun şampiyonluk maçında rakiplerini saf dışı bırakan Polonya ile Amerika Birleşik Devletleri karşı karşıya gelecek. Maç 14.30'da başlayacak ve TRT Spor Yıldız'dan naklen yayınlanacak. Hava durumu. Yurdun kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Bolu, Karabük, Rize, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri, Ordu, Giresun ve Trabzon'un iç ve yüksek kesimleriyle, Iğdır'ın güney, Ağrı'nın doğu kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının doğu ve güneydoğu bölgelerinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Bazı il merkezlerinde beklenen günün en yüksek sıcaklığı şöyle: Ankara, Afyon, Karahisar ve Erzurum 32, İstanbul, Bolu ve Samsun 30, İzmir 35, Adana 36, Antalya 33, Trabzon 27, Malatya 39, Van 31, Kahramanmaraş 37, Gaziantep 38, Diyarbakır 41, Mardin 40 derece. Yol durumu. Konya-Afyon-Karahisar yolunun 54 ile 58. kilometreleri arasında üst yapı onarım çalışmalarından dolayı Konya-Afyon-Karahisar yönü kapalı olup trafik bölünmüş yolun diğer tarafından çift yönlü olarak sağlanıyor. TAG otoyolunun 6 ile 7. kilometreleri arasında Karahisarlı Kavşağı mevkiinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle trafik kontrollü olarak devam ediyor. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini sunduk.
1: Reklamlar. Lezzet arıyorsan Festi. Opet'te duracaksın. Hey. Aradığın ne varsa buldum. Opet'te bulacaksın. Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum. Opet'te bulacaksın.
2: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz. Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
3: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
4: Yurt dışı çıkış harcımı ödeyecektim, pulu mu? Harç ya. Yok yok, pul. Yoksa ikisi de mi?
1: Bilmenize hiç gerek yok çünkü vergi ve harç ödemelerinizi kolayca yapabilmeniz için Garanti BBVA var. Şimdi yenilenen Garanti BBVA mobille yurt dışı çıkış harcı, sürücü belgesi, gelir vergisi gibi vergi ve harç ödemelerinizi hemen sorgulayın, kolayca ödeyin. Çünkü biz birlikte yaparız. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
5: Reklamlar.

yağmurun toprağa kavuşabilmesi, toprak kaymalarının önlenmesi, yeşil alanlarla birlikte gelen temiz hava, ağaçlarla, ormanlarla mümkün. Ormanları koruyamazsak dünyamızı koruyamayız. Ormanları koruyamazsak hayatı koruyamayız. Ormanın yeşiline, gökyüzünün mavisine hasret kalmamak için ormanlarımızı koruyalım.

0: Herkese merhabalar. Kafede, okulda, üniversitede, sokakta, avluda, iş yerinde ya da tarihin tozlu sayfalarında 3 kişi bir araya gelirse ne konuşur? TRT Radyo 1'de yayınlanan programımıza hoş geldiniz. Ben Sümeyye Ulu, mikrofonun diğer ucunda kıymetli arkadaşlarım İlknur Bahadır Yüksek ve Feyza Yılmaz var. Geçen programımızda tarihle ilgili çok temel bir sorunun etrafında durmuştuk. Tarih kimin hikayesidir? Büyük anlatıların mı, iktidarın mı, kazananların mı, yoksa sesini çok da duyuramayanların mı? Bugün o sorunun bir adım sonrasındayız. Bu kez şunu soruyoruz. Tarihe hangi mesafeden bakıyoruz? Yukarıdan mı, yakından mı? Tarih yazımında sıkça kullanılan iki kavram var. Makro tarih, mikro tarih. Bunları bugün daha anlaşılır bir dille büyük ölçekli tarih ve küçük ölçekli tarih olarak ele alacağız. Hatta belki de bir yerde büyük insanların tarihiyle sıradan insanların tarihi diye de düşünebiliriz. Hazırsanız başlıyoruz.
1: Sümeyye, tarih denildiğinde çoğumuzun zihninde hemen belli imgeler canlanıveriyor. Yıllar, haritalar, savaşlar, anlaşmalar, rejimler. Ve bu aslında çok anlaşılır bir şey. Çünkü yani bizim okulda gördüğümüz tarih eğitimi de uzun yıllar boyunca bize daha çok bu çerçeveyi sundu. Biz burada büyük ölçekli tarih dediğimiz yaklaşımı görüyoruz. Yani uzun dönemli süreçler, geniş yapılar, genel yönelimler, bunları anlamaya çalıştık daha çok okulda. Bu bakış sayesinde de ne oldu, nasıl oldu, hangi sonuçlar, hangi nedenlerden sonra ortaya çıktı gibi sorulara cevap da bulabiliyoruz. Ama bazen bu anlatının içinde insanın kendisi birazcık silikleşebiliyor. François Furet mesela bu noktada aklıma gelen isimlerden birisi. Onun gibi bazı tarihçilerin iddia ettiği gibi alt sınıfların tarihe girişi sadece sayı ve anonimlik üzerinden, yani isimsizlik üzerinden, yani sayısal verilerin ve istatistiklerin dilsiz kitleleri olarak görülüyordu. Biz ise bugün bu sessizliği bozmak istiyoruz.
0: Evet İlknur, tam da bu noktada küçük ölçekli tarih dediğimiz yaklaşım, yani mikro tarih devreye giriyor. Merceğin odağını daraltarak derinliği arttıran, insanın içine doğru eğilen bir bakış aslında. Sen biraz önce İşte veriler dedik. Gerçekten bir savaşta bir veri yani. İnsanlar ölüyor ya da başka sonuçlar oluyor.
1: Şu kadar kişi savaşa katıldı, işte, şu kadar kişi öldü.
0: Kesinlikle. Evet. Büyük olayların parçaları ama biz hiçbir şey bilmiyoruz onlar
1: İsimleri
0: hakkında.
1: İsimleri yok değil mi o mesela?
0: Kesinlikle. İnsanların önemli düşünme biçimlerini, anlam dünyalarını, korkularını, sezgilerini ve gündelik pratiklerini merkeze alıyor aslında bu tarih anlayışı. Yani büyük olaylardan çok o olayların sıradan insanlar tarafından nasıl deneyimlendiği ya da zihinlerinde nasıl bir etki bıraktığıyla ilgileniyor. O yüzden gerçekten bu anlayış benim hoşuma gidiyor.
1: Evet, çok da zenginleştirici bir bakış açısı. Bu noktada tarih yazımında devrimsel bir örnekten söz edebiliriz. Carlo Ginzburg ve mikro tarih yaklaşımı aslında tek bir insanın dünyası üzerinden dönemin egemen ve tabi kültür dinamiklerini okumaya çalışıyor. Çok da bilindik bir eseri var. Özellikle Peynir ve Kurtlar adlı çalışması 16. yüzyılda yaşayan sıradan bir değirmencinin, yani Menokyo'nun düşünce dünyasından hareketle büyük bir dönemin

0: inanç, zihniyet, bilgi yapısını anlamaya yöneliyor. Yani küçük parçadan büyük bütünü görmeye dönük bir tarih anlatısı var. Bu da bize küçük bir hayatın aslında ne kadar büyük bir tarihi derinliği açabileceğini gösteriyor.
1: O zaman burada sanki çok önemli de bir kırılma var gibi aslında. Çünkü bu yaklaşım bize şunu söyleyebiliyor. Tarih sadece büyük sahnelerde, hükümdarlarla veya yüksek teknolojiyle yazılmıyor. Yani küçük gibi görünen hayatlarda o büyük tarihsel sarsıntıların, mesela matbaanın icadının ve reformasyonun tam ortasında duruyor. Bir insanın okuduklarıyla, duyduklarıyla ya da sözlü gelenekten getirdiği mitolojik tortularla basılı sayfaları nasıl çarpıttığını, yanlış anlamalarıyla kendi dünyasında nasıl yepyeni bir evren tasarımı kurduğunu görmeye başlıyoruz. Menokyo'nun o ünlü kuramı gibi evrenin başlangıçta bir kaos olduğunu, sütün kesilip peynire dönüşmesi gibi kütleselleştiğini ve içinden çıkan kurtların da sanki böyle melekleri ve tanrıyı oluşturduğunu iddia etmesi.
0: Keza aslında şunu görüyoruz. Mesela büyük olaylar dediğin gibi reformlar vesaire normal bir madencinin zihninde nasıl yansıyor? Peynir ve Kurtlar'da da bu hikaye karşımıza çıkıyor. Çünkü Menekio bir zihin dünyası oluşturmuş ve o kendi yaşadığı küçük yerdeki yüzyıllarca yıllık köylü maddeciliği ile yazılı kültürün çarpışması bir nevi. Çünkü bulduğu metinlerle kendi kafasındakini tam oturtamayıp orada bir kiliseye karşı bir başkaldırı var. Bu gerçekten çok ince bir detay. Çünkü büyük bir olay oluyor. Reform var ama normal insanlar bunu zihinlerinde nasıl yaşıyor? Aslında yazar bize bunu gösteriyor diye
1: Ve
0: düşünüyorum.
1: bunu gündelik hayattan kendisine en kolay gelen şekilde açıklamayı tercih ediyor. Yani aslında bildiği açıklama kalıplarıyla evrenin mesela bir kaos olduğunu düşünüyor. İşte sütün kesilip peynire dönüşmesi gibi kütleselleştiğini, işte içinden çıkan kurtların melekleri, tanrıyı oluşturduğunu iddia etmesi. Yani aslında gündelik hayatta çok bildiği bir yerden bir evren tasavvuru oluşturmuş oluyor. Yani o küçük mikro anlatıdan yine makro bir anlatıya geçmiş oluyor ve bu bakış açısı aslında tarihin tonunu da değiştiriyor. Böylelikle tarih daha pürüzlü, daha insani, daha çelişkili bir hale geliyor. Ve büyük ölçekte tarih hiyerarşik bir düzlemde çoğu zaman düzenli ve çizgisel bir anlatı sunuyor. Bunu biliyoruz zaten. Hani Batı tarihi, Batı tarzı tarih yazımı birazcık böyledir. İlerlemeci tarih anlayışı diyoruz zaten buna. Küçük ölçekli mikro tarih ise belirsizlikleri, kopuklukları, sapmaları, en önemlisi de kültürel daireselliği daha çok görünür kılıyor. Yani ilerlemeci bir şekilde değil de dairesel, başladığı yere tekrardan geri dönebilen, bir tur atabilen bir tarih anlayışını temsil ediyor. Bir de ben bu küçük ölçekli tarihin sessizliklerle kurduğu ilişkiyi çok çarpıcı buluyorum. Çünkü sadece konuşulanları değil, arşivlerin satır aralarında susurlanları da hesaba katmış oluyor. Elimizde çoğu zaman egemenler tarafından üretilmiş resmi belgeler vardır. Engizisyon soruları, kayıtlar, tutanaklar gibi. Michel Foucault'un deliliğin veya suçun dışlanma dilini incelerken yaptığı gibi arşiv genellikle sessizliğin arkeolojisi haline gelebiliyor ve kurbanı böylece ikinci plana itebiliyor. Ama
0: Çünkü genelde kurbanlar yazmıyor o tarihi. Dolayısıyla onun cephesinden aslında olayların nasıl geliştiğini göremiyoruz, değil mi?
1: yani o mikro tarih bu belgeleri olduğu gibi kabul etmek yerine şu soruyu soruyor. Bu metinler hangi iktidar koşullarında üretildi? Yargıçların diliyle sanığın sesi arasındaki o derin çatlakta aslında kim konuştu, kim konuşamadı? Bu sorular etrafında bir cevap arıyor.
0: Çok güzel bir nokta gerçekten. Kim konuştu, kim konuşamadı ya da konuşmak isteyip susturuldu. Bunlar çok önemli detaylar diye düşünüyorum. İşte o tarihin kocaman dehlizlerinde boş kalan yerleri bulmaya çalışıyoruz bence. Yani bir belgeye bakarken belgenin arkasındaki insanı ve o insanın bastırılan özgün sesini de duymaya başlıyoruz aslında.
1: Evet, mesela Menokyo'nun Engizisyon karşısındaki o sorgu kayıtlarını düşündüğümüzde orada yazan cevaplar sadece kilisenin dayattığı dogmalara verilmiş, bilmiyorum, korku dolu ifadeler miydi? Feyza, ne dersin? Hani bunu sormak geliyor aklıma.
0: Bence hayır. Çünkü Menakio eğer kanunun kılıcından korkmasam, Papa'nın bir kralın karşısına çıksam söyleyecek çok şeyim var diyerek aslında egemenlerin yüzüne karşı bunu haykırmaktan, bu korkusuzluğunu haykırmaktan çekinmiyor kitapta. Yani onun iç dünyasını

0: görebiliyoruz.
1: Evet Feyza, bu yüzden bu bakışta tarihi okurken ya da dinlerken kendimizi de o hikayeye daha yakın hissediyoruz diye düşünüyorum. Çünkü karşımızdaki insanlar dondurulmuş birer tarih figürü değil. Mesela hükümdarlar vesaire biraz daha bizim ulaşamayacağımız

0: hayatına eğildiğinde büyük resmi kaçırma riski oluşabilir mi acaba?
1: Feyza, bu sayısal tarihçilerin ve geleneksel fikir tarihçilerinin küçük ölçekli yani mikro tarihe yönelttiği en sık eleştirilerden birisi. Yani dokuma tezgahları varken el örgüsüne dönmek neden şeklinde bir soru
0: Güzel bir cümle.
1: yöneltiyorlar. Ama Ginsburg'un da gösterdiği gibi mikro tarih aslında büyük resmi reddetmiyor. Sadece o büyük resmin tek tipleştirici anlatısını sorguluyor.
0: Yani o zaman o küçük ölçekli tarih geçmişte herkesin aynı hayatı yaşamadığını da göstermiş oluyor. Bir önceki programımızda kardeşler üzerinden bu örneği vermiştik. Aynı olayı yaşasalar bile farklı hatırlayabilirler diye. Mikro tarihte bize bir yerde bunu göstermiş
1: Evet,
0: oluyor.
1: evet.
0: Ya da mesela bazı tarihçiler halkı sadece batıl inançlara inanan cahil bir kitle olarak görebiliyor. Onların kiliseye karşı çıkamayacağını iddia edebiliyor.
1: Evet Feyza, işte bu noktada Menokyo bize halkın kendi içinde kurduğu çok mantıklı ve insani bir düşünce dünyasını da kanıtlıyor aslında. Carlo Ginzburg'un da yaptığı şey bu. Bize bunu gösteriyor, ortaya çıkarmış oluyor. Daha küçük ölçekli bir alana odaklanarak o dini karmaşık kurallardan çıkarıp yardımlaşmaya döküyor ve komşusuna kötülük yapmayan günah da işlemez gibi bazı ifadeler kullanıyor. İşte tarih yukarının dayattığı tek bir çizgi değil, farklı seslerin ve kültürlerin çatıştığı çok sesli de bir alan aslında. Bu kitap bize bunu gösteriyor diye düşünüyorum.
0: O zaman belki de bu yüzden bu bakış bugüne çok daha fazla temas etmiş oluyor. Çünkü biz de bugün dünyayı tek bir merkezden, tek bir egemen deneyimle yaşamıyoruz. O zaman yavaş yavaş toparlayalım. Büyük ölçekli tarih bize makro yapıları, uzun vadeli kuramsal dönüşümleri anlatıyor. Küçük ölçekli tarih ise bu yapıların içinde yaşayan insanların sessizliğine, gündelik hayatına ve çoğu zaman arşivlerin karanlığında kalan özerk dünyasına eğiliyor. Biri yukarıdan geniş bir ufka bakıyor, diğeri o ufkun içinde saklı ayrıntılara, çatlaklara yaklaşıyor.
1: Aslında ikisi de farklı alanlarda, değil mi? Bir şeyleri kendi
0: Evet.
1: içinde tamamlamış oluyor.
0: Ve bize önemli bir veri sunuyorlar bugüne. Belki de tarih dediğimiz şey ancak bu iki bakışın birbirine temas ettiği, dairesel olarak birbirini beslediği yerde gerçek anlamını bulmuş oluyor. Ve son olarak şunu unutmadan, her birimiz kendi küçük tarihimizin de baş aktörleriyiz aslında. Hem küçük ölçekte hem de büyük ölçekte. Ben
1: Evet.
0: Feyza Yılmaz.
1: Ben İlknur Bahadır Yüksek.
2: Ben Sümeyye Ulu.
0: Yapımda Ayla Sert, ses almada Semahat Şallı, kurguda Necmiye Şahin. Hoşça kalın.
1: Hoşça kalın.
2: Hoşça kalın.
3: Üç kişi ne konuşur?

Merhaba sevgili radyo dostlarım. Saatimiz 13.31'i gösteriyor ve spor gündemi programında sizlerle birlikteyiz. Radyo 1 Türkiye Radyoları 1. programındayız ve saat 19'a dek sporun gündemini konuşacağız. Sporun gündeminde neler varsa hepsini burada ara ara konuşacağız sevgili dinleyiciler. Ve bizler sevgili dinleyiciler, yapımcımız Berkin Güvendik, teknik yönetmenimiz Ertuğrul Kaya ve sunucunuz ben Yücer. Hepimizden hepinize sevgiler, saygılar sunuyor ve iyi bir gün diliyoruz sevgili dinleyiciler. Bugün, tarihte bugün sevgili dinleyiciler, Türk futbolunda önemli başarılar elde ederek dört büyük kulüpten biri olan Trabzonspor'un kuruluşunun üzerinden 59 yıl geçti sevgili dinleyiciler. Ve bu 59 yıl içinde hemen bilgiler de verelim. Bildiğiniz gibi Trabzonspor Kulübü o dönemde İdman Ocağı, İdman Gücü, Martı Spor ve Karadeniz Gücü'nün birleşmesiyle kuruluyor ve kurulduğu günden itibaren

0: Sevgili dinleyiciler, birincilik olarak belirlenen Trabzonspor 1973-1974 sezonunda şampiyon olarak birinci lige katılmaya hak kazanıyor. O günkü birincilik sevgili dinleyiciler şu andaki Süper Lig. Ve katıldıktan itibaren 1975-1985 yılları arasında, yani 10-11 yıl içinde 6 lig şampiyonluğu, 6 cumhurbaşkanlığı kupası, 3 Türkiye kupası ve 3 başbakanlık kupasını müzesine götürmeyi başardı ve gerçekten çok büyük bir başarı elde etti sevgili dinleyiciler, Karadeniz Fırtınası. Ve 4 büyük kulüpten biri oldu sevgili dinleyiciler. Ayrıca hemen şunu da belirtelim. Futbolun dışında atletizm, basketbol, boks, e-spor, masa tenisi, judo ve atıcılık gibi birçok branşta mücadelesini sürdürüyor. İşte biz de öncelikle bunu konuşmak istedik. Kimle? Teknik direktör Sayın Celal Kıbrıslı'yla. Sayın Kıbrıslı, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk sevgili Yüce. Tüm dinleyicilerimize sevgi, selam ve saygılarımı iletiyorum. İyi yayınlar diliyorum.
0: Çok sağ olun. Şimdi hemen bugün 59. yılını, yıl dönümünü, evet, kutlayan Trabzonspor'u konuşalım. Çünkü, evet, yaşlarımız müsait. Özellikle Trabzonspor'un kuruluşundan, evet, o zamanki birincilik, şu anki Süper Lig'e gelişi ve geldikten sonra o fırtına gibi eserek Türkiye'de şampiyonluklar kazanması. Hani bu gözler bunları gördü. Ben statta, evet, izledim. Siz de büyük ihtimalle teknik direktör olarak o dönemde bu faal olarak onun içindeydiniz. Trabzonspor'un bu gelişini, özellikle birinci lige çıkışını, doğuşunu, bu idman gücü ve diğer kulüplerle idman ocağı birlikte olmasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Oradan bu noktaya kadar gelene kadar neler yaşadı bu gözler?
1: Tabii ülkemizdeki 81 tane iyi, 7 bölgemiz her zaman bizimler için çok değerlidir. Ama futbol deyince akla Karadeniz ve o Karadenizleri başta Trabzon gelir. Ve idman ocağı ile idman gücünün birleşmesiyle birlikte 1967 yılında Trabzonspor kurulmuştur ve bordo mavi renkleri de almıştır. Trabzonspor çok değerli insanlar yetiştirmiştir futbola ve bakanlık da yapmıştır. Örneğin rahmetli Mehmet Ali Yılmaz. Ki tesislerin, şimdiki Trabzon'daki tesislerin adı da onun adınadır. Bunun yanı sıra gene çok değerli Ahmet Suat Özyazıcı, Sayın Ahmet Suat Özyazıcı, Sayın Özkan Sümer, tabii ki bunlar Türk futboluna çok değer katmışlardır. Trabzonspor'a çok değer katmışlardır. Bunun yanı sıra da gene Sayın Faruk Özak, ki spor bakanlığı da yapmıştır kendisi. Gene Volkan Canalioğlu Trabzon'da oynamıştır. Futbolculuk dönemi vardır. Trabzon'da belediye başkanlığı yapmıştır. Ki bunlar Trabzon için şu anda aklıma gelen isimler, çok değerli insanlardır. Ve bunlar yalnız Trabzon ve Türk futbolunu düşünerek hizmet vermişlerdir. Tabii ki bu arka arkaya şampiyonluklar yaşayarak şu anda tek yıldız takmıştır göğüslerine. Bu dönemde oynayan oyuncular var. Kalede Şenol Güneş, sağda Turgay, solda rahmetli Cemil Usta, onların yanında rahmetli Kadir Stoker Özcan, onun yanında Necati Özçağlayan, önde Bekir, yanında yine Tuncay rahmetli oldu o da. Onun yanında baktığımızda ileride Hüseyin, Necmi Perekli,
0: evet,
1: Kemal Denizci, evet, İskender. Yani şu anda aklıma gelen bu Çaycı Ahmet.
0: Evet. Çaycı Ahmet ama büyük bir yetenek ve hani ne diyelim, gerçekten önemli bir yetenek ve hem milli takıma hem Türk futboluna hem Trabzonspor'a büyük, evet, katkı sağlayan bir bekti.
1: Evet, ve ben de 2000 yılında ben Göztepe'de teknik patronken o da benim ekibimdeydi.
0: Harika.
1: Çok saygı duyduğum benden dolayı da çok değer verdiğim birisidir. Onu da buradan analım ve sağlıklar dileyelim. Tabii Trabzon ayrı bir yeri var Trabzon'un. Trabzon bir sloganı vardır, biz her yer Trabzon diye, ki gerçektir bu. Dünyanın neresine giderseniz gidin,

0: Trabzon vardı. Trabzonlular genelde içeride Trabzon'da birbirlerine karşı acımasızlardır. Ama Trabzon dışında müthiş birbirlerini tutarlar. Bu da onların hırsını gösterir. Burada Rize'ye de haksızlık etmeyeyim. Rize'de evet. de böyle bir yapı vardır. Ve Trabzon kulübünün 59. yılı hayırlı olsun. Ve Trabzonspor'a bundan sonraki senelerde nice başarılı yıllar diliyorum. Artık onların da Türk futboluna vurdukları damganın devamını diliyorum.
1: Şöyle ki Sayın Kıbrıslı, hani bir fırtına gibi geldiler. Evet, birinci lige o zamanki, şu andaki Süper Lig'e. Hani seyircisiyle İstanbul'daydım ben o zaman. İstanbul'da evet. gerçekten seyircisiyle çok fark yaratan, maçın başından sonuna kadar mücadele eden bir kadrosu ve seyircisi destek veriyordu. Ardından bütün futbolcuları, hani yerlinin de yerlisi dedikleri, hepsi evet. Trabzon'un öz çocuklarıydı. Hatta bir Kastamonulu vardı bildiğim kadarıyla. İskender vardı.
0: Bekir Trabzon'un yerlisidir.
1: Evet. Ondan sonra bir ya da iki futbolcu dışarıdan gelerek bu başarıyı.
0: Evet.
1: Bir iki oyuncu haricinde hepsi Trabzon'un çocuklarıydı bunlar. Hatta evet. ben Hüseyin'le özellikle röportaj yaptım. Derdi ki berabere kaldığımız zaman biz sokağa çıkamazdık. Hani kahveye çıkamazdık. Çünkü pazara giderdik, o mahallenin kadınları. Evet. Kahveye giderdik, o mahallenin insanları. O puanı nasıl kaybettin? Nasıl golü kaçırdın? Hepsi bir teknik direktördü, hepsi bir antrenördü der. Yani her şeyiyle orayı yaşayan, hele Faroz da, Ali Kemal Denizci de bunu evet. söylerdi. Şimdi öyle bir şehir yapısı, futbol yapısı, dikkat edersek de birçok futbol kulübünde de 61 forma numarasıyla birçok Trabzonlu, Trabzonsporlu gencimiz var. Hani bu kültür de çok farklı bir kültür.
0: Yani şimdi tabii baktığımız zaman Trabzon'da 7'den 70'e deriz ya.
1: Evet.
0: Yani kadınıyla, kızıyla, çocuğuyla, genciyle, yaşlısıyla hakikaten herkes futbolla yatıp futbolla kalkar. Tabii Trabzonspor'a karşı birinci ligdeyken oynadık biz. Süper Lig'de değil, birinci ligdeyken oynadık karşılıklı. Ve teknik adamlık döneminde de Trabzonspor'la hakikaten çok önemli maçlarımız oldu, rakibimiz oldu bizim. Ve her zaman için Trabzon'la ve iç sahada veya dış sahada oynadığımız maçlarda da hep centilmenlik içinde geçti. Tabii ki hakem başta üçlüğü ile bitiş düdüğü arasındaki sürede rakibiz, kazanmak ister her kişi. Onun dışında hakikaten centilmenci devam etti ve şu anda hala Trabzon'la oynayan oyunculardan çoğunla da ilişki içindeyim. Mesela görüşmelerim oluyor tabii ki. Mesajlaştırmalarımız oluyor. Bunlar Şenol Güneş, Ali Kemal Denizli, ki Ali Kemal Denizli'ye biz efsane veririz.
1: Evet.
0: Bunun yanında gene Bekir kardeşim. Bunun yanında Necati Özçağlayan, Güngör Şahinkaya.
1: Evet.
0: Şu anki başkanın Güngör dayısıdır.
1: Evet.
0: Güngör Şahinkaya. Ve bu yani arkadaşlarla hakikaten sürekli görüşüyoruz, ediyoruz. Yine Trabzon'un yetiştirdiği kişilerden biri olan Mehmet Kulaksoğlu hem benim futbolcuyum, kalecim olmuştur, hem de benim teknik ekibimde görev almıştır. Ve hala da onunla da görüşüyoruz. Yani bu ilişkilerimiz devam ediyor. Yine bizde yayın yapan Adnan Şentürk Hoca,
1: evet.
0: o da Trabzonludur, Çaykaralıdır. Hatta şu anda da Trabzon'da.
1: Evet, evet.
0: Da ailece tatilini geçiriyor. Yani bizim bu sürekliliğimiz devam ediyor. Bizim bir saygımız, sevgimiz birbirimize var.
1: Tabii.
0: Küçüklük küçüğünü, büyük büyüklüğünü bilir. Trabzon'un en önemli özelliklerinden bir tanesi budur. Saygıyı unutmazlar. Ve bir zamanında ben Trabzon'da Karadeniz Gazetesi'nde de futbol, Trabzonspor'u yazıyordum. Öyle de bir ilişkimiz vardı. Hala dostlarım var. Şimdi Yonga'nın da yaşıyor. Trabzonspor'da yöneticilik yapmıştır. Haluk Şahin iş adamı. Benim çok değer verdiğim, sevdiğim bir kardeşim. O da.

0: Yani bu dostluklarımız devam ediyor. Buradan unuttuğum kişiler varsa da kusura bakmasınlar.
1: Şöyle Sayın Kıbrıslı, bir de hani o dönemde üç büyükler Trabzonspor'dan futbolcuları transfer etmek istedi hep.
0: Evet.
1: Hani Ali Kemal Denizci'den tutun Osman
0: Serdar Bali, evet. Osman Denizci.
1: Evet.
0: Ali Kemal'in kardeşidir.
1: Evet. Evet. Transfer ettiler.
0: Şenol ama, Usta Ömer.
1: Evet. Şöyle bir şey oldu. Hani her transfer ettikleri futbolcu üç büyüklere gittikten sonra Trabzonspor bir vitesi daha da artırdı. Ve şampiyonlukları daha farklı almaya başladı. Ali Kemal Denizci gitti, Necdet geldi.
0: Evet.
1: Gibi birçok değerli futbolcuyu kendi içinden buldu, getirdi. Bu da çok önemli bir şey. Hani hem para kazanıyorsunuz satarak, hem rakibiniz güçlenmişken siz daha da güçlü oluyorsunuz. Çünkü evet, aç futbolcuyu getiriyorsunuz. Başarıya evet, aç, yani aç dediğimiz başarıya aç.
0: Altyapıya da çok önem veriyorlar.
1: Evet.
0: Ve şu anda altyapının da ismi rahmetli Sayın Özkan Sümer'in,
1: evet,
0: Özkan Sümer Akademisi koydular adını. Bu da bir vefa örneğidir. Onu da lütfen atlamayalım.
1: Tabii.
0: Ve bunun yanı sıra tabii Trabzonspor takımı evvel biliyorsunuz Avrupa ikincisi oldu altyapılarda. Barcelona'yı
1: evet,
0: kaybetti ve ikinci oldu. Oradan da çok değerli oyuncular çıktı ama onlar Trabzonspor'da fazla şans bulamıyorlar. Onlar Türkiye'deki farklı takımlara gidiyorlar ve transfer oluyorlar. Sizin de söylediğiniz gibi hemen hemen hepsi de 61 numaralı formayı tercih ediyorlar. Bu da birbirlerine karşı olan ve şehirlerine karşı olan bir saygıdan geliyor diye de söyleyebilirim. Ben tekrar Trabzonspor takımı, tabii bu kadar kısa öz geçtik ama çok uzun zamanımızı alır. Trabzonspor takımına bundan sonraki yıllarda da başarılar diliyorum. Şu anda da yine Trabzonspor'un başında biliyorsunuz Fatih Tekke var.
1: Evet.
0: Teknik adam olarak. Yanındaki ekip de tamamen Trabzonlu'dur. Bir oran çıklıkçı dışarıdandır. Onu da herkes Trabzonlu bilir ama Trabzonlu değildir. Ama Trabzonlu olmuş gibidir.
1: Evet.
0: Mesela bugün Tolunay Kapkası sorsanız neresin diye, Ankaralıyım ama esas Trabzonluyum der. Orada da evli olduğu için aynen onu da söyler. Onun için yani bir sadakat var onlarda. Bu sadakat çok çok önemli. Belki Fatih Tekke biliyorsunuz Fatih Terim'den sonra iki Fatih Terim teknik adam olarak kaldırmıştır UEFA Kupası'nı. Fatih Tekke de futbolcu olarak kaldırmıştır UEFA Kupası'nı. Bunlar da çok önemli anımsanacak, konuşulacak bölümlerdir.
1: Şimdi Beşiktaş'a geçelim isterseniz.
0: Evet.
1: Beşiktaş hafta içinde Hradec Kralove ile oynayacak Çekya
0: evet,
1: takımı. Şimdi
0: evet,
1: tabii ki transfer boyutuyla şu anda herkes Beşiktaş Salah transferi. Beşiktaş
0: evet,
1: işte şunu aldı bunu aldı ama önümüzde bir Avrupa Kupası maçı var Kralove ile Çekya takımı.
0: Evet. Evet.
1: Nasıl bir karşılaşma ki Çekya takımı da Midland gibi gerçekten
0: evet,
1: fiziki kondisyonu iyi, fizikleri
0: evet,
1: iyi, sert futbol oynayan bir
0: evet,
1: takım. Nasıl bir mücadele bekliyorsunuz ilk
0: yani
1: maçta?
0: Baktığımız zaman tabii Çekya'da Dünya Kupası'na 2026 Meksika, Amerika ve Kanada'da yapılan Dünya Kupası'na katıldı. Onlar da tabii bölündüler Çekya, Slovakya'dan bölündü, biraz ikisi ayrıldılar. Tabii ki bu ayrılmadan oyuncular, bazı oyuncular Çekya'da kaldı, bazı oyuncular Slovakya'da kaldılar. Çekya'da bir şehir kuralı var ve şehrin nüfusu 93 bin. Yani kuruluş yılı da kuralı ve takımının 1905, 1016 takımlı bir ligde oynuyorlar. Onların ligi geçen hafta başladı ve ilk galibiyetlerini aldılar Pardubice karşısında. 2-1 kazandılar iç sahada. Bu kupa maçlarında da ilk turda yani Tromosa'yı 1-0 ve 3-1 skorlarla yenerek Beşiktaş'ın rakibi oldular. Baktığımız zaman Çekya futbolu FIFA sıralamasında 41. sırada. Takımın toplam değeri 15 milyon euro. Tabii ki burada öne çıkan oyuncular da var. Bu oyuncuların başında Mikvan

0: kuran forvet oyuncu. Çeç, defans, Jakub Koçer'e orta saha. Bunlar öne çıkan oyuncuları. Ve bunların tabii ki transferlerde genelde baktığımız zaman Çekya, Slovakya'dan oyuncu almayı tercih ediyor. Onun yanı sıra tabii Rusya'dan ayrılan Letonya, oradan almaya çalışıyor. Almanya'dan alıyor, Hollanda'dan alıyor. İsimler tabii hemen hemen çoğunu dersini çalıştığım için isimleri de aldım.
1: Evet.
0: Marco Regza Letonya'dan, Nick Van Bursa Hollanda, Umar Nijerya, Neto Eliyoro Angola, Victor Filip Almanya, Jura Slovakya, Jakub Slovakya. Ve baktığımız zaman bunlar bu takımı sürükleyen oyuncular. Antrenörde David Horoş, Çekyalı bu da. Kendi ülkesinin teknik adamı. Ve fizik kondisyon açısından, fizik açısından futbolun vazgeçilmezi olan hücum ve savunmayı beraber yapabilen, beraber hareket edebilen bir takım. Ve şartlar, skor ne olursa olsun oyunu bırakmayan, oynayan 11 olsun, ona katılacak diğer katılımcı oyuncular olsun, 5 tane oyuncu olsun, bu oyuncular hiçbir zaman oynadıkları oyundan vazgeçmiyorlar ve oynadıkları oyundan skor ne olursa olsun büyük bir zevk alarak oynuyorlar. Ben seyrettim bunları çünkü tesadüf olarak Kralova'yı. Ve yaş ortalamaları da 26.2. Bu da önemli bir şey. Beşiktaş'ın işi bana göre zor. Beşiktaş bu zoru kolaya çevirmek için maalesef çok çalışması lazım. Bu çalışmasının neticesinde de rakibi ancak kafa tutabilir. Eğer Çekya'yı bir şehir takımı olarak görürse, ki Beşiktaş da tabii İstanbul'da şehir takımı, ama Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor, bunlar farklı kimlikte olan takımlar. Bu Kralova takımı da Çekya'nın önüne gelen takımlarından ve şu anda ligde de tabii yeni başladı. 3 puanla 2. sırada yer alıyor. Ve bu takım hep galibiyetlerle turda, UEFA Kupası'nda da turnuvada da galibiyetlerle devam ediyor. Ligin ilk haftası da galibiyetle devam etti. İklim şartlarına baktığımız zaman tabii sert bir iklimi olan yer. Bu da diğer bir önemli konu. Yüksek rakımı olan bir yer Çekya. Bu da o takımın bir avantajı olarak değerlendiriyorum. Çünkü Beşiktaş futbol takımı sıfır rakımda İstanbul'da çalışan bir ekip. Ama Çekya takımı yüksek rakımda çalışan bir takım. Bu da benim farklı bir değer açılarından bir tanesi olarak şey yapıyorum. Tabii ki Beşiktaş futbol takımımızın kazanarak hem ülke puanına katkı yapması, hem de bu kupada bana göre yarı finali görecek diye düşündüğüm bir takım. Yapmış olduğu transferler Beşiktaş'ın çünkü çok değerli.
1: Evet.
0: Ve gelen oyuncular katkı sağlamaya başladılar. Hemen uyum sağladılar. Bu bir takım için hakikaten çok önemli bir konudur. Bu hemen adapte olmaları. Ki teknik adam da İtalyan bir teknik adam. Burada bir çıkış arıyor. Ve bu çıkışını da İtalya'da Bologna takımıyla yaptı. Burada da Beşiktaş'ta yaparak isminin Avrupa futbolunda öne geçmesini sağlayacaktır. Bu da diğer bir önemli konularımızdan bir tanesi. Yanılmıyorsam 6 Ağustos'da birinci maçı oynayacak Beşiktaş. 13 Ağustos'da da ikinci maçı oynayacak.
1: Evet.
0: Beşiktaş futbol takımımıza can yürekten başarılar diliyorum.
1: Şöyle ki Sayın Kıbrıslı, hani Midland maçlarına da baktığımız zaman yüksek evet. bir tempoyla oynuyor. Evet, karşısındaki takım da yüksek tempoyla oynadı. Evet, 10 kişi kaldı. 2 maçta da 10 kişi kaldı rakibi. Ama değişiklikler biraz geç geldi. 2 olabilir, bu taktik icabı da olabilir. Ama yedek kulübesinde fazla alternatifi olmayan bir takım Beşiktaş. Evet. Hani bunu kaldırabilir mi? Belki Italiano bunu kafasına göre de özellikle yapıyor da olabilir. Takımın uyumunu sağlamak, hani perçinlemek için bazı taktikleri. Ama baktığınız zaman yedek kulübesi biraz sıkıntılı veya ne diyelim, sınırlı. Evet. Özellikle hani bu Çekya rakibi karşısında özellikle deplasmanda oynayacak, hani avantaj dezavantaj olabilir mi?
0: Ya tabii oyuncunun azlığı bir takım için dezavantajdır. Bunu inkar edemeyiz.

0: Çünkü çok yük biner oyunculara Asya oyuncu sayısı. Niye? İşte Avrupa'da oynuyorsunuz. Şimdi 13, 14, 15, 16 Ağustos'da lig başlayacak. Arkasından milli maçlar var. Milli takıma gidecek oyuncular var. Arkasından Ziraat Türkiye Kupası başlayacak. Tabii ki bu oyunculara bayağı yük binecek. Onun için bu kadro genişliği de çok önemli. Bu kadro genişliğinde sağlaması gerekir diye düşünüyorum. Tabii bu takımlardaki oyuncular hem de rakip takım Kloe için söylüyorum. Marka olmak istiyor oyuncular, yani Avrupa'da kendilerini göstererek transfer olmalarını istiyorlar. Çünkü Çekya küçük bir ülke, yani baktığımız zaman bölündükten sonra. Onun için çok önemli. Bugün de ikinci maçını oynayacak Kloe ve Bohemians'la takımıyla ligde. Tabii ki oraya da Beşiktaş scout ekiplerini göndermiştir. Bana göre bir değil, iki, üç kişi göndermiştir. Bunlardan gelecek raporlar doğrultusunda da daha evvel de takip etmiştir. Çünkü kimin kimi geçerse, kimin galibiyle oynayacağı belli olduğu için daha evvel de bunlar artık günümüzde genelde bütün takımlar uygulamaya çalışıyorlar. Bu da çok çok önemli benim için.
1: Peki şimdi şunu da söyleyeyim, Perşembe günü saat 20'de karşılaşma bu maç, Kralove Beşiktaş maçı. Şimdi Fenerbahçe maçına gidelim. Şampiyonlar Ligi'nde 3. eleme karşılaşmasına girecek Şampiyonlar Ligi. Onun da rakibi Sturm Graz. Baktığımız zaman Sturm Graz ve Avusturya ekiplerine, Fenerbahçe'nin Avusturya ekiplerine karşı mağlubiyeti yok. Yani Rapid Wien, Avusturya Wien, Salzburg.
0: Evet.
1: Bu takımlara karşı Fenerbahçe'nin ikili turlarda ve özellikle Avrupa kupalarında bir sıkıntı yaşamamış. Ama Sturm Graz'ın ilk turda Hars'la, İskoç temsilcisi Hars'la oynadığı iki karşılaşmada, birinde 4 gol atıp birinde 2 gol atarak, hiç gol yemeden 6 gol atıp 2 maçta biraz spor yazarlarını veya yorumcuları biraz tedirgin etti. Hani duran toptan gol atması. Fenerbahçe Sturm Graz maçı da ilk maç İstanbul'da. Nasıl değerlendiriyorsunuz?
0: Şimdi baktığım zaman tabii Avusturya futboluna ben biraz ilgi duydum. Yani niye ilgi duydum? 1981 yılında ben Avusturya'ya gittim ve orada Avusturya milli takım kampında müsaade alarak bir haftamı geçirdim. O zaman kalede Konsilya, oyunculardan Hertenberger, Krankl, ondan sonra Schwarzenegger, yani tam isimlerini tam hatırladığım kadarıyla bunlar da orada kampta ben beraber izledim bunları. Çok ciddi bir oyuncular, Avustralyalı oyuncular ve biliyorsun en son 2026'daki Dünya Kupası'na bu sene de katıldılar Avustralyalılar ve oradan da bir üst gruba da çıktılar oradan Avusturya takımın ve baktığımız zaman Sturm Graz İskoç takımı eriyerek üst tura çıktı ön eleme maçında da 2-0 ve 4-0'lık skorlarla.
1: Evet.
0: Bunlar da çok çok önemli ve Alman ekolünü tercih ediyor Sturm Graz. Genelde Avusturya takımları bunu ediyor. Ve Avusturya takımı FIFA sıralamasında 26. sırada. Avusturya Dünya Kupası'nda Ürdün'ü 3-1 yendi. Arjantin'e 2-0 yenildi. Cezayir 3-3 kaldı. Ve bir üst tura çıktı ama orada da İspanya'ya 3-0 kaybederek elendi. Tabii oyuncu kalitesi de çok çok önemli burada. Bunlar da bütün oyun tempoları topun kaybedildiği yerde hücumda bilhassa prese başlıyorlar. Bu da çok çok önemli bir Sturm Graz takımı için. Fenerbahçe'nin buna da çok dikkat etmesi lazım. Ve 1909 yılında kurulmuş bir takım. Teknik direktörleri de Fabio Ingolati ismi.
1: Evet.
0: Yaş ortalaması da 23.4 ve 12 takımlı bir ligleri var. Yani nüfusun azlığı ülke açısından. Bunun için bu da çok çok önemli. Baktığımız zaman Sturm Graz takımı her zaman kendinden söz ettirmiş takım. Bu

0: 12 takımlı ligde de yaptığım araştırmalar neyse 326 oyuncu var. Bunların 153 tanesi maalesef lejyonerler, dışarıdan gelenler. İlk haftada Tirol oynamış ve bir berabere kalmış. Bu maçta takımın ortalama şutu 16, isabetli şut sayısı 5, toplu oynama süresi %56, faul 13 tane yapmış, sarı kart sert oynuyorlar çok. Evet. Topa karşı 4 tane sarı kart görmüşler. Ucumu çok önem veriyorlar ama ucumda bazı dengesizlikleri var. Bu da offside'deki 6 defa offside düşmeleri öne çıkıyor. Kornerlerde 6 tane korner ortalama olarak kazanıyorlar. Ve normal oyun düzenleri 3-4-2-1, üçlü bir savunma oyunu oynuyorlar. Orta sahayı kalabalık tutan ikinci bölgedeki kalabalıklarını orta sahada çok önem veriyorlar ve orta sahayla oynuyorlar. Takımların genelde baktığımız zaman takımlarında benim son maça baktım. O maçta 6 tane Avusturya kökenli oyuncu var. Bunun dışında dışarıdan gelen oyuncuları da var. Bu oyuncular genelde Avrupa'dan tercih ediyorlar bu oyuncuları. Ve Polonya'dan ve Rusya'dan bu oyuncuları tercih edip alıyorlar. İlk maçların dediğim gibi santrforları Wodorski 29. dakikada golcü bir oyuncu bu da. Buna çok dikkat etmesi gerekir Fenerbahçe futbol takımı. Benim tahminim tabi buna da Fenerbahçe futbol takımı teknik adamı ve teknik kadrosu bunun değerlendirmelerini yapacaklardır. Yapmışlardır hatta. Ve bu hafta oynayacakları lig maçında da takip edeceklerini düşünüyorum. Bunlar da benim aldığım notlar. Bunun dışında dersime bakarken de daha belki maçlarını takip ettiğimde baskıyla oynayan bir ekip oldukları, birlikte hareket eden bir takım ve geçiş oyunlarını iyi yapan bir takım ve pas trafiğini çok iyi işletiyorlar. Bu da Fenerbahçe takımına sıkıntı yaşatmaması için Fenerbahçe futbol takımının savunmaya ileri uçta oynayan oyuncularla başlayarak orta sahadaki kalabalıkla ve savunmadaki oyuncuların kademe anlayışlarını en iyi şekilde yaparak Sturm Graz takımıyla baş edebilirler. Yoksa Sturm Graz takımı kaliteli bir takım ama gönül arzu ediyor ki Fenerbahçe'mizin buradan kazanarak gruplara kalması. Yanılmıyorsam gruplara kalacak buradan kazanırsa.
1: Şöyle diyeyim Sayın Kıbrıslı, kazanırsa bir tur daha oynayacak. Tamam, playoff turu
0: tamam,
1: var.
0: Tamam,
1: playoff turundan sonra Şampiyonlar Ligi'nde grubuna kalacak.
0: Tamam, o da bizim için çok iyi bir şey. Türk futbolu için ve Fenerbahçe'miz için. Fenerbahçe'mize de başarılar diliyorum. Ama Fenerbahçe'nin şu ana kadar yapmış olduğu transferler bana göre Fenerbahçe futbol takımı yeterli değil. Bu transferlerin üstüne de katmak lazım. Vedat Mur için sakatlığı da büyük, buna bir eklendi yine. İşte bir türlü ondan da faydalanamıyorlar. Aynı şekilde Asensio'nun sakatlığı tam manasında geçti mi geçmedi mi çünkü az süre alıyor.
1: Evet.
0: Altven'in oynayıp bir devre oynayıp çıkması birinci maçta bu da benim dikkatimi çekti. İşte kalede Mert Günok bir kere bana göre büyük bir güvence Fenerbahçe takımı için. Ve Fenerbahçe takımında Levent Mercan'ın niye kadroya alınmadığını, bu Avrupa Ligi kadrosuna alınmadığını da bir türlü anlamış değilim.
1: Şöyle biraz açıklama yapayım. Esasında basında bunu söylediler ama fazla yer bulmadı. UEFA listesine 25 futbolcu yazılıyor.
0: Evet.
1: Ve bunlardan 8'i yerel yetişmiş olmak zorunda. Yani Fenerbahçe'de veya ülkemizde yetişmiş olması gerekiyor.
0: Evet, evet.
1: Ve bunun dışındaki 17'de yerel yetişmemiş dediği, yani dışarıda. Ve bunların içinde Levent Mercan da Türkiye'de yetişmiş bir futbolcu değil. Avrupa'da oynadığı için.
0: Evet,
1: burada
0: dışında.
1: Burada yabancı ve dışarıda yetişmiş, ki Oğuz Aydın da böyle bir futbolcu.
0: Evet,
1: Hollanda'da
0: evet,
1: yetişmiş.
0: Evet,
1: o
0: evet.
1: Nedenden bir seçim yaptılar. Ama şu var, aldığım bilgilere göre

0: de mesela burada değil şu
1: Evet,
0: anda.
1: yok kadrolu.
0: İki futbolcunun yerini değiştirecekler son 24 saatte. Eğer transfer yaparlarsa bir transfer veya bu, ama transfer yapmazlarsa son dakikada iki futbolcu, ki bunlardan biri Kante olabilir, biri de Levent Mercan olabilir diye düşünüyorum. Yani bir taktik icabı yapıldığını düşünüyorum ben.
1: Ya buraya bir şart koyması da UEFA'nın bana göre
0: Evet.
1: ben saçma buluyorum. Bana bu şekilde yani şart koyamazsınız. Yani niye şart koyuyorsunuz? Ya mesela bizde de var. İşte Bal Ligi'nde var. Bölgesel amatör ligde. Üçüncü ligde var. İkinci ligde var. Yani işte yaş haddi koyuyorsun. Ya bu da saçma bana göre. Bırakın insanları, özgürce insanlar transferlerini yapsın. Başkan ve yöneticiler, teknik adamlar ona göre devam etsin. Şimdi mesela ikinci ligde 6 tane 2004 doğumlu üstünde oyuncu
0: Evet.
1: oynatacağım diye şart koyuyorsun. Yani tamam koyuyorsun da, o zaman sen burada altyapıya çok önem vermen, değer vermen lazım. Sen altyapıya değer vermiyorsan, altyapıya önem vermiyorsan bu şartlar istediğin kadar koy. O zaman farklı oyuncuların hakkını yemiş oluyorsun. Yani orada gelip örneğin yurt dışından gelen benim bildiğim oyuncu var. Yetenekli bir oyuncu. Deniz isminde
0: Evet.
1: İngiltere'den geldi.
0: Evet.
1: Yani mesela ama orada İngiltere'de amatör bir takımda oynamış. Üniversite takımında oynamış. Ve burada 2004 doğumlu. İşte 2010 alacağını hocam, işte bizim altyapıdan oyuncu al diyorlar. O ne oluyor? O çocuk dışarıda kalıyor. Bu çocuğun da psikolojisini bozar. Ama
0: Tabii.
1: bozmaması lazım psikolojisini. İnatla ben iyi oyuncu olacağım demesi lazım. Bu bahsettiğim Deniz'in. Ve onu kendini kabul ettirmesi lazım. Ben öyle olacağına da yürekten
0: Evet.
1: inanıyorum. Burada Fenerbahçe'nin silesi sadece savunmada değil, hücumda da bir silah olarak kullanması gerekir. Gerçi ilk maçı Fenerbahçe içeride
0: Evet.
1: oynuyor. İkinci maçı deplasmanda olacak. Üçüncü eleme ilk maç 5 Ağustos'da İstanbul, 11 Ağustos'da Avusturya'da Graz'da oynayacak. Burada da buna çok önem vermesi lazım.
0: Evet.
1: Çünkü nasıl başlarsan bir iş derler ya, öyle gider diye.
0: Doğru.
1: Siz burada başlarsanız onu öyle şey yapar. Ben burada İsmail Kartal Hoca'ya da yani kendi bilir tabii, ama ben bir onun büyüğü abisi olarak, bir hocası olarak da şunu söylemek istiyorum. Maçın içinde sürekli sahanın içinde olsun, sahayı takip etsin ve oyunculara gerekli uyarılardan fazlasını yapmaya çalışsın. Bu da bir teknik adam olarak onu daha da yüceltir, daha da büyütür diye düşünüyorum. Ve oyuncuların ona karşı olan sevgi saygısını da
0: Evet.
1: bir tık daha ileri gideceğini düşünüyorum. Mert Günok dedim. Artık kaleci sahada bir 11. oyuncu olarak bulunuyor. Bu da Fenerbahçe için Mert Günok çok büyük bir avantaj. Ya, ilerlemiş yaşına rağmen. Tabii ki bu da çok çok önemli. Artık tek bir oyuncu size kupa kazandırmıyor. Takım birlikteliği, takım bütünlüğü, takımın beraber hareket etmesi size
0: Evet.
1: maçlar kazandırıyor. Bunun için de ben Fenerbahçe futbol takımımıza Sturm Graz karşısında çok koşup çok mücadele edip birlikte hareket etmesini diliyorum. Ve bunu yaptıkları takdirde de Sturm Graz karşısında ilk maçta alacakları skorla, ikinci maçtaki alacakları deplasman skorla bir üst sıra çıkacaktan yürekten inanıyorum. Fenerbahçe futbol takımımıza da yürekten ben başarılar diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyorum Sayın Kıbrızlı. Kolay gelsin. İyi günler diliyorum.
1: Ben teşekkür ediyorum sevgili Yüce. Ben yani buradan yolda olan tanıdıklarım var. Fatih ve Ayşe Dağcı ailesiyle yeğenleri Deniz'e iyi yolculuklar diyorum. Tüm sürücülere de dikkatli gitmesi uyarını yapıyorum. Herkese
0: Sağ olun.
1: sevgi, selam, saygılarımı iletiyorum. Size de çok iyi programlar temenni ediyorum.
0: Çok teşekkür ediyoruz efendim. Kolay gelsin. Sevgili dinleyiciler, teknik direktör Celal Kıbrızlı bizlerle birlikteydi. Şimdi bir reklam aramız var. Ardından bir şarkı ve tekrar konuklarımızda ve konularımızda sizlerle birlikte olacağız.
2: Reklamlar.
3: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force.

0: Motors. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Türk Hava Yolları Gençlik Kulübü mü?
2: Evet evet, Türk Hava Yolları Gençlik Kulübü. Lansmana özel 1000 kişiyle sınırlı %75 indirimden yararlanmak için dünyakadaryaşa.com'a tıkla. Alışverişten eğlenceye, eğitimden millere, Gençlik Kulübü avantajları yolculuğun boyunca seninle. Daha fazlası için Türk Hava Yolları Gençlik Kulübü'ne katıl, dünya kadar yaşa.
3: Reklamlar.
4: Ormanlarla birlikte ciğerlerimiz yanıyor. Nefes alabilmek için ormanlara ihtiyacımız var. Ağaçlar yoksa, bitkiler yoksa, hayvanlar yoksa, insanlar da olmayacak. Ormanlarımızı koruyalım.

0: spor gündemi devam ediyor.
1: Saatimiz 14.13'ü gösteriyor ve spor gündeminde bu kez spor yazarı Okan Can bizlerle birlikte olacak ve kendisiyle biraz yabancı futbolcu sınırını konuşacağız. Spor yazarı Okan Can şu anda telefon attığımızda. Okan Can, hoş geldin.
2: Hoş bulduk, yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkür ediyorum. Şimdi dün Aziz Yıldırım'ın konuşmasında, evet, 10+4 bu sene için Fenerbahçe planlamasını yapıyor, yapmakta. Futbolcu da alacak, transfer de yapacak. Ancak dedi ki seneye 8+2 olacak yabancı sınırı. Şimdi bunu nasıl değerlendiriyorsun? Şimdi 10+4 için takımlar, kulüpler sıkıntı yaşarken Süper Lig'de, özellikle büyük kulüpler, ki diğer kulüplerde de sıkıntı yaşıyor veya tazminatını veriyor, yolluyor veya işte serbest bırakıyor, sözleşme karşılıklı feshediliyor. Yani Türk futbolu zarar görüyor esasında. Ardından önümüzdeki sene 10+4 yeni anlaşmış olsanız 8+2'ye inecek. Yani 4 futbolcuyu yollamak zorunda ya da serbest bırakmak zorunda ya da kiralamak zorunda kalacaksınız. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?
2: Ya bir kere ben bir yazı yazmıştım bununla ilgili. 2018, yani 2000'den beri 20-25 kere değişti bu. Yani şu an toplamlı baktığımızda belki 25'i bulmuşsun. 25 defa en, yani ortalama 20-25 defa bu kural değişmiş. Yani şimdi bir futbol sisteminin sağlıklı işleyebilmesi için sürekli kural değişir mi? Değişemez. Bu zaten bir ek maliyet yaratıyor. Çünkü her kural değiştiğinde oyuncuların yarattığı bir ek maliyet var. Zaten bizim ülkemizde yabancı oyuncuyla ilgili yapılan çok fazla yanlış var. Zaten çok ciddi hatalar yapılıyor transferlerde. Zaten biz oyuncular alırken değil, satarken zarar ediyoruz. Siz de federasyon olarak sürekli bunun üzerine bir stratejisizlik gösterirsiniz, bu ilerlemiyor. Yani neden 10+2, neden 10+4, neden 12 veya neden 10 veya neden 8+2?
1: Evet.
2: Hiçbir anlamı yok benim için. Yani bir, yani bunun bir faydası yani milli takım için mi, altyapılar güçlensin diye mi? Altyapılar güçlenmiyor Türkiye'de, yani kusura bakmasın kimse. Türkiye'de altyapılar hiçbir zaman üretim sahası olmayacak. Olmuyor da. Çünkü bir altyapının işlemesi, bir Türk oyuncunun çıkabilmesi için oyuncu bulmak değil konu. Oyuncuların yetenekli oyuncu yetiştirilmesi değil. O oyuncuların sisteme entegre olabilmesi, rekabette yer alabilmesi, yetiştirici yapmanız, önce yetiştirici bulmanız gerekiyor. Siz şimdi şampiyonun en azılı yarışında İsmail Kartal veya Okan Burun şampiyonun en önemli maçında bir genç oyuncu oynatacağını düşünüyor musunuz? Bence oynatmazlar. Yani günün sonunda
1: tabii
2: bu bir zihniyet. Bu bir zihniyet problemi. Türkiye'de böyle bir zihniyet de yok. Size federasyon olarak bu kuralı sürekli değiştirirseniz kulüplerin borçları daha da artacaktır. Yani bu Aziz Yıldırım, Ali Koç, Dursun Özbek, Serdar Azalı işi değil. Bu bütün kulüpleri ilgilendiren bir durum. Bir de yani yanlış anlaşılmasın ama şimdi Başakşehir'de Bertu, biliyorsunuz, evet, santrafor, herkes, yani 7 milyon euro yabancı sınırı kısıtlandığı anda 7-8 milyon euro bedeli olacak. Eder mi? Bence etmez.
1: Hayır, yani şu anda zaten Fenerbahçe istemiş, gazetede yazılanlara göre 15 milyon euro istemiş. Şimdi
2: yani
1: Bertu Yıldırım bunu şu anda etmez.
2: Etmeyecek de, yani öyle bir oyuncu değil. Yani

0: Mehmet Topuz'u 7 milyon euroya mı, dolara mı evet. almıştı? Bir daha satamadı yani, ne oyun oynayabildi. Etmez, etmiyor. Türkiye'de o oyunculardan yok artık. Yani siz yani Can Uzun var, o da Almanya'da. Evet. Adamın zaten piyasası var. Yani ona harcadığınız para zaten yurt dışında piyasası olan bir oyuncu. Zaten yurt dışında oyuncu getirdiğinizde belli maliyetler artıyor. Ben yabancı oyuncu kuralına karşıyım zaten. Bir değer yarattığını düşünmüyorum yabancı oyuncu sınırlamasını. Kriterler getirirsiniz. Milli takım kriteri, yaş kriteri, bunları anlarım. Ama yani sınırlama... Yani dünya artık öyle bir yerde değil ki. Dünyada sınırlar çoktan kalktı. Yani her şey küreselleşmiş bir durumda. Futbolu... Ya görüyorsunuz Fransa'da siyahi oyuncu hepsi veya Almanya'da çok fazla göçmen oyuncu var. Yani dolayısıyla artık ülkeler bu tür noktalarda değiller. Milli takım başarısını bir yabancı oyuncu sınırlamasına indirgemek bence zaten yanlış. Bilmiyorum ya, Türkiye'de futbol çok enteresan. Kurallar yani bütün her şeyi yabancı oyuncu kurallarına indirgemek bana çok tuhaf geliyor Türkiye'de. Her şey düzgünmüş de.
1: Sevgili Okan Can, şöyle bir şey düşündüm. Seneye biliyorsun seçim var. Futbol Federasyonu seçimi var. Acaba, hem de nakden yayın ihalesi var. Acaba bu 8 artı 2'yi gösterip federasyon veya başkanlığa oynayacak ve aynı zamanda da nakden yayın ihalesini de gösterip hani kendi gelişimini veya kendi ikbalini düşünerek bunu bir pazarlık usulü yapmak istemiş olabilir mi?
0: Ya güzel, sıkıntı şu yani bu tür şeyler, bu tür büyük ülkenin futbol sistemi başkanla değişmez. Evet. Kurallar başkanlığa göre değişemez. Dün anlattık sana yani kurumlarda devamlılık esastır. Gelen adam onunla uğraşmaz. Yani en fazla bunun üzerine gelişim, bu da akademik bir çalışma olur der ki ya sistem bu tür arızalar var. Dolayısıyla bu tür düzenleri iyi yapıyoruz, ekliyoruz dersin. Sen gelen başkan kafasına göre yabancı kural değiştirir mi yani? Federasyon seçimine göre pozisyon alır mı? Yani bu böyle bir şey değil ki. Gelen adam onunla uğraşmaması lazım. Yani federasyon başkanları geldiğinde yabancı kurulu üzerine bir politika geliştiremez. Bu kurullar vardır, federasyonun işleyen bir sistemi vardır. Sen o sisteme gelirsin, daha fazla sponsor bulmak istersin, daha fazla yatırım sağlama imkanı verirsin, işte belli majoritesizlikler yaparsın. Ama yani alttaki sistemin devam etmesini sağlamakla yükümlüsün sen. Şimdi sen gelecek yıl seçim var, yabancı kuralında bunu bir cebinde bir hap olarak tutamazsın yani. Dolayısıyla problem o zaten. Kurumların devamlılığı esastır. Şimdi seneye şimdiki başkan olmadığı anda ne olacak? Gelen 16 yabancı mı koyacak?
1: Evet.
0: Ya bu saçmalık yani. Dolayısıyla kulüpler de bence... Ya kulüplerin tabii çok hatası var. Yani kulüpler de her yıl kendine göre bir kuralı değiştirmeye çalışıyorlar. Her gelen yönetim de kendi faydasına göre de davranmaya çalışıyor. Bence çok sonuç çıkmayacak bir iş. Ben yabancı sınırına gerçekten karşıyım. Bir de ya bir şey anlamak lazım. Başarı sınırlamalarla olmuyor. Başarı sizin her şeyi düzgün yaparsınız. Hiçbir yabancı kuralı veya yabancı oyuncu bunu engelleyemez. Siz her şeyi düzgün yaptıktan sonra su akar yolunu bulur Yücel. Ben buna eminim. Futbol böyle bir şey artık.
1: Bir de hem rekabetçi bir sistemde oynamak istiyorsunuz. Avrupa'da böyle bir sistem var. Siz bu sisteme entegre olmak istiyorsunuz. Buralarda başarılı olmak istiyorsunuz. Türk futbolcusunun da daha başarılı olmak istediğini görüyoruz bu sistemin içinde. Gerçekten rekabet gerekiyor ve sınırlamalara gerek yok. Peki başka
0: ya,
1: bir...
0: Ben geçen yıl isim vermek istemiyorum. Bazı Anadolu takımların Türk oyuncularını izlerken yani yanlış anlamasınlar ama yani nasıl futbolcu olmuşlar diyordum ya. Yani orada nasıl oynayabiliyorlar? Nasıl yani bir kere futbol açısından temelden bilgi eksik, çok yanlış oyun için çok yanlış kararları var. Biri kendilerini gördükleri yer çok sorunlu. Yani üzgünüm, Türkiye'deki futbolcuların gelişiminde çok problemli yani. Veya zaten futbolcular yani konfor alanları var Türkiye'deki yerli oyuncuların. O konfor alanı dışına çıkmıyorlar. Bir şekilde transfer yaptıktan sonra bir Süper Lig'e performansları... Ya bir şey söyleyeceğim. Yani Beşiktaş'ın aldığı, Kayseri Spor'dan aldığı hatırlayın Gökhan.
1: Evet, Gökhan Sazdağ.
0: Gökhan Sazdağ. Yani bir Fenerbahçe maçında performans gösterdi, sonra yok. Yani şimdi sanırım Sporu gitti galiba.
1: Evet.
0: Yanlış hatırlamıyorsam.
1: Evet,
0: yani
1: doğru.
0: Yani Türkiye'deki yerli oyuncular gerçekten çok Yani hiçbir şey vermiyorlar. Gelişim tarafında.
1: Şöyle ki gerçekten çok doğru. Dün de işte Sayın Aziz Yıldırım da onu söyledi. Hatırlarsan dün saat 17'deki bölümümüzde konuşmuştuk esasında biraz. Fenerbahçe yeni bir altyapıya Chris van Puyvelde'yi getirecek. Ve kendisi Ocak 1'den itibaren gelecekmiş ve 7 saha istemiş. Bunun yanında da demiş ki 2-3 sene içinde Fenerbahçe'nin A takımına futbolcu vereceğim ki Belçika, Fas ve Çin futbolunu bir noktaya getiren kişilerden biri. Ve şunu söyledi Sayın Aziz Yıldırım ki altyapıya çok önem veren bir insandır. Dedi ki yani eski bir futbolcuyu getiriyoruz. Ve futbol 10-12 yaşındaki çocukların antrenörü yapıyoruz dedi. Esasında büyük bir itiraftı bu. Bunu nasıl değerlendiriyorsun? Türk futbolunun gerçekten geldiği nokta bu.
0: Bizim zaten yıllardır en isyan ettiğim konu. Yani bu kulüplerin eski oyuncularının gelip orada bir şekilde görev almaya çalışmaları, yorumculuk yaparken ona göre yorum yapmaları, kendine görev değiştirmeye çalışmaları, hiçbir pedagojik eğitimleri olmanın, hiçbir teknik eğitimleri olmadan sadece futbol oynuyor olmanın verdiği aşırı özgüvenli futbolun anladıklarını düşünerek görev almaya çalışmaları zaten Süper Lig'in en büyük problemlerinden biri. Yani biz oyuna ne, yani ben yanlış anlaşılmasın, Volkan Demirel'in mesela antrenörlük yapmasını karşıyım yani ve bunun için kendi Fenerbahçe teknik adamlık koltuğuna layık gördü bir dönem. Dolayısıyla bizdeki yerli oyuncuların özellikle büyük camia gören oyuncuların böyle bence abartılı bir özgüvenleri var. Sistemde bir şekilde böyle işliyor. Dün Aziz Yıldırım bunu itiraf etmiş. Evet. Yani umarım bunu söylediği şeyi uygular. Yani çünkü ben karşıyım. Yani hiçbir eğitim olmadan siz birisini yetiştiremezsiniz. Yani güzel, bildiğini anlatmak farklı şey zaten.
1: Tabii.
0: Ben.
1: Ya yani, bir de pedagojik formasyonun olması lazım.
0: Yani formasyon olması lazım.
1: O futbolculara, yani bu, o gençlere nasıl yaklaşacaksınız? Ayrıca hatırlarsın, sen de birçok futbolcunun belli bir yaştan sonra sakatlıklardan belini doğrultamadığı ve bunun nedenini de altyapıda yapılan yüksek dozdaki, yüksek şiddetteki antrenmanlardan olduğu söyleniyor.
0: Ya şimdi, evet güzel, 18 yaşındaki adama 25 yaşındaki adam antrenmanı yaptırılır mı mesela, yüklemesi yaptırılır mı? Onun kas kütlesi nedir? Onun o kas kütlesi, o antrenman yeri nasıl olacak?
1: Evet.
0: Siz affedersiniz, ağırlık kaldırdığınızda bile, fazla ağırlık kaldırdığınızda şişmeye başlıyor kaslar.
1: Evet.
0: Yani şişme üzerine gider. Gün sonunda bunun için bir teknik artık çalışmaları var. Bir şey daha söylemek istiyorum. City'nin, Bayern'in altyapı tesisleri, A takım tesisleri aynı yerde. Evet. O çocuklar her gün antrenmana gelirken veya o eğitim alırken A takımdaki oyuncuları görüyorlar. Ki aynı ruhtan, aynı havadan beslensinler. Onları birbirine hedef görsünler. Yani orada olmayı hayal etsinler. Türkiye'de mesela böyle bir şey çok fazla yok. Benim bildiğim yok yani şu anda.
1: Hatırlıyor musun? Geçen sene mi, evvelki sene mi ne? Real Madrid-Barcelona maçı vardı. Barcelona-Real Madrid maçı vardı ve yayıncı kuruluş daha evvel Lamine Yamal'ın Sergio Ramos'un elini tutarak sahaya çıktığı görüntüleri gösterdi yıllar öncesinde. Yani top toplayıcı çocukken maç öncesinde seremoniye şeyle birlikte çıkıyor, Sergio Ramos'la, ardından rakibi oluyor ve gol atıyor Real Madrid'e. Şimdi başka bir şey esasında bu, başka bir vizyon. Bizde ise getiriliyor futbolcular büyük takımdan altyapı takımlarına, milli takımlara özellikle. İşte daha evvel konuştuk seninle, Barış Alper Yılmaz'ın bir alt yaş milli takımında yeri yok. Oynatmamışlar Galatasaray'a gelene kadar. Kerem Aktürkoğlu yine öyle. İsmail Yüksek yine öyle. Arda Güler yine öyle. Yani bu çok hani o kuşaklara günah bence.
0: Yani kim bilir kaç oyuncu böyle kayboldu gitti. Biz bilmiyoruz oradaki hangi dengeler var, kim kimi tanıdı. Anne babalar da orada belki yani çocukları öne çıkartmak için başka şeyler peşinde koşuyorlar. İbrahim Kutlay'ın bundan 6-7 yıl evvel basketbol çocuklarla ilgili bir açıklaması vardı. Yani altyapılarda büyük bir problem var çocuklarla ilgili. Tanıdığı olan hocasıyla, hocalara hediye alan aileler çocuklarını oynatmak için kurdukları bir takım ilişkiler var diye.
1: Evet.
0: Hani çok büyük imalarda bunun için çok ciddiye almadı ama orada yani diyor ki Yüren Kutlay, bazı çocukların aileleri hocalara para veriyorlar veya hediyeler alıyorlar.

0: Fenerbahçe Basketbol Şubesi'nin de, yani kısaca alayım, 3-4 dakikalık bir süremiz kaldı. Kar ettiği özellikle amatör şubeler dediğimiz, daha doğrusu futbolun dışındaki şubeler, olimpik branşlar dediğimizde kar eden tek branşının olduğunu görüyoruz. Ve bunu da dile getirdi dün. Bütçesi şu kadar dedi ve 4 milyon euro da kar etti dedi. Bunu nasıl değerlendiriyorsun?
1: Vallahi ben duyduğumda çok keyif aldığımı söylemen lazım.
0: Evet.
1: Türkiye'de çok gördüğüm şeyler değil, kar eden bir şube olduğunu görmek. Yani bilmiyorum, ben çok gülmemiştim. Dolayısıyla hem de basketbol, hem de bir dönem Fenerbahçe'nin taraftarların ve gider olarak gördüğü bir kısmının reddettiği şube kar etmesi, hem başarılı olup hem rekabetçi olup hem de kar edebilmesi çok değerli. Bunu bir artık bir önemli olan, bu yıl yapabilecekler mi yapamayacaklar, bunu da görmek lazım. Hani tek yıl özel değildir inşallah, ama ben çok büyük bir iş olduğunu düşünüyorum. Yani Euroleague şampiyonluğundan daha büyük bir iş bu.
0: Özellikle yani, anladığım kadarıyla erkek basketbolda bir sistemi kurdular.
1: Şimdi, kurdular, sponsor getiriyorlar, salon gelirlerini arttırıyorlar, pazarlamada fark yaratıyorlar. Ama işte sponsorlar çok önemli. Sponsor inşallah bu sene de Anadolu Efes de inşallah bu açıdan biraz yukarılara giderse, bir de Euroleague'in de gelirleri artacak diye beklenti var. İnşallah böyle gider. Türkiye'deki basketbol açısından çok değerli bir durum bu.
0: Çok teşekkür ediyorum. Tekrar saat 17'deki haber bülteninin ardından tekrar birlikte olacağız. Kolay gelsin Okancan.
1: Görüşmek üzere, iyi günler diliyorum.
0: Sağ olun. Spor yazarı Okan Can bizlerle birlikteydi. Şimdi sevgili dinleyiciler, bir reklamımız var. Ardından şarkımız ve konuklarımızla devam ediyoruz.
2: Reklamlar.
3: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.

0: Bağımlılık.
1: Önce alışkanlık gibi gelir, sonra hayatın merkezine yerleşir.
0: Sevdiklerin susar, hayaller yavaş yavaş uzaklaşır.
1: Unutma, bağımlılık kader değildir.
0: Yardım istemek güçsüzlük değil, cesarettir.
1: Bağımlılıkla mücadelede yalnız değilsin.
0: Bir adım at, hayatını geri kazan.
2: Spor gündemi devam ediyor.
3: Saatimiz 14.35'i gösteriyor sevgili dinleyiciler. Bu arada bir bilgi de verelim. Bildiğiniz gibi voleybol erkek milli takımımız Filenin Efeleri Milletler Ligi'nde çeyrek finale kalmıştı ve Slovenya'ya elenmişti. 6. sırada tamamlamıştı Milletler Ligi'ni. Bildiğiniz gibi Dünya Kupası'nda da 6. olmuştu. En iyi dereceyi elde eden milli takımımızdı bu jenerasyon özellikle. Ve Milletler Ligi'nde de dün finale kalan takımlar belli olmuştu. Polonya, Amerika Birleşik Devletleri. Bugün üçüncülük karşılaşması yapıldı. Japonya-Slovenya karşılaşması ve Slovenya 3-1 yenerek karşılaşmada galip geldi ve üçüncü oldu. Milletler Ligi'ni üçüncü olarak tamamladı. Bu bilgiyi de verelim. Saat 14.30'dan itibaren de Polonya Amerika Birleşik Devletleri maçı var. Sevgili dinleyiciler, bu karşılaşmada televizyonlardan naklen yayınlanıyor sevgili dinleyiciler. Şimdi spor yazarı Özgün Erdoğan bizlerle birlikte. Özgün Erdoğan, hoş geldiniz.
4: Hoş bulduk Güzel Bey.
3: Şimdi hatırlar mısınız, lig devam ederken, Süper Lig devam ederken sizinle özellikle çipli topları konuşmuştuk. Hatırlıyor musunuz?
4: Evet.
3: Teknisyenin eline bakmamak. Çünkü bir milim, yani milim bile değil, ondan daha küçük bir özellikle bir ne diyeyim, hareket ettiğiniz zaman orada pozisyonda offside ya da offside olmuyor. Şimdi niye bunu yapmıyor federasyon demiştik ve işte yeni sezonda çipli top geliyor dediler. Hatta işte hatırlarsanız daha evvel bunu kulüplerden alalım, işte bunu kulüpler versin demişti federasyon. 7 milyon TL'ymiş. Futbol Federasyonu esasında bunu kulüplere vermekle yanlış yapıyor. Çünkü kendisinin sponsorları çok fazla. 7 milyon TL

0: futbol havuzu için büyük bir para değil. Bunu yeni sezon için değerlendiriyor. Nasıl söylemek istersiniz? Yorumunuz nedir?
1: Tabii yani son kazanırken futbolculara yorulak villalar alıyor. Yani bir topa mı gücü yetmiyor? Yani çiftli topa federasyonun kendisi alması lazım ki bağımsız olabilsin. Eğer kulüplerden alacaksan bu parayı, yarın o yüzden farklı düşünceler, farklı şaibeler karışabilir. Onun için bence federasyonun kendisinin yapması gerekiyor. Doğru yapıyorlar. Olması gereken bu. Çünkü diğerleri biliyorsunuz o çizgide kolunuzun kılı geçti offside, yok burnunuzun ucu geçti offside gibi gereksiz offside pozisyonuna düşürülen futbolcular ve sayılmayan goller çok oldu. Şimdi en azından daha bilimsel ve daha rahat bir şekilde offside pozisyonu uygulanabileceği bir yöntemdir. Federasyon bunu almakta doğru bir şey yaptı. Ama federasyon kendi cebinden, kendi bütçesinden karşılaması daha doğru olur. Çünkü biraz önce siz de dediniz, sponsorları zaten bunun kat kat fazlasını veriyorlar. Oradan karşılaması daha doğru, daha mantıklı, akılcı bir yaklaşım olur diye düşünüyorum.
0: Özellikle futbolun adaleti anlamında, futbolun görünürlüğü ve eşitliği anlamında bunu yapmak zorundasınız. Bir evet. Federasyonun bunu sormadan yapması lazımdı. Ama size sürpriz soruyu şu anda getirmek istiyorum. Bu bildiğiniz gibi evet çipli toplar geliyor. Evet statlara 4 kamera daha eklenecek yayıncılık açısından. Aynı zamanda bu pozisyonların kaçmaması açısından. Ama bu uygulama ligin ikinci devresinden itibaren geliyor. Yani böyle bir uygulama yeni sezon için şu aşamada alınabilir mi?
1: Yani bence çok zor. Bunun hazırlığı, ona göre planlanması, programı, hakemlerin bu konuda eğitilmesi ve ciddi anlamda yapılacak çalışmalarla ilgili, altyapı fizibilite çalışmalarıyla ilgili önceden bir hazırlığın olması gerekiyor. İkinci devrede geçecekse faaliyete, ikinci devre için o zaman peki ilk devredeki olayları nasıl geçiştireceksiniz? Eğer bir hata varsa, yaşanan bir haksızlık varsa, takımlar da bu konuya itiraz ederlerse, madem bu sene uygulamadınız, hiç uygulamayın. İkinci devre uygularsanız ilk yarıda yanlış, hatalı pozisyonları nasıl telafi edeceksiniz derlerse ne diyecek o zaman federasyon? Onun ne çözümü var, ne sonucu var, ne de cevabı var. Bence eğer ilk yarıya yetiştiremiyorsalar sezon başına, bu sezon değil bir dahaki sezon uygulasınlar, ama bu sezonda hakemleri gerçekten eğitime alsınlar. Yani hakemlerin en azından çipli topa geçene kadar ki süre içerisinde verecekleri kararlar, yapacakları karar doğrultusunda ve tarafsız, adaletli ve adil bir yönetimle ligi seneye taşımaları gerekir. Yoksa öbür türlü geçen sene yaşananları hep beraber gördük. Birçok kulübün canı yandı, birçok futbolcunun canı yandı, birçok kulüp başkanı isyan etti. O duruma getirmemeleri lazım. Türk futbolu başka türlü ilerlemez. Türk futbolunda belli bir aşama, belli bir düzeye getirmek istiyorsanız şunu yapmak zorundasınız. Bir kere öncelikle kalitesini yükselteceksiniz Türk futbolunu. Türk futbolunun kalitesini yükseltecek olan da federasyondur. Türk futbolunun kalitesini yükseltecek olan da hakemlerdir. Tarafsız, adil ve eşit davranan hakemlerdir. Doğru karar verecek hakemlerdir. Bütün bunların çerçevesinde çipli topla ilgili hemen geçebiliyorlarsa evet geçsinler, ama geçemiyorlarsa ikinci devreye koyacaklarsa orada yaşanacak sorunlar, problemler, ilk dönemdeki problemlerin telafi edilmesi mümkün olmaz. Ve ayyuka çıkan şeyler yaşanırsa da zaten geriye dönüşü de olmaz. Onun için bence ya sezon başı ya bir dahaki sezona bıraksınlar, ama bir dahaki sezona kalacaksa hakemlerin çok iyi seçilmesi lazım. Çok doğru hakemlerin görev yapması lazım. Hakemlere kesinlikle tolerans tanınmamalar lazım hatalarında. Yapılan hatalarda hani hatırlarsanız Futbol Federasyonu Başkanı geçen sezonun ikinci yarısı için bir açıklama yapmıştı.
0: Evet.
1: Bilerek yapılan hataların önüne geçeceğiz diye. Bu ne demektir? Yani hakemlerimizin bilerek yaptığı, bu iş ikiye girer yani. Bilerek evet. Hata yapmak nedir bir hakemin? Bunun önüne geçeceğiz diye kendi ağzıyla söyledi. Şimdi bunun önüne geçilmesi gerekiyorsa o zaman seneye böyle bir uygulamayla girmek daha doğru olur, ama bu sene de ciddi anlamda hakemlerin, Dünya Kupası'na katılamayan Türk hakemlerinin kendine çeki düzen vermesi lazım.
0: Öncelikle çeki düzen

0: Gerçekten çeki düzen vermeleri lazım ama sağdan sayıyorsunuz 10 kişi, soldan sayıyorsunuz 10 kişi, yine aynı isimler ve değişen futbol kuralları var. Özellikle Dünya Kupası ile birlikte bu kuralları daha hazmedememiş, hiçbir yerde deneyememiş, Dünya Kupası'na bile hakem gönderememiş bir federasyondan bunu bekleyebilir miyiz sizce?
1: Vallahi beklememiz gerekiyor. Başka federasyonumuz yok. Başka şansımız yok. Türk futbolu için yapılacaksa yapılması gerekiyor. Yani federasyon bunu da yapmıyorsa o zaman olağanüstü genel kurulla yapabilecek bir federasyon seçimi yapılması lazım. Yani hani kimseye koltuklar baki ve şart değildir. O koltuklarda oturmak zorunda değildir. Yapabilecek insanlar gelsin yapsınlar. Bizim ülkemiz 86 milyon. 86 milyondan eğer Futbol Federasyonu bir futbolu yönetecek bir başkan çıkaramıyorsak, 86 milyondan doğru dürüst hakemler çıkaramıyorsak, bir futbol takımımızın veya milli takımımızın uluslararası arenada kalitesini yükseltecek, futbolumuzu yükseltecek, başarı getirecek bir şey çıkaramıyorsak, o zaman kendimize bakmamız lazım. Biz nerede hata yapıyoruz? Yani başka şansımız yok. Yani hani diyor ya, Türkiye'den başka Türkiye yok. Bu ülkede yaşayacaksak bütün bunların hepsini telafi edecek, çözecek, çözüm yolu üretebilecek başkanlar, yönetimlerle çalışmak zorundayız. Onların göreve gelmesi lazım. Liyakatlı insanların bu işe soyunması lazım. Hani yapamayacak insansa artık millet kendisine şuna iyice kanaat getirmesi lazım. Ya ben bu işi yapamıyorum demek de bir erdemdir. Çok büyük bir erdemdir. Bunu diyebilecek insanların sayısının artması lazım. Artırmamız gerekiyor. O nedenle de ben buradan bir tek şey söylüyorum. Futbol Federasyonu bütün yönetimine bu denilenlerin hepsini eksiksiz yapabilecek kapasite ve kalitede yolunuza devam edecekseniz hay hay, her şeyimizde sizinle beraberiz, ama edemeyecekseniz o zaman lütfen önünü açın Türk futbolunun, yapabilecek ehliyetli, ehil insanlar gelsin yapsınlar.
0: Şöyle ki gerçekten çok önemli, ama dedim ya işte sağdan sayıyorsunuz 10, soldan sayıyorsunuz 10 kişi ve hani geçen seneki hakemlerin eğitimiyle ilgili özel videolar da sızdı ortama. Evet, bildiğiniz evet. Gibi en büyük bir takım ismini veriyor, özellikle baş harflerini veriyor. En büyük Mira Aydın diyor.
1: Evet.
0: Kızını söylüyor hakem, onun nickiyle giriyor ve bir doğru. Kulübe aidiyet olarak yazılıyor bu. Ya bu büyük, aynen, bir sansasyondur. İki,
1: büyük skandaldır. Gerçekten büyük bir skandaldır.
0: Evet. İkincisi, bir yabancı hakem antrenörü diyor ki bu kararı niye verdin diyor. Bakın, ben diyor bu kararı diyor oradaki oyuncuların diyor feveranı üzerine verdim. Peki diyor, şu anda verir misin diyor, vermem diyor. Şimdi bu durumda orada kararının arkasında durabilmek, kendi kararının olması, ki şu anda hem VAR'a çok büyük bir iş düşüyor, hem maçın hakemine çok büyük bir iş düşüyor ve şu anda maçlar çok hızlı oynanmaya başlayacak. Yerde yatanı dışarı çıkarıyorsunuz, bir dakika orada kalıyor. Bu baskının altında kalabilmesi, kalkabilmesi bu baskının altından hakemlerin, ve burada sağlıklı karar verebilmeleri o kadar çok zor ki geçen seneki hakemlerle devam edilmesi, hani sıfırdan yaratsanız diyeceğiz ki sıfır hakemler, tecrübesiz hakemler, biz bu sene bunlarla böyle devam edeceğiz. Evet, bu bir karardır ama şu anda böyle bir karar yok. Yine eski tas eski hamam, Dünya Kupası'na gidemeyen, yetenek olarak sıkıntılı olan bir hakem jenerasyonuyla gideceğiz.
1: Doğru. Yani şu da çok önemli. O kararı şimdi verebilir miydiniz, verir miydiniz sorusuna verilen cevap da çok ilginç değil mi sizin için?
0: Tabii
1: hayır
0: ki.
1: Vermezdim. Peki o zaman size bu kararı kim verdirdi? Niye verdiniz? Niye böyle bir karar almak ya da vermek zorunda kaldınız? Bunun altında yatan gerçek nedir? Yani o zaman da burada çok büyük bir şaibe gerçekten ortaya çıkıyor.
0: Tabii ki, tabii ki.
1: Ve en önemlisi, dediğiniz çok doğru, biz bu hakemlerle gidersek, mevcut hakemlerle, zaten şaibe altındalar bu hakemler. Zaten zan altındalar. Yaptıkları şeylerin karşılığında çok başarısız olmuş bir hakem camiamız var. Şimdi bunlarla devam ederseniz zaten bu işin içinden çıkamazsınız. Ne bu sezonu bitirebilirsiniz, ne bu sezonla ilgili şaibeyi bitirebilirsiniz, ne geçmiş sezonla ilgili apar topar ligi teşkil ederek bazı şeyleri, evet, örtbas edercesine, evet, yaptığınız şeylerin önüne geçebilirsiniz. Onun için

0: Evet, söylediğiniz karar, yani söylediğiniz o şeye sonuna kadar katılıyorum o düşünceye. O düşünce çok doğru. Sıfırdan getirirseniz en azından şunu deriz, değil mi? Deriz ki ya bunlar deneyimsiz hakemler olabilir. Deneyimsizlikleri nedeniyle hata yapmış olabilirler deriz. Böyle evet. Bir düşünce hasıl olur. Ama seneye de çipli topla işin içine girersek zaten bu hataların çoğu ortadan kalkacaktır. Ve tabii ki Dünya Kupası'nda uygulanan kararları burada da uygulamaya kalkmak hele bu hakemlerle imkansız gibi görünüyor. Yani siz sahanın ortasında yatıp kalkmayan futbolcuya dışarı göndereceksiniz ve 2 dakika cezası gibi, handboldaki gibi vereceksiniz. Evet. Burada cesaret ister. Her takıma yapamıyorlar. Zaten bazı takımların gölgesinde kaldıklarını gördük. Bazı takımların gölgesi altında attıkları nipleri de gördük. Yani onun için bu bizim için çok kolay bir şey değil. Çok doğru bir şey değil. Yapamayabilirler, edemeyebilirler. Düşüncesi herkeste hasıl olmuş durumda. Gerçekten bakıyorum birçok insan yok ya yapamazlar. Bu nereden? Bu cesaret mümkün değil. Birçok insan bu düşüncede. Yani federasyonun bunları duyması gerekiyor. Bunları işitmesi gerekiyor. Bununla ilgili adımları çok doğru atması gerekiyor. Bir kere ben şuna karşıyım. Ya hakem yani futbol federasyonu içerisindeki hakem komitesi ne iş yapıyor ya? Ya bu kadar şaibe, bu kadar konuşma, bu kadar insanların suçladığı bir camiada o kurulun bir başkanı yok mu? Var. MHK başkanı var. Bir tek cümle söylemez. Bir tek açıklama yapmaz. Çıkıp da hiçbir hakeme doğru dürüst ceza vermez. Hakem hata yapıyor, bir sonraki daha önemli bir maça atıyorsunuz siz onu. Yani böyle bir cezalandırma yöntemi, böyle bir caydırma yöntemi yok. Bir tek bizde var herhalde. Onun için çok özenle seçilmesi gereken, özenle üstünde durulması gereken bizim aslında futbolundaki en önemli kurumumuz ve kuralımız hakemler. MHK'nin gerçekten doğru çalışması, düzgün çalışması için yapılacak her şeyin yapılması lazım. Ama bunlarla değil, düşüncenize sonuna kadar katılıyorum, gözü kapalı katılıyorum. Bunlarla olmaz. Mevcut hakemlerle gidemezsiniz. Mutlaka ve mutlaka yenileme yapmanız lazım, değişiklik yapmanız lazım. Sağdan say 10, soldan say 10 dediniz ya.
1: Evet,
0: 10. Bu 10 hakemin dışında hakem yok mu? Türkiye yetiştirememiş mi? Nerede bizim hakemlerimiz? Bu kocaman camiada sadece 10 tane hakemimiz mi var? Ve hep aynı hakemler mi görev yapacak? Neden başkasına fırsat verilmez, şans verilmez, daha başarılı olabilecek hakemlerin önü açılmaz? Niye bizde bir yere getirildiği zaman birisi orayı sahiplenir ve orayı bırakmamak için herkesin dediğini yapmaya başlar? Böylelikle hem kişiliğini kaybediyor, hem yönetimini kaybediyor, hem tarafsızlığını kaybediyor. Yapılması gereken tek şey doğru seçim yapmak, doğru seçim. Artık herkesin kendine dönüp bakması lazım. Yani ben şahsen, ben geçen sezon böyle maçlar yönetmiş olsam ve bu zan altında kalmış olsam, bu dönem bana yani altın tepsiyle sunsalar o görevi, kabul etmem. Ya kardeşim, önce bir ben dinlenmem lazım, yaptığım hataları telafi etmem lazım, biraz düzelmem lazım. Belki benden daha iyiler var, alttan gelecek gençlerin önünü açmak lazım. Ve özellikle de MHK'nin gerçekten bir eğitim seminerine devam etmesi lazım. Sezon öncesi eğitim seminerini mutlaka vermesi lazım. Devre arasında eğitim seminerini mutlaka yapması lazım ki devre arasında gelen o sezonun yarısına kadarki olan hatalar gösterilsin hakemlere de ikinci devrede düzeltmeler olsun. Çünkü hata yapan adama hatasını söylemezsen, göstermezsen o hep hata devam edecektir. Bunun içinde yıllarca eğitim seminerleri yapıldı. Şimdi eğitim semineri kalmadı. Eğitim semineri falan yok. Sezon öncesinde açılışta bir koşu yaptırıyorlar. Çoğu da aşamıyor. Koşuyu başaramayan hakemlerin çoğu. Ne oluyorsa oluyor, bakıyorsunuz sezon başında o hakem görev alıyor.
1: Hatta şunu da ekleyeyim. Sayın Doğan, burada konuşmuştuk. Evet, koşularında başarısız oluyorlar ve koşu bir kez daha şans veriyorlar. O şansa da hiçbir gazeteciyi sokmadan bitirdi diyorlar başarılı. Tabii, bir şekilde.
0: Çünkü görmüyor, göz görmüyor. Kim kulak duymuyor, gazeteciler yazmıyor. Orada kapalı kapılar ardında oyunlar oynanıyor. Başardı. Neye peki kapatıyorsun o zaman basını? Evet. Yani madem bu kadar şeffaf, bu kadar kendine güveniyorsun, bırak basın izlesin, yazsın. Ve gerçekten yani gidişat Yüce Bey, baktığın zaman Türk futbolundaki gidişat iyi gidişat değil. Türk futbolunda artık yani şunu da demek istemiyorum ama İtalya'daki temizeller operasyonunun Türkiye'de artık bir an önce gelmesi lazım. İşte iddia oyunları, bahis, müşterek bahislerdeki O oyunlar ayyuka çıkmış, cezalar gelecek diyorlar, yargılamalar sürüyor.
1: Lig başlayacak da bununla ilgili hiçbir karar alınmadı.
0: Hiçbir şey yok. Evet, yani bunların hepsi ne zaman olacak? Veya üstü örtbas mı edilecek? Ne yapılacak? O da belli değil. Onun için ben tereddütle bekliyorum ne olacak diye. Ama aynı teraneyle devam ederseniz, hani bizim bir ara sürekli konuştuğumuz bir laf vardı. Hep aynı şeyleri yaparak başarıyı bekleyemezsiniz. Bir şeylerin değişmesi lazım. Yanlış giden bir şeylerin düzelmesi lazım ki doğruları görebilip yapabilirsiniz. Hep aynı yoldan yürüyoruz. Hep aynı şekilde yürüyoruz. Hep aynı çukurlara düşüyoruz. Sonra diyoruz ki biz nerede hata yaptık? Hata o işte, yürüdüğün yol. O yolu değiştireceksin. O yolda gittiğin zaman o düşeceğin kuyuları, çukurları, tümsekleri göreceksin. Onları açmasını bileceksin. Onun için eğitim vereceksin, eğitim alacaksın. Bütün bunları yapmadan oturduğumuz yerden çok şey bekliyoruz. Ama bakalım, hani sezon başlayacak. Yine herkes gözünü kulağını transferlere dikmiş. Fenerbahçe şunu aldı, Galatasaray bunu aldı, Beşiktaş bunu aldı, Trabzon bunu aldı. Bu sene şampiyon kim olacak? Ya bu sene şampiyon kim olursa olsun, Avrupa'da ne yapacaksınız? Bir de ona bakın ya. Ya işte Dünya Kupası'na girdiniz, ilk turda elendiniz ya. İlk turda elendiniz ya. Yani öbür tarafta dönüp hiç bakıyor musunuz acaba? Biz bu ligde 10 sene üst üste şampiyon olsak ne olacak? Şampiyonlar Ligi'nde ne yapmışsın? Dünya kadar transfer yaptı Galatasaray. Dünya çapındaki futbolcuları getirdi. Ne yaptı Allah'ınızı severseniz ya? Liverpool'u yenmiş bir sefer onu konuşuyor. Ya bu mudur başarı? Yani bilmiyorum ne yapacaklar. Yani çok tuhaf şeyler oluyor. Yani bu sene ligin başlamasını dört gözle bekliyorum. Çünkü neler değişmiş bir bakacağız. Acaba yine aynı mı gidecek? Yoksa gerçekten bir şeyleri değiştirmişler mi? Sistemsel anlamda, oyun anlamında, mantalite anlamında, futbola bakış anlamında, futbol düşüncesi anlamında, futbol kültürü anlamında bir şeyler katılmış mı takımlara, onu göreceğiz.
1: Özellikle düşünebiliyor musunuz? Dün Sayın Aziz Yıldırım, ki 3 dakikalık bir süremiz kaldı saat 15 haber bülteninde. Sayın evet. Aziz Yıldırım işte 142 milyon euro harcadık diyor. 3 futbolcunun işte hem bonservisine hem 3 yılda alacağı paralar, işte ekstra bonuslarla birlikte. Şimdi 142 milyon euro Galatasaray Osimhen için bunu harcadı. Evet. O civarda bir para ve bu paraları harcamışken düşünebiliyor musunuz? Biz hala hakemleri konuşuyoruz. En rahat yerde hakemler ve Merkez Hakem Komitesi oturuyor. Ve
0: doğru
1: da yapsalar, yanlış da yapsalar, Türk futbolunun marka değeri düşse de, Türk futbolunda takımlar Avrupa'dan elense de, hakemlerimiz Dünya Kupası'na gitmese de, Dünya UEFA yer vermese de, Merkez Hakem Kurulu ve hakemlerimiz çıktıkları maça çıkıyor, yaptıkları hataları yapmaya devam ediyor ve bu şekilde futbolumuzun marka değeri düşüyor.
0: Aynen öyle, aynen öyle. Dediğim gibi çok pahalı futbolculara harcanan paralara bakıyorsunuz. Korkunç paralar. Peki bu futbolcularla ne yapıyorsunuz ligde? Şampiyonluğa oynuyoruz. Şampiyon olamazsanız ne oluyor? İkinci oluyoruz, işte Şampiyonlar Ligi'ne gidiyoruz. Veya üçüncü oluyoruz, UEFA'ya gidiyoruz. İşte Türkiye Kupası'nı kazandık ya. Ya bu mudur kıstaslar? Yani sen kendi önüne koyduğun vizyonun ve misyonun, kıstasın bu mudur yani? Bu kadar sığ mı düşünebiliyoruz? Bu kadar küçük şeylerle mi biz başarıyı yakaladığımızı zannediyoruz? Ya adamlar Dünya Kupası'nı alıyor, Avrupa'da şampiyon oluyor, Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon oluyor takımları. Ya da final oynuyor en azından. Yarı final oynuyor, bırakın finali. Bizim hiçbirisinde yokuz. Hiçbirisinde yokuz. Hala harcadığımız paralara bakıyorum, astronomik rakamlar. Onu getirmişim, bunu ya getirmek önemli değil. Getirebilirsin. Messi'yi de getirebilirsin bugün bu takıma. Ama ne kadar senin takımına uyum sağlayıp da başarı olacak ve senin oyun sisteminle, senin kurduğun sistem ve kültürle, futbol kültürüyle ne kadar Messi sana faydalı olacak? Çünkü sende bir sistem yok. Sende bir kültür yok. Sende hiçbir şey yok. Messi gelip bu takıma ne yapabilir? Hiçbir şey yapamaz. Sadece türbünlere oynamış olursun. Türbündeki 3-5 tane taraftar grubunu şaşalayacaksın. Onları pohpohlayacaksın. Onların gözüne hoş görüneceksin. Bir dahaki sezon, bir dahaki sene başkanlık seçimlerinde yerini garantileyeceksin. Veya devam edeceksin. Bu değil ki. Bu değil. Yani bu bizim için ölçü olamaz. Türk futbolunun geleceğin kriteri, kıstası bu olamaz ya. Olmamalı. Biz gerçekten ayağımız yere basmalı, biraz daha akıllı, mantıklı, önünü gören, önümüzü açabilecek, vizyonumuzu genişletebilecek futbol hamleleri yapmamız lazım. Futbolcuları ona göre seçmemiz lazım. Dünyanın genç futbolcuları var. Trabzon'un yaptığı gibi gidip alıyorlar.

0: çok genç futbolcuları getiriyorlar. Evet, geçen sene son ana kadar şampiyonluğu kovaladı. Evet, onlar da Avrupa kupalarında çok başarılı olamadılar. Ligde de üçüncü oldular. Evet, oldular. Ama bu ilk sezonuydu. Fatih Tekke ile birlikte Trabzon'un bir sistem oturtmaya çalıştığı bir sezondu. Şimdi ikinci sezonunda bakacağız neler yapacaklar. Üstüne koyarak devam ediyorsa o zaman diyeceğiz ki evet, Trabzonspor doğru yolda. Bunu diğer kulüplerin de hepsinin örnek alması lazım. Biz geçen sene Samsunspor'u alkışlamadık mı? Alkışladık. Evet. Geçen sene Göztepe'yi alkışlamadık mı? Alkışladık gerçekten. Dedik ki artık bu 3-4 büyüklerin dışında Anadolu takımlarımızın da bu mücadelenin içerisinde olması lazım. Onlara da gerekli desteği vermek lazım. Onlar da buradan paylarını alması lazım. Futbolun bütün paydaşları eşit bir şekilde yararlanması lazım. Ama bakıyorsunuz hiçbir şekilde hiçbir şey yolunda gitmiyor. Herkes yine eskisi hamam, eski tat devam ediyor yoluna. Bu gidişatla, böyle gidişatla biz doğru sona ulaşacağımızı düşünmüyorum.
1: Çok teşekkür ediyorum Özgün Erdoğan. Tekrar birlikte olacağız cumartesi ve pazar yine. Çok sağ olun, kolay gelsin.
0: İyi yayınlar diliyorum. Ben
1: sağ
0: de
1: olun,
0: teşekkür ederim.
1: Hoşça kalın. Spor yazarı Özgün Erdoğan bizlerle birlikteydi sevgili dinleyiciler. Bu arada size bir bilgi vermiştim. Milletler Ligi'nde bugün üçüncülük karşılaşması yapılmıştı. Japonya-Slovenya. Slovenya 3-1 kazandı karşılaşmayı ve üçüncü oldu. Şu anda da Polonya-Amerika Birleşik Devletleri ile karşı karşıya geliyor finalde. Ve Polonya'nın üstünlüğü var. İlk sette ve TRT Spor Yıldız'dan da naklen bu karşılaşmayı seyrediyoruz sevgili dinleyiciler. Bizler yolda olanlara da ben ara ara bununla ilgili bilgiler aktaracağım sevgili dinleyiciler. Şöyle ki saat 15'te haber bültenimiz var. Haber bülteninin ardından spor yazarı Alihan Sarıçoban bizlerle birlikte olacak ve Sayın Sarıçoban'la özellikle birincilik, ikincilik ve birincilik önümüzdeki hafta başlıyor ve bu konuyu konuşacağız. Bunun yanında Dünya Kupası 2026'nın analizi ve Dünya Kupası'nın geleceğini konuşacağız. Fırat Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Sebahattin Deveçoğlu'yla.
2: Saat 15.
3: Haberler.
2: İyi günler, ben Tuğba Bezirgen. Orman yangınlarına sebep olanlar tek tek yakalanıyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 1 Haziran 2026 tarihinden itibaren 16 ilimizde meydana gelen 44 orman yangını ile ilgili adli soruşturma kapsamında 6 şüpheli tutuklandı dedi. Bakan Gürlek, hiçbir orman yangınının faili meçhul kalmasına müsaade edilmeyeceğini söyledi. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş İstanbul'da 2026 YKS Türkiye Şampiyonlarına seslendi. Türkiye'de son 25 yılda büyük atılımlar gerçekleştirildiğini söyledi ama yapılan en büyük iş özgüven inşasıdır. Gençlerimiz özgüvenli bir hale geldi dedi. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar da gençlere hayatta bir kızıl elmanız olsun tavsiyesinde bulundu. İstanbul Tuzla ve Çekmeköy Belediye Başkanları'yla Şişli Belediye Başkan Vekili CHP'den AK Parti'ye geçti. Üç ismin rozetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı. AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen programa katılan Erdoğan, muhalefetteki parti içi tartışmalara değindi. Türkiye'den kopuk bir muhalefetin ülkeye hiçbir hayrının dokunmayacağını söyledi. Cumhurbaşkanı Megakent'te kiralık sosyal konut uygulamasıyla 15 bin ev kiralanacağının müjdesini de verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, esnaf ve sanatkarları da unutmadı, yatırım kredi limitlerini yükselttiklerini duyurdu. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, terörsüz Türkiye hedefinde önemli bir eşiğe gelindiğini belirtti. Çerçeve yasaya siyaset üstü yaklaşımına tam destek çağrısı yaptı. Bahçeli, terörsüz Türkiye tarihinin sorumluluk, terörsüz Türkiye'nin tarihi bir sorumluluk olduğunu söyledi. Türkiye'nin uzlaşmacı ve bütünleştirici bir anlayışla geleceğe taşınması gerektiğini ifade etti. FETÖ'nün Cumhurbaşkanı'na suikast teminde yer alan tek firari terörist Burkay Karatepe'nin yakalanmasının ardından yeni detaylar ortaya çıktı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, hücre evinde uyuşturucu bulunduğunu, firari FETÖ'cünün yakalandığında alkollü olduğunu açıkladı. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre terörist kılık değiştirerek kamufle oldu. MIT'in yüz tanıma sistemiyle deşifre edildi. 4 ayda 14 kez kameralara yakalanan

terörist hücre evinde yakalandı. Avrupa'nın en büyük havalimanlarından İstanbul Havalimanı rekorlara doymuyor. 1 Ağustos'ta 290 bine yakın yolcuya hizmet veren havalimanı Türkiye ve Avrupa'da tüm zamanların en yüksek günlük yolcu sayısına ulaştı. ABD ile İran yine sıcak çatışmanın eşiğine geldi. Tüm gözler Orta Doğu'ya çevrilmişken dünyaya nefes aldıran açıklama ABD Başkanı Donald Trump'tan geldi. Trump, bir anlaşmanın ana hatları üzerinde uzlaşma sağlandığını, İran'a yönelik saldırının iptal edildiğini söyledi. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Trump, ABD'nin İran'a karşı görülmemiş düzeyde askeri güçle hazır olduğunu da söyledi. Ankara yoğun diplomasi trafiğini sürdürüyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bakan Fidan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, görüşmede yürütülen müzakere sürecindeki son durumu ele aldıklarını belirtti. Soykırımcı İsrail ateşkese rağmen Gazze'ye saldırıyor. Katil İsrail unsurları Gazze'de birçok noktayı vurdu. Bu saldırılarda ikisi çocuk, 8 Filistinli hayatını kaybetti. Peru'nun Nazca kentinde Avrupalı turistleri taşıyan uçak düştü. Uçaktaki 11 yolcuyla 2 mürettebat hayatını kaybetti. Ukrayna, Rusya'da enerji altyapısını ve lojistik merkezleri hedef almayı sürdürüyor. Saratov petrol rafinerisi, Kiev'in düzenlediği insansız hava aracı saldırılarında zarar gördü. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ise Moskova'nın bu hafta yaklaşık 1900 İHA ile saldırdığını duyurdu. Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Bolu, Karabük, Rize, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri, Ordu, Giresun ve Trabzon'un iç ve yüksek kesimleriyle Iğdır'ın güney, Ağrı'nın doğu kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle mevsim normalleri civarında, doğu ve güneydoğu bölgelerde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor sıcaklığı. Haberleri sunduk.

0: Reklamlar.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
3: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, arçelik.com.tr, beko.com.tr ve Oriz App üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
4: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünürüm.

0: Reklamlar.
1: Orman varlığımız ülke geleceğimiz için, gelecek kuşaklar için her şeyden daha değerli. Ormanlarımızı korumak, geleceğimizi korumak demek.

0: Spor gündemi devam ediyor.
1: Saatimiz 11:15-12 gösteriyor sevgili dinleyiciler ve spor gündeminde şimdi de alt ligleri konuşacağız. Alt ligleri de spor yazarı Ali İhsan Sarıçoban'la konuşacağız. Sayın Sarıçoban, hoş geldiniz.
2: Merhabalar Yücel, iyi yayınlar diliyorum, kolaylıklar diliyorum. Tüm dinleyicilere sevgiler, saygılar sunuyorum.
1: Şimdi Sayın Sarıçoban, Türkiye Futbol Federasyonu Kulüp Lisans Kurulu tarafından bir karar alındı. Bu özellikle bazı kulüpleri sıkıntıya soktu. Bu kararla ilgili ve içeriğiyle ilgili kısa kısa neler söylemek istersiniz? Kimleri etkiledi? Nasıl olacak? Bu kulüpleri nasıl etkileyecek?
2: Tabii öncelikle Türkiye Futbol Federasyonu Kulüp Lisans Kurulu belli periyotlarla toplantılar yapıyor. İşte birincilik, süperlik, ikincilik, üçüncülük takımlarının bütün kriterlerini kontrol ediyor. Bu kriterler ne?

Neler? Sportif etkinlikler, altyapı, personel, idari konular, hukuki konular ve mali kriterler inceleniyor. Bu inceleme sonunda Türkiye Futbol Federasyonu Kulüp Lisans Kurulu evraklarını tamamlayan kulüplere ulusal lisans sağlıyor. Ulusal lisans veriyor. Şu bir gerçek, bir defa futbol kulüplerimizin, spor kulüplerimizin büyük bölümünde maalesef eksikler çok, hataları çok ve bunun sonucunda zaman zaman şu bir gerçek, cezalar alıyorlar. Örneğin 100'ün üzerinde, biliyorsunuz, profesyonel futbol kulübümüz var, spor kulübümüz var. İşte birincilikte, süper ligde, ikincilikte, üçüncülükte. Ancak bu sayı, yani lisans alan kulüp sayısı oldukça az. Yani yakın zamanda 29 olan lisans alan kulüp sayısı 40'a kadar yükseldi. Tabii konumuz birincilik olduğu için, birincilikte bugüne kadar Keçiören Gücü, Bodrum Spor, sonrasında işte geçtiğimiz günlerde Ümraniye Spor, Esenler Erol, Mardin 1969, Karagümrük, Muğla Spor ve Sarıyer takımları ulusal lisans alan kulüpler arasında. Eksiklerini tamamlamayan ve birçok konuda eksileri olan kulüplerden, yani birincilikte Van Spor'a puan silme cezası geldi. Ama ne kadar silinecek, kaç puan silinecek, bu konuda Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi sitesinden bir açıklama yapılmadı. Bu da demek oluyor ki, işte bildiğiniz gibi Van Spor alt liglerden birinci lige geçtiğimiz sezon gelen bir kulübümüz, takımımız. O bölgede bir renk katıyor. Türk futbolunda uzun yıllar bildiğiniz gibi Süper Lig'de de, yani eski adıyla birincilikte de yer almıştı. Ama kriterlerden dolayı, Van Spor'un eksiklerinden dolayı puan silme cezası kesinleşti. Bu puan silme cezası gelecek günlerde kaç puan olacak? Bu tabii federasyon tarafından açıklanacak. Ancak diğer konularla ilgili, yani personel, idari konular, hukuki konular, mali kriterler, yine kulüplere belli süreler veriliyor. Bu süreler içerisinde futbol kulüpleri, spor kulüpleri eğer eksiklerini tamamlayamazlarsa yine Van Spor'un başına gelen puan silme cezası veya para cezası gibi cezalar kulüplere yaptırım olarak uygulanıyor. Yine ikincilikte bildiğiniz gibi İskenderun ve Kastamonu Spor kulüplerinde de aynı şekilde uyarı geldi. Tabi puan silme cezası henüz gelmedi. Bu da şunu gösteriyor. Kulüplerimizin bir çoğunluğu hani böyle rastgele yönetiliyor. Doğru dürüst yönetilmiyor. Birçok kulüpte idare ediliyor daha doğrusu. Çünkü bu tür konulara, yani incelemelere genelde bölgelerdeki bulunan Türkiye Futbol Federasyonu'ndaki görevler geliyor. Örneğin işte Van'da federasyon varsa oradaki görevler geliyor. Trabzon'da yine aynı şekilde. Veya işte Konya'da, Ankara'dan geliyor. İşte Eskişehir'de varsa Bursa'dan geliyor. Bildiğiniz gibi Türkiye Futbol Federasyonu zaman zaman da kulüplerimizin birçok eksiklerinin giderilmesi için esnek konular alıyor. Bakıyorsunuz birçok kulüp maalesef bu sorunlarla baş başa kalıyor. İşte Van Spor'un sıkıntıları ortada. Yine Van Spor'dan söz etmişken, bildiğiniz evet, gibi şu anda da maçlarını büyük bir ihtimalle Akser'de oynayacaklar. İlk hafta maçı da Kayseri Spor'la pazar günü. Ancak bir gelişme de şöyle yaşandı. Yönetimsel sıkıntılar da var Van Spor'da. Ne rol olacağı belli değil. Orada da Fatih Sarp yönetim kurulu üyesi kolları sıvadığı yönde haberler var. Belki de ilk maç haftası belli olacak, ama belki de ilk maçın, yani Kayseri maçının İstanbul'da olma ihtimali de var, ama ağırlıklı şu anda Akser gözüküyor. Yine stadyumları yıkıldığı için yeni stadyum inşaatı henüz başlamadı. Bu konuda da Van Spor büyük bir ihtimalle çalışmalarını, yani hafta içinde de idmanlarını, antrenmanlarını İzmir'de bulunan Altınordu tesislerinde sürdürecek. Bu da doğal olarak Van Spor'a ekonomik bir yük getirecek. Demek ki ayaklarına göre yorgan bulamayan kulüplerimiz, deyim yerindeyse, bu tür sorunlarla karşı karşıya kalıyor. Bildiğiniz gibi dün de bahsetmiştik. FIFA Disiplin Kurulu alt ligde bulunan, ikincilikte bulunan Adana Demirspor ve Hatay Spor'a 6 puan silme cezası, evet, vermişti. Yine Antalya Spor, Pendik Spor ve Hatay Spor takımlarına transfer yasağı koymuştu. Biraz inceledim ben. Örneğin

0: Antalyaspor bildiğiniz gibi Süper Lig'den alt lige düşen bir takımız. Antalyaspor'un FIFA ve UEFA nezdinde yabancı futbolcu dosya sayısı tam 16. Bu da şunu gösteriyor. Demek ki doğru tercihler yapılmamış ve bu doğru tercihler yapılmadığı için özellikle FIFA ve UEFA'dan çok katı kurallar var. Eğer Antalya ve Pendik bu hafta içerisinde bu dosyaları ödemek için, yani gelen cezayı kaldırmak evet. için çaba sarf etmezlerse ligde sıkıntı yaşayacak gibi duruyorlar.
1: Peki bir diğer bir bilgi de özellikle köklü kulüplerimizden Altay ve Bucaspor. Bu takımları da konuşalım istersen ki özellikle İzmir'de bir afiş vardı. Altay'a 100 yıllık kulübe sahip çıkalım diye taraftarlar bir afiş asmıştı. Bunu nasıl değerlendirmek istersiniz?
0: Bir daha 112 yıllık bir geçmişten bahsediyoruz. Altay Türk futbolunun çok köklü kulüplerden bir tanesi. Mustafa Kemal Atatürk'ün ziyaret ettiği bir kulüp. Ama gelin görün Altay nedense çok büyük borçların içerisinde. Yani neredeyse 1 milyarı aşan bir borç şu anda sıkıntıda. FIFA'dan puan silme cezası riski var eğer belli ödemeler yapmazlarsa. Orada şöyle sıkıntı var. Bildiğiniz gibi bir yönetimsel sıkıntı var. Zaten geçtiğimiz sezonlarda böyle kıl payı ligde kaldı. Son anda böyle birlik beraberlikle taşıma suyuyla değirmen döndürmeye çalıştılar. Bu da olmayınca işte sezon öncesinde sürekli genel kurullar ertelendi. Hafta arasında da en son başkan işte Sinan Kanlı eğer kulübe yeteri kadar destek sağlanmazsa ki 3 kez bildiğiniz gibi genel kurul ertelenmişti, seçim ertelenmişti. Eğer özetle hafta içinde net bir karar alınmazsa kayyuma kadar gidebilir, kayyum tehlikesi var. Dün de söz ettim, kayyum konusu eski yöneticilerin işlerine gelmez. Çünkü son 10 yılda görev yapan yöneticilere borçlar rücu ediyor. Yani kayyuma gelen resmi devlet görevlisi, maaşlı devlet görevlisi doğal olarak 10 yılda en fazla görev alan kişilere giderek haciz işlemleri başlatıyor. Bu da o yöneticileri rahatsız edeceği için mutlaka hafta içinde bir oluşum olacak. Ama taraftarların astığı o pankart, taraftarların tepkisi doğal. Neden doğal? Çünkü hep oyalandı Altay camiası. Hep böyle bugün yarın, bugün yarın diyerek buraya kadar geldi. Ve Altay'ı da pek iyi günler beklemiyor. Hatta uzun yıllar geçtiğimiz sezonlarda da gündeme gelmişti. Mustafa Denizli Hoca'nın başkanlığı dahi gündeme gelmişti. Ama olmadı. Çünkü Mustafa Hoca da bir iki çalışma yaptı ama sonuca ulaşamadı. Esasında Ege'de Altay'a sahip çıkacak çok sayıda kurum ve kuruluş var ama nedendir, niçindir? Maalesef bir yönde de diplerine bakmıyorlar, yakınlara bakmıyorlar. İşte esasında Altay'ın örnek alacağı bir kulüp var. Özgün Erdoğan da yayında söyledi, siz de söylediniz dakikalar önce. İşte bir Göztepe örneği ama işte bir Göztepe örneği maalesef Altay'a bir örnek olmadı. Birçok takıma örnek olmadı. Oysa işte Göztepe'yi bir şirket modeli, Avrupa'dan gelen bir yatırımcı çok iyi yerlere getirdi. Futbolcu satıyorlar, futbolcu kazanıyorlar, tesis yapıyorlar. İşte bir diğer örnekte Samsunspor ama Altay bir türlü bunu yakalayamadı. Ve bunun sonucunda Altay gibi yine yılların takımı Bucaspor'da da aynı kriz var. Her iki takımın da 3. ligde iyi günler beklemiyor. Çünkü birçok 3. lig takımı yavaş yavaş yeni sezona hazırlanırken bu kulüplerimiz henüz ne teknik kadrolarını bulabildi, ne futbolcuları var, ne yöneticileri var. Böyle bir sıkıntı var. Yani Altay'ı özellikle iyi günler beklemiyor. O güzel günler, tarihi başarılara imza atan, Türk futboluna çok önemli isimler kazandıran Altay'ın içinde bulunduğu durum, içine düştüğü durum sadece Altay'a gönül verenleri değil, Türk futboluna gönül veren birçok kişiyi de üzüyor diye düşünüyorum.
1: Evet. Şimdi birincilikte önümüzdeki cuma, cumartesi, pazar ve maçlar başlayacak ilk hafta. TRT Spor'dan da canlı olarak yayınlanacak bu karşılaşmalar. Şimdi yavaş yavaş bununla da analizlere başlayalım isterseniz. Teknik direktörler, analizler, bunun yanında nasıl hazırlandılar, kısa kısa başlıklarla ilk hafta maçları ve biraz da Kayseri ve biraz da Sivasspor'dan bahsederek toparlayalım.
0: Elbette. Bir defa birincilikte 20 kulübümüz var bildiğiniz gibi. 20 kulüpten 12 tanesi de yeni teknik adamlar. Mardin Spor'da Ahmet Çingöz, Batman'da Selçuk Şahin, Iğdır Alagöz Holding'de Kenan Koçak, Sivas Spor'da İsmet Taşdemir, Esenler Erok'ta Mustafa Gürsel, Bolu Spor'da Daniel Parlar, Kayseri Spor'da Atilla Gelin, Antalya Spor'da Bülent Korkmaz, Keçiören Gücü'nde Osman Zeki Korkmaz, Bandırma Spor'da Ertuğrul Aslan, Van Spor'da Murat Yıldırım ve Muğla Spor'da Yalçın Koşukavak yeni sezona merhaba diyecekler yeni takımlarında. 20 takımlı ligde iki yabancı hoca görev yapıyor. Bildiğiniz gibi Bolu Spor'da Amerikan kökenli ABD'den gelen Daniel Farrar var. Karagümrük'te de geçen sezon görev yapan Alexander Stanovic görev yapacak. Ve çekişmeli bir lig. Umarım sezon başında yaşanan bu teknik direktör değişikliği ligde fazla değişimlere neden olmaz. Çünkü her teknik direktörün gidişi bildiğiniz gibi kulüplere belli bir külfet getiriyor. Belli bir yük getiriyor. Umarım bu yükü kulüpler çünkü taşıması oldukça zor. Ekonomik konular oldukça zor. İşte uzun yıllar sonra Süper Lig'e veda eden Kayseri Spor yeniden toparlanmak için kolları sıvadı. En azından orada işte bir sanayi kentinin olması, şehir yöneticilerinin de kulübe sahip çıkması ve bunun yanı sıra Başkan Ali Çamlı'nın soğukkanlı bir şekilde görevine devam etmesi sonucu Kayseri Spor yeniden umutlandı ve yeniden Süper Lig'e dönmenin hesapları içerisinde. Keza Eyüp Spor'un ligde kalmasında büyük pay sahibi olan geride kalan sezonda Atilla Gelin hocayla bildiğiniz gibi anlaşmıştı Kayseri. Kayseri Spor'da en azından şanslı, şöyle şanslı, bölgesinde kamp yapılacak yerlerin olması avantaj. Kayseri Spor son 3 hazırlık maçında Ümraniye Spor'u 2-1 yendi. Kasımpaşa'ya ve Sivas Spor'a da 1-0'lık skorlarla mağlup oldu. Makedonya Ligi'nden Malik Hayvali'yi renklerine bağladı. 21 yaşında orta saha. Yine Bodrum Spor'dan Seferi, Ahmet Spor'dan Hassani'yi aldılar. Bildiğiniz gibi Bolu Spor'da da görev yapmış. Yine Moreno ve Murat Uçar gibi isimler de Kayseri Spor'u tercih ettiler. Yine Beşiktaş, Trabzonspor ve Eskişehirspor gibi takımlarda görev yapan Dorukhan Toköz de Kayseri Spor'a veda etti. Muhtemelen Dorukhan da Yasaryer veya Bodrum Spor ile önümüzdeki günlerde sözleşme imzalayabilir. Sivas Spor'a dönecek olursak bildiğiniz gibi orada uzun haftalar bir yönetim sıkıntısı vardı ama sonunda çözüldü ve onlar da yeni sezona iddialı bir şekilde hazırlanıyorlar. Son hazırlık maçlarında Pendik Spor'la 0-0 beraber kaldılar. Kayseri'yi 1-0 mağlup ettiler. İsmet Taşdemir yönetiminde iyi işler yapıyorlar. Emirhan Başyiğit'i bildiğiniz gibi Bursa Spor'a verdiler. Oradan da 600 bin euro gibi bir gelir bekliyorlar. Ve Bursa Spor'dan yine Salih Kavraz'ı renklerine bağladılar. Burak Özçoban yönetiminde başkan. Böylesi transfer satışlarıyla örneğin Bekir Böken'in de Göztepe'ye gitme durumu var. İşte böyle genç futbolcuların satışından elde edilecek gelirlerle FIFA dosyaları kapatılacak. Geçtiğimiz sezon bildiğiniz gibi onların kadroları fena değildi Sivasspor'un ve birçok futbolcu da kaldı. İşte Göktuğ kaldı, Uğur var, Abindango'ya kaldı, Klaris var, yine Baran Ötemi, Reymana en azından kaldı. En azından bir iskelet kadro var Sivasspor cephesinde de. Onlar da özellikle İsmet Taşdemir'in iddialı bir şekilde, yani en azından playoff'u hedefliyoruz şeklindeki demeçleri taraftarı biraz ateşledi ama Sivas'ta özellikle kombine satışlarında biraz düşüş var. Yani böyle arzu edilen rakamlara ulaşılamadı. Eğer Sivasspor'a gönül veren taraftarlar, Sivasspor'u tekrar Süper Lig'de görmek isteyen, sadece Sivas'ta değil, İstanbul'da bildiğiniz gibi yoğunluk çok sayıda Sivas'ta var. Ankara'da keza öyle, Bursa'da öyle, İzmir'de öyle. En azından kulüplerine sahip çıkabilirler. Sahip çıkmak için de bir yönde kombine almak o kadar pahalı değil. Sadece Sivas için değil, diğer takımlar için de geçerlidir diye düşünüyorum şahsen. Yeri gelmişken belirtelim. Bildiğiniz gibi kamp yerleri de çok önemli. İşte Kayseri'de, Erciyes yöresinde kamp yerlerinin iyi olması, yan yana 6-7 tane sahanın olması büyük bir avantaj. Yine aynı şekilde işte Topuk Yaylası'nda birçok takım kamp yapıyor Düzce yakınlarında. İşte Fenerbahçe'nin tesisi orada bildiğiniz gibi. Fenerbahçe, Kocaeli, Çorum, Gençler Birliği, Bursa ve Esenler Erok gibi takımlar kamp yaptı. Yine Bolu yöresinde çok sayıda futbol takımı ikincilik, üçüncülük takımlar orada kamp yaptı. Yine şu anda Afyon'da Haziran ayında

0: de bunu başardı. Bolu yıllardır bunu biliyorsunuz başarıyor. Zaman zaman işte Kocaeli'de böyle bir kamp yeri vardı bildiğiniz gibi. Ama umarım gelecek günlerde de, gelecek sezonlarda da bu kamp yerleri genişler. Birçok takımımız da böyle Avrupa'ya giderek, çünkü Avrupa'daki tesislerin birçoğunluğu burada var. Yani evet, giderek bizim dövizlerimizi, o euroları, markları neyse yabancı yerlere vermesinler. Çünkü Türkiye'de o kadar güzel kamp yerleri var. Buraları tercih etmeleri hem ülkemiz açısından hem ekonomik açıdan çok çok önemlidir diye düşünüyorum.
1: Özellikle yabancı ülkelerdeki kampları şu nedenle de yapıyorlar. Oraya gelen kulüpler var. O takımlarla hazırlık maçı yapmanın kolaylığı açısından da yaptıklarını biliyoruz. Hani bu da bir avantaj yaratabilir o kulüplere.
0: Elbette, ama ülkemiz yani artık uçak seferleri çok çok iyi. İşte örneğin işte dün de bahsettik, Bursaspor Şakhter'i getirdi Bursa'ya. Yani gelebilir, misafir edebilirsiniz. Elbette tabii işte Avusturya'da olsun, Macaristan'da olsun çok çok güzel kamp yerleri var. Hollanda'da olsun, ama ülkemizde de çok çok güzel yerler var. Çünkü artık bu uçak seferleri nedeniyle her şey çok yakın. İşte bugün nereye giderseniz, çok yakın Balkanlara gitseniz 1,5 saatte gidiyorsunuz. Oysa Iğdır'a gitmek daha fazla, işte 2,5 saat sürüyor. Van'a gitmek 2,5 saat sürüyor. O nedenle kulüplerimizin biraz daha ekonomik davranmaları lazım. Çünkü evet biliyorum, yerli yerlerde kamp yapmanın maliyeti de çok yüksek. İşte burada biraz da işte yereldeki ticaret odalarına, sanayi odalarına büyük görevler düşüyor. Çünkü rakamları ne kadar yüksek tuttunuz, özellikle bunu hep beraber bölgemizde de yaşıyoruz. Gurbetçi vatandaşlarımız ülkemize geldiği zaman birçok yerde maalesef fiyatları böyle 1'e 2'ye katlıyor. Oysa o gurbetçilerimiz 11 ay orada para kazanıyorlar. Ülkelerine döviz getirmek istiyorlar. Biraz da işte spor kulüpleri de bu konuda özellikle, evet, siz de söz ettiniz. Yabancı futbolcuların işte kulüplere yükü ne kadar fazla, işte Antalya'daki 16 dosyadan hep beraber görüyoruz. İşte Van'daki sıkıntı, birçok takımdaki sıkıntı maalesef kulüpleri nereden nereye getiriyor hep beraber görüyoruz. Denizli örneğinde olduğu gibi, Sakarya örneğinde olduğu gibi, Mersin örneğinde olduğu gibi, Adana'da, Adana Demirspor'da, Adana Spor'da olduğu gibi kulüpleri yönetilirse Türk futbolu kazanır ve kulüplerimiz, Özgün Bey de bahsetti yayında, yani bir yönde Edirne'den öbür tarafa kolay geçeriz. Yoksa işte burada şampiyon olmak, birinci olmak kimseye, evet, bir şey kazandırmıyor. Sadece günü kurtarıyoruz diye düşünüyorum. Bu arada tekrar ifade edelim. 7 Ağustos Cuma günü lig perdesi, 38 haftalık lig perdesi Bolu Spor Manisa maçıyla açılacak. 21.30'da maç başlayacak 7 Ağustos Cuma günü. Ve diğer maçlar da yine en son bildiğiniz gibi 10 Ağustos Pazartesi günü ilk hafta Pendik Batman Petrol maçıyla ilk hafta maçları tamamlanacak. Maçların tümü TRT Spor ekranlarından şifresiz bir şekilde ekranlara gelecek. Hep beraber keyifli bir şekilde maçları izlemeye başlayacağız. Bu ligde vilayet takımları çok fazla. Bu ligde taraftar potansiyeli olan takımlar fazla. Yatırım yapanlar var. İşte Mardin olsun, Batman Petrol olsun. Önemli yatırım yapıyor. Iğdır, Aragöz Holding geçtiğimiz sezonların aksine yaş ortalamasını düşürdü. 34'ten evet, 26-27'ye getirdi. Tüm takımlara yine başarılar diliyorum. Kazasız, belasız bir lig olsun ve izleyenler de centilmence türbinlerdeki yerlerini alsın diye temennide bulunuyorum.
1: Çok teşekkür ediyorum Ali İhsan Sarıçoban. Kolaylıklar diliyorum. İyi günler.
0: Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
1: Sağ olun. Spor yazarı Ali İhsan Sarıçoban bizlerle birlikte oldu.
2: Reklamlar. Setur Yaz Show. Hala tatile çıkmaya fırsat mı arıyorsun? Setur Yaz fırsatları devam ediyor. %50'ye varan indirimler ve Yapı Kredi World'a özel 7500 TL'ye varan World Puan Setur'da seni bekliyor. Kampanya detayları ve rezervasyon için setur.com.tr ya da 444-2822.
3: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
2: Reklamlar.

Ülkemizi ve dünyanın pek çok ülkesini tehdit eden orman yangınları, küresel iklim değişikliğinin acı göstergelerinden yalnızca biri. Doğadaki canlı varlığını korumak için bitki örtüsüne, yaban hayatına zarar gelmesini önlemek zorundayız. Çünkü insan hayatı birbirine sıkı sıkıya bağlı bir zincirin halkaları gibi doğadaki diğer canlıların hayatına bağlı. Ağaçlar yoksa ormanlar yok. Ormanlar yoksa yağmur yok. Yağmur yoksa su yok. Su yoksa hayat yok.

0: spor gündemi devam ediyor. Sevgili dinleyiciler, programımız devam ediyor. Spor gündemindesiniz. Radyo 1, Türkiye Radyoları 1. programı ve saat 19'a dek sizlerle birlikte olacağız sevgili dinleyiciler. Bu arada Milletler Ligi'nde de final maçı oynanıyor ve TRT Spor Yıldız'dan da naklen yayınlanıyor sevgili dinleyiciler. Bildiğiniz gibi Amerika Birleşik Devletleri ile Polonya finalde karşı karşıya geliyor. Setler 1-1 ve 3. sette 5-5 sevgili dinleyiciler. Çok gerçekten heyecanlı, mücadeleci bir karşılaşma oynanıyor ve eğer ki bu imkanı varsa insanların, kişilerin, spor severlerin, voleybol severlerin TRT Spor Yıldız'dan bu maçı izleyebilirler. Biz de ara ara bununla ilgili bilgiler aktaracağız. Ve şimdi dünya futbolunda çok önemli bir durum vardı. Bununla ilgili konuşacağız. Konuğumuz Fırat Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesinden öğretim üyesi Profesör Doktor Sebahattin Devecioğlu ve FIFA'nın özellikle Infantino'nun getirmek istediği durum ve birçok ülke ki özellikle UEFA buna rest çekti. Bunu konuşacağız. Sayın Devecioğlu hoş geldiniz.
1: Merhabalar, hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyorum. Şimdi sizin yazılarınızı da takip ediyorum X platformundan ve FIFA'nın verdiği bu kararla ilgili ilk günden itibaren FIFA'nın aldığı tutumla ve kararlarla ilgili ilk günden itibaren hani muhalefetinizi yazıyordunuz ve sonunda da hani eğrisi doğrusuna denk geldi gibi görünüyor şu anda. Infantino ne yapmaya çalıştı dünya futbolunda? Dünya kupasından özellikle bir rüzgarı estirerek kendi arkasından ve buna diğer ülkeler veya UEFA neden karşı çıktı?
1: Evet. Teşekkür ederim. Benim de hakkımı verdiniz. Sağ olun.
0: Estağfurullah.
1: Şöyle biliyorsunuz FIFA dünyada futbolu temsil eden en üstte kuruluş. Ulus aşırı bir kuruluş. Yani kendi kendini yöneten daha doğrusu bir toplum kuruluşu şeklinde örgütlenmiş. 2000'den bir ülkede üyesi bulunan 6 kıtada konfederasyonla yapılanmış. Devasa bir yapı yani Birleşmiş Milletler'den daha büyük.
0: Sayın Devecioğlu seste netlik yok. Biraz böyle dalgalanmalar oluyor. Gerçekten çok önemli bilgiler veriyorsunuz. Bunu da dinleyicilerimize aktarmak istedik. İsterseniz kapatalım telefonu, bir daha arayalım veya düzgün çeken bir yerden konuşursak çok sağlıklı olacak. Hemen arkadaşlarımız sizi bir kez daha arayacak. Telefonunuzu kapatırsanız.
1: Tamam.
0: Sevgili dinleyiciler, gerçekten çok önemli bir konuyu konuşuyoruz. Dünya futbolunun geldiği nokta, biliyorsunuz dünya futbolunda Dünya Kupası bir anda çok farklı sayıda ülkenin katılımıyla başladı. 48 takım katıldı. Bir anda dedi ki ne oluyor? Dünya futbolu gerçekten, Dünya Kupası başka bir boyuta geçecek. Ardından su molaları başladı. Meğer su molaları bir ticaretin bir ne diyelim katma değer için yapılmış. Bunu da anladık ki uymayan birçok federasyon da var şu anda su molalarına. Bir anda dünyadaki futbol farklı bir boyuta gelmişti Dünya Kupası'yla. Hani yavaş yavaş bir şeyin ayak sesleri geliyordu esasında. Dünya Kupası'nı özellikle NBA türü veya işte WNBA gibi veya ne diyelim özellikle beyzbol karşılaşmaları gibi, Super Bowl karşılaşmaları gibi bir eğlenceye dönüştürmek istediler ve bunun içinde bazı ataklar yaptı Infantino ve FIFA'nın belli bir grubu ve bu grubun ardından da özellikle Infantino'nun Dünya Kupası'nı yatırımcılara açma fikri bu ve futbol dünyasında tartışmalara neden oldu. Sayın Devecioğlu tekrar telefon hattımız.

0: Sayın Devecioğlu, hoş geldiniz tekrar.
1: Hoş bulduk. Sağ olun. Sesiniz
0: Evet.
1: iyi mi şimdi?
0: Çok daha iyi, çok daha iyi.
1: Evet.
0: Buyurun.
1: Teşekkür ederim. Evet, dediğim gibi FIFA büyük bir organizasyon. Dünyada örgütlenmiş 2211 üyesi olan 6 kadada konfederasyon şeklinde tüm dünyada uluslararası bir kuruluş. Yani FIFA aslında kimseye bağlı olmayan hiçbir ülkenin, hiçbir grubun, hiçbir kişinin olmayan bir teşkilatlanma yapısına sahip. Ama bu Infantino ile birlikte bu yapı değişime uğradı. Çünkü Infantino FIFA'yı hem ticari hem de siyasi amaçlar doğrultusunda kullandı. Bunun aslında ilk izlenimlerini 2015-2016 yıllarında Infantino'nun göreve gelmesiyle birlikte bu değişim rüzgarını görmeye başladık.
0: Evet.
1: Aslında FIFA'nın kendine özgü bir bütçesi var. Yani 2025 mali bütçesine baktığımızda 2.661 milyar dolar bir gelir elde etmiş. Ve yıllık 262.88 milyon dolarlık bir açığı da var aslında. 3.169 milyara ulaşmış bir bütçeye sahip şu an itibariyle. Tabii biliyorsunuz Kulüpler Dünya Kupası vardı bundan önce, Dünya Kupası'ndan önce.
0: Evet.
1: O da çok büyük bir FIFA'ya kazanç getirdi. Dolayısıyla Dünya Kupası, Kulüpler Dünya Kupası'ndan bahsediyorum. 2.126 milyar dolarlık bir gelir
0: Evet.
1: elde etmişti bu modelle birlikte. Hatta 2017'de bugünkü benzer şekilde FIFA'nın bir şirket üzerinden yürütülmesine ilişkin bir girişim de olmuştu. Onu herkes atladı.
0: Evet.
1: 2017 yılında bu Kulüpler Dünya Kupası'nı da aynı şekilde bir şirkete ihale ederek bir deneme yapmıştı. Ama da bugünkü şekliyle geri tepmişti. Bugün geldiğimiz noktada biliyorsunuz bu 20 milyar dolarlık bir FIFA'nın sponsorluk, reklam, yayın, organizasyon gelirlerini bir şirket üzerinden pazarlamaya çalıştığı FIFA konseyi diyeyim. Çünkü orada 37 tane konsey yürütmeden sorumlu. Sadece Infantino yalnız değil. Orada bir projeyle dünya lansmanına bunu tanıttılar ama bu geri tepti. Neden geri tepti? Futbolun paydaşları var biliyorsunuz. Futbolcular var, futbol kulüpleri var, işte ülke federasyonları var. Dediler ki bunlar çok büyük gelirler elde ediyorsunuz ama bize dönen gelirler oldukça düşük. Son Dünya Kupası'nda FIFA 13,5 milyar dolarlık bir gelir elde etti. Ama işte gelin görün ki İspanya 50 milyon dolar aldı ödül parası şampiyon olmasına rağmen. Ama bunun bir kısmı da Amerika'da gerçekleştiği için vergi dilimine takıldı. Böyle itirazlar olmaya başlayınca FIFA bu adımdan geri adım atmak zorunda kaldı. Şimdi ben bunu da şöyle yorumladım aslında. 2027 yılında Mart ayında FIFA'nın genel kurulu var. FAS'ta yapılacak. Ve biliyorsunuz 100. yılını kutlayacak FIFA. Buna yönelik bir seçim yatırımı olarak da düşünülmüş olduğunu ben ifade etmiştim. Bu 2027 seçimlerinden önce bu projeyi piyasaya sürmeleri aslında Infantino'nun aleyhine olan bir gelişme oldu. İşte FIFA ne diyordu? Burada bu yeni projeyle birlikte 20 milyar dolarlık bir gelir elde edeceklerini, aslında 10 milyar dolar ama bunun 20 milyar doları değerleneceğini ifade etti. 20 milyonla 40 milyon dolar civarında ülke federasyonlarına para aktarılacağı söylendi. Bu tamamen bir seçim yatırımı şeklinde
0: Evet.
1: algılandı ve buna birçok futbol organizasyonu itiraz etti. Bunların en şiddetlisi UEFA'ydı. UEFA 55 üyeye sahip bir konfederasyon. Dolayısıyla içerisinde Avrupa'da önde gelen İngiltere gibi, Almanya, Fransa, İspanya gibi ülkeler var. Biz de buna dahiliz.

0: çok şiddetli bir şekilde itiraz edince yine Asya Konfederasyonu, yine Kuzey Amerika ve Karayipler Konfederasyonu içerisinde Amerika'da var. Ve Dünya Futbolcular Birliği 66 bin üyesi olan Dünya Profesyonel Futbolcular Birliği itiraz etti. Yine Dünya Futbol Ligleri 50 ligin yer aldığı bir çatı organizasyonu olan Dünya Futbol Ligleri organizasyonu da buna itiraz etti.
1: Evet.
0: Dolayısıyla bunu geri çekmek zorunda kaldı. Bu gelişmeler karşısında geri adım attı. Şimdi de yeni bir tartışma başladı. Infantino yeniden başkan olacak mı? Çünkü 2027'de seçilecek olan başkan 2031 yılına kadar FIFA'yı yönetecek ve 2030 yılında FIFA'yı 100. yıl Dünya Kupası var. Bununla birlikte FIFA bu organizasyonlardan elde ettiği gelirlere yeni gelir kaynakları yarattı. Siz de biliyorsunuz. Bir su molası uygulamasıyla birlikte 6 milyar dolarlık bir kazanç elde ettiler. Reklam gelirleri adı altında. Bunun dışında hatta çimleri bile, finalde oynanan stadyum çimleri bile sattılar yani.
1: Evet.
0: Tamamen ticari, böyle Amerikanlaşma, futbolun Amerikanlaşması, ticarileşmesi, şirketleşmesi aslında gelirleri elde etme açısından önemli adımlar, ama FIFA öyle bir organizasyon değil. Tamamen kar amacı gütmeyen bir organizasyon ve dünya futbolunun ve federasyonların çok büyük problemleri var. Ne gibi? İşte kadın futboluyla ilgili olsun, altyapıyla ilgili olsun, tesislerle ilgili olsun. Bu elde edilen paraların, gelirlerin bu federasyonlara yansımadığı da tartışılıyor. Yani futbolcular, hakemler, kulüpler bulunan bu paydan çok fazla gelir elde edemiyorlar. Aslında bu gelirlerin tamamen 211 federasyona doğru bir şekilde aktarılması, doğru bir şekilde projelendirilmesi önemli. Burada ne yapıyorlar? Şirketler üzerinden hizmet satın alarak yayın gelirleri, sponsorluk gelirleri, reklam gelirleri gibi gelirlerini kendi çıkarları ve amaçları doğrultusunda kullanmaları konusunda oldukça büyük tartışmalar söz konusu. Dolayısıyla bu Infantino'nun açısından büyük bir risk olarak algılandı. Dolayısıyla 2027 seçimi bu nedenle yalnızca bir başkanlık yarışı olmayacağı söyleniyor. Seçim FIFA'nın bir sponsor federasyonu mu, yoksa ticari bir holdingin mi, yoksa ekonomik bir gücün demokratik hesaplarla birlikte birleştirilen küresel bir yönetişim kurumu mu olacağına ilişkin bir güven oylamasına dönüştü. Yani FIFA ticarileşecek mi, şirketleşecek mi, yoksa işte FIFA tüzüğünde yer alan, işte hiçbir din, dil, ırk ayrımı yapmaksızın dünyadaki kardeşliği, barışı, dostluğu geliştiren bir yapıya mı dönüşecek? Böyle FIFA'nın tüzüğünü ihlal eden bir takım uygulamalar da söz konusu. Hepimiz de bunları yaşadık işte.
1: Evet.
0: Hem İsrail, Filistin meselesinde, Rusya, Ukrayna meselesinde.
1: Doğru.
0: FIFA bu konuda tavır, net tavrını ortaya koyamadı. Bunun dışında biliyorsunuz Amerika Dünya Kupası'nda Amerikan takımında oynayan bir futbolcunun kırmızı kart görmesi sonucunda bu kart cezasının uygulanmadığını herkes gördü. Böyle uygulamalar olunca hem UEFA gibi, hem Güney Amerika'daki federasyonlar gibi federasyonlar futbolun doğasına aykırı olduğu şekilde itirazlarına, bizim de itirazımız bu yönde. Yani futbolun o kültürel yapısını, doğasını bozmadan insanların, her insanın ulaşabileceği bir yapıya dönüşmesi, bunun için mücadele edilmesi gerekiyor. Ama bugün futbol baktığımızda hem yayın konusunda olsun, hem bilet fiyatları biliyorsunuz çok yüksekti.
1: Evet.
0: Amerika'da özellikle final maçında 8 ile 15 bin dolara çıkan bilet fiyatları vardı. Bunun dışında yayın platformları, işte Türkiye'de TRT bunu üstlendi devlet olarak. Belki biz yayınlara ulaşabildik ama işte Hindistan, Çin buna çok büyük itirazlar etti. Dediler ki çok pahalı yayın fiyatları ve bunda indirim yapmak zorunda kaldı. Yine infan

0: bino buradan elde edilen gelirlerin ülke federasyonlarına payında FIFA bütçesinde bir artırıma gitti. Yani çok az bütçelerle ülke federasyonları Dünya Kupası'na katılmak zorunda kaldı. Yani halkın elinden çıktı. Evet. Elitlerin, futbol elitlerin ultra lüks, yani bir lüks organizasyona dönüştü. Bu kaygılar hepimiz için geçerli. Çünkü futbol herkesin ortak paydası. İnsanlar orada ortak olarak seviniyor, üzülüyor. Bir kültürel dünya mirası olarak da tanımlıyorum ben futbolu. Bu dünya mirasını böyle Amerikanlaştırmak, Amerikanvari profesyonelleştirmek, biliyorsunuz Amerika'da NBA gibi olsun, ondan sonra Amerikan futbolu olsun, beyzbol olsun.
1: Evet.
0: Tamamen profesyonel bir yapıya sahip. Yani tamamen kar amaçlı organizasyonlar. Bunlar da sporun ve futbolun doğasına zarar veren yapılar olarak algılanıyor. Özellikle Avrupa gibi ülkeler, özellikle etik kurallar, ahlaki kurallar, yasal kurallar noktasında çabalar söz konusu. İşte daha önce de UEFA da bunu yaptı aslında.
1: Evet.
0: UEFA biliyorsunuz Şampiyonlar Ligi'nden çok büyük gelirler elde etti. Ama bu kulüplere ve futbolculara, teknik adamlara, hakemlere, futbolun paydaşlarına doğrudan yansımadı. İşte hepimiz gördük. Orada 12 tane kulüp buna itiraz ettiler. Dediler ki biz de kendi ligimizi kendimiz oluşturacağız. Rekabet yasaları noktasında Avrupa mahkemeleri de bu konuda bu kulüplerden yana tavır koyarken UEFA strateji değiştirdi. Yani gelirlerin payının dağıtımında yeni metotlar geliştirdi. Bunu UEFA'da da gördük. Şampiyonlar
1: evet.
0: Ligi örneğinde. Şimdi FIFA'da da görüyoruz. Hem yeni Kulüpler Dünya Kupası'nda hem de en son yapılan Dünya Kupası'nda elde edilen gelirlerin dağılımında bir problemin olduğunu, işte Infantino ve yönetimi bunu şirketler üzerinden kendilerine pay çıkaracak şekilde, hatta bugün de okudum, buradan maaş alacakları, işte pay alacakları, fonlardan faydalanacakları yüzde UEFA gelirlerinin %20'lik bir kısmını şirketleştirme çabaları, halka arz edilme, işte borsada işlem görme gibi bir yapıya dönüştüğü, Amerikan merkezli bir şirket tarafından bu projenin öne çıkarıldığı ifade ediliyor.
1: Evet.
0: Yani burada işte önümüzdeki 2027 seçimleri öncesinde bu tartışmalar daha da hızlanacak. Alternatifler var. Her konfederasyon başkanı birer aday olabilir. İşte FIFA tüzüğüne göre 5 ülke bir aday gösterebiliyor. Dolayısıyla Infantino bu seçime tek girmeyecek. Belki de bana göre bunu daha önce de görmüştüm. Bu projeyi geri çekeceğini söylemiştim. Şimdi de şunu söylüyorum. Belki de Infantino aday olmayacak. Ama adaylığını açıkladı. Geçen yılki yapılan genel kurulda Infantino tekrar aday olacağını söyledi.
1: Evet.
0: Ama bu hem Dünya Kupası'ndaki gelişmeler hem bu son şirketleşmeyle ilgili gelişmeler Infantino'nun elinin zayıfladığını görüyoruz. Çünkü 211 ülkenin ülke federasyonunun 140'ı buna itiraz etti.
1: Çok büyük bir sayı.
0: Evet evet, yani %50 biliyorsunuz.
1: Evet.
0: Kazanması için yani az 105-106 oy alması gerekiyor ama 140 oy bu projeye. Bunun bir denemesi oldu gibi geliyor.
1: Evet. Yani Sayın Devecioğlu, şöyle ki
0: evet.
1: Hatırlar mısınız 1988 Los Angeles Olimpiyat Oyunları'nda da bunların, özellikle Los Angeles'ta olduğu için bu Olimpiyat Oyunları'nın yayın hakları için TRT kurumuna çok büyük sıkıntı çıkarmışlardı. Son bir dakikamız bu arada, toparlayacağım.
0: Evet.
1: İkinci 1994 Dünya Kupası'nda yine aynısını yaptı Amerika. O da Amerika evet. Birleşik Devletleri'nde olmuştu. Yine böyle bir pazarlama usulüne girmişti. Sanırım bu sefer de FIFA'yı alet etti futbolun ticarileşmesi için.
0: Evet.
1: Ama yani bu denemeler bilmiyorum nereye kadar gidecek ama ileriki haftalarda sizinle belki önümüzdeki hafta, özellikle sizin bir yazınız var, FIFA başkanı neden Türk olmasın? İsterseniz
0: evet.
1: Bunu da konuşuruz önümüzdeki hafta.
0: Evet.
1: Çünkü saat 16'da haber bültenimiz var.
0: Evet,
1: yine
0: evet.
1: Sizinle haberleşirim hafta içinde. Hani FIFA'da neden bir Türk

0: Türk yok. Özellikle biliyorsunuz UEFA'da as başkanlığa kadar yükselmişti Şene Serzik. Hani niye bizden birileri oralarda olmuyor? Bunları da konuşuruz. Anladığımız kadarıyla bunu çok konuşacağız 2027'ye kadar.
1: Evet evet. 2027'ye kadar FIFA seçimlerini konuşacağız yani. Artık evet. Süreç ona evrildi.
0: Evet.
1: Yani asıl mesele işte futbolun ticarileşmesi.
0: Evet.
1: Dediğiniz gibi Amerikanlaşması
0: evet.
1: Tartışılıyor. Bu da bir metot ama işte biz de diyoruz ki futbol tüm dünyaya ait, bir gruba ait olmasın. Birileri
0: evet.
1: Bundan nemalanmasın. Futbolun paydaşları faydalansın. O Türkiye bir Türk neden FIFA başkanı
0: onu olmasın? İsterseniz biraz meraklandıralım dinleyicilerimizi.
1: Evet,
0: haftaya
1: evet.
0: Cumartesi ya da pazar sizin uygun olduğunuz bir gün yine evet. Bunu konuşalım. Hani
1: evet.
0: Bir Türk'ün bir Türk ismin UEFA'da ve FIFA'da bir üste başkanlığa neden oynamıyor ya da oynayamıyor? Oynaması gereken şartlar nelerdir? Bunları konuşalım. Çok teşekkür evet. Ediyorum Sayın Devecioğlu.
1: Çok teşekkür ederim. İyi yayınlar.
0: İyi günler diliyorum. Profesör Doktor Sebahattin Devecioğlu bizlerle birlikte oldu. Fırat Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğretim üyesi sevgili dinleyiciler ve FIFA'nın aldığı karar, bunun karşısında UEFA'nın resti ve dünya futbolu nereye doğru gidiyor? Yayıncılık açısından özellikle futbolda su molası ve onun dışında getirilen kurallarla birlikte bunları konuştuk. Saatimiz 16'ya doğru ilerliyor. 16 haber bülteninin ardından sadece ve sadece voleybolu konuşacağız sevgili dinleyiciler.
2: Saat 16.
3: Haberler.
2: İyi günler, ben Tuğba Bezirgen. Orman yangınlarına sebep olanlar tek tek yakalanıyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 1 Haziran 2026 tarihinden itibaren 16 ilimizde meydana gelen 44 orman yangını ile ilgili adli soruşturmalar kapsamında 6 şüpheli tutuklandı dedi. Bakan Gürlek, hiçbir orman yangınının faili meçhul kalmasına müsaade edilmeyeceğini söyledi. FETÖ'nün Cumhurbaşkanı'na suikast timinde yer alan tek firari terörist Burkay Karatepe'nin yakalanmasının ardından yeni detaylar ortaya çıktı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, hücre evinde uyuşturucu bulunduğunu, firari FETÖ'cünün yakalandığı

0: deşifre oldu. MIT'in yüz tanıma sistemiyle ise deşifre edildi. 4 ayda 14 kez kameralara yakalanan terörist hücre evinde yakalandı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman yeni anayasa çağrısını yeniledi. Hatay'da konuşan Yayman, ikinci 25 yılda en önemli hedefin sivil ve demokratik bir anayasa hazırlamak olduğunu söyledi. Avrupa'nın en büyük havalimanlarından İstanbul Havalimanı rekorlara doymuyor. 1 Ağustos'ta 290 bine yakın yolcuya hizmet veren havalimanı, Türkiye ve Avrupa'da tüm zamanların en yüksek yolcu sayısına ulaştı. İstanbul'da trafikte kavga eden iki sürücüye 360 bin ceza kesildi. Ehliyetlerine el konulan sürücülerin araçları da trafikten men edildi. ABD ile İran yine sıcak çatışmanın eşiğine geldi. Tüm gözler Orta Doğu'ya çevrilmişken dünyaya nefes aldıran açıklama ABD Başkanı Trump'tan geldi. Trump, bir anlaşmanın ana hatları üzerinde uzlaşma sağlandığını, İran'a yönelik saldırının iptal edildiğini söyledi. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Trump, ABD'nin İran'a karşı görülmemiş düzeyde askeri güçle hazır olduğunu da söyledi. Ankara yoğun diplomasi trafiğini sürdürüyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bakan Fidan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda görüşmede yürütülen müzakere sürecindeki son durumu ele aldıklarını belirtti. Soykırımcı İsrail ateşkese rağmen Gazze'ye saldırıyor. Katil İsrail unsurları Gazze'de birçok noktayı vurdu. Bu saldırılarda ikisi çocuk, 8 Filistinli hayatını kaybetti. Peru'nun Nazca kentinde Avrupalı turistleri taşıyan uçak düştü. Uçaktaki 11 yolcu ile 2 mürettebat hayatını kaybetti. Ukrayna, Rusya'da enerji altyapısını ve lojistik merkezleri hedef almayı sürdürüyor. Saratov petrol rafinerisi, Kiev'in düzenlediği insansız hava aracı saldırılarında zarar gördü. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ise Moskova'nın bu hafta yaklaşık 1900 İHA ile saldırdığını duyurdu. İspanya, Fas'tan düzensiz göçmen akınını önlemek amacıyla denize yüzer bariyer koydu. Bariyer su üstünde 70 santimetre yüksekliğe, su altında 1 metre derinliğe sahip. 30 Temmuz'dan bu yana Ceuta'ya geçmeye çalışırken hayatını kaybedenlerin sayısı 72'ye yükseldi.
1: Hava durumu.
0: Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Bolu, Karabük, Rize, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri, Ordu, Giresun ve Trabzon'un iç ve yüksek kesimleriyle, Iğdır'ın güney, Ağrı'nın doğu kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıkları genellikle mevsim normalleri civarında, doğu ve güneydoğu bölgelerde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Haberleri sunduk.

Reklam. Zamanda yolculuk, gizli geçitler ve peşlerini bırakmayan gazeteci Giray. TRT ortak yapımı Nasrettin Hoca Zaman Yolcusu 4. Sinemalarda.

0: spor gündemi devam ediyor. Sevgili dinleyiciler, saatimiz 16.10'u gösteriyor. Gerçekten çok önemli bir karşılaşma var TRT Spor Yıldız'da. Bu karşılaşma bildiğiniz gibi Polonya-Amerika Birleşik Devletleri voleybol karşılaşması ve Milletler Ligi'nde final karşılaşması bu. Bu final karşılaşmasını da TRT Spor Yıldız'dan izliyoruz. Bildiğiniz gibi üçüncülük karşılaşmasını da Japonya-Slovenya maçında Slovenya 3-1 kazanmıştı. Slovenya'da bizi eleyerek çeyrek finalden yarı finale kalan ülkeydi. Ülke milli takımıydı ve Polonya-Amerika Birleşik Devletleri karşılaşması da gerçekten çok yoğun, çok güzel bir şekilde, mücadeleci oynanan bir şekilde devam ediyor. Şimdi dördüncü set başlayacak. 2-1 Polonya önde gördüğüm kadarıyla sevgili dinleyiciler. Ve bu arada da Voleybol Aktüel Genel Yayın Yönetmeni Savaş Eskigürek şu anda telefon attığımızda. Savaş Eskigürek, hoş geldin.
1: Hoş buldum Yüce Bey, nasılsınız?
0: İyiyim. Ya bu karşılaşmanın mücadelesini gördükten sonra gerçekten çok daha keyif alıyorum.
1: Ya evet, bahsediyorum hakikaten. Polonya çok değişik bir takım ama Amerika Birleşik Devletleri'nde dengeleri tartabilecek her şeyden önce sahanın kenarında kaç kırık

0: Ali gibi bir voleybol efsanesi var. Biliyorsunuz Milletler Ligi'nin ilk 3 turnuvasında Kars Kraliçe ile birlikte Amerika Birleşik Devletleri kadın voleybol takımı 3 kez şampiyon oldu arka arkaya ve geçtiğimiz seneden itibaren bir değişiklik yaptı Amerika Voleybol Federasyonu, Amerika Birleşik Devletleri Voleybol Federasyonu Kars Kraliçe'yi erkeklerin başına getirdi. Hakikaten çok deneyimli oyuncular, 39 yaşında Matthew Anderson önümüzdeki sene Fenerbahçe forması giyecek. Hala çok çok iyi. Orta hücumcuları iyi, inanılmaz bir liberoları var. Dolayısıyla dünyanın bir numarasıyla dünyanın dört numarası arasında Milletler Ligi şampiyonluğu için gerçekten amansız bir mücadele gerçekleşiyor. TRT Spor Yıldız ekranlarında. Ben de her ne kadar evimden uzak olsam da vallahi hem sizinle hem konuşurum hem de bu karşılaşmanın keyfini çıkartıyorum İce Bey.
1: Şimdi gerçekten çok üst düzey bir oyun oynanıyor. Yani bu farklı bir voleybol. Hani biz bu seviyeye gelebilir miyiz? Ne kadar senede gelebiliriz bilemiyorum. Ne kadar emek harcarız bilemiyorum ama şuna üzüldüm. Slovenya'nın Japonya'yı yenmesi ve Slovenya'ya biz kıl payı kaybederek setlerde elenmemiz. Belki de biz Milletler Ligi'nde üçüncü olacaktık. Slovenya'ya hani o şanssız kaybettiğimiz iki set sonucunda kaybettik. Hani belki de üçüncü olabilirdik. Hani buradan döndük. Üzüldüm. Ama finali oynayabilir miyiz? Bu kaliteye yükselebilir miyiz? Nasıl yükseliriz? Seninle konuşmak isterim.
0: Elbette Yüce Bey, her şeyden önce ben üçüncü oluruz, ikinci oluruz, kürsü görürüz, görmeyiz değil. Çok net bir şekilde söylüyorum. Şu Slovenya maçını biz kazanmalıydık. İnanılmaz bir mücadele vardı sahada. Dünden beri hep aynı şeyi söylüyoruz. Belki de tekrara düşüyoruz ama o kadar özlediğimiz, o kadar umut bağladığımız ve hakikaten bizi umutlandıran, sevindiren bir oyun ortaya koydu ki filenin efeleri. Hakikaten üzülüyorum. Hani yenmişiz, dirilmişiz. Hakikaten hani dediğim gibi kürsüde olmuşuz olmamışız gerçekten artık benim için şey değil şu aşamadan itibaren. Ama biz Slovenya'yı geçseydik Polonya ile ne yapardık ne yapmazdık hiç önemli değil. Amerika Birleşik Devletleri ile falan oynarsaydık ne olurdu ne olmazdı, kürsüye çıkar mıydık çıkmaz mıydık, bunların hepsi birer süreç. Biz 16 karşılaşmada daha doğrusu 16 takımın yer aldığı turnuvada biz bir galibiyet alabildik. Küme düşmekten, küme düşmenin kaldırılması suretiyle kalmıştık. Ve henüz 3. senemizde bakın nerelere geldik. Hani diyorsunuz ya bir Sovyet seviyelere gelecek miyiz? Elbette geleceğiz. Ne kadar sürede geleceğiz? İşte onu da filinin efelerinin azmi, çalışma kararlılığı ve Voleybol Federasyonu ile takımımızın istikrarlı bir şekilde yapılanmasının devam etmesiyle olacak. Ben bu konuda çok umutsuz değilim. Neden umutsuz değilim? İyi bir neslimiz var. 2028 Olimpiyat oyunları için yeni gençleri kadrosuna katan birçok takım seyrettik biliyorsunuz Milletler Ligi'nde ki final etabına geldiğimizde gene herkes A takım kadrosuna döndü. Çünkü Milletler Ligi'ni hani burada kazandığımız karşılaşmalardan elde ettiğimiz puanlar olimpiyat yolu için bizler için çok önemli. Keza bizim için olduğu kadar başka takımlar için de geçerli. Böyle olunca da biz bu seviyeye ne zaman geliriz? İşte bu takımlarla oynaya oynaya gideceğiz. Polonya'yı bir kere daha yeneceğiz, bir kere daha yenileceğiz. Bir kere daha yenileceğiz ama yenmeyi de öğreneceğiz. Çünkü hep söylediğiniz kelimelerdendir. Bazen kazanırsınız, bazen öğrenirsiniz. Biz şu anda çok güzel bir oyun sistemiyle, motivasyonuyla oynayan milli takımımıza sahip olduğumuzu dünya gözüyle gördük. Bundan sonrasını artık daha kolay göreceğimize inanıyorum Yüce Bey.
1: Özellikle bir de spor basınına bir hani konuşmak da lazım. 39 yaşında Matthew Anderson oynuyor. Onun dışında 30 yaşını, 35 yaşını geçmiş oyuncular da var şu anda finalde. Bizim oyuncularımıza işte yaşlandı, artık ne diyeyim oynamasın, bıraksın denmesinden de artık ben sıkıldım. Çünkü 39 yaşında, 40 yaşında eğer iyi bir performans gösteriyorsa oyuncu milli takımda da yer alır, kulüp takımında da yer alır. Biraz da basınımıza iğneyi kendisine batırması gerekiyor. Kaliteli oyuncuyu bir örnek olarak, iki tecrübe olarak, üç başarısından dolayı o kadroda tutmamız gerekir diye düşünüyorum.
0: Kesinlikle sizinle aynı fikirdeyim. Bakınız basının ne söylediğinden ziyade sporcunun saha içerisinde, voleybolcunun saha içerisinde ne söylediğine bakmamız lazım. Şimdi oyuncu, şimdi Matthew Anderson'ı biz gördük Türkiye'de. Kısmetse Fenerbahçe'de bir kere daha dünya gözüyle ülkemizde göreceğiz. Bak bakalım o Matthew Anderson ki şeyde antrenmanda o gençlere neler neler yapmış. Hep evet. Antrenmandaki arkadaşlarımız anlatıyor. Şimdi bu insanlar profesyonellik yaşantısını kendilerine bir şiar edinmişler. Profesyonelce yaşıyorlar. Profesyonelce yaşadığı zaman bir insan aklı, dimağı ve kas hafızası, kas kuvveti yerindeyse, gördüğünüz gibi 39 yaşında da olsa olimpiyat için bir umut diye saldırıyorlar ve işte ev sahibi oldukları bir turnuvada. Şimdi voleybol basınımızla ilgili bizim esasında hakikaten iğneyi çuvaldızı da değil, matkabı batırsak biz akıllanmıyoruz Yüce Bey. Neden? Çünkü biz sadece o anlık polemikler, o anlık tıklanmalar, o anlık nasıl söyleyeyim size, beğeniler, etkileşimler, yeni lisanla etkileşimler peşinde koşuyoruz. Hani ortaya bir haber atıyoruz ama ne haber kaynağımızın doğruluğunu teyit etmişiz ki, biz ne kadar özen gösteriyoruz, bir kamu yayıncısında olmasam da olsam da diyorum ki teyit edilmemiş bilgiyi söylemem çok doğru olmaz diyorum farkındaysanız. Bu bakımdan yani biz popülistçe yaklaşıp çok konuşulup çok ortalıkta görünmek, çok etkileşim almanın değil, doğru kelimelerle doğru haberi haber alma hürriyetine sahip olan okurlarımıza, takipçilerimize, voleybol severlere ulaştırmamız lazım. Yoksa size ne? Matthew Anderson'ın yaşından. Biz Matthew Anderson'ın saha içerisindeki performansını değerlendiriyoruz. Yani şimdi kaptan Eda Erdem'e kimsenin bir şey söyleme hakkı var mı? Allah aşkına bir söyleyin bana.
1: Evet.
0: Yani bizim yapmamız gereken tek şey hani biraz belki ağır gelebilir ama eline top değmemiş insanların voleybol konuşmasıyla alakalı şeylerden bahsedebilir. Yani bir kere denediniz ya, Santarelli bile Milletler Ligi şampiyonluğundan sonra neler söyledi Yüce Bey, biliyorsunuz işte.
1: Biliyorum.
0: Yani biz hani bir laf vardır. Hani çok şey bildiğimi iddia edemem ama haddimi biliyorum. Ya, haddimizi bilmemiz lazım Yüce Bey.
1: Haddimizi biliyoruz ama şöyle bir durum var. Hani bu futbolda da görülüyor daha çok. Şimdi dijital medyanın yükselmesiyle, televizyon yayınlarının dışında dijital medyanın, özellikle sosyal medyanın önemli bir şekilde hız kazanmasıyla birlikte burada bir devamlılık yaratmak zorundalar. Devamlılık yaratmak için de her gün program yapmanız lazım. Her gün program yapmanız için de çok çalışmanız lazım. Mesela sen voleybol aktüel genel yayın yönetmeni olarak her gün en az 10 haber yayınlıyorsun. En az 10 haber bildiğim kadarıyla, takip ettiğim kadarıyla. Ama şimdi bu arkadaşların da bir şeyler söylemesi lazım. O bir şeyleri eğer kafalarında o bilgiyle harmanlayamıyorlarsa, işte ondan sonraki dedikoduya, ondan sonraki biraz daha farklı haberleri, doğru olmayan haberleri söylemeye başlıyorlar. Sıkıntı burada başlıyor zaten.
0: Çok doğru söylüyorsunuz. Bakınız en az girdiğim haber sayısı 10 ki ligler başladığı zaman 20-22 haber girmişliğim bile vardır voleybol aktüel internet sitesine. Fakat oradaki amacımız bizim şu. Mesela özgün haberlerde mutlak surette teyitli bilgiler olması lazım. Bakınız ben Fenerbahçe'nin teknik direktör arayışın içerisinde olduğunu ne zamandan beri söylüyoruz. Abondanzay'da yola devam edip etmeyeceklerini ne zamandan beri söylüyoruz. Ki her gelen duyumu söyleyecek olsak belki bizler de onlar gibi popüler olacağız. Evet. Daha çok etkileşim elde edeceğiz Yüce Bey ama evet. O zaman benim çok kıymetli Yüce abimle şu sohbetimde bir samimiyetsizlik yaratmış olurum ben kendime göre. Onun için de bana göre doğrusu bu. Ben herkes bir sözüm vardır. Herkes kendine yakışanı yaparmış. Bize de yakışan bu. Kamu yayıncılığı yapan bir, özellikle de voleybola inanılmaz destek veren TRT kurumumuzun, göz bebeğimizin radyosunda en doğrusunu yapmak için ben de hakikaten yani sabahın 6'sında kalkıp gecenin 12'sine kadar bir şeyleri araştırmak durumundayım. Yani tavsiye ederim. Böyle olunca da çok keyif alıyorsunuz bu işten.
1: Özellikle hani eğer her duyduğumuzu konuşsaydık duyumcu olurduk, yorumcu olmazdık.
0: Doğru söylüyorsunuz. Bu da çok noktası oldu hakikaten bu işin. Doğru söylüyorsunuz.
1: Yani biz duyumcu olmamaya çalışıyoruz. Daha doğrusu.
0: Yeni bir kelime, literatürümüze yeni bir şey kattınız Yüce abi şu anda. Yani bir yorumcu var, bir duyumcu var. Biz duyumcu olmayalım. Doğru
1: artık
0: söylüyorsunuz.
1: Sıkıldık. Yani duyumcu, yani bazı haberleri gazetelerde görüyoruz. Bunun diyorum imkansız doğru olması. Bir bakıyorsunuz doğru. Gerçekten kulüp tarafında yalanlanıyor. Yani diyoruz ki ya kulüp tarafından yalanlanırken bu adamlar nasıl konuşuyor? Yılların spor yazarları, genel yayın yönetmenleri tabii ki o programları yaptığınız için oralar. sponsorlardan da bir bedel aldığınız için bir şekilde, evet, konuşmanız

0: Evet. Lazım. Peki, boş verin biz bunları şimdi konuşmayalım. Duyumcu evet. olmayalım, yorumcu olalım.
1: Doğru.
0: Peki, şimdi milli takımımız, erkek milli takımımız ne durumda? Neredeler, neler yapıyorlar?
1: Erkek milli takımımız şu anda birazcık dinleniyorlar, geldiler. Ülkemizde kısmetse önümüzdeki hafta gene Semih abi, Semih Oktay'ı konuk almak istiyorum. Bakalım neler yaşamışlar. Hani bazen doğru bir şekilde kaybedersiniz.
0: Tabii.
1: Milli takımımız da doğru bir şekilde kaybetti Slovenya'ya karşı. Hakikaten üzüntümüz büyük ama ne olursa olsun biz milli takımımızın birazcık dinlendikten sonra Avrupa Şampiyonası'nda çok iyi bir şekilde, bakınız ben kürsü olur, dördüncülük olur, altıncılık olur, hakikaten onun derdinde değilim. Seviyemizi yükseltmek, direncimizi yükseltmek, Slovenya karşısında oynadığımız son iki sette set sonlarında biz kazanmış olsaydık bugün başka şeyler konuşuyor olabilirdik. Bu bakımdan baktığımızda demek ki geliştirilmesi gereken yerlerimiz var ve Slobodan Kovac da bu geliştirilmesi gereken yerleri zaten maçtan sonra, turnuvadan sonra vermiş olduğu demeçlerde de açık açık belirtti. Şu anda izindeler, önümüzdeki hafta itibariyle çalışmaya başlayacak milli takımımız Avrupa Şampiyonası için ve benim Avrupa Şampiyonası'ndan ziyade 2027 Milletler Ligi'ndeki sıralamamızın çok önemli olduğunu, aynı bu sene gibi hatta bu senekinden daha iyi bir şekilde mücadele edip daha yukarılara çıkmamız gerektiğini söyleyelim. Çünkü şu anda Milletler Ligi FIVB dünya sıralamasında 10. sıradayız. Rusya'nın araya girmesi sebebiyle, yoksa 9. olacaktık. Bizim bu 10'unculuktan 8.liğe, 7.liğe gelmemiz demek bize yepyeni bir kapı alan 2028 Los Angeles Olimpiyat oyunlarını açma kapısı olacak. İnşallah, ben umutla bekliyorum. Kızlarımız gidecek %100 demiştik. Kızlarımız gitti. %99.99 gitmeyi garantilediler. Ve artık ben diyorum ki şu Efelerimizde inşallah özellikle Avrupa Şampiyonası'nda yenecekleri rakiplerle ve Milletler Ligi 2027 Milletler Ligi'nde Haziran ayına kadar oynanacak karşılaşmalardan elde edeceği puanlarla 2028 Los Angeles Olimpiyat oyunlarının kapısını ardına kadar açmasını bekliyorum Yüce Bey.
0: Şöyle ki, hani Avrupa Şampiyonası, evet işte Milletler Ligi, dünya katılıyor, Avrupa Şampiyonası'ndan daha güçlü diyemez kimse. Neden? Çeyrek finale kalan 8 takımın 5'i Avrupa takımı.
1: Zaten şöyle söyleyeyim, bakınız okyanusun öbür tarafına baktığımızda Brezilya'nın kadınlarda ve erkeklerde düşmeye başladığını, özellikle evet. erkeklerde inanılmaz düşüş yaşadığını daha önceki programlarımızda söylemiştik. Bununla birlikte Amerika bir Arjantin gelebilir ama birazcık daha zamana ihtiyacı var. Küba zaten kendi, hani tabiri caizse, kendi ayağına sıkmaktan oyun oynayamaz hale geldiler. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri okyanusun öbür tarafını idare ediyor. Asya'ya döndüğümüzde Japonların nereye kadar gelebildiğini gördük. Aynı şekilde Çin nedense bir türlü uzun boylu oyuncuları bulmasına rağmen bir türlü o jenerasyonu voleybolun içerisine entegre edemedi. Kadınlarda da aynı şekilde, erkeklerde de aynı şekilde. Sürekli ev sahiplikleri alıyorlar ki birazcık daha fazla deneyimleri artsın maç oynaması bakımından. Ama ne olursa olsun Avrupa voleyboluna yetişemiyorlar Yüce Bey. Şöyle söyleyeyim, Sev bu bakımdan, yani Avrupa Voleybol Konfederasyonu, evet. Dünya Voleybol Federasyonu nezdindeki en güçlü konumlarını İtalyan takımlarıyla, Türk takımlarıyla elde ediyor. Bu bakımdan baktığınızda da bazı önce söylemiş olduğunuz gibi işte Avrupa takımlarının o geldiği nokta ortada. Slovenya tarihinde ilk kez bir Milletler Ligi madalyası kazandı ve düşündüğünüzde bu ülke daha, yani 1991 yılında bağımsızlığını kazandı ve inanılmaz bir ivme kazandığını, oraya defalarca gittiğimi ve hep dönüşte söylediğim Slovenya'nın Avrupa voleybolunda çok önemli yerlere geleceğini söylemiştim. İkinci jenerasyonları da çok iyi ama ne olursa olsun Avrupa voleybolunda Türkiye, İtalya kadınlarda ve erkeklerde, Polonya, işte ne bileyim Belçika yeni yeni gelmeye başladı. Avrupa voleybolu tabiri caizse dünya voleybolunu baskı altına almış durumda Yüce Bey.
0: Şimdi kadın milli takımımız öncelikle Avrupa Şampiyonası'nda öne çıkacak, sahaya çıkacak bildiğim kadarıyla.
1: Doğru.
0: 21 gün, hatta 19 gün 18 gün sonra Avrupa Şampiyonası'nda sahaya çıkacağız. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Orada sakatlıklar var mı? Milli takım kadrosunda bir değişiklik var mı? Milletler Ligi'ndeki kadroyla mı çıkacağız yoksa biraz takviye olacak mı?
1: Milletler Ligi'ndeki kadrodan takviye olacak Yücebe. Şöyle ki Kaptan Eda Erdem zaten formasını tekrardan giyecek Avrupa Şampiyonası'nda. Ve işte bizim için önemli olan bir oyuncu Ebrar'ın oynayamayacak olması var. Özellikle Vakıfbank'ta sezon sonunda Sultanlar Ligi'nde müthiş işler yapmış. Hem kupayı, kupa voleyi hem de Sultanlar Ligi şampiyonluğunun elde edilmesine inanılmaz katkı sağlamış. Ama maçlar bittikten bir gün sonra çok kritik bir ameliyat geçirmiş olan Derya var. Yani sakatlıklarımız
0: evet,
1: bunlar.
0: Evet.
1: Cansu'nun birazcık bir sakatlık durumu söz konusuydu ama bakalım çalışmalara başladılar. Nasıl bir durum ortaya çıkartacak? Elif'in durumu gayet iyi. İşte Hande'nin ufak tefek sakatlıkları vardı. Diz ve omuzundan problem yaşayan Vargas'ın tedavisine çok kesin bir şekilde devam ediliyor. Çok önem veriliyor. Vargas en önemli hücum gücümüz. Bunun haricinde öyle herhangi bir şekilde sakatlığı olan bir oyuncumuz yok. Böyle hani dişe dokunur bir sakatlığımız yok. Ama şurası bir gerçek. Vargas'ıyla, Sinek Jack'iyle, Elif'iyle, Hande'siyle, İlkin'iyle istim üstünde bir milli takım ev sahibi olduğu Avrupa Şampiyonası'nda Euro Voley'de tabii ki kürsünün en üst basamağında yer almak için, daha da doğrusu son Avrupa Şampiyonu ünvanıyla katıldığı turnuvaya ünvanını korumak için çıkacak Filenin Sultanları. Ama dediğim gibi benim için önemli olan tutturulan oyun. Tabii ki oynadığımız her alanda favori olarak gösteriliyoruz. İşte bunun da handikapları var. Hani çok fazla bu nasıl söyleyeyimse beklenti paradoksuna soktuğumuz zaman oyuncuları da hani Türkiye'de oynayacağız, kesin şampiyon olacağız diye bir havaya girilmemesi gerekiyor. Çünkü maçlar sahada oynanılıyor, sahada kaybediliyor, sahada kazanılıyor. Hiçbir zaman saha dışında kazanmış bir şampiyonluk ben hatırlamıyorum. Oynayacaklar, kazanacağız. Kazanmak da var, kaybetmek de var ama tabii ki kendi evimizdeki bu turnuvanın da en büyük favorisi olarak şu anda voleybol camiasında adımız geçiyor.
0: Özellikle 21 Ağustos Cuma günü Türkiye-Letonya, 23 Ağustos Pazar günü Türkiye-Slovenya, 24 Ağustos Pazartesi Türkiye-Macaristan, 26 Ağustos Çarşamba Türkiye-Almanya, 28 Ağustos Cuma günü de Türkiye-Polonya.

0: Kesinlikle biz dün Türkiye'nin her yerinde TRT ayrıcalığıyla voleybol severler ekranları başına kilitleniyor. Gördünüz dün bile Behzat evet. Şebap'taki yükselişi neler neler anlatmıştı hatırlarsın.
1: O çok güzeldi. Eskiden futbol maçlarında herkes kahvelere koşardı. Bir arada evet. O keyfi, zevki yaşarlardı ya da meydanlara. Ardından meydanlar bitti. Şimdi voleybol için meydanlara çıkılmaya başladı. Ve kahvehanelerde de bunu izleyen spor severler, voleybol severler var. Savaş Eskigülek, bir reklam arası vereceğiz. Bir müziğimiz var. Ardından konuğumuzla birlikte, seninle birlikte voleybol konuşmaya devam edeceğiz.
0: Tamamdır Yüce Bey.
1: Kolay gelsin.
2: Reklam. İşinizde mükemmelliğe yer açın. Ford Custom 9+1 koltuk seçeneğiyle yolculuğu bir üst seviyeye taşıyor. Premium iç mekan detayları, konfor odaklı tasarım unsurları ve ileri seviye donanım özellikleriyle fark yaratıyor. Üstelik D2 yolcu taşıma belgesine de uygun. Siz de hemen bir Ford yetkili satıcısına uğrayın. Ford Custom'ı ve özelliklerini daha yakından tanıyın.
3: Reklam.

0: spor gündemi devam ediyor.
1: Saatimiz 16.33'ü gösteriyor. Voleybol konuşmaya devam ediyoruz. İlk bölümümüzde Voleybol Aktüel Genel Yayın Yönetmeni Savaş Eskigülek bizlerle birlikteydi. Ve erkek milli takımımızı, yani filenin efelerini, aynı zamanda filenin sultanlarını konuştuk. Avrupa Şampiyonası hedefini konuştuk. Ve bu arada da bildiğiniz gibi Milletler Ligi'ni de konuştuk, finali konuştuk. Şimdi Voleybol Aktüel Genel Yayın Yönetmeni Savaş Eskigülek yine telefonumuzun diğer ucunda. Savaş Eskigülek, tekrar hoş geldin.
2: Hoş buldum İcel Bey.
1: Şimdi bir diğer konuğumuz Afyon Belediyesi Yüntaş Kadın Voleybol Takımı Baş Antrenörü Gökhan Çokşen. Hoş geldiniz Gökhan Bey.
2: Hoş bulduk.
1: Nasılsınız, iyi misiniz?
2: Çok teşekkür ederim, siz nasılsınız?
1: Bizler de iyiyiz. Şimdi gerçekten önemli bir takımınız var. İsterseniz biraz dinleyicilerimize Yüntaş Kadın Voleybol Takımını anlatabilir miyiz, tanıtabilir miyiz? Neler yapıyor, nerelerde, nasıl bir kadro yapılanması var, nasıl hedefleri var?
2: Tabii ki. Öncelikle Savaş Bey merhaba. Şimdi biz geçen sene birincilikteki

0: yukarı yükselme başarısını gösterdikten sonra bu sene her birincilikten Sultanlar Ligi'ne yükselen takımın yaşadığı zorluk içerisinde bir transfer dönemi geçirdik açıkçası. Çünkü yeni yükselen takımlar bu Nisan ayında belli olduğu için transfer skalasında ve sporcu transferinde biraz darlık yaşıyorlar açıkçası. Biz mümkün olduğunca şehrimizin dinamiklerine, takımın yapısına uygun. Geçen sene birincilikte de çok iyi performans göstermiş oyunculardan bazılarını da aramıza katarak kendi takımımızda geleceği olduğunu düşündüğümüz ve geçen seneden performansından çok memnun olduğumuz oyuncuları da tutarak yabancı konusunda da açıkçası ince eğip sık dokuyarak keyifli voleybol zevkini yüksek derecede hissettirebilecek ve öncelikle ligde kalmak için mücadele edecek bir takım oluşturduk.
1: Hedefiniz nedir önümüzdeki sezon için? Bir hedef koydunuz mu?
0: Şöyle, öncelikle biz daha bu sene Sultanlar Ligi'ne yükseldik ve dolayısıyla da inşallah uzun seneler orada olmak istiyoruz.
1: Evet.
0: Bunu yapabilmek için de öncelikli olaraktan ligde bir tutunabilmek gerekiyor. Biz birinci basamak hedefimiz olarak ligde kalmayı koyduk. Ve mümkün olduğu kadar da maç kazanarak ondan sonraki derecelerimizi de kendimiz belirleyeceğiz.
1: Evet, biz de başarılar diliyoruz. Savaş Eskici'ye hemen sözü vermek istiyorum. Onun sorusu vardır ya da ekleyecekleri vardır. Savaş Eski Gülek, söz sende.
2: Evet, öncelikle Gökhan Hocama teşekkür ediyorum. Bizleri kırmadı gene. Sezon açılışı da bile birazcık bir şey yaptı. Bizi araya aldı, sağ olsun, teşekkür ediyorum. Ben öncelikle tebrik ediyorum Gökhan Hocam. Hep söylediğimiz gibi özellikle birincilikten Efeler veya Sultanlar Ligi'ne çıkış gerçekten çok çok zor. Hatta benim şöyle bir tabirim vardır. Siz deneyimli bir antrenör olarak ne dersiniz bilmiyorum ama birincilikten bir üst lige çıkmak bir üst ligden alt üst ligde kalmaktan daha zor. Gerçekten söylemek gerekirse yani inanılmaz büyük bir zorluk var. En büyük handikaptan da az önce bahsettiğim Gökhan Hocam. Neydi bu handikap? Şimdi öncelikle o playoff atmosferini senden rica ederim. Çünkü gerçekten ne anlatırsak anlatalım sizlerin anlattığı gibi olmaz. Ve de sezonun neredeyse transferinin bitmeye yakın olduğu bir dönemde çok zorlu bir lig için yeni bir kadro kurmaya çalışıyorsunuz. Birazcık bunlardan bahsetmeni rica ediyorum Gökhan Hocam.
0: Çok teşekkür ederim Savaş Bey. Öncelikle tabii geçen sene bizim için ekstra zor oldu. Çünkü biz maalesef bitime yani playoff'ları iki ay kala pasörümüzün dizinde bir problem çıktı. Ben ona operasyon geçirmek zorunda kaldı. Yani sezonu kapattı. Ondan bir 15 gün 20 gün sonra da takım kaptanımız antrenman sırasında parmağını top geldi ve onu da ameliyat ettirmek durumunda kaldık. Ki takım kaptanımıza daha yarı finale gittiğimiz ilk gün antrenmana çıkabildi. Geri kalan dışında tabii ki 2 ay boyunca tek pasörle oynamak bir orta oyuncumuzun, takım kaptanımızın özellikle sağ içerisindeki eksikliği ama bir de ilk gün kaybederek başladık. Ama çocuklar çok iyi performans gösterdiler. Zaten bunu yapmasalar da arka arkaya 5 maçı kazanıp yukarı yükselme başarısını sağlayamazdık. O nedenle de bu bizim için çok mutluluk verici ve şehir dinamikleri için de çok iyi oldu. Afyon halkı çünkü voleybol kültürü olan ve voleybola gönülden bağlı. Ki bilirsiniz siz, biz 3500-4000 kişi oynuyoruz neredeyse her maçı. Yukarı yükseldik. Sizin de çok iyi bildiğiniz gibi maalesef birincilikten yükselen takımlarda transfer dönemi biraz zor geçiyor. Bu süreç içerisinde de mümkün olduğunca elimizden gelen, tabii ki bu işlerin de hepsi bir mali planlama içerisinde yürüyor. Ama dediğim gibi birlikte kalıcı olabilecek ve voleybol oynadığı voleyboldan keyif aldırtacak mücadeleci bir takım yaratmaya çalıştık. Tabii bunun zorlukları da var çünkü aldığımız bazı oyuncularımız şu anda 3 tanesi 4 tanesi milli takımlarında. Kimisi Avrupa Şampiyonası'ndan sonra gelecek. Kimisi Rize Akdeniz oyunlarına gidiyor mesela milli takımımızda. Pasörümüz Pan Amerikan Cup'tan sonra gelecek. Dominikli oyuncumuzda onların Güney Amerika Kupası var. Ondan sonra gelecek. Tabii bizim lige başlangıç tarihimize biraz yakın zamanlarda gelecek değişim bir adaptasyon durumu olacaktır. Ama çalışmalara başladık ve iyi gidiyor çok şükür.
1: Şimdi Gökhan Bey, şu da var, gerçekten büyük bir planlama da gerekti. Siz ligde kalmak istiyorsunuz, milli takımlara giden sporcularınız var, evet bütçe, ona göre harcama yapıyorsunuz, birincilikten Süper Lig'e çıktınız, bunun yanında hedefleriniz var, ilk maçlar, heyecan, ligin heyecanı, bunu nasıl bir baş antrenör olarak planladınız?
0: Şimdi şöyle söyleyeyim, zaten hemen hemen milli takımlarda sporcular olan bütün antrenörler bunu yaşıyor. Bazı gerçekler var. Vakıfbank, Eczacıbaşı ve Fenerbahçe gibi takımlar, yani bu ligin üst tarafını devamlı domine eden takımların Türk oyuncu skalası ve kadro yapısı bunu biraz daha kaldırmaya müsait. Şimdi bizim gibi takımlar içinde, özellikle yeni kurulan bir takım için diyeyim ben bunu, bu seviye için. Antrenman planlaması zaten başlı başına ayrı bir önem kazanıyor ama takımın psikolojik motivasyonu da çok önemli. Çünkü belli bir süre belli bir oyuncu adediyle çalışıyorsunuz. Ondan sonra yeni oyuncular geliyor ve bu oyuncuların hepsi yorgun geliyor. Dolayısıyla her milli takımdan gelen oyuncunun maalesef bir dalgalanma süreci her zaman olur.
1: Evet.
0: Dolayısıyla da burada bizim için önemli olacak şey kura olacaktır. Yani maç programı olacaktır.
1: Evet.
0: Biliyorsunuz hedef maçlarımız olacaktır her takımın olduğu gibi. Biz de buna göre oyuncularımızı fiziksel olarak hazır tutmanın yanında psikolojik olarak da bu zor ortamı hazırlayacak ve motive edecek bir sistemle yolumuza devam edeceğiz.
1: Savaş Eskigürek, senin sormak istediğin.
2: Özellikle ben şunu merak ediyorum. Gökhan Hocam oldukça tecrübeli bir teknik direktör. Ne açıdan bunu söylüyorum? Birinci ligden Sultanlar Ligi'ne çok takım taşıdı. Doğru söylüyorum değil mi Gökhan Hocam?
0: Evet, evet Savaş Bey.
2: Bu konudaki tecrübesi çok derin bir, ben de çok yakından takip etmiş. Yıllardan beri tabii dostluğunuz da var Gökhan Hocam'la, tabii sağ olsun. Sultanlar Ligi için İlk defa bir Afyon'da bir kadın takımı Sultanlar Ligi'nde en üstlükte yer alacak.
0: Evet.
2: Daha önce yine Afyon Belediyesi Yüntaş takımının Efeler Ligi'nde gerçekten çok iyi işler yaptığı dönemleri de hatırlıyoruz Efeler Ligi'nde.
0: Evet.
2: Fakat
0: doğru,
2: bizim geçen sene de, geçen günkü konuğumuz da aynısını söylemiştik. Altyapı durumlarını uzatıldı. Alttan gelmeden bir takımın, bir şehir takımının kalıcı işler yapabilmesi gerçekten maliyetleri çok katlanılacak gibi değil. Bunun için bir çalışma var mı Afyon'da kadın voleybolu üzerine?
0: Tabii ki. Bizim kendi kulübümüzün zaten altyapısı var. Ama biliyorsunuz ki altyapıdan yetişen çocukların A takıma gelebilmesi için bir zamana ihtiyaç var. Şimdi ben de antrenörlüğe altyapıda başladığım için ve her jenerasyondan bir tane iki tane oyuncu çıkabilirse bu zaten mükemmel bir şey. Ama bizim yapılanmamız süresince şu an için yakın zamanda diyemem ama 2-3 seneye kadar A takıma 1-2 oyuncu gelebilir. Afyon bazından. Yani bizim kulübümüz ve Afyon'da çalışan diğer kulüpler. Bir örnek göstererek söyleyeyim ben bunu. Ama maalesef bu süre içerisinde biz mali ekonomistim çok uyumlu bir yönetimimiz var, önce onu söyleyeyim. Ve zaten beraber çalıştığımız yönetim kurulu üyemiz var bizim. O da eskiden voleybol ve Afyon'da idarecilik de yaptığı için çok uyumlu bir çalışma içerisindeyiz. Bunlarla ilgili hepsinin planlamasını yaptık. İnşallah birlikte kalıcı olabilirsek eğer 2-3 sene içerisinde Afyon'dan da birkaç çocuğumuzu A takımda sahaya çıkarken görebileceğiz.
1: Peki özellikle şunu da sormak gerekiyor Gökhan Bey. Hani aileler çocuklarını spora yönlendirirken voleybola yönlendirme yüzdesi ne kadar? Ve yönlendirirken sizinle ne gibi iletişimde bulunuyorlar?
0: Şöyle söyleyeyim ben size. Ben geldiğimde ben de şaşırmıştım esasında. Bizim maçlarımız 3500-4000 kişi diyorum ben size. İnanın belki de bunun 3000 kişisi sadece aile ve kız çocukları.
1: Evet.
0: Yani bizde hani o şu anlamda vardı ya kulüplerde fanatik seyirci falan.
1: Evet.
0: Bizim seyircimizin tamamı aile ve çocuklar.
1: Harika.
0: Dolayısıyla da ve bizim burada Afyon genelinde 14 tane spor okulu ve en azından 10 tane yakında spor kulübü var. Kendi kulübümüzün dışında. Dolayısıyla Afyon'da inanılmaz derecede voleybola bir ilgi var. Ve belediye başkanımız Sayın Burcu Köksal'ın zaten bu desteği olmasa bizim bugün burada olmamız çok zordu. Yani şartsız ve koşulsuz bir destek de var arkamızda ve çok rahat bir çalışma ortamı var. Burada yapmamız gereken tek şey, daha önce çıktığım takımlarda da bunu yaşadım ben, İyi bir planlama yap. Bunu senelere yayıp mali ve teknik olarak yapılanmayı çok düzgün yapmak lazım. Ve tabii ki Türkiye'nin ekonomik şartlarında devamlı para harcayarak bu sürdürülebilir bir şey olmaktan çıkıyor. Savaş Bey'in de söylediği gibi. O nedenle de yönetimimizle de bu konuda çalışıyoruz. Umuyorum tekrar, Savaş Bey de beni çok iyi bilir. Hani olmayacak bir şey söylemeyi hiç sevmem ben. Ondan sonra birkaç sene içerisinde inşallah Afyon Belediyesi Yuntaş Voleybol takımında Afyonlu kızlarımızı görürsünüz.
1: Peki şimdi tabii aileleri konuşuyoruz, ailelerin çocuklarını konuşuyoruz, taraftar olarak aile ve çocuklardan oluşuyor diyorsunuz, takımımızın taraftarı, evet, salonu, evet, dolduruyor. Peki, evet, sizin o planlamaları yaparken teknik ekibinizden de biraz bahsedelim mi? Çünkü o spor okulları var, ardından o yapılanma içindesiniz, birincilikten Süper Lig'e çıkardınız, Sultanlar Ligi'ne, ama bir planlama içinde bir ne diyeyim, fidenin arkası var. Neler yapıyorsunuz? Biraz o planları nasıl düzenliyorsunuz ve gerçekleştiriyorsunuz?
0: Şimdi bizim zaten her kulüpte olduğu gibi 10 kişilik bir teknik ekibimiz var. Ben biraz teknik ekiple çalışırken de daha çok mümkün olduğunca, tabii benim 32. senem olacak.
1: Evet.
0: Dolayısıyla da benim beraber çalıştığım, çalışma şansı bulduğum birçok yardımcı antrenörüm şu anda Sultanlar Ligi'nde veya başka kulüplerde çalışıyorlar. Ben birazcık da antrenör eğitimine ve antrenörlük yeteneği fazla olan insanlara şans verme taraftarı olan biriyim. O nedenle de şu andaki teknik ekibimiz, 10 kişiden oluşan ekibimiz her birimiyle, yani zaten kondisyon biriminde çok tecrübeli bir hocamız var. Eskiden amin takımın kondisyonuydu zaten, Avrupa ikincisi olan takımın. Sağlık ekibimizde çok önemli bir fizyoterapistle birlikte masörlerimiz var. Teknik kadrodaki antrenör arkadaşlarımın da ben ileride gelecekte Türk voleybolunda söz sahibi olacaklarını düşünüyorum. O nedenle de çok doğru söylüyorsunuz, teknik ekip çok önemli. Zaten onlar olmasaydı biz hep beraber bu başarıyı yakalayamayacaktık. Onların birçoğunun da içlerinden Sultanlar Ligi'nde ilk senede bir tecrübeleri olacak. Ben her şeyin çok güzel olacağını düşünüyorum.
1: Gerçekten çok önemli ve bu plan gerçekleştiği zaman sizin de en azından hedefiniz Sultanlar Ligi'nde kalmak, ilk sene çıkabildiğiniz yere kadar çıkmak, bu gerçekten büyük başarı olacak. Savaş Eski Gülek.
3: Ben şöyle söyleyeyim, ben Afyon'da bulundum, orada birkaç gün kaldım da, hatta şu ilçesinde de kaldım Afyon'umuzun. Bir defa her şeyden önce İstanbul'a değil, bütün Türkiye'nin ortak noktalarından bir tanesi Afyon Karahisar. Herkesin geçiş yapmış olduğu bir nokta. Dolayısıyla her türlü ilginin ve merakın ortak noktası voleybol olabilecek gibi görür. Ama Afyon'da gerçekten inanılmaz güzel tesisler var Yüce Bey. Ben dediğim gibi gittim, gezdim, gördüm, sağ olsun Afyon Belediye Başkanımız bizi gezdirdi orada, sağ olsunlar. Murat arkadaşımız vardı, Murat Özsoy bizi gezdirdi. O zaman baktığımızda yani öyle güzel tesisler var ki Afyon deyince hani sadece sucuğu kaymağı değil, o tesislerden de bahsetmemiz lazım. Şöyle ki Türkiye'nin motocross alanındaki en güzel tesislerinden bir tanesi gene Afyon Karahisar'da. Aynı şekilde bir takımın hangi branş olursa olsun, futbol, voleybol, basketbol, hangi branş olursa olsun gönül rahatlığıyla sezonun açılışında çok güzel kamp hizmeti verebilecek bir tesis güzelliği var. İşte termal olarak zaten harika bir tesisleri var Afyon'da. Biraz da bunlardan bahsetmesini istiyorum. Çünkü biz bazı takımlarımızın antrenörüyle konuştuğumuz zaman oyuncu getirmeyle ilgili, o şehre oyuncu getirmeyle ilgili yaşanan sıkıntılardan da bahsediyoruz. Afyon'da böyle bir şey var mı Gökhan Hocam? Sanırım yoktur.
0: Savaş Bey, tabii ki oyuncuların kendi kararlarını verirken kendi yaşam tarzına uygun tercihleri olabiliyor. Ama zaten biz onlara saygı duyarken bizim de Afyon'da onların bize saygı duyması gereken prensiplerimiz var. Çünkü Sultanlar Ligi gibi birlikte oynuyoruz. Sizin de söylediğiniz gibi her yere çok yakınız. Yani ana merkez gibiyiz. 1 saat, 2 saat, 2,5 saatlik mesafelerdeyiz. ve çalışma şartları, kulübün sunduğu konaklama şartları olsun, her şey çok uygun. Ve biliyorsun Sultanlar Ligi'de çok yoğun bir lig.
1: Evet.
0: Devamlı bir maç atmosferi var. Bunun getireceği yorgunluklar, gerginlikler var. Afyon çok keyifli bir şehir. Ama buna rağmen tabii ki biliyorsunuz bazı oyuncular İstanbul'da, Ankara'da veya İzmir'de oynamayı tercih edebiliyorlar. Bunlara da saygı duymak lazım. Ama bugüne kadar konuştuğumuz oyuncular içerisinde biz bu anlamda bir sıkıntı yaşamadık. Ha, yaşasaydık da biz zaten bu tereddütü olan bir oyuncuyla çalışmayı da tercih etmezdik. O nedenle de bir de şöyle bir durum var. Ben her zaman şunu söylüyorum. Siz tercih edersiniz ama tercih de edilmelisiniz. Zaten bizi tercih etmeyecek bir oyuncunun bizim takımımızda olmasını da çok uygun görmüyorum ben. O nedenle de sizin bahsettiğiniz gibi kamp alanları, çalışma tesisleri, doğal şartları, ondan sonra yaşaması çok keyifli bir yer Afyon. Ama zaten bir kere inşallah hep beraber bu sene oluruz. Sizi de burada ağırlamaktan onur duyarız. Bir maç sonunda sporcuların o salonda o etrafındaki insanlarla yaşadıkları mutluluğu görebilsin. Zaten başlı başına benim bu kadar senelik antrenör hayatımda çok nadir yaşadığım durumlardan bir tanesi. Çünkü biz bunu hep şeyde alışıyoruz. Milli takımımızdaki o mutluluk anlarını da görmeye alışıyoruz. Ben çok uzun zamandır bir kentin takımına bu kadar sahip çıktığını görmemiştim. O nedenle de eminim ki buraya gelmiş olanlar, bizi tercih etmiş olanlar ve bizim istediğimiz oyuncular da bunu gördüklerinde Afyon'un ne kadar güzel yaşanabilir ve ne kadar güzelliklerle dolu bir şehir olacağını görecektir.
1: Gerçekten çok önemli o şehrin takımının, taraftarının takımına sahip çıkması, aidiyet duygusu. O zaman zaten etkileşim de oluyor. Özellikle oyuncu da daha çok sahipleniyor. Hem taraftara, hem şehre, hem oyuna, hem başarıya. Gerçekten önemli bir döngü yaratmışsınız anladığımız kadarıyla Afyon'da.
0: Tabii ki yalnız zor bir kısım daha var. Onu da söylemem gerekiyor. Şimdi bizim takımımızın benden önce de ikinci ligden birinci lige çıktı bir takım. Sonra biz birinci ligde hiç iç saha maçı kaybetmeden Sultanlar Ligi'ne yükseldik. Şehrimizin bir kazanma alışkanlığı var.
1: Evet.
0: Ve dolayısıyla da tabii ki Sultanlar Ligi'nde takdir edersiniz ki maç kazanmak öyle çok kolay bir şey değil. Bana göre şu anda Savaş Bey benden daha iyi bilecektir bu konuda. Son senelerin en zor Sultanlar Ligi olduğunu düşünüyorum bu senenin.
1: Evet.
0: Çünkü çok kaliteli dünya çapında oyuncular katıldı tekrar. Daha önce hep mesela yükselip belki ertesi sene düşen takımlardan mesela İlbank takımı çok kaliteli bir kadro kurdu bence. Geçen sene ligde kalarak büyük bir başarı gösterdi. Ve bu sene kaliteli bir kadro kurdu. Ben ligdeki takımların hepsinin çok kaliteli olduğunu ve kazanmanın için artık deplasman veya iç saha fark etmeyeceğini düşünüyorum. O nedenle de tabii ki bu belki de bizim kazanma alışkanlığımızdaki şey. Olası mağlubiyetlerde belki bizim halkımıza da çok alışık olduğu bir durum olarak gelmeyecektir. Bunu da zamanla aşarız diye düşünüyorum.
1: Savaş Eskigürek, son olarak ekleyeceklerin ya da söyleyeceklerin var mı?
3: Gökhan Hoca'ya öncelikle başarılar diliyorum. Çok sezonun ortasında almış olduğu takımı çok güzel bir şekilde anlattığı çeşitli dezavantajlara rağmen, sakatlıklara rağmen çok güzel bir noktaya getirdi. Playoff'ta ilk karşılaşmayı kaybedince hepimiz şaşırmıştık. Çünkü gerçekten iyi bir ivme yakalamıştı Afyon Belediyesi Yüntaş Kadın takımı. Ama sonuç itibariyle hedefe ulaştı. Ben yeni senede hedeflemiş oldukları yere kolaylıkla ulaşabilmelerini diliyorum. Bahsetmiş olduğu şeyin ne kadar zor olduğunu da kendini zaten ifade etti. İnanılmaz bir Sultanlar Ligi yaşayacağız. Üstteki 3-4 takımı geçtiğimizde orta sıralardaki takımların da çok dirençli takımlar kurduklarını, dünyanın en iyi yıldızlarının ülkemize geldiğini ve gerçekten çok sert bir lig geçeceğini düşünüyoruz. Bakalım, ben başarılar diliyorum Gökhan Hocama. Tesisiyle nasıl söyleyeyim, oradaki voleybolu seven kitlesiyle, taraftarıyla ben de bir araya gelmek için sabırsızlanıyorum. İnşallah en kısa sürede bir Sultanlar Ligi maçında beraber oluruz Gökhan Hocam.
0: İnşallah. Çok teşekkür ederim.
1: Gökhan Çokşen, çok teşekkür ediyoruz. Ellerinize, emeğinize sağlık ve yolunuzda başarılar diliyoruz.
0: Ben çok teşekkür ediyorum yayını aldığınız için. İyi günler diliyorum herkese.
1: Sağ olun. Afyon Belediyesi Yüntaş Kadın

0: voleybol takımı baş antrenörü Gökhan Çokşen bizlerle birlikteydi. Şimdi Savaş Eskigülek gerçekten bir Anadolu şehri. İkinci ligden birinci lige çıkıyor. Birinci ligden de Süper Lig'e çıkıyor. Ve aidiyeti yüksek olan bir taraftara ve takıma sahip. Bunu nasıl değerlendiriyorsun? Yani bu esasında voleybolun birçok ildeki resmi gibi.
1: Kesinlikle şöyle söyleyeyim. Afyon zaten bahsetmiş olduğu gibi, Gökhan Hoca da bahsetti, ben de bahsettim. Böyle demir yollarında makaslar vardır. İşte sağa inersiniz Ege'ye gidersiniz. Sola inersiniz Akdeniz'e gidersiniz. Yukarı çıkarsınız Marmara'ya ve Karadeniz'e gidersiniz. Birazcık sola doğru, sağa doğru döndüğünüzde İç Anadolu'ya gidersiniz. Afyon o kadar güzel bir kilit noktada. Hem gastronomisiyle, hem tabiat zenginlikleriyle, hem de milli mücadelemizdeki inanılmaz yararlılıklarıyla çok güzel bir şehir. Yani oraya gidip tüylerinizin diken diken olmaması gerçekten çok zor Afyonkarahisar'da. Ve spor kenti, dediğim gibi çok güzel tesisleri var. Çok birçok spor dalında ev sahipliği yapabilecek güzelliklere sahip. İyi de bir yönetim var. Siyasetin dışında konuşmam gerekirse, hangi parti gelirse gelsin Afyon'daki bu spor oluşumuna hep destek verdiler, katkı verdiler. Ben her birine teşekkür ediyorum bir spor insanı olarak. Ama şurası bir gerçek ki, voleybol Afyon'da çok çok seviliyor. Erkek voleybol takımları tıklım tıklım oynanıyordu. Gökhan Hoca'nın söylediği gibi kadın takımının maçları da tıklım tıklım oynanıyor. Yani Afyon'un Sultanlar Ligi'ne katacağı çok şey var. Ve hep beraber izleyeceğiz inşallah. İnşallah dedikleri gibi zor bir transfer dönemi geçirdiler. Biraz geç transfer yapmak suretiyle. İnşallah hedefleri olan lige tutunurlarsa bir sonraki seneden itibaren Avrupa kupalarını, Balkan kupasını kovalayacak bir dinamizme sahip. En azından o vizyona sahip insanlar olduğunu ben biliyorum. Birçok arkadaşım orada görev yapıyor çünkü.
0: Gerçekten ben de Türkiye Güreş Şampiyonası kadınlar, erkekler, gençler, yıldızlar için Afyon'a gitmiştim. Sonra motocross için gitmiştim. Televizyon yayını, TRT Spor yayını, TRT Spor Yıldız yayını için gitmiştim. Gerçekten güzel bir şehir. Aynı zamanda spora ilgi duyan bir şehir ki bu da anladığımız kadarıyla spora ilgi her zaman için başarı da getiriyor. O ilgi sporcu da getiriyor. Sporcu özellikle iyi bir nesil de, iyi bir kuşak da getiriyor. Bu arada gördüğüm kadarıyla Polonya şampiyon oldu. 3-2 kazandı.
1: Polonya inanılmaz bir takım. İnanılmaz bir takım Yüce Bey. Yani Grbic'i gösteriyordu işte az önce. İnanılmaz bir, yani teknik direktörlüğü de oyunculuğu gibi çok çok başarılı geçti. İkisi üst üste olmak üzere üçüncü kez Milletler Ligi şampiyonu oldu Polonya. Tebrik ediyoruz. Amerika Birleşik Devletleri de çok ilginçtir. Dördüncü kez final oynayıp dördüncü kez gümüş madalyada kaldı. Ama spor bu. Hele hele voleybol üç ihtimalli değil, iki ihtimalli. Kars Kraliçesi'nin de kaybettiği ender finallerden bir tanesi oldu açıkçası.
0: Özellikle ben Kraliyi şöyle diyeyim, yani o kadar evet finalde kaybetti ama bunun acısını 4 sene üst üste şampiyon olarak alabilir.
1: O her şey olur, her şey olur. Yani ben çok nadir sevinçlerimden bir tanesidir. Kendisiyle tanışmayı da sağ olsun Giovanni Guidetti ile birlikte beraber olduklarında tanışmıştık. Çok kısa bir sohbetim vardı. Ama hani gözlerin ışık saçıyor derler ya, evet. Yüce Bey. Hakikaten öyle bir spor insanı, voleybol insanı. Dolayısıyla onun devam etmesi lazım. Erkekte de olsa, kadında da olsa voleybol için önemli bir kazanç. Ama Nikola Grbic'i de hakikaten tebrik etmek lazım. Sporculuğu gibi antrenörlüğü de muhteşem geçiyor, muazzam geçiyor.
0: Şöyle ki Kiraly gerçekten dünya şampiyonu olan Amerika Birleşik Devletleri'nde, olimpiyat şampiyonu olan Amerika Birleşik Devletleri'nde, plaj voleybolunda oradan da takip ettim. Onun yükselmesini, olimpiyat madalyası aldığını da gördüm. Kadınlar şimdi erkekler hani başarı için yaratılmış bir akıl, voleybol aklı ve onu devam ettiriyor. İşte ülkemizde de Guidetti ve Santarelli bunların örnekleri diye düşünüyorum.
1: Kesinlikle doğru söylüyorsunuz Cebe.
0: Çok teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. Başarılar diliyorum.
1: Ben de teşekkür ediyorum. Gelen haftanın da ülkemize ve dünyamıza huzur ve sağlık, mutluluk getirmesini diliyorum. İyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyorum. Voleybol Aktüel Genel Yayın Yönetmeni Savaş Eskigülek bizlerle birlikteydi. Bunun yanında Afyon Belediyesi Yüntaş Kadın Voleybol Takımı Baş Antrenörü Gökhan Çokşen de bizlerle birlikte oldu sevgili dinleyiciler. Saatimiz 16.59'u gösteriyor. 17 haberlerin ardından sadece ve

0: Sadece futbolu konuşacağız. Futbolda gelinen noktayı konuşacağız. Bununla ilgili özellikle Futbol Federasyonu'nun aldığı konuda özellikle çipli toplar konusunu çok konuşacağız. Bunun yanında 8 artı 2'ye indirilecek yabancı futbolcu sınırlaması. Bu ne anlama geliyor? 10 artı 4'te evet büyük bir tartışma yaşandı. 8 artı 2'de çok daha büyük bir tartışma yaşanacak. Kulüpler bunlara uyum sağlayabilecekler mi? Kulüpler bunlara uyum sağlayabilmek için neler yapacaklar? Bunları konuşacağız. Aynı zamanda Avrupa Kupası'nda hem Fenerbahçe'nin hem Beşiktaş'ın çarşamba ve perşembe günü maçları var. Bunlar da Avrupa Kupası için önemli. Milli takım anlamında, puan anlamında önemli bir değer. Ve saat 19'a dek sevgili dinleyiciler, özellikle teknik direktör Adnan Şentürk ve TRT Spor Haber Müdürü Erhan Seven bizlerle birlikte olacak.
1: Saat 17.
2: Haberler.
1: İyi günler, ben Tuğba Bezirgen. Orman yangınlarına sebep olanlar tek tek yakalanıyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 1 Haziran 2026 tarihinden itibaren 16 ilimizde meydana gelen 44 orman yangını ile ilgili adli soruşturmalar kapsamında 6 şüpheli tutuklandı dedi. Bakan Gürlek, hiçbir orman yangınının faili meçhul kalmasına müsaade edilmeyeceğini söyledi. CHP'li Etimesgut Belediyesi'ne ihaleye fesat karıştırma, irtikap, suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçlamasıyla soruşturma açıldı. Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu dahil 55 şüpheli emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. FETÖ'nün Cumhurbaşkanı'na suikastiminde yer alan tek firari terörist Burkay Karatepe'nin yakalanmasının ardından yeni detaylar ortaya çıktı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, hücre evinde uyuşturucu bulunduğunu, firari FETÖ'cünün yakalandığında alkollü olduğunu açıkladı. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre terörist kılık değiştirerek kamufle oldu. MIT'in yüz tanıma sistemiyle deşifre edildi. 4 ayda 14 kez kameralara yakalanan terörist hücre evinde yakalandı. Avrupa'nın en büyük havalimanlarından İstanbul Havalimanı rekorlara doymuyor. 1 Ağustos'ta 290 bine yakın yolcuya hizmet veren havalimanı Türkiye ve Avrupa'da tüm zamanların en yüksek günlük yolcu sayısına ulaştı. İstanbul'da trafikte kavga eden iki sürücüye 360 bin lira ceza kesildi. Ehliyetlerine el konulan sürücülerin araçları da trafikten men edildi. ABD ile İran yine sıcak çatışmanın eşiğine geldi. Tüm gözler Orta Doğu'ya çevrilmişken dünyaya nefes aldıran açıklama ABD Başkanı Donald Trump'tan geldi. Trump, bir anlaşmanın ana hatları üzerinde uzlaşma sağlandığını, İran'a yönelik saldırının iptal edildiğini söyledi. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Trump, ABD'nin İran'a karşı görülmemiş düzeyde askeri güçle hazır olduğunu da söyledi. Ankara yoğun diplomasi trafiğini sürdürüyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bakan Fidan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda görüşmede yürütülen müzakere sürecindeki son durumu ele aldıklarını belirtti. Peru'nun Nazca kentinde Avrupalı turistleri taşıyan uçak düştü. Uçaktaki 11 yolcuyla 2 mürettebat hayatını kaybetti. Ukrayna, Rusya'da enerji altyapısını ve lojistik merkezleri hedef almayı sürdürüyor. Saratov petrol rafinerisi, Kiev'in düzenlediği insansız hava aracı saldırılarında zarar gördü. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ise Moskova'nın bu hafta yaklaşık 1900 İHA ile saldırdığını duyurdu. İspanya, Fas'tan düzensiz göçmen akınını önlemek amacıyla denize yüzer bariyer koydu. Bariyer su üstünde 70 santimetre yüksekliğe, su altında 1 metre derinliğe sahip. 30 Temmuz'dan bu yana Seuta'ya geçmeye çalışırken hayatını kaybedenlerin sayısı 72'ye yükseldi.
2: Hava durumu.
1: Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Bolu, Karabük, Rize, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri, Ordu, Giresun ve Trabzon'un iç kesimleri, Iğdır'ın güney, Ağrı'nın doğu kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının genellikle mevsim normalleri civarında, doğu ve güneydoğu bölgelerde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Haberleri sunduk.

0: Reklamlar.
1: Sıradaki şarkı Happy Jean'den pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
2: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Migros'tan Odri Meydan. 23 Temmuz 5 Ağustos tarihleri arasında ayçiçek yağından una, zeytinyağından pirince kaçırılmayacak ürünler Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
3: Garaj Oto
5: Ekspertiz. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: Reklamlar.

0: spor gündemi devam ediyor.
1: Saatimiz 17.10'u gösteriyor sevgili dinleyiciler. Saat 19'a dek sadece ve sadece futbolu konuşacağız spor gündeminde. Ve ilk olarak da spor yazarı Okan Can bizlerle birlikte. Okan Can hoş geldin.
2: Hoş bulduk, yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkür ediyorum. Şimdi hafta içinde çarşamba ve perşembe günü iki takımımız sahaya çıkacak. Şimdi Fenerbahçe'den başlayalım isterseniz. Çünkü çarşamba günü sahaya çıkacak olan takımımız 3. eleme karşılaşması için Sturm Graz'la karşı karşıya gelecek. Şimdi evet, basında kadro yapılanması, ilk maçta Gornik Zabrze karşısında iki maçta yaşadıkları hep konuşuluyor. Transferler konuşuluyor. Evet, buraya çıkarken liste konuşuluyor ama nasıl değerlendiriyorsun sahaya çıkacak İsmail Kartal'ın istekleriyle, nasıl bir kadroyla çıkar ve nasıl bir sonuç alabilir? Ama şunu da eklemek istiyorum. Özellikle bildiğin gibi Lask Linz ilk karşılaşmasıydı Fenerbahçe'nin hazırlık karşılaşması olarak ve ilk şöyle diyeyim, Avusturya Ligi'nde de şampiyon olan takım da Lask Linz'di. Sturm Graz ikinci sırada kalan bir takımdı. Bununla bir deneme yapmıştı esasında. Şu ana kadar da özellikle Avusturya takımlarına karşı Fenerbahçe'nin yenilgisi yok. Ama farklı bir takım mı çıkacak karşımıza, özellikle Hars karşılaşmasıyla birlikte? Nasıl değerlendiriyorsun? Nasıl bir sonuç bekliyorsun Fenerbahçe için?
2: Ya bir kere Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi grup, yani Şampiyonlar Ligi'ne katılma bence şansı, yolu çok açık bir yol. Yani Fenerbahçe eğer hata yapmazsa, biraz oyununu yukarı çıkartırsa, bu turu geçtikten sonraki muhtemel rakipleri de bence getirebilecek noktada. Yani daha sert rakipler, daha güçlü rakipler olabilirdi. Bu açıdan Fenerbahçe'nin önünde çok tarihi fırsat var. Yani 12 yıllık yaklaşık 12 yıllık bir süreci kırabilir ve Fenerbahçe adına büyük bir moral başlangıcı olur. Yani bunun maddi getirisi, bunun moral motivasyonu, Şampiyonlar Ligi enerjisi, seyirci tarafında, camia tarafında transfer yaparken size kolaylık sağlayacak. Dolayısıyla Fenerbahçe bence çok önemli, çok tarihi maçlardan birine çıkıyor. Şimdi Fenerbahçe'nin geçen hafta oynadığı maç biraz kırıcı, yani yıkıcı değil ama biraz kırıcıydı. Yani bu kırıcılığı şundan söylemeye çalışıyorum. Fenerbahçe orada biraz daha vaatkar oyun vaatkar oynayabilirdi. Bu açıdan biraz kırıcı oldu. Şimdi biz çarşamba günü Fenerbahçe'nin tam ne oynayacağını öngöremiyoruz. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Ben mesela Fred oynayacak mı, İrfan Can oynayacak mı veya işte Asensio hangi durumda olacaktan öte, Fenerbahçe'nin hangi oyunu oynayacağını ben açıkçası merak ediyorum. Çünkü Sturm Graz, yani bu tür takımların her şeyden önce bir taktiksel disiplini vardır.
1: Evet.
2: Sahip oldukları en önemli şey taktiksel disiplin ve yapabildiklerini en iyi noktada yapabilmek. Yani çok maceraya atılmadan, çok fazla aksiyon opsiyona girmeden yapabildiğini en iyisini yapmaya çalışırlar. Muhtemelen geçiş oyunu çok daha çok benimseyecekler. Fenerbahçe hata yapmasını isteyecekler. Ki biz genelde Avrupa önerimlerinde bu tür takımların maçlarını gördük. Yani bugün Başakşehir'in yaşadığı şeyle biraz da bununla ilgiliydi. Dolayısıyla Fenerbahçe bence çok dikkatli olarak yani maçı 3-4-0'lık galibiyetle kapatma coşkusuna da gerek yok. Yani coşmaya da gerek yok Yücel. Biz
1: çünkü çok doğru. Coştuğumuzda
2: çok hata yapan ve bir anda o sırasının sessizliğe büründüğü çok zaman gördük. Yani dikkatli oynamak, biraz daha oyunu kontrol etmek, rakibi anlamak, saygı göstermek gerekiyor. Bence stratejiyi biraz böyle düşünmek lazım. Oyunu önde olayım, pres yapayım, gol atayım, hadi panik yapayım, acele edeyim. Hiç bunlara gerek yok. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş'ın tarihinde böyle yıkıcı maçlar çok fazla var. Hele sezonun böyle dönemleri başlangıçlarında bizim düşük bütçeli, bizim hani ciddiye almadığımız takımlar bir anda bakmışsınız sizi kilitleyip gitmişler. Bir kontrol atakla oyunu dilim asık alıp gitmiş oluyorlar. Dolayısıyla bence Fenerbahçe'nin her şeyden önce panik yapmadan, sakin bir şekilde, kendini baskı altına almadan, doğru isimlerle, bir kere siz seyircinizin öne çıktığınızda da seyirciye o güveni vermek zorundasınız. bir şekilde kazanacağını bilerek 1-0, 2-0 çok önemli değil o. Yani bence biz, yani özellikle 2-0 skoru çok iyi bir skor olur. Ama günün sonunda gol yememiz gerekiyor. Yani oradan gol yemeden çıkmanız lazım. Ben Fenerbahçe'nin böyle takımlara karşı deplasmanda daha yorulacağını düşünüyorum. Çünkü böyle takımlar deplasmanda hata yapmanızı bekliyorlar ve bizim ülkemizin takımları bu tür süreçler çok hata yapan takım oluyorlar.
1: Çok doğru bir noktaya değindin. Hiçbir zaman, ki bunu Dünya Kupası'nda milli takım olarak da gördük, Paraguay'ı küçümsedik, bence küçümsedik veya hafife aldık bir anlamda. Avustralya konusunda özellikle işte topa vurmasını bilmiyorlar, savunma yapıyorlar deyip yenildik. Bu kulüp takımlarımızda da var bu anlamda. Önemli bir uyarıydı bu düşünceme göre. Peki nasıl bir kadroyla çıkar ki aldığımız bilgilere göre de Kante'yi de son 24 saat kala bu kadroya, listeye yazacaklar. Nasıl bir kadro bekliyorsun? Hani forveti ne olabilir, savunması ne olabilir? Kalede mesela Mert Günok'la mı başlar yine?
2: Ya muhtemelen Mert'le başlayacaktır. Daha Ederson'un kadroyu alıp, yani Mert'in performansı kötü değildi. Bir de şimdi bazı maçlar vardır ya, hata yaptığında maliyeti çok fazla olur. Şimdi bu maçta şimdi bence orta sahada İsmail Yüksek'le, Fred'le ve yani üçlü orta sahayla başlayacak. Yani daha garanti orta saha kontrolünü, evet, almak isteyecektir. Forvet'te Vedat'ın sakatlığı ne durumda bilmiyorum ama ben sanki bu maçta İrfan Can'ın yerine Asensio, Talisca ve ileride de Kerem üçlüsüyle yani 4-3, yani tabii genelde bizim takımımız 4-2-3-1 oynuyorlar ama ben hani klasik olsun, hani Asensio, Talisca ve Kerem üçlüsü başlayacaklarını düşünüyorum. Orta sahada ise Gendouzi, Fred ve İsmail Yüksek. Biliyorum ki İsmail Yüksek falan çok önemli şu anda. Eğer Kante oynamıyorsa İsmail Yüksek bir kere çok iyi alan kapatan bir oyuncu. Daha dinamizm katıyor.
1: Ben burada bir parantez açabilir miyim Okancan? Şöyle ki, İsmail Yüksek gerçekten çok yetenekli bir oyuncu. Ben Fenerbahçe'ye ilk geldiği dönemden beri, hatta Bolu Spor'a, sanırım Balıkesir Spor'a, bir iki takıma daha böyle kiralık olarak verildi. O kumaşı gören kişilerden biriyim ama son yıllarda özellikle basit oyunu oynamanın yanında başka bir şey oynamaya çalışıyor. Özellikle Kerem Aktürkoğlu sahadayken devamlı gözü Kerem Aktürkoğlu'nu arıyor.
2: Ya Yücel, senin dediğini ne biliyor musun aslında? Oradaki sıkıntı şu, İsmail, çok güzel bir tespit o. İsmail Yüksek kendi yani vardı ya, bir ürün içindekiler vardır ya, hani evet, içinde vardı ya, kendi içindeki o insaction derler, yani yetenek setinde olmayan şeyleri yapmaya çalışıyor.
1: Evet, problem çok o. Güzel. Hatta yani, hatırlıyor musun Gornik Jabre maçında
2: orada da yedi, aynen
1: topu kaptırdı.
2: Topu kaptırdı. O onun işi değil. Onun yapması gereken şey, evet, değil. Çünkü yani sizin donanımızda olmayan opsiyonları yapmaya çalışmak hata yapıyor ki böyle maçlar orada affetmiyorlar. Mesela o açıdan Kante çok değerli. Kante'nin, evet, topu kapma, işte rakip arasında girme, rakibi kapatma ve topu aldığın direkt dikine gidebilme, topu oyuna sokabilme hızı çok iyi. Yani Kante o açıdan bence Fenerbahçe'nin çok değerlendirmesi gerekiyor. Ama eğer Kante yoksa en azından, çünkü Fred'i biraz daha, Fred'in etkisi şöyle kullanmaya çalışıyor bence İsmail Kartal. Set oyununu yerleştirdiğinizde dönen toplarda, yani rebound toplayan, sağ yerleşimini ayarlayabilen, yani o anlamda yeteneği olan bir oyuncu Fred. Ama siz eğer hakimiyet kurmak istiyorsanız orta sahada sersiz toplarda dönen topları karşılamak, rakip baskı yedi, rakip baskı yaptı mı baskı kırmak, topla çıkabilmek istediğinizde Fred o hızı ve o top hızını çok ayarlayamıyor. Çünkü hem yaş, şimdi artık bazı şeyler yapılamıyor. Dolayısıyla Kante olmadığında en azından İsmail Yüksek o orta alandaki alan hakimiyetini size sağlayabilir. Orada da yapması gereken şey belki topu Gendüzü ile biraz daha ileri taşımak. Çünkü Fenerbahçe yıllardır topu geriden oyuna sokarken sorun yaşıyor. Dolayısıyla oradaki bence üçünü oynatacak diye düşünüyorum. Yani Fred, Gendüzü ve İsmail Yüksek ile ilerleyecek. Yani benim açıkçası beklentim İrfan Can yine son maçta şey olabilir. Asensio, Talisca ve Kerem, yani o üçlüyü öyle değerlendirebilir. Zaten şu anda kadroda Greenwood da var gerçi. Yani Greenwood belki Kerem'i yedek bırakır. Yani orada Greenwood, Talisca, Asensio veya yani o dörtlüden en yedek kalan isim Kerem gibi duruyor. Ben bir anda Greenwood'u aklımdan çıkardım. Hazır o da artık bu saatte. Bu saatten sonra ilk 11 oynayabilir. Yani Talisca, Asensio ve Greenwood'la belki orada biraz daha çeşitlilik sağlayabilir. Eğer Vedat oynarsa muhtemelen Asensio'yu yedek bırakabilir. Yani çünkü İsmail Kartal'ın orada sanki biraz Asensio'yla ilgili bir şeyi var. Biraz daha böyle biraz daha bagajında böyle kafasında bir fikir var. Yani Asensio tam hazır olmadığını düşünüyor. İlk başta onu çıkartmayı düşündü en son maçta da. Yani İsmail Kartal'ın biraz tercihlerini ben anlamaya çalışıyorum. Neyi neye göre yaptığını. Yani Greenwood, Vedat, Talisca, Kerem ve Asensio'dan hani en oynamaya yakın isim sanki Vedat, Talisca ve Greenwood gibi yapabilirler diye düşünüyorum.
1: Peki Beşiktaş'a gelelim. Perşembe günü Beşiktaş'ta deplasmanda sahaya çıkacak Kralove ile. Yaklaşık olarak aynı fizik kondisyona sahip, aynı fiziğe sahip iki takımın benzeri olacak aynı zamanda bu karşılaşma. Elediği takım da böyleydi. Nasıl bir karşılaşma bekliyorsun Beşiktaş'ın deplasmandaki maçı için?
2: Ya bir kere Beşiktaş'ın her şeyden önce bu burayı geçtikten sonra, yani eğer burayı hasar saptırırsa ben önün çok açık olduğunu düşünüyorum. Yani şöyle, Beşiktaş'ın tek sorunu ileride, yani bir iki ay sonra erken form tutma olabilir. Yani böyle takımlar erkenden rüzgarı doldurduklarında, bir yerde tıkandıklarında kadro bir tıkanıklık yaşayınca oraları yönetmedikleri çok zaman oluyor. Beşiktaş'ın belki en büyük zaafı bu olabilir diye düşünüyorum ama baktığımızda ben Beşiktaş'ın buradan çok rahat çıkacağını düşünüyorum. Her şeyden önce Beşiktaş kendi camiasında, kendi teknik adamıyla ve kendi oyuncularıyla bir bütünleşik bir ruh hali yakaladı diye düşünüyorum ben. Sadece şöyle bir sıkıntı var. Beşiktaş'ın kadro derinliğini yaratması gerekiyor. Yani hatırlar mısın Yücel, bundan 2-3 yıl önce de Beşiktaş sezonu çok hızlı başlamıştı.
1: Evet.
2: O zaman da konuştuk. Yani bu kadro derinliği bir yerden sonra tıkanır diye, yetmedi. Beşiktaş'ın hem santroforda hem orta sahada hem de stoperde yani Çerni ile yani tam off çok iyi bir oyuncu ama hani Çerni olsun. Yani bence defansa da bir takım eksiklikleri var. İşte Salih Özcan'la veya Olaytan'la yani çok ileri gidebileceğini düşünmüyorum. İyi oyuncular ama kalite arttırması gerekiyor. Daha net bir forvete, işte defansını daha iyi bir gerçekten iyi bir stopere ihtiyacı var. Çünkü bu maçlar seviye açısından Beşiktaş'ın seviyesini belirleyecek maçlar değil, onu söylemem lazım. Her sezon başı enerjisi yüksek. İyi bir teknik adam, kendini göstermek isteyen bir teknik adam var. Bence iyi de performans gösterdiler. Ama dikkatli olmak lazım. Yani gelişimde olan bir takım Beşiktaş. Bu gelişim darbe yemeden ilerlemesi gerekiyor ve bunun için de transferlere ihtiyacı var. Yani mesela Fenerbahçe ile Galatasaray'ın transfer yani şu an transfer yapması bile iki takım bence süper ligi götürebilir ama Beşiktaş'ın öyle bir şansı yok.
1: Özellikle gördüğümüz kadarıyla maçın başlarında özellikle 10 kişi kalmadan evvel Midland gerçekten çok baskın oynuyordu ve bu arada da Beşiktaş da çok net gol pozisyonunu kaçırdı. Hani yedekten de yedek kulübesinden de sağlıklı ve aynı kalitede oyuncuları sokamıyor Beşiktaş anladığımız kadarıyla.

0: ne diyelim, kaleye isabetli şut atabilecek, hem yedekte bulunabilecek eşdeğer oyuncu anlamında kimleri daha yakın görüyorsun sahaya?
1: Ya bir kere ben belki bu maçta Agbadu'yu oynatacağını düşünüyorum. Yani geçen maçı yedek bırakmıştı. Yani santrofor açısından, yani mesela o çok iyi bir santrofor ama çeşitlilik sağlamıyor bir şaşa. Yani set oyunu oynadığınızda sahaya yerleştiğinizde rakibi eksiltmek zorunda kaldığınızda dar alanda bazen yani çok spektaküler bir oyuncu ama hani orada biraz daha farklı özellikler olan oyuncuları da ihtiyacı var. Hava topu olsun, yan ortalar olsun, rakibi geliştirmek adına olsun. Çok çalışkan bir oyuncu. Bir de bence Beşiktaş'ın bakalım yani hem Trossard, hem Orkun, hem Salih Özcan, hem işte defansa Murillo'nun, yani o yeni oyuncularla defans ve orta saha bloğunun birbirine entegre olması, birbiriyle uyum haline gelebilmesi ne kadar sürecek? Oyuncular ne kadar da iyi oyuncular da olsa yani Trossard'da oynamak ayrı bir iş mesela. Onun arkasında olmak, onu bindirme yapmak. Çünkü Trossard çok özel bir oyuncu. Ona alan sağlamak lazım.
0: Hani Salih şey gibi Okancan, 10 numara, evet 10 numara orta sahada ama kanatta da bir 10 numara gibi oynayan bir beyin esasında Trossard.
1: Oyun kurucu, evet oyun kanat, yani kanatta oyun kurucu bir oyuncu. Ama yani böyle oyuncuları bir konfor, takım olarak bir konfor alanı açmanız gerekiyor. Beşiktaş o konfor alanı, yani şöyle bir sorun var mesela Beşiktaş'ta. Biz sürekli Beşiktaş'ın en büyük yıldızının Orkun olduğunu, Orkun üzerine bir mesaj duyuyoruz farkındaysan. Ama Orkun size bazen maç, yani çoğu yerde maç kazandırmaz. Yani Orkun sorun çözer bazı maçlarda ama mesela Trossard kazandırır. Yani Trossard, evet. Evet. Her şey çok kötü gittiğinde size bir harekette maçı kazandırabilir. Yani dolayısıyla bu kadar her şeyi Orkun üzerine kurmak, yani orayı biraz daha, yani daha çeşitlendirmek gerekiyor. Yani oyunun üzerine kurduğunuz, temeli kurduğunuz ismi biraz bence Orkun üstüne bir iki oyuncular eklemek gerekiyor. Tek, yani inşa yaparken tek bir yapı üzerine inşa yaptığınızda orada merkez gücü bir yere toplamış oluyorsunuz. Bence işte şimdi biraz bunu dağıtması gerekiyor. Ben Murillo'yu da çok beğeniyorum ama dediğim gibi bence bir kanat oyuncusuna daha, gerçek kanat oyuncusuna daha ihtiyacı var. İyi bir santrafor, iyi bir orta sahaya daha ihtiyacı var. Beşiktaş'ın biraz transfer açısından o anlamda derinlik yaratması gerekiyor. Yoksa sezon çok zor ve çok uzun geçiyor. Yeterli olmayabilir.
0: Mesela kaleci için çok akıllıca bir hamle yaptı. Evet, Ersan.
1: Ben çok beğeniyorum. Ben çok beğendim, evet. Kalecilerim. Yani gelirken çok şaşırdım. Çok iyi bir kaleci aldı işte. Şunu söylemem lazım.
0: Şöyle ki bir omurga, omurgayı tam olarak oturttu bence. Yani Nübel, Salih Özcan, Orkun Kökçü, Trossard. Yani o omurga tam oturdu bence Beşiktaş'a.
1: Ya ben mesela Agbadu'yu da beğenen bir futbol sever, evet, değilim. Yani ben Agbadu'nun da mesela olması gerektiğini düşünmüyorum. Yani o yüzden gerçek bir süper ihtiyacı var. Yani Beşiktaş'ın gerçekten kaliteyi arttırması gerekiyor. Yani mesela Rıdvan da büyük maçlarda dezavantaj yaşayabiliyor. Yani çok eksiği var Beşiktaş'ın. Bunlar için tabii ki en az iki transfer dönemine ihtiyaç var. Ama en azından hani ya bu olay tanrı Rasita, Çerni, yani bunlar Yücel biraz da hani kadro yedekte bensiz durması gereken oyuncular.
0: Evet.
1: Yani ilk 11'de alıp yani direkt başta yazacağınız oyuncular değil diye düşünüyorum ben.
0: Ama Italiano'nun gerçekten transfere ihtiyacının olduğunu biliyor Beşiktaş'ın ve buna rağmen oradaki tempoyu düşürmemek, oradaki direnci, oradaki inadı düşürmemek için bu oyunculara da yer veriyor en azından sezon başı. İlerleyen haftalarda senin dediğin gibi yedekte kalacağını düşünüyorum bu oyuncuların.
1: Ya yani mesela Salih Özcan'ı ben çok beğenirim. Yani Dortmund'da hatta bir takımda falan oynamadığını düşünüyorum. Ama Salih Özcan'la mesela İsmail Yüksek açıdan daha bence iyidir ama Salih Özcan mesela tek taraflı bir oyuncu. Yani topu al, oyuna sok. Yani çok aşırı defansif bir orta saha oyuncusu. Sıkıştığınızda orada topu hani trafik, pas trafiği yaratacak, topu oyuna sokacak veya sizin orta sahanıza derinlik katacak, estetik katacak bir oyuncu değil. Yani çok iyi bir oyuncu. Çok boşluk kapatır. Bir kere Türk yerli, çok güçlü, fiziki açıdan çok güçlü bir oyuncu. Ama bazen set oyuna yerleştiğinizde orada

bir takım zekaya, bir kere rakibi kıracak paslara, doğru yerleşimlere ihtiyaç var. Yani ben o açıdan orta sahaya da bir yani ben mesela Beşiktaş'ın yani bir açıkçası orta sahada Orkun'un seviyesine yakın olması iyi bir orta sahaya

0: Den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
1: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Reklamlar.

0: spor gündemi devam ediyor.
1: Saatimiz 17.35'i gösteriyor. Artık 1,5 saatlik bir süremiz kaldı spor gündeminin sonuna ve TRT Spor yorumcusu Sayın Lütfü Özel bizlerle birlikte. Lütfü Özel, hoş geldiniz.
2: Merhabalar, hoş bulduk. İyi bir pazar günü dileyin.
1: Sağ olun, çok teşekkür ediyoruz.
2: Size
1: de, size de. Şimdi bugün Türk futbolunda önemli başarılar elde eden Trabzonspor'un 59. yılı geride kaldı. Trabzonspor Kulübü'nü şu ana kadar yaptıklarını Türk futboluna, özellikle Trabzon'a ve Türk futboluna katkısını nasıl değerlendirirsiniz?
2: Şimdi şöyle, davet de ettiler hatta kutlamalara, ama Ankara'dan ayrılamadım, konuştum da kendileriyle. Bu anlamda da çok teşekkür ederim onlara, Trabzonspor yöneticilerine, şundan vefa gösteriyorlar. Çünkü ben çok uzun yıllar Trabzonspor takip ettim.
1: Evet.
2: Bayağı uzunca bir süre. Her maçlarına gittim, her kamplarına gittim. Deplasman ya da ev, içerideki maç ayrımı olmadan. Onlarla birlikte bir dönemin özellikle yöneticileriyle, futbolcularıyla hala diyaloglarım devam ediyor. Çok sıcak bir şekilde. Ve ben buna bağlı olarak, ben Karadenizliyim ayrıca. O evet. Ayrı ama Trabzonspor'a da sevgim, saygım her zaman üst seviyede varlığını sürdürüyor. Şunu söylemeliyim, gazetecilik yaparken zaman zaman eleştiri, karşı duruş, ama futbolun sınırları dışına asla çıkmadan yaptığımız oluyor. Bu kimi kesimler tarafından pek hoşlanılmadığı anlar da olmuyor değil, oluyor. Fakat biz geniş bakmak zorundayız bu işi, çünkü profesyonel yapıyoruz, gazeteciyiz. Sonuç itibariyle böyle şeyler olabileceğini de göze alarak bazen yapıyoruz. Tahmin de edebiliyoruz. Ama şöyle diyeyim, Trabzon çok özel bir kenttir. Hem aynı zamanda ülkemizin göz bebeği illerinden biridir şüphesiz. Trabzonspor'da çok çok çok bu özellikle doğru orantılı değerli bir kulüptür. Kuruluşuyla 67, kuruluşuyla birlikte Süper ya da Birinci Lig'e, önce adı öyleydi, çıkış öyküsündeki hikaye herkesin, kamuoyunun aşağı yukarı bildiği şeylerdir tabii ki. Ama tanımlamaya ya da işin içeriğini değerlendirmeye kalktığımız zaman daha çok hani İstanbul takımlarına karşı özellikle Anadolu'nun gür sesi, oraya kafa tutabilen, karşı koyabilen ve bunu şampiyonluklarla da süslemeyi başaran bir takım ve kulüp olarak tabii ki anlıyoruz. Çok değerli, ama çok çok çok değerli teknik direktörleri, yöneticileri, futbolcuları, çalışanları oldu. Hayatta olmayanları var, hayatta olanlar var. Hepsini tabii ki saygıyla, sevgiyle anmak ve değerlendirmek isterim. Karşılığı Trabzonspor anlamında konuşulduğu zaman tabii ki o Karadeniz'in hırçın dalgalarıyla birlikte sanki özdeş gibi bir karşı duruşun, bu karşı duruşu tırnak içine alıyorum tabii. Karşı duruş, futboldan bahsediyoruz. Başka
1: tabii
2: bir şeyden
1: ki,
2: bahsetmiyorum.
1: Tabii ki, tabii ki.
2: Yoksa başka ne olabilir ki? İstanbul kulüplerinin, onlar da özellikle üçü için büyüklükleri konusunda bir tereddüt zaten yok. Ama Trabzonspor ortaya çıkana kadar onların ortaya koyduğu hegemonya, öyle diyeyim, futbolumuzu bir biçimde hem şekillendiren hem ağırlığı net biçimde hissedilen bir durum idi elbette. Ama Trabzonspor özellikle devreye girdikten sonra başka bir hikaye konuşmaya başladık. Üst üste bir şampiyonlukla başlayan o hızlı süreç ve bugünlere kadar gelen görüntü zaman zaman büyük, üç büyüklerle birlikte kıyaslama konusunda zaman zaman sıkıntılar yaşansa da, ama bu doğrudan skorlarla ya da elde edilemeyen sürekli şampiyonluklarla birlikte ifade etmeye çalıştığım bir şey bu. Sıkıntılar yaşamadı değil, yaşadı. Yönetimsel de sıkıntılar yaşadı. Ligde sıkıntılar yaşadı. Sıralamalarda sıkıntılar yaşadı, ama kısa bir süre önce de o uzun 38 yıl aradan sonra şampiyonluk tekrar elde etmeye

0: başladı, şunu konuştuk. Şimdi bunu yalnız sadece ben konuşmadım. Bunu kentte de spor medyasının içerisinde olan arkadaşlarımız da ya da bazı yöneticiler de zaman zaman dile getirdiler. O da şu, hani bir 38 yıl daha bekler mi beklemez mi diye. Ama benim inancım odur ki öyle bir bekleme söz konusu olmayacak, olmaz. Çünkü her geçen gün biraz tökezlemeler ufak tefek oluyor olmasına rağmen üstüne koyarak yürümeyi, yoluna devam etmeyi başardı. Şu andaki mevcut yönetimde bunun farkında, en azından geriye gitmeme ama üstüne koyma adına elinden geleni yapıyor. Teknik direktörleri de, futbolcuları da, yeni gelenler var, eskiler var. Onlarla birlikte bir şeyi ortaya çıkartmaya çalışıyor. Genel bir özet olarak ifade etmeye çalışırsam, evet, Trabzonspor bu ligin lokomotif takımlarından birisidir. Büyük takımlarından birisidir. Çok değerlidir. Her şeyiyle değerlidir. Kentiyle de değerlidir. Ve bu sezonda, hatta sezon öncesinde, bu sezonda öyle kimse elini kolunu sallayarak biz şampiyonuz diye şu anda şimdiden ilan etmeye kalkmasın. Gümbür gümbür de Trabzonspor geliyor diye de zaman zaman konuşuyorum.
1: Şimdi bir de Futbol Federasyonu'nun hani sezon başında bir kararı var, çipli top. Ama ne hikmetse evet, meblağ çok fazla deniyor, 7 milyon TL. Hani bunun ne kadar fazla olduğunu da konuşmak isteriz ellerindeki sponsorlara rağmen. Çünkü adaletçi...
0: İşte öyle büyük bir para değil bu futbol federasyonu,
1: evet,
0: için.
1: Evet, adaletli ve eşit bir tavır sergilenecekse eğer, böyle bir güvenilir bir lig olmasını istiyorsanız bunu koymak durumundasınız. Ama evet, bunu kullanacağız dediler ama ligin ikinci yarısında.
0: Hem birdenbire buna döndü, evet.
1: Evet, nasıl değerlendiriyorsun? Gerçekten yıllardır iyi bir gazetecisin. Futbol Federasyonu'nun içinden haberleri, midesinden haberleri alan birisin. Yani bu gerçekten sağlıklı bir karar mı?
0: Şimdi şöyle, aslında çipli topla birlikte bu offside kamerası, gol çizgisi kamerası vesaire gibi teknolojinin işin içine girdiğini tanıklık ediyoruz. Avrupa'nın majör liglerinde öğrendiğim kadarıyla, bunu gazete haberi olarak da okudum, çipli top hikayesi çok yaygın bir şekilde yok. Fakat şöyle, bizde tartışma kalemleri çok fazla olduğu için buna bağlı olarak hani en azından bazı itirazları, bazı yüksek perdeden ortalık karıştırıcı karşı koyuşları diyeyim, önlemek için böyle bir şeye kalkışmış olabilirler diye düşünüyorum. Ama şöyle, bir anda sezon başından sezon ortasına geçildi. Anlaşıldığı kadarıyla, şöyle diyeyim, bazı şeyleri dinliyoruz, anlıyoruz ama o kadar kaotik bir atmosferin içerisindeyiz ki biz hala. Hani bunu Dünya Kupası vesaire filan da özdeşleştirmeyeceğim tabii. Şöyle diyeyim, daha genel ifadelerle şöyle diyeyim. Şimdi bak, yeni futbol kuralları gibi kurallar değişti, bazı kurallar değişti ya da bazı değişimler oldu. Bunların uygulanmasıyla ilgili biz yapacağımızı ifade ettik. Fakat UEFA'nın karşı, bazı noktalarda karşı koyuşuyla doğru orantılı olarak, öyle anlıyorum ben, bazılarını da esneme. Örneğin ağzını kapatarak konuşursam,
1: evet,
0: FIFA kırmızı diyor, UEFA sarı şeklinde bağladı işi. Ama şöyle diyeyim, yani bunların bizim ligimizde uygulanmasını kaldırabilecek kapasitede bir hakem topluluğumuz var mı? Vallahi kusura bakmasınlar, ben hiç bu kanaatte değilim.
1: Aynı kanaatteyim seninle.
0: Evet, bunun, bak bizde vallahi kusura bak, şimdi ağır konuşmayayım sezon başı da, ama kesinlikle bunu kaldıracak bir hakem şeyimiz yok, topluluğumuz yok. Bunu ifade edeyim. Bununla birlikte o zaman ortaya sürekli 5 saniye geçti, 10 saniye geçti, ağzını kapadı, işte yerde fazla kaldı, 1 dakikadan daha az kenarda tuttu, 1 dakikadan daha fazla kenarda tuttu gibi şeylerden başlayacak bir yoğun tartışma ortamına gireceğimizi düşünüyorum. Hatta bunu şöyle de biraz daha geriye giderek de söyleyeyim. Bu VAR meselesi ortaya çıktığı zaman biz çok fazla VAR tartışacağız öngörüsünde bulunmuş da bir gazeteciyim. Onu da söyleyeyim. Hiç fark, en ufak bir sapma olmadan tırnak içinde aynen bunları sen de görüyorsun. Hepimiz yaşıyoruz. Şimdi burada çipli top meselesi de zaten bu sürecin içerisinde mümkün olduğu kadar az tartışmayı sağlayacak, teknolojiden de faydalanma isteği gibi görünebilir ama şöyle diyeyim, Futbol Federasyonu'nun içerisinde de, etrafında da, sağında da, solda da, akıl hocalarında da ya da işte direkt doğrudan içinde de konsensus sağlayabilecek, kulüpler birliğini de kastediyorum bunun içinde, konsensus sağlayabilecek, fikir birliği sağlayabilecek bir görüntü söz konusu değil. Karamsar konuşuyorum vallahi. Yine diyeyim, kusura bakmasınlar. Ama bize sundukları tablo bu. Dolayısıyla biz şimdi çipli topun da canını okuruz.
1: Evet.
0: Onunla da ilgili tonlarca tartışma ortaya çıkar. Hayır, çip oldu da olmadı da. Ki Dünya Kupası maçında bile biliyorsun şeye tele değdi top, değdi mi değmedi mi diye çipli top olmasına rağmen tartışmalar yaşandı. Bizde de bol miktarda tartışmalar olur. Ama bunların gibi şimdi futbol endüstrisi kavramı içerisinde hayatımıza girdiğine tanıklık ediyoruz şu anda. Biraz önce dediğim gibi majör liglerde özellikle fazlaca yaygın olmamasının sebebi oradaki futbolcu, teknik direktör, hakem ağının, hatta federasyonlar ağının ortaya koyduğu tablo zaman zaman sorunlu, tartışmalı işler olsa bile minimal ağırlıklı olarak kaotik olmayan bir süreç olduğu için ihtiyaç duymuyor.
1: Doğru.
0: Şeklinde yorumlanabilir buna. Ama bizde bunlar ne ki, çipli top değil, 3 tane çipte koysan mutlaka tartışılacak bir şeyler ortaya çıkar. Bu bir. Bir şey daha ilave edeyim izin verirsen.
1: Tabii
0: çok
1: ki.
0: Çok çabuk bir şekilde.
1: Tabii.
0: Bu FIFA başkanının hani şu Dünya Kupası'nı ve Dünya Kulüpler Kupası'nı özelleştirerek şirkete verme hikayesi tartışması çıktı biliyorsun.
1: Evet.
0: Ve bu UEFA'nın ve diğer bazı konfederasyonların yoğun itirazıyla geri çekti bunu şimdi FIFA.
1: Evet.
0: Ama Infantino büyük ihtimalle gelecek seçimde aday olamaz diye düşünüyorum. Bunu da parantez içinde söyleyeyim. Şunun için söylüyorum bunu. Yani futbolun tamamen saha içindeki endüstriyel görünümüyle birlikte saha dışındaki endüstriyel görünümü de çok fazla kafa karıştırıp dikkat çekip futbolu sanki başka bir şeymiş haline süratle itmeye başladı. Çok yaygın bir şekilde görüyoruz. O yüzden bu hani çipli top söylendiği zaman vay be nasıl bir şey ki acaba diye ilgimizi çekiyor ama bu endüstriye futbol kavramı içerisinde elinde sonunda bütün ülkelerde uygulanabilecek ve bir futbol topu endüstrisinin de başka türlü futbol kamuoyunun önüne atacak bir süreç gibi yorumluyorum. Bizde bir işe yarar mı? Şöyle diyeyim sevgili Yüce, inşallah yani öyle söyleyeyim.
1: Şöyle ki şöyle diyeyim, 15.30'da da Sebahattin Devecioğlu profesör doktor.
0: Çok iyi tanırım.
1: Evet. Onunla FIFA'nın bu tarzını, tavrını konuşmuştuk. Sen hatırlarsın. Yanlış hatırlamıyorsam 1984'te Los Angeles Olimpiyat Oyunları. Yanlış hatırlamıyorsam tarihini. Bu Olimpiyat
0: Los Angeles doğru.
1: Evet. Olimpiyat Oyunları için Amerika değişik spor dalları koymak istedi, yayınını çok pahalıya satmak istedi, bir teknoloji şovu yapmak istemişti. Bu biraz geri tepmişti olimpiyat açısından. Ardından 1994 Dünya Kupası'nda da bunu yapmaya çalıştı. Hatta Super Bowl gibi olsun, işte evet. Başka bir tarzda olsun, naklen yayınını çok pahalıya satmak istedi. Geri tepti. Diyeceksin ki bunlar olmadı mı? Evet oldu. Paris Olimpiyat Oyunları'nda da break dansı koydular olimpiyatın içine. Evet şov, evet. Ticaret odur budur. Amerika'nın da denemesi anladığım kadarıyla FIFA ile birlikte kol kola ticarileşme, görsele özellikle su molasıyla ben NBA tarzında bir spor branşına döndüğünü düşünmeye başlamıştım. Hep bu denemeler oldu esasında. Yıllar içinde de oldu, olmaya da evet. Devam edecek ama biz şimdi, hani evet. Sahanın içinde kalmak istiyoruz.
0: Şimdi şöyle, sen NBA bari bir şeye döndüğünü düşünmeye başladım derken tam bu anlamda döndü zaten.
1: Döndü.
0: Yani, ama Dünya Kupası başları için döndü. Bizde şimdi böyle bir uygulama olmayacak.
1: Evet.
0: Böyle bir şey, UEFA da buna karşı çıkıyor. Bu şekilde açıklamalar oldu. Fakat kimse inanamadı, şaşırdı herkes zaten. Sırf reklam hikayesiyle ilgili. Şimdi bu şeylere satma, yani Dünya Kupası'nı ve Dünya Kulüpleri Kupası'nı satma fikrinin içinde de
2: Bunu konuşuldu, çeşitli medya alanlarında yazıldı, çizildi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın oğlu ve onunla

0: birlikte olan bazı insanların şirketleriyle alakalı, evet, olduğuna ilişkin şeyler çıktı. Şimdi Infantino şu anda mevcut Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'yla işbirliği yaparak bir futbolu, senin de söylediğin gibi, bir endüstriyel enstrüman noktasında daha abartılı bir şekilde kamuoyunun önüne atmak istiyorsa şu an itibariyle ters tepti. Bir de hatırla, evet, bir Süper Lig kurulması hikayesi de çıkmıştı.
1: Hatırlarım.
0: Evet, çok kısa bir süre önce bu. Orada, evet, da bir tepki oluştu ve reddedildi. Şimdi 94'teki olimpiyatlardaki meseleyle 84'teki olimpiyatlardaki meselenin açılımı bir açıdan şöyle başka bir boyutu da var. O da şu, Olimpiyat Komitesi, IOC yani Uluslararası, tabii, Olimpiyat Komitesi, halkın daha çok izleyebileceği branşların ve özellikle genç nüfusun izleyebileceği branşların olimpiyatlara girmesi için bir çaba içerisinde tavır sergiliyor. Hatta çok kısa bir süre önce güreş kalkıyordu, halter, evet, kalkıyordu,
1: evet,
0: boks kalkıyordu. Hala da kalkma ihtimalleri,
1: tabii,
0: var. Bunlar geçerli sürüyor. Gerçi Amerika güreş için çok bastırıyor. O biraz daha güç almış oldu. Kafkas bölgesindeki ülkelerin özellikle kalkmasın çabasına destek gibi göründü ama şöyle diyeyim. Tırmanma var biliyorsun.
1: Biliyorum.
0: Yeni konulan branşlardan.
1: Evet.
0: Bu breakdance, ama breakdance da kalkıyor şimdi. Demek istiyorum ki.
1: Ya breakdance nedir? Lütfen lütfen özel. Ya bu nasıl bir şeydir?
0: Evet, bu şeyi abartıyorlar ama şunu da söyleyeyim sana. Bak, bazı branşlarda televizyonda insanlar izlerken izlemekten kaçmasın diye kural değişiklikleri yapıyorlar.
1: Evet.
0: Teniste yaptılar bunu, voleybolda yaptılar, masa tenisinde yaptılar, güreşte yaptılar. Demek istiyorum ki hani kamuoyuyla doğru orantılı bir hareket içerisinde olmuş olmak istiyor olabilirler. Ama iş endüstrileşme ve elektronik sistemi işin içine kattığımız zaman, senin de söylediğin gibi, biz sahada kalmak istiyoruz kavramı birdenbire başka bir boyuta çekiliyor. Bundan da hiç vazgeçme niyetleri varmış gibi de gelmiyor bana, doğrusu.
1: Aynı fikirdeyim. Aynı fikirdeyim.
0: Yani
1: aynı
0: böyle
1: fikirdeyim.
0: Böyle devam edecekler kanaatindeyim.
1: Peki, dün Sayın Aziz Yıldırım'ın bir açıklaması vardı. Yabancı futbolcu sınırlaması ile ilgili 10+4. Evet. 10+4 için mücadele ediliyor şu anda. İşte bu 12+2
0: olsun, evet,
1: gibi. Ama bir anda dedi ki Sayın Aziz Yıldırım, önümüzdeki sezon 8+2 için mücadele edeceğiz. Şimdi bu nasıl bir şey? 10+4, evet, ama önümüzdeki sene 8+2. Yani bu nedir sizce?
0: Ya yapmamalarını çok fazla söylediğim, söylemeye de devam edeceğim bir şey. Bu şöyle. Yani bizde futbolcu yetişmesi konusunda radikal bir problem yok. Biz sadece futbolcu yetiştirmek için aslında samimi bir çaba içerisinde miyiz sorgulamamız gerekir. Antrenörlerimiz sorunlu. Doğru düzgün antrenörümüz yok. Sporcu yetiştirebilecek.
1: Evet.
0: Bütün branşlar için,
1: evet,
0: söylüyorum bunu.
1: Evet.
0: Çok büyük sorun bunlar. Altyapı anlamındaki bütün işler, hep konuşuyoruz bunu. Transfer harcıyorlar, oraya gelen destekleri, paraları, kulüpler vesaire vesaire. Şimdi evet, gerçekten bu şu. Yani bu Avrupa kupalarında temsil eden takımlar kendi bütçeleriyle doğru orantılı olarak bir şeyleri daha fazla yapmak istiyorlarsa yapabilirler. Buna niye engel olunuyor ki? Ayrıca da Türk oyuncu oynatmak isteyen de oynatsın. Kim engel oluyor buna? Benim o söylemeye çalıştığım argümanların benim mantığım içerisinde bir şeyi yok. Fakat ilginç bir şekilde bazı kesimlerden, işte Türk futbolcusu yetişmiyor, bazı kesimler başka türlü, işte sahada İstiklal Marşı'nı söyleyecek oyuncumuz yok diye, yani böyle şeylerle sulandırılmaya çalışıp bizim İstiklal Marşı'mızla futbolcu sayısının arasındaki bağı nasıl kurduklarını da anlamadan ifade ediyorum bunu. Dolayısıyla şaşkınlıkla takip ediyorum ama sonra diyoruz ki işte Avrupa sıralamasında şu olduk, kaybedince bu olduk. Bu gerçeklik de karşımıza çıkıyor. Şöyle diyeyim, ben futbolumuzun da doğru düzgün yönetildiğini hiç düşünmedim bugüne kadar.
1: Evet.
0: Kulüplerin de doğru düzgün yönetildiğini hiç düşünmedim. Dolayısıyla ortada bir şey var ama ne olduğunu vallahi bazen karıştırıyoruz, öyle söyleyeyim.
1: Lütfü Özel, gerçekten Türk futboluna sekte vuruyor bunlar. Büyük bir darbe vuruyor. Bu çok yanlış bir şey. Yani bu ne diyeyim, bir 5 yıllık 10 yıllık planlar yapılması gerekirken 1 yıllık planlamalarla nasıl yola çıkacaksınız? Kulüpler
0: ne
1: yapacak?
0: Rakamları, Bu rakamları daha önce ifade ettiler ama kulüp

0: Kürtler itiraz ediyorlar. Niye daha önce itiraz etmediniz diyorlar. Doğru, bu itirazda da bir haklılık var da bunun Fatih Terim bu Türkiye Futbol Direktörü olarak unvan aldıktan sonra bir şey ortaya koydu. O gidiyordu. Onu niye bozdular? Onu anlamadık. Sonra başka bir şey geldi, o bozuldu. Yani bu anlamda istikrar, bir ileri görüş, doğru değerlendirme, doğru analiz etme gibi şeylerimiz yok maalesef. Şimdi işte şunu aldık, bunu aldık. Sadece transfer hikayeleri üzerinden bir futbol öyküsü kurmaya çalışıyoruz. Şu şampiyon olacak, bu şampiyon olacak diye. Halbuki Dünya Kupası'nı değerlendirirken biz Dünya Kupası'ndaki futbolun ortaya koyduğu gerçeklik, sistemle oynarsanız, bir sisteminiz oluşursa ortaya koyduğunuz iş size başarı getiriyor gibi denebilecek bir şeye ulaştık, fikir bütünlüğüne ulaştık. Biz neredeyiz, onlar nerede diye bakıyorum. Evet. Bu da ama şöyle diyeyim, bir şey de değiştiremiyoruz. Yani itirazlarımız var elbette, konuşuyoruz. Fakat herkes futbol için özellikle söylenebilecek bir şey bu. Futbolda herkes kendi söylediğinin doğru olduğunu zannediyor, öyle düşünüyor. O yüzden diyoruz Türkiye'de 85 milyon teknik direktör var diyoruz işte.
1: Şimdi Eylül'ün ortasından itibaren de milli takım için özellikle toplanmaya başlayacak milli takım kadrosu. Şimdi Montella değiştirmek istemiyorlar Montella'yı şu anda. Montella'nın yanındaki kadroyu güçlendirecek özellikle teknik direktör yardımcıları olarak, hani mentor, taç atışı için antrenör, serbest vuruş antrenörü, kalecinin uzaktan gol yememesi için gereken antrenörler gibi, bu güçlendirilecek mi? Eğer güçlendirilecekse ki İbrahim Kırkayak arkadaşımız, milli takım muhabiri, bunun çalışmaları var dedi. Peki biz 24 sene beklemişken, bu Dünya Kupası'na giderken niye bunlar düşünülmedi?
0: Ama biraz önce söylemeye çalıştığım şeyin başka bir başka kelimelerle açılımı bu. Nedir? Öngörü, planlama, strateji, bundan 10 sene sonra neler olabileceğini öngörme.
1: Evet.
0: Bunları yapabilecek kapasitede, liyakatta elemanlar. Şimdi milli takım Montella'nın yanına koymaya çalışılan antrenörler şu takımın eski futbolcusu, takımın eski futbolcusu, işte 21'e şu takımın eski futbolcusu, 19'a bu, 17'ye bu, bu şekilde gidiyor. Yoksa bu çok iyi bir teknik adam ya da bu çok iyi kendisini geliştirmiş noktasında bir bakış açısıyla bakılmıyor ki bu işe. Yoksa biz aslında bundan önceki jenerasyonların içerisinde pek çok oyuncuyu kaybettik ya. Arda'yı beğenmeyen takım antrenörüne tanıklık ettik.
1: Evet.
0: Dolayısıyla bu saçmalıktan, bu ahbap çavuş ilişkisinden, bu işte adamcılıktan vesaireden filan kurtulmadığım sürece, ne kadar basit şeylerden bahsediyorum.
1: Evet.
0: Bu saçma sapan şeylerden bahsediyoruz. Bunlardan kurtulmamız gerekiyor. Bunun için de aslında bunlardan kurtulduğumuz zaman MHK'si de doğru düzgün işler, hakemleri de doğru düzgün işler, kimse baskı altında olmadan sadece işini yapma gayreti içerisinde olursa başka bir şeyi konuşmaya başlarız. Sistem dediğimiz şey de bu zaten.
1: Evet.
0: Bunlarla bir araya gelip haşır neşir olmadıktan sonra biz hala böyle konuşmaya devam ederiz.
1: Lütfü Özel, çok teşekkür ediyorum.
0: Ben de teşekkür ederim.
1: Zaman ayırdın, programımıza konuk oldun. Kolaylıklar diliyoruz, iyi akşamlar.
0: Görüşmek üzere, iyi haftalar diliyorum.
1: Sağ olun, teşekkürler. TRT Spor yorumcusu Lütfü Özel bizlerle birlikte oldu sevgili dinleyiciler. Şimdi saat 18'de reklamımız var. Hemen ardından da şarkımız var ve şarkının ardından tekrar spor gündeminde son bir saate gireceğiz.
2: Reklamlar.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Kamera, tamam. Kulaklık, pasaport.
5: Dur. Türk Hava Yolları Gençlik Kulübü ile millerini almayı unuttun.
4: Gençlik Kulübü mü?
5: Tabii ya. Türk Hava Yolları Gençlik Kulübü. Şimdi her uçuşta 125 daha fazla mil ve gençlere özel avantajlar yol boyunca seninle. Daha fazlası için turkishairlines.com'a tıkla, dünya kadar yaşa.
6: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.

0: Aziz.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Emin ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Reklamlar.
4: Ormanlarla birlikte ciğerlerimiz yanıyor. Nefes alabilmek için ormanlara ihtiyacımız var. Ağaçlar yoksa, bitkiler yoksa, hayvanlar yoksa, insanlar da olmayacak. Ormanlarımızı koruyalım.

Gündemi devam ediyor. Saatimiz 18.05'i gösteriyor sevgili dinleyiciler. Yavaş yavaş programımızın son 55 dakikası içine girdik. Şimdi teknik direktör Sayın Adnan Şentürk telefon hattımızda.

0: Adnan Şentürk, hoş geldiniz.
1: Merhabalar Yüce Bey, hoş bulduk.
0: Şimdi siz bildiğim kadarıyla Trabzon'dasınız.
1: Evet.
0: Ve Trabzonspor'un da bugün 59. yıl dönümü. Şimdi Trabzon'da yaşayan, Trabzon'u bilen, ki bunu Celal Kıbrızlı'dan öğrendim, Trabzon'da olduğunuzu biliyordum. Trabzonspor'un Türk futboluna, özellikle Türk sporuna katkısını nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: Evet, tabii ki bu benim için de cevaplaması çok hoş, çok güzel bir soru. Özellikle böyle bir günde şehir merkezine gidemedim doğrusu. Şu anda yayladayım.
0: Evet.
1: Yayla turizmi yapıyorum daha doğrusu bu
0: harika
1: dönemde. Sislerin içinde, çiseleyen bir ortamda, 15-16 derecelik bir hava ısısında çok güzel bir durum var burada. Umarım siz sıcaktan pişmiyorsunuzdur Ankara'da, ki bildiğim kadarıyla son dönemlerde Ankara'da da hava fena değil.
0: Evet.
1: Trabzonspor ülkemizde futbol anlamında aslında birçok yeniliğe çığır açmış çok özel bir kulüp. Ve şimdi günümüzde bahsedildiği zaman Trabzonspor'dan dünyanın en önemli şehir takımı olarak bahsedilir. Buna bir tek rakip olarak işte Napoli gösterilir zaman zaman. O da tabii ki Maradona'nın da oraya gidip orada farklı bir ortam yaratmasıyla. Dolayısıyla bu 59 yıl içinde Trabzonspor Türk futbolunda sadece şampiyonluklar kazanmadı. Ama önce o şampiyonlukla başlayan olabilir, bu başarılabilir duygusunu kendi oyuncularıyla, kendi şehrinden, kendi yöresinden yetişen oyuncularıyla başardığı için çok özel ve çok önemli bir yere sahip. Bu imkansız gibi görülen, çok kolay olmadığı düşünülen şey o dönemde Trabzonspor tarafından üst üste başarıldı. Tabii bunda şehrin karakteri, olaya bakışı, oyuncuların hırsı, dinamizmi, teknik adamların aidiyet duygusu, hepsinin Trabzonlu oluşu ve bir şeye dört elle sarılma anlamındaki kararlılıkları çok etkili oldu. Bunu sürdürülebilir hale getirmeleri çok daha etkiliydi. Yani bir şampiyonluk elde ederseniz ondan sonra onun devamını getirmek son derece zordur. Ben çok küçüktüm, şunu hatırlıyorum, Ankara'da PTT ile Trabzonspor'un ikincilikten yükselme adına ligin son maçı vardı.
0: Hatırlarım.
1: Ve evet, ben abim beni o maça götürmüştü. Salkım saçak, insanların tribünlere sığmadığı, taştığı, düştüğü, döküldüğü bir maçtı. Yani o çocuk aklımda hiç unutmadığım bir maçtı ki, ne kadar büyük bir tesadüf ki futbola PTT genç takımında başladım birkaç yıl sonra.
0: Evet.
1: O da çok enteresan bir durumdu. Ben o gün Trabzonspor'un 1-0 kaybettiği o maçı tribünden izlerken, tabii ki Trabzonspor taraftarlarının içinde o çocuk yaşında onların ne hissettiğini görmek, onlarla beraber aynı duyguyu yaşamak, o atmosferden çıktıktan sonra hemen çok kısa bir sürede bu noktaya gelmesini ancak bugün yorumlayabiliyorum.
0: Evet.
1: Yani o gün bunu yorumlamak çok mümkün değildi. Çünkü artık yıkılmış, çok inandıkları bir şeyi son anda kaybetmiş bir taraftar grubunun takımını hiç bırakmaması, çok yüksek aidiyet hissetmesi ve ülke futbolunda çok önemli bir yere konumlanması, daha sonraki yıllarda şampiyonluklarla beraber milli takımlara çok sayıda oyuncu göndermesi, daha sonra Türk futbolunda çok önemli yerlerde yetiştirdiği antrenörleri, futbol adamlarını konumlandırması ve bugün günümüzde hemen hemen her takımda birden fazla oyuncu olup, Trabzonlu oyuncu olup 61 numara için verdikleri kavgaya bazen tanık oluyorum çalıştığım takımlarda.
0: Evet.
1: Dolayısıyla böyle bir rüzgar ve bugünkü adı da zaten fırtına, gurur duyduğumuz ülkemizin çok önemli, benim de kendi şehrim olması sebebiyle çok özel hisler içinde olduğum bir takım. Kısaca böyle toparlayabilirim.
0: Şöyle ki gerçekten çok hani ben de bu çıkışını özellikle İkincilikten birincilik, yani şu andaki süperlik gibi düşündüğümüz zaman gördük. Hani birincilikte dedik ki evet geldiler, bir renk olarak geldiler ama durmadılar. Gerçekten kendi çocuklarıyla şampiyonluklar yaşadılar. O taraftar hiçbir zaman umudunu yitirmedi. Hep şampiyonluk yaşadı, kendi çocuklarıyla yaşadı. Aynı zamanda hatırlarım ben Liverpool'u 1-0 yendikleri maçı hatırlarım ben. Inter'i yendikleri zamanı hatırlarım ben. İyi kadrolarıyla Trabzon'dan, Arda Aker'den.
1: Barcelona'yı da ilave edelim.
0: Efendim?
1: Barcelona'yı da ilave edelim.

0: filan evet. dedim ona iki ara.
1: Yani oralardan Avni Aker'e gömdüklerini biliyoruz. Yani bu başka bir şeydi, başka bir zihniyetti, başka bir aidiyet, başka bir hedef de esasında. Türk futbolu için bilmiyorum, bunun gibi birçok örneğinin de olmasını istiyorum esasında. Bu bir öyküdür. Yani futbolun gerçekten başarı öyküsüdür. Hani nice yıllar diliyoruz biz Trabzonspor'a, her spor dalında, her zaman.
0: Evet, Trabzonspor taraftarıyla, şehriyle bunu kolay kolay bırakmaz, terk etmez. Hangi pozisyonda olursa olsun ki kolay kolay alt pozisyonlara düşmez. Kararlılıkla hep yukarıya doğru giden, ivmelenen, zaman zaman bocalayan,
1: evet.
0: şampiyonluk yaşayamadığı dönemlerde bir takım travmalar yaşayan, bu travmalara çok takılan, ve bu takılma nedeniyle de biraz geri kalan, asıl hedefinden uzaklaştığı dönemler olan bir takım. Ama artık son yıllarda özellikle en son şampiyonluk kazanmasından sonra Trabzonspor'da nasıl söyleyelim, sıkışmış olan o gazın boşalması, bir rahatlama, bir güven ortamının yeniden oluşması ve evet biz tekrar şampiyon olabiliriz. Bizim İstanbul takımlarıyla aramızdaki bütçe farkımız ne olursa olsun, biz doğru planlamalarla, bu kadro yapılanmasındaki akılcı eylemlerle ve inançla bu işi kotarabiliriz düşüncesi tekrar geri döndü. Son birkaç yıldır da yeniden yapılanma ve birkaç yıllık sürece yayılan daha güçlü bir Trabzonspor hedefine aslında aynı zamanda genç oyuncuları kazandırıp dünya futboluna yönelik de hem ekonomik anlamda kazanımlar elde etmesi, hem bu oyunculardan yararlanıp ondan sonra bunların başka takımlara transfer olmasıyla da Avrupa'da böyle bir misyonda yüklenmeye başladı. Bu sezonki transferleri, erken yaptığı transferlerin daha takıma gelmeden ederinin artması çok doğru ve akılcı bir yolda olduğunu gösteriyor. Bütün mesele bir takım sansasyonel davranışların içine girmeden, bu kararlılığı bozmadan, taraftarın da sabırlı olarak buna sahip çıkmasıyla, bunun birkaç yıla daha yayılması ve altyapıdan da yetiştirdiği oyuncuları kullanabilerek, bunların arasına katarak, işte o zaman gerçek anlamda sürdürebilir başarıyı elde etmesiyle çok daha kalıcı olacaktır diye düşünüyorum.
1: Benim en büyük tedirginliğim şu, hani Avni Aker'de maç yayınlarına da gittim. İstanbul'da özellikle Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Sarıyer'le oynadıkları maçlara da gittim ben. Çok fazla. Karagümrük'te oynadığı, İnönü Stadı'ndaki maçlara da gittim. O zamanki seyircisi, bağlılığı, aidiyeti çok farklıydı. Özellikle Avni Aker'den çıktıktan sonra Trabzonspor'un taraftarında takımının golü yedikten sonra mırıldanmaya başlaması, aynı zamanda o yeni stada devamlı gitmemesi, mağlup olduğu zaman veya herhangi bir beraberlikte takımına biraz sırtını dönmesi ya da az ilgi göstermesi biraz beni üzüyor esasında bir futbol sever olarak. Hani bunu da düzeltirse, hani yemede yanında yat derler ya, gerçekten çok büyük bir başarıyı taraftarıyla birlikte yaşayacaklar en kısa zamanda Trabzonspor.
0: Umarım düşündüğünüz, söylediğiniz gibi olur. Ben de sizinle aynı fikirdeyim. Zaman zaman ben Trabzonspor takımına karşı Avni Eker'de rakip olarak maçlara çıktım.
1: Evet.
0: Oradaki atmosferi biliyorum. Ama zaman zaman da çalışmadığım dönemlerde o tribünden maç da izledim. Hatta o izlediğim maçlar içinde dayanamayıp itirazda bulunduğum anlar da oldu. Özellikle Trabzonspor altyapısından yetişmiş genç oyuncuların sahada yaptıkları en basit, en ufak, çok
1: evet.
0: kolay bir hatanın bile affedilmediğini,
1: evet.
0: tribünlerin bir anda çok yüksek tepki gösterdiğini, aynı tepkiyi diğer oyunculara göstermediğini gördüğümde, altyapıdan yetişen oyunculara, o kendi çocuklarına karşı biraz hoyrat tavırlar içinde olduklarını görmek beni doğrusu daha fazla üzdü. Ve ben naçizane orada, en azından bulunduğum maçlarda bu durumu yaşadığımda, hemen yakın çevremdeki insanlara bu konuda tepki alacağımı bilerek uyarıda bulunmaya çalıştım. Herkes birbirini kontrol ederek kendi topraklarında, kendi çocuklarına ve daha gelişmeye ve güvene ihtiyacı olan o gençlere sahip çıkılması gerektiğini düşünüyorum. Bu tür handikapları yaşıyoruz. Trabzon insanı, Trabzon'un taraftarı da değil, yani genel anlamda insanı,
1: evet.
0: hep başarıya alışmış, başarısızlığı kabul etmeyen, en ufak bir hatayı dahi o anda büyük bir tepkiyle, bir reaksiyonla karşılayan bir tutum içinde, eğer bütün bunlarda daha hoşgörülü bir yaklaşım sergilerse, ki bu sezon onu söylemeliyim Yüce Bey,
1: evet.
0: bazı maçlarda maç

0: berabere bittiği halde, hatta kaybettiklerinde de evet. Tribünde taraftarlar oyuncuların gelmesini bekledi, onları destekledi, teşvik etti, alkışladı. Nihayet bunun sonunda genel anlamda yakaladıkları bir nokta vardı ki o da şampiyon olabiliriz noktasına geldiler. Ama son haftalarda bunun belki bir takım nedenlerle kaybetmiş olabilirler. Bu konuşulur, tartışılır, buradan dersler çıkartılabilir ama takıma sahip çıkmanın takımın motivasyonunu ne kadar arttırdığını, oyuncular üzerinde onlara ne kadar sorumluluk yüklediğini ve o sorumluluğu taşımak adına da oyuncuların bunu kabullenip daha çok mücadele ettiğini ondan sonraki müsabakalarda da gördük. Aklın yolu bir, umarım bu anlamdaki eksiklik kapatılarak takımın takıma olan desteğin artık olarak devam etmesi sağlanır.
1: Peki şimdi Galatasaray 4 senedir şampiyon. Transfer evet bir futbolcuyu aldı. Ugo Çukwu diye. Şimdi transfer yapmadığı için Dursun Özbek özellikle çok eleştiriliyor Sayın Dursun Özbek. Aynı zamanda kadronun eksiklerinin olduğu söyleyen spor yazarları var. Siz nasıl buluyorsunuz kadronun yapılanmasını? Çünkü 60-70 maç oynayacak hem lig hem Avrupa hem kupa. Bunun için bu kadro yeterli mi? Ne tür eksikleri var sizin gözünüzden bir teknik direktör olarak?
0: Şimdi Galatasaray takımı geçen sezonu bitirdiği takım kadrosundan Icardi dışında eksilen oyuncu bildiğim kadarıyla yok.
1: Ahmet var Kutucu mı? Gitti.
0: Ahmet Kutucu evet ama çok kullanılan bir oyuncu değildi.
1: Evet.
0: Icardi de daha önce yaptıkları hizmetin karşılığında oyunun son bölümlerinde değerlendirilen bazı maçlarda da Osimhen'in yokluğunda ilk 11 oynamasına rağmen çok etkili olamayan bir konuma gelmişti. Böyle baktığımızda Galatasaray geçen sezon en son şampiyon olan kadrosunu muhafaza ediyor diyebiliriz.
1: Doğru.
0: Sadece buraya destek oyunculara ihtiyacı var diye de düşünülebilir. Kulübün buradaki planlamasının ne olduğunu kendileri açıklamadığı sürece ancak tahminen yorumlayabiliriz.
1: Evet.
0: Yani eldeki kadronun yeterli olduğunu şöyle düşünebilirler. Örneğin Barış Alper birden fazla pozisyonda oynayabiliyor. Lemina orta saha oynadığı gibi stoper de oynayabiliyor gibi bazı oyuncuların birden fazla pozisyonu çok etkili oynayabilmesi ve oralarda da çok randımanlı oynaması, acele ederek bir an önce takıma oyuncu katmak adına onları bir takım çabanın dışında tutabilir. Ama ben hala Galatasaray takımının motivasyonunu yükseltecek, özellikle taraftarının ilgisini arttıracak ve bir oyuncuyu başka bir pozisyonda da denemek yerine net mevkisinin oyuncusu olarak kullanacağı bir veya birkaç oyuncu transfer edeceğini düşünüyorum. Bunun için acele etmemesinde kabul edilebilir nedenler var. Avrupa Kupası'na direkt Şampiyonlar Ligi grubundan katılacağı için şu dönemde acele etmiyor olabilir. Ve transfer piyasasıyla ilgili de bu kadar deneyimden sonra bir takım tecrübelerle hareket ediyor olabilir. Yani piyasanın biraz daha düştüğünde bazı oyuncuların belirledikleri bazı oyuncuların değerinin kulüpler açısından biraz daha aşağı çekildiğinde belki ekonomik olarak bir hesap içinde olabilirler. Bunları bilemediğimiz için sadece bunun yorumunu yapıyoruz. Ama kadro yeterliliği konusunda her şeyden önemlisi istikrar. Geçen seneki kadroyu devam ettirmesi, bütün mesele onun motivasyonunu yüksek tutarak tekrar yeni bir hedefe odaklayabilme gücünü, becerisini gösterirlerse bence şu anda çok önemli bir handikap gözükmüyor. Ama takımın kendi içinden sorunları çözdüğü yerler olmasına rağmen, örneğin forvet arkasında 10 numara gibi yorumladıkları pozisyonda birkaç oyuncuyu oynatabilecek olmalarına rağmen direkt oraya özgü bir oyuncu alıp hani biraz daha krema ve tarafları da cezbedecek bir oyuncunun peşinde olduklarını düşünüyorum. Bunun dışında stoperle ilgili hep bir oyuncu daha arıyorlar ama kullanamadıkları stoperler var. Yani sakatlıktan çıkmayan hala sakatlıktan kurtulduğunda çok randımanlı olabilecek oyuncuları var. Ben Galatasaray'ın acele etmemesini doğru buluyorum. Bir önceki senenin kadrosunu istikrarlı bir şekilde devam ettirerek 5. şampiyonluğun peşine gidebilmesini ve 5. şampiyonluğu artı Şampiyonlar Ligi'nde geçen senenin de üzerine çıkabilecek bir hedefi sağlıklı bir şekilde koyarak bu motivasyonla yine başarılı olabileceklerini düşünüyorum doğrusu.
1: Peki şu var, Osimhen'in özellikle tek başına kalması, bunun yanında evet Barış Alper Yılmaz da orada oynayabiliyor, bunun yanında Yunus Akgün de oynayabiliyor ama

0: tek başına kalması, bunun yedeklenmesi için transfer yapmak veya ne tip bir santrofora ihtiyacı var ya da forvete?
1: Şimdi geçen sezon aslında Osimhen'in olmadığı karşılaşmalarda Galatasaray takımının ne kadar sorun yaşadığını gördük.
0: Evet.
1: Osimhen'in olduğu maçlarda da nasıl fark yarattığını biliyoruz. Hatta bazı kötü oynanan maçlarda Osimhen'in ortaya çıkıp sonucu değiştirebilecek eylemleri tek başına yapabildiğini ve bütün takımı da arkasından sürükleyebildiğini de gördük. Dolayısıyla Osimhen değerinde bir oyuncuyu aynı pozisyona almak elbette mümkün değil. Çok akılcı da değil. Ama Osimhen'le beraber zaman zaman oynayabilecek, zaman zaman Osimhen'i dinlendirip kullanabileceği ve herhangi bir problem olursa da onun yerinde oynatabileceği, şu anda elinde sadece bildiğim kadarıyla Barış Alper var ki Yunus Akgün o pozisyonda oynayamaz.
0: Belki evet,
1: arkadaki pozisyonda kullanılabilir ama santrafor pozisyonunda kullanılabilecek başka bir oyuncusu yok. Muhtemelen o rahatlık Barış Alper'in de orada oynayabileceği güvenle özellikle Galatasaray takımında o pozisyonda etkili oynadı. Her ne kadar milli takımda hatırladığım kadarıyla bir Hırvatistan'da 1-0 yendiğimiz karşılaşmada ki çok önemli bir müsabakaydı, o pozisyonda oynadı. Hatta golü de Barış Alper attı. Ama onun dışında milli takımda orada çok etkili olamadı. Fakat Galatasaray'da özellikle Okan Hoca'nın onun yapısına uygun santrafor pozisyonunda kullandığı dönemlerde, hele hele savunma arkası koşusu planladığı oyunlarda ki böyle de bir Fenerbahçe maçı var Yüce Bey, hatırladım. 3-0'lık maç,
0: evet,
1: ki Barış Alper'in çok etkili savunma arkası koşularıyla kazandığı bir maçtı. Dolayısıyla Barış Alper'i orada iyi kullanabileceğini, yeterli olabileceğini düşünmekle beraber muhtemelen siz hatırlattığınız için şimdi daha sağlıklı bir şey söyleyebilirim. Öncelikli pozisyonda santrafor olabilir. Yani transfer için bir 10 numaradan ziyade,
0: evet,
1: daha doğrusu daha öne geçirebileceği iyi bir santrafor olabilir. Bu santrafor daha önce denenmiş, oynanmış ve başarılı olmuş. Örneğin Icardi kalitesinde olmasa da oyun yapısı olarak benzer, belki bir alt kalibrede ama genç ve yarınlara yönelik de Galatasaray'ın içinde bulunabilecek bir oyuncuya da gidilebilir. Direkt Şampiyonlar Ligi performansı için etkili, yarışmacı ve rekabetçi bir oyuncu da oraya tercih edilebilir. Tabii bütün bunlar kulübün bütçesiyle ve teknik adamın planlamasıyla da direkt ilgili şeyler.
0: Peki Beşiktaş'ta Avrupa Kupalarında maça çıkacak Perşembe günü. Nasıl bir karşılaşma bekliyorsunuz? Özellikle fizik gücü yüksek olan bir takımla karşılaşmıştı. Yine fizik gücü yüksek, fizik kondisyonu yüksek bir takımla karşılaşacak. Bu birer hafta arayla bu performansı gösterebilir mi Beşiktaş? Özellikle deplasmanda oynayacak.
1: Beşiktaş'ın oynayacağı rakibin Tromsø gibi çok yine güçlü bir,
0: evet,
1: takım karşısında, yani fizik olarak daha güçlü, enerjik, dinamik bir takım karşısındaki maçlarının geniş özetlerini izledim özellikle ve orada gördüğüm gerçekten sizin de bahsettiğiniz gibi klasik Çekya futbolunu özetleyebilecek bir takım. Fizik olarak güçlü, yüksek oyunculardan oluşuyor. Yan toplarda çok başarılılar, yani akan oyunda, sadece duran topta değil, akan oyunda da oyunu iç koridora kadar getirip orada yükselttikleri toplarla goller atabilen ve pozisyonlar bulabilen bir takım. Dinamik ve klasik Orta Avrupa takımlarında uygulanan orta sahadan driplingle rakip alana geçiş, tempo driplingle rakibin savunma dengesini bozup son anda çıkartılan paslar ve arkaya koşularla da etkili olan bir takım. Söylediğiniz gibi Michelin belki bundan bir kalibre üstün geçen seneki performansı,
0: evet,
1: göz önüne alındığında, ama bir önceki rakipte oynanan maçlarda rakibin çok uzun süre 10 kişi oynadığını unutmamak lazım.
0: Evet.
1: Yani birinci maçta nereden bakarsanız bir 80 dakikadan fazla belki, ikinci maçta da hiç değilse 50-55. Dakikalarda gördüğüne göre en az 40-45 dakikalık bir bölüm. Bu Beşiktaş'ın oyununu elbette ki gölgelemez. Eksik rakibe karşı oynamak da bir beceridir ve oynayıp üstünlük sağlamak, özellikle
0: doğru,
1: bu tür güçlü rakiplere karşı. Ama bunun yanı sıra oynayacağı takımın bu enerjik ve dinamik oluşu, orada da ligin bizim ligimizden önce başlayışı, bir maç oynadılar bildiğim kadarıyla ve ilk,
0: evet,
1: maçı deplasmanda berabere kaldı. Fakat ben yine de Beşiktaş'ın oyun kararlılığının ve birlikte oyunda oyunu tutarak oynama becerisinin bir hayli etkili olduğunu gördüm. Sadece handikap olarak bunu söylemekten de hoşlanmıyorum ama savunmanın solunda bir takım sıkıntılar yaşadığını gördüm Beşiktaş'ın. Midland maçlarında da buradan pozisyonlar verdi. Hatta direkten dönen toplar var. Rıdvan'ın savunma anlamında daha dinamik, özellikle deplasman maçında orayı tutarak oynaması gerekiyor. Çabuk, kuvvetli, dinamik bir oyuncu olmasına rağmen öne gidiş gelişlerde belli bir süre sonra savunmada boşluklar kalmasına neden oluyor ve orayı kapatamadılar. Çünkü orta sahada sola yakın üçlü gibi oynadıklarında Orkun oluyor. Orkun da daha çok oyunu tutan, merkezde ve öne ofansif anlamda daha çok katkı sağlayan oyuncu olduğu için Salih de tabii ki her yere yetişemiyor. Böyle bir problemi gözlemledim. Savunma anlamında bu tür bireysel bir problem yaşamadığı takdirde günümüzde şu anda Türkiye liglerinin en iyi orta sahası olarak görüyorum. Şu an için söylüyorum bunu. Yani Salih'in Beşiktaş'a uyumu, Orkun ve Olaytan gibi oyunu iki yönlü oynayabilen, Olaytan gibi çok dinamik ve kuvvetli bir oyuncuyla beraber çok zeki ve tekniği çok yüksek oyunu yönlendirebilen ve bütün arkadaşlarının güvendiği için rahatlıkla etrafında pası alıp vermek adına yaklaştığı bir Orkun var. Salih'in de merkezi tutması, savunma yönü oyununu çok iyi oynaması, zaman zaman stoperlere yaklaşarak ikili sıkıştırmada çok başarılı olması, üstelik bir sezon neredeyse hiç maç oynamadığı halde bunu başarması doğrusu çok takdire şayan. Nitekim milli maçlarda da hem İspanya'da İspanya ile oynadığımız maçta hem son Amerika Birleşik Devletleri maçında Salih bu pozisyonu çok iyi oynadı. Bunu gördük. Her ne kadar Dortmund'da çok kullanılmamış olsa da Beşiktaş bu merkez oyunuyla özellikle Trossard'ın devreye girmesiyle çok farklı bir takım olacaktır. Tabii ki santrfor pozisyonunun biraz daha yeterlilik içermesini çok isterdim Beşiktaş adına. İyi bir oyuncu ama biraz daha fazlası gerekiyor sanki. Onun dışında sol bek konusunda çözerse Beşiktaş takımı bu sezonun hem ligde hem Avrupa'da ülkemizi en iyi şekilde temsil edecek takım olduğunu düşünüyorum.
0: Çok teşekkür ediyorum. Ellerinize emeğinize sağlık, ağzınıza sağlık. Haftaya cumartesi pazar yine aynı saatte görüşeceğiz. Kolay gelsin efendim.
1: İnşallah. Ben de teşekkür ediyorum. Kolaylıklar diliyorum.
0: Sağ olun. Teknik direktör Adnan Şentürk bizlerle birlikteydi. Son 30 dakikanın içine girdik sevgili dinleyiciler.
2: Reklamlar. Garanti
3: BBVA. Yurt dışı çıkış harcımı ödeyecektim, pul mu? Harç ya. Yok yok, pul. Yoksa ikisi de mi?
2: Bilmenize hiç gerek yok çünkü vergi ve

0: harç ödemelerinizi hemen sorgulayın, kolayca ödeyin. Çünkü biz birlikte yaparız. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
1: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
3: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
0: Reklamlar.

0: spor gündemi devam ediyor.
1: Sevgili dinleyiciler, son 20 dakikanın içindeyiz. Çünkü müzikle veda edeceğiz. 19 ana haber bültenine bağlanacağız spor gündeminde. Son 20 dakikanın içindeyiz ve TRT Spor Haber Müdürü Erhan Seven bizlerle birlikte. Erhan Seven, hoş geldiniz.
2: Teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim.
1: Teşekkür ediyorum. Şimdi Fenerbahçe çarşamba günü Avrupa Kupası maçına çıkacak. Birçok transfer konuşuluyor, birçok isim konuşuluyor. İşte kadroya niye Levent Mercan alınmadı? Bunun yanında işte son 24 saatte hangi futbolcular girecek? Siz nasıl bir kadroyla çıkacağını düşünüyorsunuz İsmail Kartal'ın Sturm Graz karşılaşmasına İstanbul'da?
2: Hemen Levent özelinden başlayalım. Şimdi kadroda 3 sol bek var gibi görülüyor. Neden? Archie Brown zaten tipik bir sol bek. Osterwolde hoca tarafından sol bekte oynatılıyor. Levent de orada alternatif olarak var zaten. İlk maçta da oyuna da girmişti. Etkili ortalarında atılıyoruz. Oradan da yola çıkarak baktığımızda 3 sol bekin aynı anda olması ne kadar gerekli tartışılabilir. Orada tercihini Levent'in silinmesi üzerine, isminin silinmesi üzerine değerlendirdi İsmail Hoca. Diğer taraftan da önemli bir isim, önemli bir beklenti nedir o? Vedat Mor için kadroya girmesiydi. Yani burada hani bir santrfor eksikliği zaten var. Bir santrfor silip bir santrfor yazmanın şu anda zaten imkanı yok. O nedenle eldeki 3 sol bekten biri silindi. Oraya bir tipik santrfor yazıldı. Olayın açıklamasını bu şekilde yapabiliriz. İşte Kante geç geldiği için doğal olarak her ne kadar biraz da sakatlığı vardı. Fransa milli takımında forma da giyemedi o yüzden. O da kadroda yer alamadı. Herhangi bir silme ya da çıkarma değil ama liste ekleme yapılamadı. Yani 24 saat kala eklemeler yapılabilir. Orada da tabii ki Allah korusun sonuç itibariyle 4-5 günlük bir süre var. O süre içerisinde 3-4 günlük süre var. Bu süre içerisinde idmanlardaki muhtemel sakatlıklar...

0: hastalıklar, rahatsızlıklar. Bunların hepsi de beraberinde bir ismin silinmesi de farklı bir ismin yazılması sebebiyet verebilir. Bu da bu anlamda sezon başında böyle tanınmış bir fırsat olarak da UEFA tarafından tanınmış bir fırsat olarak da kulüplere görülüyor. Sezon içerisinde bu güncellemeler yok ama sezon başında hem sezon başındaki kamplara futbolcuların geç gelmesi, hem geç form tutulması, hem muhtemel sakatlıklar bu tür kolaylıklar sağlanıyor. Fenerbahçe'nin kadrosunda ben Vedat Burç için alınmasından da yola çıkarak ilk 11'de oynamasını bekliyorum. Onu belirteyim. İlk 11'de oynadığı takdirde orada oynayan Talişka'nın nerede oynayacağı ile ilgili kafalarda bir soru işareti uyanabilir ama ben santrafor kızına kaydırılacağını, Asensio'nun da İrfan Can'ın yerine sağ açığa kaydırılacağını düşünüyorum, bekliyorum. Sol tarafta da Kerem'le ilgili bazen soru işaretleri olabiliyor ama yine Kerem beklentisi ön tarafta olabilir. Ön bölgeye Kerem, Asensio sağda solda ve Talişka ile birlikte Vedat'tan oluşacağını, arka tarafta da Genduzi İsmail olabilir. Genduzi İsmail ikilisi de işleri imza atmışlardı. Neden olmasın diyorum ama defans hattı da zaten bir blok oluştu. Yani çok anormal bir değişiklik 11'leri olacağını düşünmüyorum. Fenerbahçe iyi başlayan, Sturm biraz iyi başladı, onu da belirtelim. 4-0 ve 2-0'lı galibiyetler var. Gol yemeyen bir takım pozisyonda, golü de rahat buluyor. Dikkatli olması gereken bir maç oynayacak ilk maç İstanbul'da. Avantajı elde edebilir mi bilmiyorum ama 180 dakikalık, belki 210 dakikalık bir maç olduğunu bilerek de her dakikasını oynaması gerektiğini düşünüyorum.
1: Şöyle ki, Sturm Graz geçen sene Lask Linz'in arkasında kapattı ligi ve Lask Linz de Avusturya şampiyonu oldu. Ve Fenerbahçe'nin de hazırlık maçlarında oynadığı bir rakip, özellikle de 3. hazırlık maçında ve 2-1 kazandı.
0: Evet.
1: Bu bir test olmuş olabilir mi Avusturya futboluna karşı oynadığı maçlar anlamında?
0: Tabii ki, neden olmasın. Sezon öncesinde tüm takımların kadroları farklı olabiliyor. Asıl kadroyla oynayamayabiliyorlar doğal olarak. Gelmeyen oyuncular, geç gelen oyuncular oluyor ama sonuç itibariyle Avusturya şampiyonuyla bundan 2-3 hafta önce maç yapmış olmak ve bir Avusturya takımıyla da tekrar karşılaşıyor olmak bir avantaj, test anlamında bir avantaj olmuş olabilir. Bunun sonucunu göreceğiz. Tabii sonucunu da daha rahat değerlendirebileceğimiz bir durum olduğunu düşünüyorum. Lastiğiz de aslında orada yıllarca Salzburg'un hegemonyasını yıktı. Oradaki güzel bir oluşum vardı ve o oluşumun sayesinde Salzburg şampiyonluklar yaşıyordu. Ama orada işte Lask'ın şampiyonluğu, ardından da Sturm Graz'ın ikinci olması da bir anlamda bir son dönemdeki bir devrin sona ermesi anlamında geldiğinde söyleyebiliriz. Sturm Graz takımını şöyle ufak bir analiz ettiğimizde, dediğim gibi ilk maçta beklenmedik bir şeydi. Yani beklenmedikten kastım şu, yani evet galibiyet alabilirdi İskoç Hertz takımına karşı ama 4-0'lık bir galibiyet ben de beklemiyordum.
1: Evet.
0: O 4-0'lık avantajla birlikte ikinci maçta rakibinin ümitsiz maça çıkmasından da avantajı da kullanarak, rakibinin 5 gollük bir avantaj sağlayamayacağını rakibinin de bilmesinden de yola çıkarak deplasman maçında 2-0 kazandı. Onu da belirtelim ama sonuç itibariyle Fenerbahçe'nin daha güçlü bir takım değil. Onu net bir şekilde söyleyebiliriz. Ya Fenerbahçe turun favorisi. Maçında, maçlarında ama net bir şekilde turun favorisi. Ama sonuçta sahaya çıkıp oynayan oyuncular ve teknik adım taktikleri belirliyor bu sonuçları. Avantajlı durumda olduğunu düşünüyorum her şeye rağmen. Ama sahada hiçbir şekilde, hiçbir zaman, hiçbir anı konsantrasyonu bırakmadan oynaması gerekiyor Fenerbahçe. Rakibin bu özelliklerini bilerek de oynaması gerekiyor. Ben yine de her şeye rağmen bir Fenerbahçe galibiyeti, tek farklı galibiyet de olabilir. Onun değerinin ne kadar önemli olduğunu zaten rövanştaki Polonya maçında gösterdi Fenerbahçe ve deplasmanda aldığı beraberlikleri turu geçti. Ama daha farklı kazanmak için mutlaka çabalayacaktır. İki topu direkten dönmüştü Polonya maçında,
1: evet.
0: Fenerbahçe'nin pozisyonlar da vardı ama bir sıfırla yettiğinde ikinci maçta biraz zorluk da çekti Fenerbahçe. Zaman zaman rakibinin daha etkili olduğu anlar oldu ama en azından bir beraberliği kurtararak da dönmeyi başardı. Ya benim beklentim Sturm Graz karşısında Fenerbahçe'nin turu geçmesi yönünde.
1: Siz yıllardır takımları takip ediyorsunuz. Özellikle Fenerbahçe'yi, diğer takımları da tabii seyrettiniz ama Fenerbahçe'yi iyi seyrediyorsunuz.

0: biliyorsunuz. Teknik direktörü, özellikle İsmail Kartal'la da çok bağınız var ve bununla ilgili de önemli mesajlar alıp verdiğinizi de biliyorum. Şimdi bu kadroda, Fenerbahçe'nin kadrosunda yabancılar anlamında kimlerin gitmeye yakın olduğunu düşünüyorsunuz veya kimler sizce gönderilmeli ya da bağlantı kesilmeli?
1: Aslında zaten hani otomatik olarak 4-5 isim hemen kesilecek isimler. Yani Livakovic olsun, işte Amrabat olsun. Ya yani bu isimler zaten kadroda da yok, listede de yok. Bu isimler Diego Carlos olsun. Ya bu isimler zaten şöyle söyleyeyim. Geçen farklı takımlarda kiralık oynayan ve şu anda Fenerbahçe kadrosuna dönen oyuncular yollara ayrılacak. O bir, evet. Net. Bazı oyuncular için de talepler var. Mesela Osterwolde için hala böyle beklentisi olan kulüpler olduğunu duyuyoruz, görüyoruz, biliyoruz. Şimdi Osterwolde'nin de Ake'nin gelmesiyle birlikte sol stoper mevkini kaybettiği gerçeği de var. Sol bekte 3 isim oluştu. Ben yine de her şeye rağmen sol stoper kısmında yavaş yavaş oturduğunu düşünüyordum Osterwolde'nin, ama sol bek için uzun boylu buluyorum Osterwolde'yi. Ben kanat beklerin biraz daha çabuk olması, çabukluğunu kullanması gerektiğini düşünüyorum. Fizik anlamında sanki stopere daha uygun bir görüntüsü var Osterwolde'nin. Bazı isimlere de talip de çıkıp son anda yollar ayırma hikayesinin dışında böyle bir imkan da doğabilir. Onu da gözlemek gerekiyor. Ya ben hani elde her şeye rağmen yabancı isimlerden zaman zaman dile getiriliyor ama şu an 2 gol attı Fenerbahçe. İkisinde Talişka attı. 2 duran top. Biri penaltı, biri frik olmak üzere. Yani Talişka'nın Fenerbahçe'de her zaman iş yapması gerektiğini anlıyorum. Asensio ile ilgili bir şey söylemek istiyorum. Bugün de bir haber okudum. Ya ben bu haberleri artık özellikle bir odak, bir mihrak tarafından kasıtlı olarak yapıldığını düşünüyorum. Asensio İsmail Kartal'ı şikayet etti diye bir haber var. Asla doğru değil. Bakın, çok asla doğru değil. Yani ben böyle haberleri okumak da değerlendirmek de istemiyorum ama bir şekilde de buradan bu ses nidamız ulaşsın semaya. İşte ilgili yerlere nereye gidiyorsa da gitsin. Asla öyle bir şey yok. Yani neymiş? Oğuz Çetin şikayet etmiş. Kendisi de oyunu sonra da almış. Efendim ikinci maçta ilk 11 yapmış. Oyundan çıkmış. Şimdi biz Asensio'yu gördük. İlk maçta 15-20 dakika. İkinci maçta ilk 45 dakika. Asensio fizik anlamında yeterli değil. Bunu net bir şekilde görüyoruz. Zaten İspanyol oyuncu şöyle bir cümlesi oldu. Ben bu cümlenin aslında İspanyol oyuncunun cümlesinin altında bir sır yattığını düşünüyorum. O da şu: ben Temmuz ayında bugüne kadar futbol hayatım hiç resmi maç oynamadım dedi. Bakın, Temmuz ayında hiç resmi maç oynamadım. Neden? PSG'lerde efendim işte Real'lerde falan oynarken 15 Eylül'den itibaren o resmi maçları oynuyordu. Zaten ligleri başlatma tarihi Ağustos'un ortasıydı. O nedenle Temmuz'un 20'sinde maç yapmıyordu. Doğru da söylüyor. Bu çerçevede baktığımızda vücut yapısı, bilinçaltı, yani bir dolu unsura baktığımızda olmayabilir. Bir de bir sakatlığı vardı Asensio'nun. O sakatlığı da, realitesi de, gerçeği de var. Oradan dönüşü de pat diye bildiğimiz eski Asensio olmayabilir. Buradan da yola çıkarak da fizik kondisyonunu artırması gerekir de ilk maçtaki 15-20 dakika, ikinci maçta 45 dakika, toplam gördüğümüz 65-70 dakikalık sürede yeterli olmadığını gözlemliyoruz. Böyle olunca da oyunda kaldığı süre az olabilir. İlk 11 yaptığı zaman da istenilen verim olmuyorsa da hocanın takdiri de oyundan çıkartabilir. Zaten o gün iki oyuncu değişiklik yaptı. Diğeri de İrfan Can'dı. Yani sonuç itibariyle bir Asensio üzerinde oynayıp da Asensio üzerinde kötücül bir bakışla Asensio... Yani böyle bir şey yok. İki oyuncunun yeterli verimi olmadığı görünce İrfan Can'la Asensio oyundan çıkarttı. İkinci yarıda farklı bir şekilde Fenerbahçe'ye etkili olmaya çalıştı. Yani onun nedeniyle ben bu tür haberleri artık zaten mesleğin getirdiği bir tecrübe de var. Türkiye'deki şartları da çok net görüyoruz. Türkiye'de bir yere bir hedefe ulaşmak için yapılan kötülükleri de görüyoruz. Bu çerçevede ben Fenerbahçe'de İsmail Kartal Asensio arasında bir husumet varmış gibi gösterilme çabasının bir odak tarafından, bir mihrak tarafından kasıtlı yapıldığını düşünüyorum. Onu da zaman içerisinde zaten hep beraber göreceğiz.
0: Şöyle ki aklı selim Fenerbahçeliler zaten bunu çok iyi bilir. Paris Saint Germain'den Fenerbahçe'ye gelirken Asensio en az bir ay bekledi. Ve bunun sonuçlanması için ve geldikten sonra da çok büyük bir aidiyetle Fenerbahçe'ye bağlandı. Şimdi böyle bir yapıda, kişilikte, karakterde olan bir futbolcunun bir iki maçta sallanması ya da teknik direktörüyle anlaşamaması mı diyelim, işte sakatlığı nedeniyle oynatmaması durumunda bunun bu şekilde olabileceğini ben hiç aklıma getirmedim. Hatta evet. ben gülüyorum o haberlere. Evet, evet. Sevgili Erdoğan.
1: Evet, evet. Acı acı gülüyoruz ama işte Türk medyasının geldiği. Aslında Türk medyası diye bir şey yok da yok. Şöyle söyleyeyim. Sosyal medya çöplüğü var. Ya yani oradan bir şeyler üretilmeye çalışılıyor. Yalan yanlış ve kasıtlı olarak bazı takımlar. Bu her takım için de geçerli. Bakın onu da söyleyeyim.
0: Evet.
1: Ama Fenerbahçe için daha fazla yapıldığını çok net bir şekilde gözlemliyoruz. O mihraklar, odaklar daha Fenerbahçe aleyhine daha fazla çalışıyor. Asensio parasını düzenli alıyor. Hiçbir sıkıntısı yok. İyi de alıyor. İyi bir miktar da alıyor. Evet. Yani hiçbir şekilde azımsanmayacak bir miktar alıyor. İsmail Kartal'la problem olacak bir şey yok. İsmail Kartal'ın çok fazla faydalanacağı bir isim. Bakın Aziz Yıldırım dedi ki yıldız gerek yok. Bu yıldız, takımı yıldız Asensio dedi. Yani bu Aziz Yıldırım'ın seçimden sonra yaptığı bu konuşma bile İsmail Kartal'ı bağlar bir şekilde. Yani İsmail Hoca Aziz Yıldırım talimatları hareketleri anlamında söylemiyorum ama bu bile bir mesajdır. Buradan da yola çıkarak İsmail Hoca kendisine katkı yapacak bir topçuyu, bir futbolcuyu neden kötülesin ya da onu oynatmasın. Ya yani bu mantıksız bir şey zaten. O zaten İsmail Hoca'ya da atacağı gollerle, yapacağı asistlerle yüceltecektir. Hocanın da zaten bu takım için varlığının farkında. Asensio bunlar konuşuldu, konuşuluyor da. 2 yıl önce bu takım 99 puanla ikinci olmuştu. Onların da farkında. Ya böyle bir olay yok ama böyle bir olay varmış gibi gösterilmeye çalışan bir zihniyet var. O zihniyetin de artık yıkılması gerektiğini düşünüyorum.
0: Peki kalede kimin oynayacağını düşünüyorsunuz bu çarşamba günü Sturm Graz karşısında İstanbul'da?
1: Ya ben bu turun ilk iki maçında Mert'i gördük ve Mert de iyi oynadı. Fenerbahçe rakibe göre %99'luk iki net pozisyonu var. Rakibin de pozisyonu var. Mert'in kurtarışları ama hep uzaktan şutlar. Uzaktan şutlar da konsantrenizi bir anlık kaybettiğinizde aslında kendinize sıkıntı yaratabilecek pozisyonlardır. Ve rakip de buradan gol ya da goller de bulabilir. Onu da değerli buluyorum. Ama Fenerbahçe'nin net pozisyonu daha fazlaydı. Ama yine de Mert'in takımın o pozisyonları kurtararak da oyun içerisinde kalmasını sağladığını da ifade etmek gerekiyor. Ben şimdi gördüğüm iyi bir Mert var. Ederson iyi gitmedi Fenerbahçe'den. Milli takımda da yedek kaldı. Orada da oynamadı. Benim gördüğüm şu anda evet isim CV derseniz Ederson olabilir ama ben şu anki form düzeyiyle baktığımda Mert'in olması gerektiğini düşünüyorum. Beklentim Mert yönünde ama bu devamlılık arz edecek midir zaman içerisinde göreceğiz. Ama ben Mert'in ilk 11'de oynaması gerektiğini şu geçen zaman dilimindeki verilere göre gerektiğini düşündüğünü söylemek isterim.
0: Şöyle ki gerçekten çok doğru. Sizinle aynı fikirdeyim. Özellikle antrenmanda iyi performans gösteren işte o antrenmanlarda mücadelelerde Sayın İsmail Kartal'ın taktiklerine veya kadrosunda veya kondisyonlarına girmiş, antrenmanlarına girmiş olan futbolcuları devamlı olarak 11'e taşıdığını, hani derler ya forma adaleti, İsmail Kartal'ın forma adaletini dağıttığını da görüyoruz. Bu evet. sanırım Ederson'a, Asensio'ya veya Kante'ye olumlu bir şekilde yansıyordur. Çünkü İsmail Kartal'ın gerçekten forma adaleti var diye düşünüyorum.
1: Tabii ki bakın yabancı oyuncuların 8+3 kuralı olduğunda 3 Türk oynatılması gerekiyordu mecburiyetten. O dönemde Fenerbahçe hatırlayalım hep beraber 7-6-5 gibi farklı sayılarda Türk oyuncular ilk 11'de oynadı. Neden? O oyuncuların oynamasının Fenerbahçe'ye katkı yapacağını düşündüğü için. Mecburiyetten oyuncular Türk oyuncuları sahaya sürmedi hocam. O oyuncular Fenerbahçe'ye katkı yapacak diye ki Fenerbahçe o sezon 114 toplam puanın 15'ini kaybetti sadece. 114 toplam puanın 15'ini kaybetti sadece. Hatırlanacağı üzere o Türk oyuncular da sahaya çıktı. Türk oyuncu vurgusu yapmamın nedeni şu. Türk oyuncu çıkıp formasını kapabilecek kadar verim verdiğinde hoca onları da sahaya sürüyor. İşte adı Asensio olabilir, adı Kante olabilir, adı Gendiz olabilir. Kim hak ediyorsa o formayı o oynayacaktır ya da oynayamayacaktır. O çerçevede baktığımızda ben de o cümlenize katılıyorum. Çok da değerli buluyorum. O örneği de kasıtlı olarak Türk yabancı ayrımını yapmak anlamında değil de Türk oyuncular biraz ötelenmeye müsaittir. Yabancılar oyuncular daha fazla maaş almalarından, daha havalı olmalarından, daha isimli olmalarından dolayı ama hoca 5-6-7 Türk oyuncuyu ilk 11'de oynatarak da o şampiyonluk yarışını verdi. Evet güzel bir mesaj olduğunu düşünüyorum ben de. Forma adaleti çerçevesinde zaten İsmail Hoca adil bir adamdır. Hayata, dünyaya bakış çerçevesinde o adaletini zaten hep kullanmıştır, kullanır. Zaten o adil olmadığı sürece de zararını kendi göreceğini bilir. Ben o nedenle bundan sonraki süreçte de kim iyiyse sahada o yer alır diye düşünüyorum. İsmail Hoca tarafından forma verilir diye düşünüyorum.
0: Dün Sayın Aziz Yıldırım, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sayın Aziz Yıldırım dedi ki bu sene evet 10+4 için yabancı sınırlaması anlamında çalışıyoruz. Ama dedi önümüzdeki sene 8+2'yi uygulayacak Futbol Federasyonu dedi. Bunu nasıl değerlendiriyorsun? Son 3 dakika içindeyiz. Hani neler eklemek istersiniz? Yani 8+2 gerçek mi?
1: Ya şöyle, aslında peyderpey olarak zaman içerisinde uygulanmak üzere planlama böyleydi. İbrahim Bey'in yaptığı planlama böyleydi. Bunun hayata geçip geçmeme konusunda bilemiyorum ama o planlama bu şekilde. Ben yabancı oyuncu, çok fazla yabancı oyuncudan yana olmayan biri olarak hani rakamın çok abartılmasına her zaman tepkiliyim. 14 yabancı rakamı benim için çok fazla geliyor. Onu da söyleyeyim. Ama son tarihte baktığımızda 8+2'ye geldiğinizde totalde 10 yabancı oluyor. 10 yabancı olduğunda bu kez Avrupa ile ilgili beklentileri karşılamadığında kulüplerin istediği sonuçları vermeyebiliyor. Yani 8, şimdi 10+4'e göre de yapılan transferlerin ardından da evet, 8+2'ye göre de bir planlama yapma noktasında olacaksa kulüpler, evet, kulüplerin de bu kez ekonomik anlamda sıkıntıya girmeleri söz konusu. Neden? Eldeki oyuncular, sözleşme oyuncuları elden çıkartılması gibi bir durum söz konusu olacak. O da ekstra bir maliyet olacak. Tabii bunlar önceden söylendiği için kulüpler de buna göre hareket etmeleri gerekir. Düz mantığından yola çıkarak federasyonda savunmasını yapabilir. Ama bir de bir gerçek var ki, şöyle bir gerçek var ki, kulüplerde taraftar baskısı, camia baskısıyla zaman zaman sıra dışı, sıra üstü sayılarda transferler, rakamlarda transferler de yapabiliyor. Bununla karşılığında istenilen sonuçlar olmadığında da belki göndermeler de olabiliyor. Hakikaten ayrıca irdelenmesi gereken, uzunca konuşulması gereken bir konu olduğunu düşünüyorum. Ama planlamayı önceden yapıp da, yani Türkiye'deki sıkıntı şu, bu planlar yapılır, nasıl değişir diye bakıyor kulüplerde. Değişiyor mu? Zaman zaman değiştiğinden yola çıkarak da kulüpler beklentilerini yerine getiriyor. Ama bir federasyon bir planlama yapıyor ve bunu da bildiriyorsa birkaç yıl öncesinden, belki ona göre uymak gerektiği de kulüpler tarafından da yapılması, uyulması gereken bir konu olabilir diye düşünüyorum. Biraz daha yumurta mı tavuktan, tavuk mu yumurtadan çıkar noktasında bir konu. Yani kendi bir dakika önce söylediğimi reddediyor gibi olmuyor ama sonuçta böyle oturup masaya hep beraber şapkaların konuşup da o konuda konuşulması gereken bir konu olduğunu söylemek isterim.
0: Peki o zaman yani bir 30 saniye, bir dakika içinde eğer toparlarsanız, o zaman kulüplerin 8+2 uygulanacaksa, yabancı futbolcular azalacaksa, o zaman özellikle 3 büyüklerin Türk futbolcu anlamında da kaliteli, milli takımın oyuncuları, genç, yetenekli ve mücadeleci bir kadroya sahip olması lazım. Yerli futbolcu olarak bunu nasıl düşünüyorsunuz kulüplerin zaten ihtiyaçları olarak?
1: Zaten olayın esprisi Türk oyuncuların daha fazla zaman alması, süre alması, 11 yapması ve daha fazla oyunda da kalması. Amaç bu. Bu bir anda hani ceza gibi mi algılanacak Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş veya büyük takımları, ayrı konu ama sonuç itibariyle hedef bu. Yani federasyon hedefi bu. Ama bir cezalandırma gibi mi algılanacak, bunu hep beraber göreceğiz. Ama Türk oyuncuların, evet o zaman diyorlar ki Türk oyuncuların maliyeti, ya yabancı oyuncular şu anda 20 milyon 30 milyon avro aşağıdan bonserviste çifhaneli rakamlarla, yıllık paralarla, maaşlarla gelmiyor ki zaten. Yani Türk oyuncuların rakamı artacak derken yabancı oyuncular zaten fazlasıyla alıyor. Bu olayda cezalandırmakla hedef anlamında yine oturulup konuşulması gereken bir konu. Ya ben federasyonun Türk oyuncuların daha fazla oynayıp da milli takımda yer almasını sağlamakla ilgili bir hedefi olduğunu, oradan yola çıktığını biliyorum.
0: Çok teşekkür ediyorum Erhan Seven. Elinize sağlık, emeğinize sağlık. Haftaya yine birlikte olacağız.
1: Haftaya devam edeceğiz mi?
0: Evet, 18.30'da tekrar devam edeceğiz. Kolay
1: İnşallah.
0: Gelsin
1: efendim. İyi akşamlar.
0: İyi akşamlar. Sevgili dinleyiciler, TRT Spor Haber Müdürü Erhan Seven bizlerle birlikte oldu. Saatimiz 18.54'ü gösteriyor. Az sonra müzikte veda edeceğiz. Bu arada hazırlık maçları da var. Onlarla ilgili de bilgiler vereyim size. Gençler Birliği Kocaeli Spor'a 2-1 mağlup oldu hazırlık maçında. Trabzonspor Udinese ile karşı karşıya geliyor. 1-0 galip. Ernest Muçi'nin 4. dakikada attığı golle ve Çaykur Rizespor'da 0-0 Orient'le oynadığı karşılaşmada 21. dakika. Trabzonspor maçının ise 57. dakikası. Veda vaktimiz geldi ama tekrar birlikte olacağız sevgili dinleyiciler. Tekrar birlikte oluncaya dek sizlerle birlikte olmak istiyoruz. Yapımcımız Berkin Güvendik, teknik yönetimde Ertuğrul Kaya ve Adem Gürlek ve sunucunuz ben Yüce Er. Her şey gönlünüzce olsun. Esen kalın.

Akşamlar sayın dinleyenler, ana haber bülteniyle karşınızdayız. Ben Biroğlu Reçber, önce özetler. Orman yangınlarına sebep olanlar tek tek yakalanıyor. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Bahçeli, teröristi Türkiye hedefinde önemli bir eşeğe gelindiğini belirtti. ABD Başkanı Trump, İran ve diğer Orta Doğu ülkeleriyle anlaşmanın ana hatları üzerinde uzlaşıldığını belirtti. Sağlık Bakanı Memişoğlu, koruyucu sağlık hizmetleri kapsamında emzirmeyi destekleyen çalışmaların sürdüğünü belirtti. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, milli teknoloji hamlesinin dünyaya adaleti taşımak için yürütüldüğünü söyledi. İspanya, Fas'tan düzensiz göçmen akınını önlemek amacıyla denize yüzer bariyer koydu. Dinleyeceğiniz haberlerden özetler sunduk, şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Orman yangınlarına sebep olanlar tek tek yakalanıyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 16 ilimizdeki 44 orman yangını ile ilgili adli soruşturmalar kapsamında 6 şüpheli tutuklandı dedi. Bakan Gürlek, hiçbir orman yangınının faili meçhul kalmasına müsaade edilmeyeceğini belirtti. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, terörsüz Türkiye hedefinde önemli bir eşiğe gelindiğini belirtti. Çerçeve yasaya siyaset üstü yaklaşımla tam destek çağrısı yaptı. Bahçeli, terörsüz Türkiye'nin tarihi sorumluluk olduğunu söyledi. Türkiye'nin uzlaşmacı ve bütünleştirici bir anlayışla geleceğe taşınması gerektiğini ifade etti. Devlet Bahçeli, Türk Gün Gazetesi'ne açıklamalarda bulundu. Terörsüz Türkiye hedefinin tarihi sorumluluk olduğunu belirtti, kararlılık mesajı verdi. Bahçeli, terörsüz Türkiye hedefinin bölgesel ve küresel etkilerine de değindi. Enerjide bağımsızlık Türkiye'nin kızıl elmasıdır, dedi. FETÖ'nün Cumhurbaşkanı'na suikast timinde yer alan tek firari terörist Burkay Karatepe'nin yakalanmasının ardından yeni detaylar ortaya çıktı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, hücre evinde uyuşturucu bulunduğunu, firari FETÖ'cünün yakalandığında alkollü olduğunu açıkladı. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre terörist kılık değiştirerek kamufle oldu. MIT'in yüz tanıma sistemiyle deşifre edildi. 4 ayda 14 kez kameralara yakalanan terörist hücre evinde yakalandı. CHP'li Etimesgut Belediyesi'ne ihaleye fesat karıştırma, irtikap, suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçlamasıyla soruşturma açıldı. Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu dahil 55 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilere suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve örgüte üye olma, ihaleye fesat karıştırma, irtikap, rüşvet verme ve alma suçlamaları yöneltiliyor. Amerika Birleşik Devletleri ile İran yine sıcak çatışmanın eşiğine geldi. Tüm gözler Orta Doğu'ya çevrilmişken dünyaya nefes aldıran açıklama ABD Başkanı Donald Trump'tan geldi. Trump, bir anlaşmanın anahtarı üzerinde uzlaşma sağlandığını, İran'a yönelik saldırının iptal edildiğini söyledi. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Trump, ABD'nin İran'a karşı görülmemiş düzeyde askeri güçle hazır olduğunu da söyledi. Trump, İran ve diğer Orta Doğu ülkeleriyle anlaşmanın anahtarı üzerinde uzlaşıldığını belirterek saldırının ertelenmesini istediklerini kaydetti. Talebi kabul ettiğini belirten Trump, dünyanın gelecekteki yararı ve aynı zamanda başarılı ve müreffeh bir İran'ın varlığını sürdürmesi için hızlı bir şekilde anlaşmaya varılabilmesi şartıyla saldırıyı iptal etmeyi kabul ettim ifadelerini kullandı. ABD Başkanı İsrail'in de karara uyacağını söyledi. Washington yönetimi dün 10 ülkedeki vatandaşları için güvenlik uyarısı yapmıştı. İran'sa ABD'nin tehditleri sonrası saldırılara kararlı şekilde karşılık verileceğini bildirmişti. 5 Ocak 2020'de kaybolan Gülistan Doku soruşturması derinleşiyor. 4. dalga operasyonlarda gözaltına alınan 19 kişiden 12'si için tutuklama kararı verildi. Soruşturmada tutuklu sayısı 28'e yükselirken davanın kilit ismi Umut Altaş'ın Türkiye'ye iade süreci devam ediyor. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, koruyucu sağlık hizmetleri kapsamında emzirmeyi destekleyen çalışmaların sürdüğünü belirtti.
yalnızca 2025'te 300 bini aşkın kişiye emzirme eğitimi verildiğini bildirdi. Bakan Memişoğlu sosyal medyadan paylaşım yaptı. Koruyucu sağlık anlayışıyla anneleri ve bebekleri destekleyen çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğünü belirtti. 81 ilin tamamının bebek dostu il statüsünde olduğunu duyurdu. 78 ilin altın bebek dostu il unvanına sahip olduğunu ifade etti. Memişoğlu, 334 emzirme polikliniği ile aile sağlığı merkezi

0: üzerinde emzirme danışmanlığı verildiğini söyledi. Yalnızca 2025'te 300 bini aşkın kişi emzirme eğitimi verildiğini bildirdi. Bakan Memişoğlu, annelerin ve ailelerin yanında olmaya, koruyucu sağlık hizmetlerini güçlendirmeye devam edeceklerini ifade etti. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Milli Teknoloji Hamlesi'nin dünyaya adaleti taşımak için yürütüldüğünü söyledi. Bunun Türkiye'nin tarihi misyonu olduğunu vurguladı. Bakan Kacır, Giresun'da konuştu.
1: Halen dünya aradığı, arzu ettiği adalete ve merhamete kavuşabilmiş değil. Hayata geçirmek için canla başla gece gündüz mücadelesini verdiğimiz Milli Teknoloji Hamlesi iddiasını sadece tarihin en şerefli milleti olan Türk milletinin yeniden ayağa kalkması için değil, aynı zamanda dünyanın dört bir yanına tarihi misyonumuzu icra ederek adaleti ve merhameti taşıyabilmek için sürdürüyoruz. Bir yandan Milli Teknoloji Hamlesini hayata geçirirken bir yandan yerel kalkınmaya sahip çıkmak zorundayız. Bu toprakları, bu coğrafyayı yeniden cazibe merkezi haline getirmek için gayret etmek zorundayız.
0: Şehit yakınları ve gazilerin hakları ile ilgili kapsamlı bir düzenleme hazırlandı. Açıklama Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Maynur Özdemir Göktaş'tan geldi. Bakan Göktaş, kanun teklifinin hafta içi Meclis Başkanlığı'na sunulacağını söyledi. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin güvenliği için adadaki askeri hazırlık durumunun titizlikle güncellendiğini açıkladı. İsrail'in Güney Kıbrıs Rum yönetimindeki faaliyetlerinin dikkatle izlendiğini de vurguladı. Güler, olası tehdide karşı askeri ve siyasi tedbirlerin alınmaya devam ettiğini belirtti. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in açıklaması yazılı soru önergesine verdiği yanıtta yer aldı. Gündeminde İsrail'in Suriye'deki yaklaşımı vardı. Suriye'nin toprak bütünlüğü ve bölgesel istikrar için Şam yönetimiyle koordinasyonun sürdüğünü belirtti. Vergi Denetim Kurulu denetim süreçlerini hem mükellef hem de müfettişler açısından kolaylaştırmak için harekete geçti. İncelemeye hazırlık dosyası uygulaması devreye alınıyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yeni uygulamanın devrim niteliğinde olduğunu söyledi. Amacımız ceza kesmeden önce mükelleflerimizin vergiye gönüllü uyumunu arttırmak dedi. Cumhuriyet Halk Partisi yeni haftada yoğun bir mesai yapacak. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun salı günü grup toplantısında kürsüde olması bekleniyor. Merkez Yönetim Kurulu ise kurultay süreci ve görevden alınan il başkanlıklarını atamalar için toplanacak. Yeni atanan il başkanları da önümüzdeki hafta Ankara'da olacak. Soykırımcı İsrail ateşkese rağmen Gazze'ye saldırıyor, katil İsrail unsurları Gazze'de birçok noktayı vurdu. Bu saldırılarda ikisi çocuk, 8 Filistinli hayatını kaybetti. İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda toplam can kaybı 73.400'e yaklaştı. Peru'nun Nazca kentinde Avrupalı turistleri taşıyan uçak düştü. Uçaktaki 11 yolcuyla 2 mürettebat hayatını kaybetti. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. Bölgede daha önce de benzer uçak kazaları yaşanmıştı. İspanya, Fas'tan düzensiz göçmen akınını önlemek amacıyla denize yüzer bariyer koydu. Bariyer su üstünde 70 santimetre yüksekliğinde, su altında 1 metre derinliğe sahip. 30 Temmuz'dan bu yana Seuta'ya geçmeye çalışırken hayatını kaybedenlerin sayısı 72'ye yükseldi. Rusya'nın başkenti Moskova'da bir restoranda meydana gelen patlamada can kaybı artıyor. Hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e çıktı. Rusya Terörle Mücadele Komitesi, kimliği belirsiz bir kadının meydandaki bir restorana el yapımı patlayıcı sokmaya çalıştığını, patlayıcının restoran girişinde infilak ettiğini açıkladı. Ukrayna, Rusya'da enerji altyapısını ve lojistik merkezleri hedef almayı sürdürüyor. Saratov petrol rafinerisi, Kiev'in düzenlediği insansız hava aracı saldırılarında zarar gördü. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ise Moskova'nın bu hafta yaklaşık 1900 İHA ile saldırdığını duyurdu. OPEC artı üyesi 7 ülke Eylül'de petrol üretimini artıracak. Suudi Arabistan, Rusya, Irak, Kuveyt, Kazakistan, Cezayir ve Umman küresel piyasa koşullarını değerlendirmek için bir araya geldi. Toplantıda ülkelerin petrol piyasasında istikrarı destekleme yönündeki ortak taahhütleri doğrultusunda Eylül itibariyle toplam üretimlerini

0: günlük 188 bin varil artırması kararlaştırıldı. Karar kapsamında en yüksek üretim artışını günlük 62 biner varille Suudi Arabistan ve Rusya yapacak. Petrol ihraç eden ülkeler örgütü ve örgüt dışındaki bazı ülkelerden oluşan OPEC artı grubunun bir sonraki toplantısı 6 Eylül'de. Nikol Paşinyan, anayasa gereği hükümetin istifasını sunmasının hemen ardından Cumhurbaşkanı kararnamesiyle yeniden Ermenistan Başbakanı olarak atandı. Ermenistan'da yeni seçilen parlamentonun ilk oturumunun başlamasıyla birlikte anayasa gereği hükümet istifasını sunmuştu. Cumhurbaşkanı Haçaturyan'ın istifayı kabul etmesinin ardından Nikol Paşinyan yeniden başbakan olarak atandı. Ermenistan anayasasına göre yeni seçilen parlamentonun ilk oturumunda hükümet görev ve yetkilerini yeni yasama organına devrederek istifasını sunuyor. Dinlediğiniz haberlerden özetler. Orman yangınlarına sebep olanlar tek tek yakalanıyor. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Bahçeli, terörsüz Türkiye hedefinde önemli bir eşiğe gelindiğini belirtti. ABD Başkanı Trump, İran ve diğer Orta Doğu ülkeleriyle anlaşmanın ana hatları üzerinde uzlaşıldığını belirtti. Sağlık Bakanı Memişoğlu, koruyucu sağlık hizmetleri kapsamında emzirmeyi destekleyen çalışmaların sürdüğünü belirtti. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, milli teknoloji hamlesinin dünyaya adaleti taşımak için yürütüldüğünü söyledi. İspanya, Fas'tan düzensiz göçmen akınını önlemek amacıyla denize yüzer bariyer koydu. Spor. Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde gözler playoff kura çekiminde. Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un muhtemel rakipleri belli oluyor. UEFA'nın Lyon'daki merkezinde yarın yapılacak kura çekimi saat 13'ten itibaren TRT Spor'dan canlı yayınlanacak. Galatasaray'ın başarılı futbolcusu Barış Alper Yılmaz'a Premier Lig'den ilgi var. Everton kulübü milli futbolcu için 35 milyon sterlini gözden çıkardı. Beşiktaş'ta Felix Udokai'ye ilgi devam ediyor. Alman stoper için Werder Bremen'in devrede olduğu öğrenildi.
1: Hava durumu.
0: Ülkemizin kuzey kesimleriyle Akdeniz'in iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve doğusu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz kıyıları, Antalya'nın iç kesimleriyle Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının iç kesimlerde biraz artacağı, ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarı ve yer yer üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Bazı illerde gecenin en düşük sıcaklığı ise şöyle: Ankara ve Balıkesir 19, İstanbul 21, İzmir ve Iğdır 24, Edirne ve Konya 20, Muğla ve Malatya 22, Antalya ve Şanlıurfa 26, Kayseri 18, Sivas 14, Tokat ve Erzurum 17, Trabzon ve Gaziantep 23, Ardahan 11, Mardin 31 derece.
1: Yol durumu.
0: Konya-Afyonkarahisar yolunun 54-58. kilometreleri arasında üst yapı onarım çalışmalarından dolayı Konya-Afyonkarahisar yönü kapalı olup trafik bölünmüş yolun diğer tarafından çift yönlü olarak sağlanıyor. TAK otoyolunun 6-7. kilometreleri arasında Karahisarlı Kavşağı mevkiinde üst yapı inileme çalışmaları nedeniyle trafik kontrollü olarak devam ediyor. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz.
2: Kasım 2026 sınıflandırma dönemi duyurusu. 1. Kasım 2026 sınıflandırma döneminde silah altına alınacak yedek subay aday adayı, yedek as subay aday adayıyla er statüsündeki yükümlülerin askerlik hizmet tercihi, sınıflandırma ve sevk işlemleriyle ilgili hususlar müteakip maddelerde açıklanmıştır. 2. Kasım 2026 sınıflandırma döneminde silah altına alınmak isteyen yükümlülerin 31 Ağustos 2026 dahil tarihine kadar yoklama ve askerlik hizmet tercihiyle celp tercihini E-Devlet'ten veya en yakın askerlik şubesine müracaat ederek yaptırmaları gerekmektedir. Yoklamasını yaptırdıkları halde askerlik hizmet tercihiyle celp tercihini yapmayanlar, ertelemesi sona erenlerle dövizle bedelli askerlik hizmeti kapsamından çıkartılanlar, mevcut bilgilerine göre Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyacı dikkate alınarak sınıflandırma işlemine tabi.

Tabi tutulacaktır. 3. Daha önceki sınıflandırma dönemlerinden haklarında sınıflandırma işlemi yapılarak ertelenenler hariç 31 Aralık 2024 dahil öncesinde yoklama işlemlerini yaptırdıkları halde çeşitli nedenlerle ertelenenlerden 31 Ağustos 2026 dahil tarihine kadar ertelemesi sona erenlerin yeniden yoklama ve askerlik hizmet tercihiyle celp tercih yaptırmaları gerekmektedir. 4. Seçim ve sınıflandırma sonuçları 27 Ekim 2026 tarihinde E-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacaktır. Sınıflandırılan yükümlüler tekrar sınıflandırma işlemine tabi tutulmayacaktır. Ancak daha önceki sınıflandırma dönemlerinde sınıflandırılanlar da dahil olmak üzere yedek subay az subay adaylığına ayrılmış yükümlülerden tabi oldukları celp ve sevk döneminde 7179 sayılı asker alma kanununda belirtilen mazeretleri olmaksızın bakaya kalanlar er statüsünde askere sevk edileceklerdir. 5. Yedek subay az subay adaylarıyla erlerin sevk tarihleri aşağıdaki tablodadır. Yükümlü yedek subay az subay adaylarıyla er 1. grup. Sevk tarihi 5 Kasım 2026. Yükümlü er 2. grup. Sevk tarihi 3 Aralık 2026. Yükümlü er 3. grup. Sevk tarihi 7 Ocak 2027. 6. Yükümlüler sevk belgesini sevk tarihlerinin 10 gün öncesinden itibaren E-Devlet'ten veya askerlik şubesinden alabilecektir. 7. Yükümlülere adrese dayalı nüfus kayıt sisteminde bulunan adresiyle eğitim birliği arası esas alınarak yol ve iaşe bedeli ödenecektir. Yükümlüler kendilerine yapılan ödemeleri kimlik belgeleriyle PTT şubelerinden veya PTT kartıyla PTT-matiklerden alabileceklerdir. 8. Yükümlüler askerlik hizmetleri süresince kullanmak üzere banka kartları bulunmuyorsa herhangi bir banka şubesine başvurarak hesap açtırabilecek ve banka kartı temin edebileceklerdir. 9. Yükümlüler askerlik hizmeti süresince kullanmak üzere sivil hayatta kullandıkları kısıtlı hatta çevirebilecekleri cep telefonu hatlarını silah altına alınmadan önce yetkili GSM bayilerine müracaat ederek herhangi bir ücret ödemeden kısıtlı hatta çevirebilecek, terhis olmalarını müteakip müracaat edecekleri yetkili GSM bayilerince tekrar sivil hayattaki cep telefonu hatlarının özelliklerine döndürebileceklerdir. 10. Sevk belgesini almayanlarla aldığı halde sevk edildiği sınıf okulu eğitim merkezlerine katılmayanlar veya sevk belgesini aldığı halde kendisine verilen yol süresi dışında sınıf okulu eğitim merkezlerine katılanlar hakkında bakaya işlemi yapılacaktır. 11. 7179 sayılı asker alma kanununun 27. maddesi gereğince bu duyuru yükümlülere tebliğ mahiyetindedir. 12. Yükümlüler bu duyuru metnine https://msb.gov.tr/askeralma internet adresinden ve TRT Teletext'ten ulaşabileceklerdir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. Milli Savunma Bakanlığı Asker Alma Genel Müdürlüğü.

yağmurun toprağa kavuşabilmesi, toprak kaymalarının önlenmesi, yeşil alanlarla birlikte gelen temiz hava, ağaçlarla, ormanlarla mümkün. Ormanları koruyamazsak dünyamızı koruyamayız. Ormanları koruyamazsak hayatı koruyamayız. Ormanın yeşiline, gökyüzünün mavisine hasret kalmamak için ormanlarımızı koruyalım.

5 dakika. Zaman hızla akıyor. Hayatın içine karıştım bile. Yeni yerler görmek, yeni şeyler öğrenmek benim işim. Bu yüzden yerimde duramıyorum. Adım mı? Seyyare. Bir düşüneyim nereye gitsem bugün. Elinizde ne iş varsa yapmaya devam edin. İki kulağınızın bende olmasını tercih ederim ama bir kulağınızda da yetin.

bilirim. Başlasın o zaman yolculuğumuz. Yine çok güzel bir şehirdeyim. Evet, vatanımızın her karış toprağı benim için kıymetli ve güzel. Bu konuda sizin gibi düşünüyorum. Ama bazı şehirler var ki baktığınız yerden gecesi ayrı, gündüzü ayrı hayranlık uyandırıyor insanda. Şöyle anlatayım. Sultanahmet'e, Topkapı'ya, Galata'ya, Eminönü'ne, Halice, Boğaz'a, köprüye aynı anda bakabiliyorum. Sanki bulutlara elim değecek. Karaköy'ün üst kısmında bir kuledeyim. Bildiniz, Galata Kulesi'ndeyim. Buraya kadar gelmişken size de anlatayım istiyorum bu kuleyi ve tarihini. Galata Kulesi 528 yılında Bizans İmparatoru Anastasius tarafından ahşap bir fener kulesi olarak inşa edilmiş. Dünyanın en eski kulelerinden biri. 1204'te 4. Haçlı Seferi esnasında büyük oranda hasar görmüş. 1348 yılına gelindiğinde Cenevizliler kuleyi bu kez yığma taşla Galata surlarına ek olarak yapmışlar. 14. yüzyılda Bizans'ın gücünün azaldığını hatırlatmak isterim. İşte bu İtalyan asıllı Cenevizli vatandaşlar da fırsattan istifade Galata'ya yerleşerek buralara yavaş yavaş sahip olmuşlar. O zamanlar adı İsa Kulesi'ymiş ve şehrin en yüksek binasıymış. Tabii bu yapıyı şimdiki Galata Kulesi'nin temeli olarak kabul etmek gerekiyor. Çünkü şu anki görüntüsünden oldukça uzak. Kulenin 2. Murat'ın desteğiyle tamamlanmış olduğunu da söyleyeyim. 1445-1446 yılları arasındaysa Galata Kulesi yükseltilmiş. Demek ki o dönemde yaşayan insanlara yüksekliği az gelmiş. 1453'te Fatih Sultan Mehmed'in İstanbul'u fethiyle kule Türklerin eline geçmiş. Cenevizliler şehir fethedilince bu kulenin yıkılacağını zannetmişler ama Fatih Sultan Mehmet oldukça duyarlı davranmış ve bu yapıyı yıktırmamış. Onlar da kulenin anahtarını Osmanlı'ya teslim etmişler. İkinci Beyazıt döneminde gerçekleşen ve adı Küçük Kıyamet olan deprem esnasında kule zarar görmüş. Mimar Murat Hayrettin 1510 yılında kuleyi büyük oranda bir Türk eserine dönüştürmüş. Kule yıllar içerisinde farklı amaçlara hizmet etmiş. Cenevizliler döneminde gözetleme kulesi olarak, 16. yüzyılda ise Kasımpaşa tersanesinde çalışan harp esirleri için barınak olarak kullanılmış. Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde yazılanlara göre 10 katlı zindan olarak kullanılmışlığı da var. Sonrasında gemi levazım ambar deposu olmuş. Yüksek konumda bulunduğu ve boyutlarından dolayı astronomi çalışmalarına da ev sahipliği yapmış. Galata Kulesi 18. yüzyıldan itibaren mehterhane ocağı yangın gözleyicilerine tahsis edilmiş. Ayrıca Hezarfen Ahmet Çelebi'nin meşhur uçuş denemesini Galata Kulesi'nden başlattığı rivayetler arasında. Ben de bir uçuş denemesi yapmak istiyorum, müsaade eder misiniz? Galata Kulesi'ne baktığımızda geçmişte bir araya gelmiş kültürlerin yansımasını görebiliyoruz. Galata Kulesi bugün yerli ve yabancı turistlerin en gözde ziyaret alanlarından. Ziyaretçiler içeriye girebilmek ve o manzarayı görebilmek için saatlerce bekliyor. Çünkü kulenin önünde uzun kuyruklar oluşuyor. Bazılarımıza kuleye dışarıdan bakmak bile yetebilir. İçerisine girdiğinizde ise gördüğünüz manzara sizi çok etkileyecek. Buraları gezip gördükten sonra siz karar verirsiniz. Ben iki türlüsünü de çok seviyorum. Biz 5 kadın 1 olduk, yola çıktık. Arif ve Azize'den de teknik destek almayı unutmadık. Seyyare ile beraber seyir defterini bugün Hande tuttu. Ben de sesimle eşlik ettim Gülden. Tebdili mekanda ferahlık vardır. Size de bize de iyi gelir dedik. Tekrar buluşalım. Dakika.

Hafta boyunca 7 kıtadan derlediğimiz haberlerimizi TRT Radyo 1'de siz değerli dinleyicilerimizle buluşturuyoruz. Ülkemizdeki ve mavi küredeki gelişmeleri yakından takip ederek dünyaya birlikte mercek tutuyor.

ve gözlerimizi insanlığın en büyük ortak noktası gezegenimize çeviriyoruz. Perşembe günleri 20.30'da Dünyanın Z raporuna sizleri bekliyoruz.

Türkçemizi geçmişten geleceğe taşıyanlara bin selam olsun. Kaşgarlı Mahmut'tan Yunus Emre'ye, Hoca Ahmet Yesevi'den Karacaoğlan'a, Karamanoğlu Mehmet Bey'den Aşık Veysel. Coşkun bir ırmak gibi çağlayan bu zengin kültür mirasını korumak ve yaşatmak hepimizin görevidir. Dilimiz geçmişimiz, dilimiz bugünümüz, dilimiz geleceğimizdir.

0: aklımda kalan satırlar.
1: Üniversite korosunda tanıştığı ve sonradan can dostu olduğu Neyzen Süleyman Erguner'in bir Ramazan günü Marmara lokalindeki koro çalışmalarından sonra "Yavaşça, hadi abdestini al, ikindi namazına Beyazıt Camii'ne gidelim, mukabele de dinleriz" demesi, Alaaddin Yavaşça'nın musiki dünyasına attığı önemli adımlardan birinin başlangıcıdır. Bundan sonrasını Alaaddin Yavaşça şöyle anlatıyor. Rahmetli Erguner'in söylediklerinden sonra kalkıp Beyazıt Camii'ne ikindi namazına gittik. Namazdan sonra mukabeleler başladı. Her köşede bir hafız mukabele okur. Bunların içerisinde tercih edilenler vardır, arananlar, beklenenler vardır. Biz böyle dolaşırken Saadettin Kaynak'la karşılaştık. Bir zamanlar Sultan Selim Camii'nin Saadettin Kaynak imamı iken Süleyman Erguner de müezzinliğini yapmış. Ondan dolayı yakınlıkları çok fazla. Saadettin Kaynak'a, "Bakın size birini tanıştıracağım. Kendisi tıp tahsil ediyor. Aynı zamanda da üniversite korosunda çalışıyor" dedim. Hoca memnun olduğunu söyledi ve böylece ben Saadettin Kaynak'la tanışmış oldum. Alaaddin Yavaşça'nın musiki hayatında, özellikle de bestekarlığında, Saadettin Kaynak'ın çok önemli ve çok özel bir yeri vardır. Çünkü ona verdiği manevi destekle yol gösterici fikirleri, Alaaddin Yavaşça'nın bestekarlığının bir bakıma yönünü belirlemiştir. Alaaddin Yavaşça yaptığı ilk eserini ve ondan sonrakileri hocası Saadettin Kaynak'a dinletip görüşlerini aldığı günleri şu sözleriyle anlatıyor. "Hocaya gidiş gelişlerimden birinde ilk yaptığım 'Aşkın beni bak yıktı, harap eyledi ey mah' sözleriyle başlayan Hicaz şarkımı okudum. Beğendi. İyi olmuş ama bu biraz eski çerçevenin içerisinde kalmış. Şöyle birazcık silkin" dedi. "Daha sonraki günlerde 'Ümitsiz bir aşka düştüm'ü okudum. Bak bu iyi bir şarkı olmuş" dedi. Peşinden "Ne günah etse açılmaz iki gönlün arasını" okuduğumda büyük bir keyifle "Bu sunturlu, çok sunturlu bir şarkı olmuş" diyerek gerçek anlamda destek verdi bana. Hele "Nerede o günler, nerede'yi" dinlediğinde gözlerinin içi gülerek ve çocuklar gibi sevinip "Çok şükür şimdi rahatladım, artık gözüm arkada değil. Benim düşündüğüm musikiyi devam ettirecek, yaptığım eserleri sona erdirmeyecek bir bestekar kalıyor arkamda" dedi. Aklımda kalan bu satırlar Hasan Oral Şen'in Alaaddin Yavaşça adlı kitabından. TRT Müzik Dairesi Başkanlığı yayınlarından.
0: Aklımda kalan satırlar.

Ülkemizi ve dünyanın pek çok ülkesini tehdit eden orman yangınları, küresel iklim değişikliğinin acı göstergelerinden yalnızca biri. Doğadaki canlı varlığın

korumak için bitki örtüsüne, yaban hayatına zarar gelmesini önlemek zorundayız. Çünkü insan hayatı birbirine sıkı sıkıya bağlı bir zincirin halkaları gibi doğadaki diğer canlıların hayatına bağlı. Ağaçlar yoksa ormanlar yok. Ormanlar yoksa yağmur yok. Yağmur yoksa su yok. Su yoksa hayat yok.

0: Radyo 1. Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Sevgili dinleyiciler, Gültekin Aydoğdu'nun yöneteceği Bayati Faslı'nı dinleyeceksiniz. Ara taksimini klarinetle Ahmet Kuşköz yapacak. Programa sazlarıyla katılan sanatçılar Talat Er, Murat Kadir Gök, İsmail Akdeniz, Tahir Aydoğdu, Ahmet Kuşköz, Emin Seyfelioğlu, Uğur Onuk, İpek Akçay, Hüseyin İpek, Necati Samancı, Ömer Oytun, Murat Aytekin, Muzaffer Çetin, Ayhan Tokyay ve Hüseyin İleri.

0: Sevgili dinleyiciler, Gültekin Aydoğdu'nun yönettiği Bayati Faslı'nı dinlediniz. Ara taksimini klarinetle Ahmet Kuşgöz yaptı. Programa sazlarıyla Talat Er, Murat Kadir Gök, İsmail Akdeniz, Tahir Aydoğdu, Ahmet Kuşgöz, Emin Seyfelioğlu, Uğur Onuk, İpek Akçay, Hüseyin İpek, Necati Samancı, Ömer Oytun, Murat Aytekin, Muzaffer Çetin, Ayhan Tokyay ve Hüseyin İleri katıldı.
1: Aklımda kalan satırlar.
2: Önden gidenler karlar altında kaldılar. Onlara yazık oldu. Onların hikayesi orada terek davan ağzında bitti. Geridekiler bir karlı geçide, bir arkalarında kalan uçsuz bucaksız yollara baktılar. Başlarını eğdiler ve kargılarını yere saplayıp karların erimesini beklediler. Karlı geçitlerde akşam oldu. Ay ışığı karların üstüne kargıların gölgesini düşürdü. Kadırgan

0: seni beklemiş yiğitler için, dağların karı erimeden gözleri yumulmuş ana, kardeş ve yavuklu başları için bir destan söyleyeceğim. Orada Terek Davan'ın adı Karlı Terek Davan diye geçecek. Destanımdan karlı geçidin kayalarına mısralar kazacağım. Mısralarımı sağanaklar ıslatacak, güneşlerle rüzgarlar kurutacak ve yolcular görmeden geçip gidecek. Mısralarımı karlar altında kalmış yiğitler kalkıp okuyacaklar. Evet diyecekler, öyle olmuştu. Aklımda kalan bu satırlar Arif Nihat Asya'nın Kubbeler adlı kitabından, Ötüken Yayın Evi'nden.
1: Aklımda kalan satırlar.

0: Saat 21.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Biroğlu Reçber. Orman yangınlarına sebep olanlar tek tek yakalanıyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 16 ilimizdeki 44 orman yangını ile ilgili adli soruşturmalar kapsamında 6 şüpheli tutuklandı dedi. Bakan Gürlek, hiçbir orman yangınının faili meçhul kalmasına müsaade edilmeyeceğini belirtti. FETÖ'nün Cumhurbaşkanı'na suikast timinde yer alan tek firari terörist Burkay Karatepe'nin yakalanmasının ardından yeni detaylar ortaya çıktı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, hücre evinde uyuşturucu bulunduğunu, firari FETÖ'cünün yakalandığında alkollü olduğunu açıkladı. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre terörist kılık değiştirerek kamufle oldu. MIT'in yüz tanıma sistemiyle deşifre edildi. 4 ayda 14 kez kameralara yakalanan terörist hücre evinde yakalandı. CHP'li Etimesgut Belediyesi'ne ihaleye fesat karıştırma, irtikap, suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçlamasıyla soruşturma açıldı. 55 şüphelinin savcılık ifade işlemi tamamlandı. Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun aralarında bulunduğu 44 kişi tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. 5 Ocak 2020'de kaybolan Gülistan Doku soruşturması derinleşiyor. 4. dalga operasyonlarda gözaltına alınan 19 kişiden 12'si için tutuklama kararı verildi. Soruşturmada tutuklu sayısı 28'e yükselirken davanın kilit ismi Umut Altaş'ın Türkiye'ye iade süreci devam ediyor. Güllü adıyla tanınan şarkıcı Gül Tut'un ölümüyle ilgili katil zanlısı kızının ağırlaştırılmış müebbet hapiste cezalandırılması istendi. Hazırlanan iddianame mahkemeye gönderildi. Şehit yakınları ve gazilerin hakları ile ilgili kapsamlı bir düzenleme hazırlandı. Açıklama Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Muayyin Özdemir Göktaş'tan geldi. Bakan Göktaş, kanun teklifinin hafta içi meclis başkanlığına sunulacağını söyledi. Soykırımcı İsrail ateşkese rağmen Gazze'ye saldırıyor. Katil İsrail unsurları Gazze'de birçok noktayı vurdu. Bu saldırılarda ikisi çocuk 8 Filistinli hayatını kaybetti. Pakistan'da bir karakola intihar saldırısı düzenlendi. Saldırıda 7 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı. Ukrayna, Rusya'da enerji altyapısını ve lojistik merkezleri hedef almayı sürdürüyor. Saratov petrol rafinerisi, Kiev'in düzenlediği insansız hava aracı saldırılarında zarar gördü. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ise Moskova'nın bu hafta yaklaşık 1900 İHA ile saldırdığını duyurdu. Rusya'nın başkenti Moskova'da bir restoranda meydana gelen patlamada can kaybı artıyor. Hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e çıktı. İspanya, Fas'tan düzensiz göçmen akınını önlemek amacıyla denize yüzer bariyer koydu. Bariyer su üstünde 70 santimetre yüksekliğe, su altında 1 metre derinliğe sahip. 30 Temmuz'dan bu yana Seyuta'ya geçmeye çalışırken hayatını kaybedenlerin sayısı 72'ye yükseldi. Haberleri dinlediniz.

yağmurun toprağa kavuşabilmesi, toprak kaymalarının önlenmesi, yeşil alanlarla birlikte gelen temiz hava, ağaçlarla, ormanlarla mümkün. Ormanları koruyamazsak dünyamızı koruyamayız. Ormanları koruyamazsak hayatı koruyamayız. Ormanın yeşiline, gökyüzünün mavisine hasret kalmamak için ormanlarımızı koruyalım.

yerlerde zamanı durdurmak ve orada öylece kalmak istiyorum. Seyyarla zaman durdurulabilir mi hiç? Elbette durmaz, akar gider. Geçtiğim sokaklar, yürüdüğüm yollar, gördüğüm bütün güzellikler hafızamın bir köşesinde saklanıyor. Ne kadar anlatırsam anlatayım, hislerimi kelimelere dökemiyorum. Eksik kalıyor bazı şeyler. Şu an öyle bir yerdeyim. Arnavut kaldırımlı dar sokakları, geçmişin izlerini taşıyan tarihi evleri, doğal güzellikleriyle Safranbolu'yu geziyorum. Bu ilçe yazın ayrı, kışın ayrı güzel. Hava mis gibi, gökyüzü pırıl pırıl. Adım adım gezmeye doyamadığım bu ilçeyi anlatmaya başlıyorum. Haydi beni takip edin. Safranbolu'nun tarihi bildiğimiz kadarıyla M.Ö. 3000'li yıllarda başlıyor. Kızılırmak'la Filyosırmağı arasında kalan bu yerde Hititler, Frigler, Romalılar, Selçuklular, Candaroğulları ve Osmanlı gibi pek çok devlet farklı yıllarda hüküm sürmüş. Türklerin Safranbolu'yu ele geçirdiği yıl ise 1196. Selçuklu Sultanı 2. Kılıç Arslan'ın oğlu Melik Muhiddin Mesud bu fethi gerçekleştirmiş. 1332 yılında Anadolu'yu gezerken Safranbolu'ya da uğrayan İbni Batuta, gezi notlarında Safranbolu Kalesi'ndeki misafirliğini ve orada Kur'an-ı Kerim dinlediğini anlatır. Hatta Candaroğlu Süleyman Padişah'ın oğlu Ali Bey ile görüşmesini kısa ve açıklayıcı bir biçimde aktarmış. Batuta'nın bu notları özellikle askeri üs olarak Safranbolu Kalesi'ni, kalealtı yerleşimi ve Cami-i Kebir semtlerini sözlü tasviri nedeniyle çok değerli. Çünkü Safranbolu Kalesi bugün tamamen yıkılmış durumda. Batuta'nın anlattıkları o sebeple kıymetli. Bugün ayakta kalan ve Safranbolu'nun en eski yapılarını oluşturan hamam, medrese, cami gibi tarihi eserler 1326 yılında Candaroğlu Süleyman Paşa döneminde inşa edilmiş. Safranbolu'nun Osmanlı'nın eline geçmesi ise tahminlere göre 1354 yılında. Bu tarihten sonra Safranbolu, Candaroğulları ve Osmanlı arasında el değiştirmiş. 1423'te Osmanlı Padişahı 2. Murat yörede kesin olarak Osmanlı egemenliğini sağlamış ve Safranbolu kaza olarak Bolu Sancağı'na bağlanmış. 1870 yılında Osmanlı'daki idari yapı yeniden düzenlenmiş. Safranbolu, Kastamonu Sancağı'nın kazası haline getirilmiş. Beni bilirsiniz, karnım açken gezmeyi pek sevmem. Bu nedenle önce Safranbolu yemeklerinin tadına baktım. Peruhi isimli etsiz bir mantıları var. Gerçekten çok beğendim. Et sevmeyenler için güzel bir tercih. Bükme isminde içine pazı ya da ıspanak koyarak pişirdikleri bir börekleri var ki tadı hala damağımda. Burada genelde kahvaltıda yeniliyor. Bir kuyuda 2,5 saat boyunca bütün olarak pişirilen boyabat kuzusunu, yani kuyu kebabını yemeden memleketinize dönmeyin sakın. Tabii ev baklavasını ve safranlı lokumu da tadına bakılacaklar listesine almanızda fayda görüyorum. Artık karnını doyurdun. Biraz da gezilecek yerlerden bahset seyyari dediğinizi duyar gibiyim. Meşhur Safranbolu evlerini anlatmak isterim sizlere. Seyrine doyulmaz güzellikte olan bu evler 18. ve 20. yüzyıl arasında inşa edilmiş. Sayısı 1000'in üzerinde olan bu evlerin 800'ü koruma altına alınmış. Yürümeyi seviyorsanız karşılıklı iki yamaca, birbirinin manzarasını ve güneşini kapatmadan sıralanmış bu eşsiz ve cumbalı evleri yakından görebilirsiniz. Kaymakamlar gezi evi ahşap işçiliğinin muhteşem örnekleriyle bezeli. Safranbolu Kent Tarihi Müzesi, Tokatlı Kanyonu ve Kristal Teras, Cinci Hanı ve Hamamı, Yörük Köyü, Hıdırlık Tepesi ile Safranbolu memleketimizin cennet köşelerinden biri. Safranbolu'yu mutlaka görmenizi isterim. Biz 5 kadın bir olduk yola çıktık. Arif ve Sinan'dan da teknik destek almayı unutmadık. Seyyar'la ile beraber seyir defterini bugün Hande tuttu. Ben de sesimle eşlik ettim Gülden. Tebdili mekanda ferahlık vardır. Size de bize de iyi gelir dedik. Tekrar buluşalım. 5 dakika.

Üsküp Adliye memurlarından İbrahim Bey, oğlunun doğduğu gün evdeki Kur'an-ı Kerim'in bir sayfasına şöyle not düşmüştü. Mahdumum Ahmet Agah'ın dünyaya geldiği tarihtir. 14 Saferül Hayr, 20 Teşrin-i Sani, 1300 Salı günü saat 11.30 raddelerinde. Yani 2 Aralık 1884 günü sabaha doğru dünyaya gelmişti Ahmet Agah. Geleceğin büyük şairi Yahya Kemal Beyatlı'ydı o küçük çocuk. Çocukluğu ve ilk gençliği Üsküp'te ve Rakofça köyünde geçti Ahmet Agah'ın. Sultan Murat Camii'nin hemen arkasındaki yeni mektepte okula başladı. Üsküp İdadisi'ne yazıldı. Henüz 13 yaşındayken annesini kaybetti. Liseyi bitirir bitirmez İstanbul'a gönderildi. Üsküp'te geçen o güzel çocukluk günleri silinmeyecek anılar olarak belleğine kazınmıştı. Balkan şehirlerinde geçerken çocukluğum, her lahza bir alev gibi hasretti duyduğum. Kalbimde vardı bayrını bedbaht eden melal. Gezdim o yaşta dağları, hülyam içinde lal. Aldım Rakofça kırlarının hür havasını. Şair hatıralarında doğduğu günle ilgili şu sözleri kaydeder. 1884 Aralık 2'de Üsküp'te İshakiye Mahallesi'nde büyük validem Adile Hanım'ın konağında bu evin cepheye doğru sağ taraflarındaki arka odada sabaha karşı doğmuşum. Salı günüymüş. Üsküp'e o gün nadir görülür bir kar yağmış. 1886'da kardeşim Reşad'ın aynı evde doğmuş olduğunu pek hayal meyal hatırlıyorum. Yazar İsa Koca Kaplan'ın aktardığına göre Yahya Kemal'in çocukluğu daha çok annesinin kuzeni Yaşar Beylerin Humbaracılar Konağı'nda geçer. Burası Üsküp'teki İshak Bey Camii'nin yanında iki katlı kâgir bir yapıdır. Şairin doğduğu ev de aynı mahallededir. Doğduğu ev artık ayakta olmasa da Humbaracılar Konağı günümüze dek ayakta kalmayı başarmış. O yıllarda mahalle geniş ağaçlıklı alanlarla kaplıdır. Yahya Kemal hatıralarında bu konakların hangisinin penceresinden bakılsa cami, medrese ya da imaretlere ait kurşunlu kubbelerin görüldüğünü yazar. Yahya Kemal'in baba evi ve anneannesi Adile Hanım'ın konağı Suluhan ve Türk Çarşısı yakınındadır. Pencereleri hem çarşıyı görür hem de İsa Bey Camii ile Sultan Murat Camii'ni. İsa Koca Kaplan 2023'te ziyaret ettiği Humbaracılar Konağı'nın geniş bir bahçe içinde sarı boyalı iki katlı taş bir konak olduğunu yazıyor. Bu konağın Yahya Kemal Beyatlı Müzesi olması için Türk yazarlar bazı girişimlerde bulunmuş fakat ne yazık ki bu gerçekleşememiş. Şairin çocukluğu neden bu konakta geçmiş derseniz, annesi erken yaşta ölünce babası yeniden evlenmiş ve Yahya Kemal üvey annesiyle geçinememiş. Önce Selanik İdadisi'ne yatılı olarak gönderilmiş. Orada ağır bir hastalık geçirince yeniden Üsküp'e dönmüş ve dayısı Yaşar Bey de onu alıp kendi evine götürmüş. Yahya Kemal 1902'de İstanbul'a gönderiliş hikayesini hatıralarında şöyle anlatıyor. Vaziyetimin düzelmesi için İstanbul'a gönderilip tahsil etmem projesini Yaşar Bey hazırladı. Büyük validem Adile Hanım'ın ve babamın desteğini o tanzim etti. Nihayet yol tezkerem yapıldı. Üstüm başım düzeltildi. Büyük validem ve babam elime bir miktar para verdiler. Üçüncü mevkii bir trene bindirildim. İstanbul'a hareket ettim. O zaman trenle Üsküp'ten İstanbul'a gidenler geceyi Selanik'te geçirirler ve sabah erken İstanbul trenine binerlerdi. Geceyi istasyon civarında Selanik Oteli'nde geçirdim. Ertesi sabah İstanbul trenine bindim. Hayatında bir kez geçtiği bu güzergahtan tekrar geçmek bir daha kısmet olmaz şaire. Ahmet Hamdi Tanpınar'ın deyimiyle muhacir bir kuş olarak Üsküp'ten havalandıktan sonra İstanbul, Paris, Varşova, Madrid, Lizbon ve İslamabad'a düşer yolu. İstanbul kalbinde ayrı bir yer tutsa da Üsküp daima ana vatanıdır onun. Çünkü çocukluğunun şehridir. Kalbimde bir hayali kalıp kaybolan şehir. Ayrılmanın bıraktığı hicran derin.

nedir? Çok sürse ayrılık, aradan geçse çok sene, biz sende olmasak bile sen bizdesin gene. Bir gün yolunuz Üsküp'e düşerse onu bir de Ahmet Agah'ın çocuk gözlerinden görmeye çalışın. Üsküp'ten ve sizlerden Yahya Kemal Beyatlı'nın Rintlerin Akşamı şiirinden bestelediği Segah şarkıda Münir Nurettin Selçuk'un sesiyle ayrılıyoruz. Program yapımcısı Filiz Arıcıoğlu, mikrofonda Hafize Okan. Yarın akşam aynı saatte Müzikli Şehir Rehberi'nin sayfalarında birlikte gezinmek dileğiyle.

0: Gönül Sultanları.
1: Kıymetli dinleyiciler, Gönül Sultanları programımıza hoş geldiniz. Programı hazırlayan Ayşe Kadır Palalar, ses kayıtta Haldun Göktaş, teknik yapımda Zuhal Ergür ve ben spikeriniz Emre Şimşek. Asırlar geçse de ilmiyle yol göstermeye, hikmetiyle gönülleri aydınlatmaya devam eden büyük şahsiyetler vardır. Onlar yaşadıkları dönemin sınırlarını aşarak bıraktıkları eserler, yetiştirdikleri talebeler ve örnek hayatlarıyla çağlara seslenmeye devam ederler. İşte bu bölümümüzde Osmanlı ilim ve irfan geleneğinin mümtaz simalarından zahiri ilimlerle tasavvuf terbiyesini aynı potada buluşturan büyük bir alimi Ebu Said el-Hadimi'yi konuşacağız. Asıl adı Muhammed bin Mustafa bin Osman el-Hüseyni el-Müfti el-Hadimi olan Ebu Said el-Hadimi, 1701 yılında Konya'nın Hadim beldesinde dünyaya gelmiş, doğduğu beldeye nispetle Hadimi adıyla şöhret bulmuştur. Soyu Buhara'ya uzanan bu müstesna ilim ve gönül insanı, küçük yaşlardan itibaren ilim tahsil etmiş, fıkıh, hadis, tefsir, kelam ve tasavvuf başta olmak üzere pek çok alanda derin bir vukufiyet kazanmıştır. Tahsilini tamamladıktan sonra memleketi Hadim'e dönerek babasından devraldığı medresede uzun yıllar müderrislik yapmış, pek çok talebe yetiştirmiştir. Bunun yanında irşat faaliyetlerini sürdürmüş, kaleme aldığı eserlerle yaşadığı dönemin önemli ilim ve fikir hayatına katkıda bulunmuştur. Hadimi Hazretleri için Darü's-Saade ağası Hacı Beşir Ağa tarafından Hadim'de istifadesine sunulmak üzere bir kütüphane yaptırılmıştır. Hadimi Hazretleri de daha sonra kendi kitaplarını bu kütüphaneye vakfetmiş, ayrıca bazı vakıf gelirlerini burada eğitim gören talebelerin ihtiyaçları için tahsis etmiştir. Bu kütüphane uzun yıllar bölgedeki ilmi faaliyetlerin sürdürüldüğü önemli merkezlerden biri olarak hizmet vermiştir. Hayatını ilme, irşada ve talebe yetiştirmeye adayan Ebu Said el-Hadimi, kaleme aldığı eserlerle yalnızca yaşadığı döneme değil, kendisinden sonra gelen nesillere de ışık tutmuştur. Onun ilminde hikmet, irfanında edep, sözünde ise Kur'an ve sünnetin rehberliği daima ön planda olmuştur. Bu yönüyle Hadimi Hazretleri ilmiyle amel eden alimler arasında müstesna bir yere sahiptir. Bugün de eserleri okunmaya, fikirleri üzerine ilmi çalışmalar yapılmaya devam etmektedir. Hadimi Hazretleri insanı kalıcı kılanın geride hayırlı izler ve faydalı eserler bırakmak olduğuna inanmıştır. Bu düşüncesini şu veciz mısralarla dile getirir. Kamil odur ki her yerde koya bir eser. Eseri olmayanın yerinde yeller eser. Gerçekten de söz uçar yazı kalır. Hadimi Hazretleri bu hikmetli sözü adeta kendi hayatıyla doğrulamış, ardında bıraktığı eserlerle asırları aşan bir iz bırakmıştır. Başta Berika olmak üzere Şerhu Tarikati Muhammediye, Mecamiul Hakaik, tefsir, hadis, fıkıh, kelam ve tasavvuf alanlarında yazdığı risaleler asırlardır ilim ehlinin istifade ettiği önemli kaynaklar arasında yer almaktadır. Özellikle İmam Birgivi'nin Tarikat-ı Muhammediye adlı eserine yazdığı Berika, İslam ahlakı ve tasavvuf düşüncesini ele alan en önemli şerhlerden biri kabul edilmiş ve farklı dönemlerde defalarca neşredilmiştir. Hayatını ilme, ibadete ve irşada adayan Hadimi Hazretleri bu anlayışını kullandığı mührede nakşetmiştir. Mühründe yer alan Farsça dörtlük, onun gönül dünyasını ve dua mahiyetindeki niyazını gözler önüne serer. Ey bari huda be hakkı hesti, şeşçiz mera medet firisti, İmanü eman ten düristi, ilmü amel ferahı desti. Manası, ey Allah'ım, varlığın hakkı için şu altı şeyi bana ihsan eyle. İman ve sağlık ver. Kötülüklerden beni koru. Bilgi ver. Emrettiklerini tuttur. El bolluğu ver. Rivayete göre Hadimi Hazretleri talebeleriyle sohbet ederken zaman zaman "Asıl kazanan çobandı" diyerek derin bir hayranlık ifade ederdi. Talebelerinin bu sözün hikmetini sormaları üzerine gençlik yıllarında yaşadığı şu ibretli hatırayı anlatır. İlim tahsilini tamamladıktan sonra çıktığı bir yolculukta bir tüccar ve bir çobanla aynı yolu paylaşır. Öğle vakti verdikleri molada birlikte namaz kıldıktan sonra yolculukta yapılan duaların makbul olduğunu hatırlatarak herkesin gönlündeki dileği Allah'a arz etmesini teklif eder. Önce kendisi dua eder ve Allah'tan ilim öğreteceği, talebeler yetiştireceği bir medrese nasip etmesini niyaz eder. Ardından tüccar, helal kazancının bereketlenmesini, bu sayede ihtiyaç sahiplerine sadaka ve infakta bulunabilmeyi diler. Sıra çobana geldiğinde ise o, dünyaya dair hiçbir istekte bulunmaz. Yalnızca Allah'ın kendisinden razı olmasını niyaz eder. Yıllar sonra Hadimi Hazretleri, Allah'ın kendisine ilim öğreteceği bir medrese ve talebeler nasip ettiğini, tüccarına duasına kavuşarak hayır ve hasenatta bulunduğunu görür. Buna rağmen asıl kazananın çoban olduğunu söyler. Zira ona göre kulun en büyük kazancı Allah'ın rızasını talep etmesi ve hayatını bu gaye ile sürdürmesidir. Çünkü ona göre kulun Allah'tan razı olması ve Allah'ın da kulundan razı olması dünyadaki bütün nimetlerden daha büyük bir kazançtır. Bu sebeple talebelerine gerçek zenginliğin ilahi rızaya erişebilmek olduğunu hatırlatır. Hadimi Hazretleri 1762 yılında doğup büyüdüğü Hadim'de Hakk'a yürümüş ve burada defnedilmiştir. Kabri üzerinde yer alan kitabede ise onun ilmi ve manevi şahsiyetine dikkat çekilir. Kabri üzerinde yer alan kitabede şu ifadeler yer almaktadır. Bütün dini bilgileri kendisinde toplayan ve Tarikat-ı Muhammediye kitabını şerh eden ariflerin kutbu, Allahü Teala'ya kavuşmak isteyenlere yardım eden Ebu Said Muhammed Hadimi'nin ruhuna Fatiha. Kıymetli dinleyiciler, bu akşam konuğumuz İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Saffet Köse. Hocamız da Ebu Said El Hadimi'nin hayatını, ilim ve irfan dünyasını konuşacağız. Kıymetli hocam, programımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
0: Hoş bulduk, çok teşekkür ederim.
1: Ebu Said El Hadimi'nin hayatını ve yaşadığı manevi iklimi bizlerle paylaşır mısınız kıymetli hocam?
0: Ebu Said El Hadimi 1701 yılında bugün Konya'nın ilçesi olan Hadim kasabasında doğdu. Asıl adı Mehmet'tir. Babası müderris Fahri Rum Hacı Mustafa Efendi, annesi Buhara'dan göç eden bir aileye mensup Hediye Hanım'dır. Annesi ulema sınıfından bir alimin kızıdır. Fahri Rum ünvanını alması babasının Anadolu'nun iftihar ve gurur kaynağı olmasından ileri gelir. Babası 1731 yılında vefat etmiştir. Kabri de Hadimi'nin mezarının bitişiğinde yer almaktadır. Babasının mezar taşında Üstad-ı Kül, Mürşid-i Ekmel, Sahb-ı Enfas-ı Kutsiye gibi ifadeler yer aldığı görülür. Soyunun Hazreti Peygamber'e ulaştığı ifade edilmektedir. Bu sebeple nisbelerinden birisi Hüseyni'dir. Yani Ebu Said el-Kadimi el-Hüseyni olarak da geçer. Nakşibendi tarikatına mensubu olduğu için de Nakşibendi, Konyalı olması dolayısıyla da Konevi olarak da nispelendirilir. İlk öğrenimini babasından gördü ve 10 yaşında hafız oldu. Temel ilimleri babasının medresesinde okuyarak ilk icazetnamesini ondan aldı. Burada bizzat babasından bizim kütüb-i sitte dediğimiz 6 hadis kitabını ve diğer bazı hadis kitaplarını senetleriyle birlikte okudu. Bir müddet sonra daha iyi öğrenim görmek üzere Konya Karatay Medresesi'ne kaydoldu. Burada 5 yıl kadar bulundu ve 1725'te müderris İbrahim Efendi'den ikinci bir icazetname aldı. Hocasının tavsiyesi üzerine 1725'te İstanbul'a gidip tahsilini 8 yıl boyunca Gazabadi Ahmet Efendi'nin yanında devam ettirdi. Arapça ve Farsçayı öğrendi. İstanbul'da bulunduğu süre içerisinde sadece hocalarından aldığı

derslerle yetinmeyip aynı zamanda medresenin zengin kütüphanesinden büyük ölçüde istifade etti. Camilerde vaazlar verdi ve bu vaazlarıyla dinleyenlerin takdirini kazandı. Hadime döndü ve babasının medresesinde ders okutmaya başladı. Sonra babasının medresesinin yerine kendisi için bir medrese inşa edildi. Osmanlı Devleti'nin önemli medreseleri arasında yer alan bu okul Hadimi Medresesi olarak tanındı. Araştırmalarda Hadimi Camii yanında inşa edilen bu medresenin üstü açık, ortası boş ve dikdörtgen şeklinde iki katlı ve 400 odalı bir taş yapıdan oluştuğuna dair bilgiler yer alıyor. Ancak daha sonraları medrese zamanla parça parça satılmış, yerine evler inşa edilmiş ve günümüzde artık bu medreseden eser kalmamıştır. Ebu Said el-Hadimi, Sultan 3. Ahmet ve 1. Mahmut zamanında Darüs-Saade Ağası olarak görev yapan Hacı Beşir Ağa, Ebu Said Hadimi için Hadim Medresesi yanında bir kütüphane inşa ettirmiştir. Hadimi'nin yanı sıra diğer bazı alimlerin bağışladığı ve Selçuklu döneminden kalan birçok yazma eserin de yer aldığı kütüphane oldukça zengin bir eser varlığına sahipti. Bu medrese sayesinde Konya'nın Hadim kasabası meşhur olmaya başlamış, kendisiyle birlikte şöhreti daha da artmıştır. Öğrenci sayısındaki artış sebebiyle derslerine olan yoğun ilgi dolayısıyla Hadim'e 12 kilometre mesafede bulunan Kervanpınar'da açık havada dersler vermiştir. Hadim o dönemde bu aile vesilesiyle bir ilim merkezi haline gelmiş, daha sonra oğulları da bu geleneği sürdürmüştür. Hadimi medresesinde okutulan derslere gelince Arap dili ve edebiyatı, tefsir, hadis, fıkıh, kelam, tasavvuf, felsefe, ahlak, mantık gibi birçok alana dair dersler okutulmuştur. Ebu Said el-Hadimi'nin şöhretinin Anadolu'ya yayılması üzerine Sultan 1. Mahmud'un daveti üzerine İstanbul'a gitmiştir. Hükümdarın da içinde bulunduğu İstanbul'un şöhretli alimlerinin huzurunda bir ders yapmış. Sonra hükümdarın talebi üzerine Ayasofya Camii'nde hocası Kazabadi'nin de bulunduğu kalabalık bir cemaate vaaz vermiştir. Fatiha suresini tefsir ettiği bu vaaz cemaat üzerinde büyük bir etki yapmıştır. Hükümdar Topkapı Sarayı'nda kendisine iltifatta bulunmuş, İstanbul'da kalmasını teklif etmiştir. Fakat o Hadim'e dönmeyi tercih etmiştir. Buradaki medresesinde ilmi faaliyetlerinden oluşan 5 dalda ilmi faaliyet gösterdiği medrese, bugünün İlahiyat Fakültesini andıran bir özelliğe sahiptir. Eğitim öğretim faaliyetlerinin yanı sıra birçok eser kaleme almıştır. Alim, fazilet sahibi, şair, fakih, usulcü, mantık ilminde bilgi sahibi, iyi bir eğitimci olan Hadimi, yetişmiş birçok talebe ve ölümsüz eserler bırakarak 1762 yılında Hadim'de vefat etmiştir. Kabri de buradadır ve bugün kabri onun bir ziyaretgah olarak insanların ziyaret ettikleri alanlardan birisi olarak yer almıştır. 7 çocuğu var, hepsi oğlan ve tamamı müderris. Oğulları işte Said Abdullah, Mehmet Emin, Mehmet Münir, Numan aynı ilim geleneğini devam ettirmiş ve babasının bıraktığı mirasa sahip çıkmıştır. Kendisine büyük şehirlerde oturmak varken Hadim'de bir köşeye çekilmek niye diye sorulunca, bizim soyumuz Horasan'dan buraya geldi, burada kök saldı, ben bu kökten bir gövdeyim, benden sonrakiler de burada kalacak, benim dallarım olacaklar şeklinde bir cevap vermiş. İşte bu o dallar da meyve veren çocuklarıdır. Hadimi de ölümünden kısa süre önce kitaplarını ve değirmencilik yapıyormuş. Değirmeninin bir kısmının gelirini Hadim'de ilim tahsil eden talebelere vakfetmiş. Kitapları 28 Şubat 1935 tarihinde Konya Yusuf Ağa Kütüphanesi'ne taşınmış. Hadimi medrese geleneği içerisinde yetişen seçkin alimlerden birisidir. Birçok eser kaleme almıştır. İdare tarafından teklif edilen vazifeleri kabul etmeyip Hadim'de mütevazi bir hayat içinde ilimle meşgul olmuş. Birçok eser yazmış ve öğrenci yetiştirmiştir. Özellikle bid'at ve İslam'a yönelen yıkıcı hareketlerle mücadele etmiştir. Bu açıdan bazı tarikatları da eleştirmiştir. Muhittin İbn Arabi gibi bazı mutasavvıflarla ilgili yapılan eleştirilere makul cevaplar vermiş ve şunu söylemiştir. Demiştir ki onun durduğu yerden konulara bakabilmek gerekir, zahiri olarak değerlendirmemek gerekir diye bir uyarıda bulunmuştur. Bir divan oluşturacak kadar şiirlerinin olduğundan bahsedilir, ancak bunların çok azına şu anda ulaşılabilmektedir. Ebu Said Hadimi adına Hadim'de 1966 tarihinden itibaren Hadimi günleri düzenlenmektedir. Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü ile Hadim Belediyesi tarafından da özellikle Hadim'in vefat yıl dönümünde bazı etkinlikler yapılmaktadır. Bunlar içerisinde Hadimi ile ilgili paneller yapılmakta, bunlardan da bazıları basılmış durumdadır. 2023 yılında yapılan bir tezdeki tespitlere göre bugün onunla ilgili
tefsir, hadis, fıkıh, kelam, tasavvuf,

0: İslam felsefe, mantık ve yeni Türk dili, Arap dili ve belagatı gibi alanlarda farklı üniversitelerde tam 23 tez yapılmıştır. Ebu Said Hadimi'nin, bu da onun ilmi değerini gösteren bir özelliktir.
1: Peki hocam, Ebu Said el-Hadimi'nin günümüze ulaşan eserleri nelerdir? Bu eserlerde öne çıkan temel konular hakkında neler söylersiniz?
0: Ebu Said el-Hadimi günümüze ulaşan birçok eser yazmış. Özellikle tefsir, hadis, fıkıh, tasavvuf ve akaide dair konularda çok önemli çalışmaları var. Bu eserlerini Arapça kaleme almıştır. 18'den 66'ya kadar sayısını çıkaranlar vardır. Bu kadar farklı olmasının sebebi, o risalelerinin bulunduğu bir mecmuayı tek eser mi sayacağız, yoksa her bir risaleyi bir eser mi sayacağız, onunla ilgili bir konudur. Onlar günümüze kadar gelmiş ve bunların birçoğu da basılmıştır. Hadimi'nin en önemli eseri belki de El-Berikatul Mahmudiye fi Şehri Tarikat-ı Muhammediye ve Şeriat-ı Nebeviye fi Siret-ül Ahmediye adlı eserdir. Bu eser Bilgivi'nin meşhur Et-Tarikat-ül Muhammediyesinin şerhidir. Berika, Bilgivi Mehmet Efendi'nin, ki o 16. yüzyıl ulemasındandır, 1573 vefatı, Kur'an ve sünnete esas alan yaşantının esaslarını ortaya koydu ve bidatlara karşı uyarılarda bulunduğu bir eseridir. Eser itikadi ve fıkhi anlamda Hanefi Maturidi geleneğinin bakış açısına dayalı olarak İslam ahlakının iki rüknünden biri olan takva bilincini kazandıracak ahlak ilkelerini konu alan 3 bölümlük bir çalışmadır. 1. bölümde bidatlara karşı duruş, 2. bölümde ehl-i sünnet savunusu, 3. bölümde takva zannedilen hatalı kabuller konusundaki uyarılardan oluşur. 16. yüzyıl Osmanlı toplumunun dini ve ahlaki anlamda yaşadığı sıkıntıları, bunalımları konu alan tespitlerden ve değerlendirmelerden oluşan bir ahlak tasavvuf kaynağıdır. Bunun yanında sosyal tarih açısından da önemli bir eserdir. Dolayısıyla bu eser yazıldıktan sonra toplum üzerinde etkili olmuştur ve Ebu Said el-Hadimi de bunu şerh ederek ona katkılarda bulunmuştur. Bu kitap zaman içerisinde basılmış ve birçok alim tarafından da dikkate alınarak okunmuş, okutulmuş. Günümüzde de Bedrettin Çetinler, Hasan Ege ve Seyfettin Oğuz tarafından Türkçe'ye tercüme edilmiş. 1989 yılında 5 yıl halinde basılmıştır. İkinci önemli eser Mecamül Hakaik'tir. Bu fıkıh usulüne dair olan bir eserdir. Bunda çeşitli baskılar yapılmıştır. Özellikle Osmanlı'nın son döneminde Ahmet Cevdet Paşa başkanlığında bir heyet tarafından hazırlanan bir kanun kitabı olan ve Hanefi mezhebini esas alan 1851 maddelik mecellenin baş tarafında yer alan 100 külli kaidenin, yani İslam hukukunun genel esaslarına dair kaidelerin büyük bir bölümü bu eserden alınmıştır. Bu eser Mecamiül Hakaik adlı bu kitabı Mustafa Hulusi Güzel Hisari tarafından Menafiü't Dekaik fi Şerh Mecamiül Hakaik adıyla şerh edilmiş. Şirvanlı Ahmet Hamdi Efendi tarafından da Levamiü't Dekaik fi Tercemetül Mecamiül Hakaik adıyla Türkçe'ye çevrilmiştir. Bu da Yazma Eserler Kurumu tarafından bu Levamiül Dekaik basılmıştır. Bir başka eseri Haşiye ala Dürerül Hukam, Molla Hüsrev diye meşhur Osmanlı aliminin Hanefi fıkhına dair eserine yazılmış bir haşiyedir. Bu Dürerül Hukam, Gurarül Ahkam'ın şerhidir ve Osmanlı döneminde bir kanun kitabı olarak okunmuş, okutulmuş, uygulanmış bir eserdir. Hadimi de ona onun bel kapalı kalan kısımlarını açıklamak üzere böyle bir haşiye yazmıştır. Diğer bir eser Araisün Nefais diye bir mantık kitabıdır. Padişahın huzurunda ders taklit ettiğinde, yani ders verdiğinde İslam ulemasının kendisini mantık bilmemekle suçlaması üzerine mantıkla ilgili bu kitabını yazmış, daha sonra da bu eseri şerh etmiştir. Yine onun önemli eserlerinden birisi Eyühel Veled şerhidir. Eyühel Veled İmam Gazali'ye ait bir eserdir. Gazali'nin öğrencilerinden birisi kendisinden pek çok alanda ilim tahsil etmiş olmakla beraber bu bilgilerin hangisinin ahiret için daha faydalı olacağını sorması üzerine Gazali Ey Oğul diye tercüme edebileceğimiz Eyühel Veled'ini yazmış ve bu değerli eserde Hadimi şerh etmiştir. Bir başka eser Risalatü Tertilül Kur'an. Bu da Kur'an-ı Kerim'in okunmasıyla ilgili bir eserdir. Yine Mukaddemetü Beyanı Mevzuatül Ulum diye bir başka eseri var. Bu ilimlere giriş anlamında onları tanıtan bir risalesidir. Risale fi Hakkıl Hızır, bu Hızır Aleyhisselam'la ilgili bir risalesidir. Risalatül Besmele, yine bu da Besmele'yi şerh eden, açıklayan, onun lügat, kelam, fıkıh, tefsir, tasavvuf gibi farklı dallarda ne anlama geldiğini ifade ettiği bir eseridir. Hazainül Cevahir ve Mehazinü Zevahir adlı yine bir başka eseri daha var. Bu da Müslüman'ın dünya ve ahiret saadetini sağlayacak manevi ve ahlaki ilkelere yer verdiği bir eserdir. Öğütlerinden oluşur, değerli bir çalışmadır.

0: eserdir. Bu daha sonra Arapçaya tercüme edilmiş ve sonra da yine Türkçeye ayrıca çevrilmiştir. Onun matbu eserleri dışında yazmış olduğu birçok risale vardır. Bu risalelerin birçoğu günün konularıyla ilgilidir. Mesela bunlardan bir tanesi kırmızı elbise giymeyle ilgili bir risalesidir. Tütünle ilgili bir risalesi var. Kahveyle ilgili bir risalesi var. Bunlar o dönemlerde Osmanlı döneminde tartışılan konularla ilgili kendisine sorulan sorular ya da gündemde olan konularla ilgili yazmış olduğu risaleleridir. O risaleler de bir koleksiyon içerisinde bugün basılmış ve elimizde mevcut olarak bulunmaktadır. Keza onun namazda huşu risalesi diye bir başka risalesi var. Bu risalenin yazılı amaçlarından bir tanesi de şudur. Özellikle İmam Gazali'nin İhya Ulumiddin, Bidayetül Hidaye ve Kimya-i Saadet gibi eserlerinden hareketle namazın insanlar üzerindeki etkisinin nasıl gösterilmesi gerektiğini, namazda huşuyu emreden Kur'an-ı Kerim ayetinin nasıl anlaşılması gerektiğini İmam Gazali'nin bu eserler üzerinden açıkladığı bir risalesidir. Orada şunu görmüştür ve şunu açıklar. İnsanlar namaz kılıyorlar ama namazın üzerinde insanın bir ziynetinin, ahlakının oluşması gerektiğini ifade ediyor. Buralarda görmüş olduğu eksiklikleri gidermek üzere bir bilinç oluşturmak amacıyla bu risaleyi yazmış. Bu risale de neşredilmiştir. Eserleriyle ilgili belki söylenebilecek olan şeyler de bunlardır.
1: Günümüz insanı Ebu Said el-Hadimi'nin hayatından ve düşüncelerinden hangi dersleri çıkarabilir?
0: Ebu Said el-Hadimi, klasik alim tipini temsil eden son örneklerden birisi olarak kabul edilebilir. O birçok alanda ilim sahibi olmuş ve eserler vermiş ve bizim hala günümüzde etkisini gördüğümüz büyük şahsiyetlerden bir tanesidir. Tefsir, hadis, fıkıh, kelam, Arap dili ve belagat vesaire gibi konularda, mantık gibi, felsefe gibi konularda değerli eserler bırakmış bir alimdir. Dolayısıyla da bu onun Osmanlı'nın son döneminde özellikle ilimlerin atomize olmasından önce yaşamış ve ilim geleneğini, yani geleneksel ilim geleneğini temsil etmiş bir alim olarak karşımızda durduğunu söylememiz gerekir. Onun öncelikle Hanefi Maturidi geleneğine bağlı mutedil bir fıkıh alimi olduğunu söylemeliyiz. İçtihada büyük önem verdiğini ifade etmemiz gerekir. Özellikle bu mezhep içerisindeki konularda mezhebin hükmüne itibar ettiğini ama mezhep içerisinde hükmü bulunmayan konularda belki müstakil içtihat yapmak yerine daha çok diğer mezheplerden bile yararlanabileceğine dair bir geleneğe bağlılığını söylememiz gerekir. Ondan bugüne kalan belki de en önemli miras dini yaşantının ziynetinin ahlak ile olduğuna dair öğretileridir. Bu yönüyle özellikle fıkıh-tasavvuf ilişkisine dair fikirleri ve bu konudaki yönlendirmelerinin çok kıymetli olduğunu özellikle söylemek isterim. Rospol diye bir ahlakçı var. Modern dünyada ahlak diye bir kitabı var. Orada onun şöyle bir tespiti var. Der ki modern dünya en fazla ahlaka ihtiyaç duyuyor ama ahlakı imkansız kılan da bizzat kendisi. Böyle bir kısır döngünün yaşandığı bir dünyada bugün söylenenleri o günden hadiminin gördüğünü ifade etmemiz gerekir. Ebu Bekir el-Varrak diye bir sufinin çok önemli bir tespiti var. Bu Hicri 3. yılda yaşamış sufilerin önde gelenlerinden birisidir. Şöyle bir şey söyler. Der ki kim fıkıh ve tasavvuf olmaksızın kelam ile yetinirse zındıklaşır. Kim tasavvuf ve kelam olmaksızın fıkıhla yetişirse fıska düşer. Kim de fıkıh ve kelam olmaksızın tasavvufla yetinirse bid'ate düşer diye bir tespiti var. Ve sonunda şunu söyler. Der ki kim bunların üçünü de yaparsa yani üçüne de hakim olursa yani tasavvuf, fıkıh ve kelama hakim olursa işte o kurtuluşa erer dediği bir ifadesi var. Hadimi sanki onun bir temsilcisi gibi o da aynı şeyleri söylüyor ve diyor ki fıkıh bilgisi olmadan tasavvuf olmaz. Tasavvuf bilgisi olmadan fıkıh insanlara yeterli gelmez. Dolayısıyla bir bütün halinde bunların kuşatılması gerektiğini söyler. Burada anlaşılan şey şudur. Özellikle bizim fıkhi anlamda ibadetlerin zahiri şartlarını yerine getirecek şekilde bilgiye sahip olmamız elzemdir, önemlidir, zaruridir. Ama sadece bununla yetinmek de dini anlamda bizi kemale erdirebilecek bir özellik taşımaz. O sebeple yapmamız gereken şey mutlaka ama mutlaka onun bir ahlakını kuşanmamız gerekir. Dolayısıyla tasavvufun iki ayağından birisi olan kötülüklerden arınmak anlamına gelen takva ve ikinci ayağı olan güzelliklere bezenmek anlama gelen ihsanı oluşturabilme açısından aynı zamanda sufi gelenek içerisinde üretilmiş olan bilgiye ve onun ahlaki kemali yaşamaya olan ihtiyacımızı her vesileyle vurgular ve bunun içinde özellikle ibadetlerin iç boyutunun, deruni boyutunun anlaşılmasına büyük önem verir. Mesela biraz önce bahsettiğimiz namazda huşu risalesinin baş tarafında

0: dediği bir şey var. Namazından sana kalan ne kadar namazının içinde olduğundur diye bir ifadesi var. İşte bunu sağlayabilmek için de o Fatiha suresinin tefsirini ve diğer namazda okunan duaların ve surelerin ne anlama geldikleri üzerinde bilinç oluşturma konusunda ısrarla onun üzerinde durur. Mesela bir kutsi hadiste ifade edildiği üzere Fatiha'nın tefsirini de orada bu şekilde yapar. Cenab-ı Hak bir kutsi hadiste Fatiha suresiyle ilgili olarak şöyle buyurulur. Der ki Cenab-ı Hak, ben namaz suresi olan Fatiha'yı kulumla kendi aramda ikiye ayırdım. Yarısı bana ait, yarısı kuluma ait. Kul elhamdülillahi rabbil alemin, yani hamd alemlerin Rabbi olan Allah'a aittir dediğinde Cenab-ı Hak der ki yanında bulunanlara, meleklerine, kulum bana hamd ediyor, görüyor musunuz der. Kul errahmanirrahim dediğinde Cenab-ı Hak der ki yanındakilere, bak kulum beni övüyor, görüyor musunuz? Ben Rahman Rahim'im der. Yine kul Maliki Yevmiddin dediğinde, bakın görüyor musunuz? O din gününün sahibidir dediğimizde, bak kulum benim şerefimi andı, o gün bana aittir ve herkes ne ameliyle ne getirdiyse artık onunla sadece yetinecektir. Hiç kimsenin ona başka faydası olmayacaktır diye bir ifade var ve bunu söyler. Ve bu aşamadan sonra insanlar kendi amelleriyle belki kurtulabileceklerine dair eğer inançları yoksa, endişeleri varsa, Allah'ın yardımı olmadan kurtulamayacaklarını düşünüyorlarsa, burada bir korku gelir ve hemen Elest bezmindeki sözleşmeyi hatırlarlar ve derler ki İyyâke nâbudu ve İyyâke nestaîn. Ya Rabbi biz kulluğu sana tahsis ederiz ve senden yardım isteriz dediğinde Cenab-ı Hak işte o kuluna şunu söyler. Der ki kulum, talep senden, yardım benden. Ne istediğini bana söyle. Bu ayet benimle senin aranda ikiye ayırdığım ayettir. Sen istediğini söyle, ben de sana vereyim dediğinde kul şunu söyler. İhdinas sıratal müstakim, bizi dosdoğru yola ilet. Nedir o dosdoğru yol? Bunu biraz daha açıkla dediğinde sıratallezine en'amte aleyhim, kendilerine nimet verdiklerinin yoluna. Kimdir bunlar diye sorulduğunda Kur'an-ı Kerim bunun cevabını verir. Peygamberler, sıddıklar, şehitler ve salih insanlar kimler gibi olmamak gerekir? Azıp sapmışların, gazabına uğramışların yoluna değil dediğimizde, amin deyip Fatiha'yı bitirdiğimizde Cenab-ı Hak bunu şunu söyler. Der ki ey kulum, istediğin sana verilmiştir. Şimdi bu Cenab-ı Hak'la bizzat kendi dilinden o diyaloğu anlatır ve bunun namazda bir namazla ilgili bir bilinç oluşturacağını ve namazın insan üzerinde etkisini görüneceğini anlatır aslında. Daha sonra rükû, secde ve diğer tahiyyatta okuduklarımızın ne anlamlara geldiklerini onları da anlatır ve bunun mücadelesini verir. Yani burada söylenmesi gereken şey şu. Belki bizim modern dünyada en fazla ihtiyaç duyduğumuz şey, evet ibadetleri yapıyoruz ama ibadetin kazandırması gereken bir ahlak var. Dolayısıyla onun manada bir davranış değişikliğine ihtiyaç var. Bunun yapılabilmesi için de ibadetlerin bilincine ihtiyaç var. O bilincin oluşması için de onların deruni manasını bilmeye ihtiyaç var. Hadiminin bir bütün halinde üzerinde durduğu esas konulardan bir tanesi budur. Fıkıh yetmez. Bunun tasavvufta da taçlandırılması gerektiğini ifade eder. Ama fıkıh yoksa tasavvufun da yeterli olmadığını özellikle ifade eder. Burada belki önemli olan bir husus da şudur. Hanefi mezhebinin, evet Hanefi Maturidi geleneğine bağlı olarak ilim üretmiştir Hadimi. Ama Hanefilerin mezhebin oluşumunda üç damarı vardır. Birisi Bağdat Küfe, birisi Buhara Semerkant, birisi de Belh. Daha çok bizim fıkhımız, ki Hadimi de bunun içerisindedir, Buhara Semerkant yani Mavera-ı Nehir bölgesinden gelen ve içerisinde tabiri caizse tasavvufi sosun da bulunduğu bir anlayıştır. Dolayısıyla Hadimi de bunu tercih etmiştir. O yüzden bugün belki Hadimi'nin bu düşüncelerini en azından bu yönüyle fıkıh tasavvuf işbirliğine, ki modern dünyanın da en fazla ihtiyaç duyduğu şey budur diye düşünüyorum. Özellikle onun bu noktadaki öğretilerine ihtiyacımız daha fazladır. Biz kendisine rahmet diliyoruz ve onun mirasının yaşatılmasının önemli olduğunu buradan tekrar etmek istiyoruz.
1: Kıymetli vaktini bizlere ayıran, değerli bilgi ve değerlendirmelerini dinleyicilerimizle paylaşan İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Saffet Köse'ye canı gönülden teşekkür ediyor. Çalışmalarında sağlık, afiyet ve muvaffakiyetler diliyoruz. Kıymetli dinleyiciler, Ebu Said el-Hadimi'nin ilim, irfan ve hikmetle yoğrulmuş örnek hayatını konu edindiğimiz Gönül Sultanları programımızın sonuna geldik. Programı hazırlayan Ayşe Kadır Palalar, teknik yapımda Zuhal Ergür ve ben spikeriniz Emre Şimşek. Bir başka Gönül Sultanları programında gönül evinize misafir olmak dileğiyle. gönlünüz huzur, ömrünüz hayır ve bereketle dolsun. Allah'a emanet olun.
2: Gönül Sultanları.

Bir dil düşünün. Yüzyılları aşan, coğrafyaları birleştiren, taşa kazınmış bir yazıdan, gönüle söylenmiş bir nefese uzanan. Orhun'dan Divan-ı Lugati Türk'e, dervişlerin hikmetinden şairlerin mısrağına. Bir milletin hafızası, Türkçe. Yedi iklim bir lisan, Türkçenin izini Aleyna Malkoç'un anlatımıyla sürüyor. Yedi iklim bir lisan, her çarşamba saat 14.30'da TRT Radyo 1'de.

sevgili dinleyiciler, Ergin Altay'ın dilimize çevirdiği Fyodor Mihailovich Dostoyevski'nin Budala adlı romanını kaldığımız yerden okumaya devam ediyoruz. Seslendiren Sevda Piyasa.

Nastasya Filipovna'nın konuklarından biraz yürümeyi yeğleyen iki kişinin arasında ahlak dersi içeren şöyle birkaç sözcük geçmişti. İvan Petrovich Pitis'in şöyle diyordu: "Biliyor musunuz Afanasi Ivanovich, dediklerine göre Japonlar böyle durumlarda şöyle yaparlarmış. Küçük düşürülen kişi kendisini küçük düşüren kişinin karşısına çıkarmış. Şöyle dermiş ona: beni küçük düşürdün, bunun için ben de geldim. Bana yaptığına karşılık senin gözünün önünde harakiri yapacağım." Ve sonra kendisini küçük düşüren kişinin önünde gerçekten de karnını deşermiş. Canına kıyarmış. Bu yaptığından intikamını almış gibi belki de sonsuz bir haz duyarmış. Çok değişik insanlar var şu dünyada Afanasi Ivanoviç. Gülümseyerek karşılık verdi Afanasi Ivanoviç. "Burada da aynı şeyin olduğunu mu düşünüyorsunuz?" Evet, çok yerinde. Zekice bir benzetme yaptınız. Ama siz de gördünüz sevgili İvan Petrovich, elimden gelen her şeyi yaptım. Kabul edersiniz ki gücümün yetmeyeceği bir şey yapamazdım, öyle değil mi? Bununla birlikte şuna da hak verirsiniz. Çok önemli özellikleri var bu kadının. Göz kamaştıran yanları. Hatta demin kendime yakıştırabilseydim, bütün suçlamalarına karşı en iyi özrümün onun varlığını olduğunu söylerdim kendisine. Doğrusu mantığını. Her şeyi yitirecek derecede kim esir olmaz böyle bir kadının. O kaba köylüyü Rogojin'i gördünüz. 100.000 ruble attı önüne. Tutalım ki bu akşam burada olanlar anlık, duygusal, yakışıksız şeylerdi. Ama renkliydi de. Üstelik ilginç. Bunu kabul etmelisiniz. Tanrım, bu yaratılışla böylesine güzel bir kadın neler yapmaz? Ne var ki bütün çabama, hatta eğitimine o kadar önem vermeme karşın her şey mahvoldu. Daha önce birkaç kez söyledim.

Dediğim gibi işlenmemiş bir elmas o. Ve derinden bir göğüs geçirdi Afanasi Ivanoviç. Öykümüzün ilk bölümünün sonunda anlattığımız Nastasya Filipovna'nın evindeki akşam toplantısında geçen o tuhaf olaydan 2 gün sonra Prens Myşkin hiç beklemediği miras işiyle ilgilenmek için aceleyle Moskova'ya gitti. O sıralar böyle acele gitmesinin başka nedenleri olabileceğini söyleyenler de vardı. Ne var ki bu konuda olduğu gibi Prens'in Moskova'da ve genel olarak Petersburg'dan ayrılmasından sonra başından geçenlerle ilgili anlatabileceğimiz oldukça az şey var. Prens tam 6 ay sonra döndü Petersburg'a. Bazı nedenlerden ötürü onunla ilgilenenler bile bu sürede neler yaptığı hakkında çok az bilgi edinebilmişti. Kimi kişilere seyrek ve hemen hepsi birbiriyle çelişen, bazıları da son derece tuhaf bir takım bilgiler ulaşıyordu elbette. Kuşkusuz onunla en çok Petersburg'dan ayrılırken vedalaşmak için bile uğrayamadığı Yepanchinlerin evinde ilgileniliyordu. Yine de general Petersburg'dan ayrılmadan önce 2-3 kez onunla görüşmüştü. Bir konuda ciddi konuşmalar geçmişti aralarında. Yepanchin onunla görüşmüş ama ailesine bundan hiç söz etmemişti. Evet, ilk zamanlar yani onun kentten ayrılışından sonra neredeyse bir ay boyunca Yepanchinlerin evinde prensten hiç söz edilmemişti. Yalnızca generalin eşi Lizaveta Prokofievna ilk başta prens konusunda çok kötü yanıldığını söylemişti, o kadar. Arkasından 2 veya 3 gün sonra ama prensin adını anmaksızın yaşamının en önemli özelliğinin insanlar konusunda sürekli yanılmak olduğunu eklemişti. 10 gün sonra da kızlarına kızdığı bir anda onlara nasihat olarak "Hatalara son artık. Bundan böyle hata yapmayacağız." demişti. Bununla birlikte evde değişik, tatsız bir havanın uzun süre estiğini fark etmemekte olanaksızdı. Ağır, gergin, dillendirilmeyen, küskün bir hava vardı evin içinde. Herkesin suratı asıktı. General gece gündüz meşguldü. İşleriyle uğraşıyordu. Daha önce özellikle de dairede bu kadar meşgul olduğu görülmemişti. Evdekiler yüzünü zor görüyordu. Yepanchinlerin kızlarına gelince anlaşılacağı üzere onlar düşüncelerini belirtmiyorlardı. Dahası belki kendi aralarında bile çok az söz ediyorlardı prensten. Gururlu, mağrurdular. Hatta birbirinden çekinirlerdi. Birbirlerini değil, daha ilk sözcükten, ilk bakıştan bile anlar. Öyle ki kimi zaman konuşacak bir şey bulamazlardı. Ne var ki yabancı bir gözlemci dışarıdan baktığında yukarıda anlatılan kısıtlı veriye karşın Yepanchinlerin evinde prensin orada yalnızca bir kez ve kısa süreliğine bulunmasına karşın oldukça güçlü bir etki bıraktığı sonucunu çıkarırdı. Belki de prensin başından geçen bir takım eksantrik olaylara karşı duyulan basit bir merak olarak açıklanabilirdi bu izlenim. Nasıl olursa olsun böyle bir izlenim söz konusuydu işte. Kentte yayılan söylentiler de zamanla bir bilinmezlikler sisiyle örtülmeye başlamıştı. Evet, hiç beklenmedik bir anda büyük bir servete konan, Paris'in ünlü Château de Fleury'nin kankacılarından Rusya'ya gelmiş bir Fransız dansözle evlenen, adını kimsenin bilmediği genç ve budala bir prensten söz ediyorlardı kentte. Öte yandan mirasa konanın bir general olduğunu, Fransız dansçı ile evlenenin ise düğününde sarhoş kafayla sırf gösteriş olsun diye yeni çıkan tam 700 bin rublelik devlet tahvilini mum ateşinde yakan çok zengin bir Rus tüccar olduğunu söyleyenler de vardı. Ama bütün bu söylentiler bir takım nedenlerle kısa zaman sonra unutulup gitmişti. Söz gelimi içinden birçoğunun anlatacak bazı şeyleri olabilecek Rogojin'in takımı Yekaterinburg tren istasyonunda çıkardıkları rezaletten, Nastasya Filipovna da oradaymış. Tam bir hafta sonra başında Rogojin olmak üzere Moskova'ya gitmişti. Olaylarla ilgilenen birçok kişi bir takım söylentilerden, Nastasya Filipovna'nın Yekaterinburg tren istasyonunda olan olayın hemen ertesi günü Rogojin'in yanından kaçtığını, kayıplara karıştığını, araştırmalar sonucunda onun Moskova'ya gittiğinin öğrenildiğini öğrenmişti. Öyle ki Rogojin'in Moskova'ya gitmesinin de bu söylentiyle bağlantılı olduğu düşünülüyordu. Kendi çevresinde epeyce tanınmış biri olan Gavrila Ardalionovich ile ilgili söylentiler de vardı. Ancak başına öyle bir şey geldi ki sonucunda hakkındaki hiç de iyi olmayan söylentiler hemen unutulmaya yüz tuttu. Hatta bütünüyle unutuldu. Ağır hasta oldu Gavrila.

Arda Leonovic. Yalnızca sosyete toplantılarına değil, daireye, görevine bile gidemiyordu. Bir ay hasta yattıktan sonra iyileşti. Ama şirketteki işine nedense bir daha dönmedi. Onun yerine başka birini atadılar. General Yepanchin'in evine de uğramaz olmuştu. Hatta generalin çalışma odasındaki işini de artık başka bir memur yürütüyordu. Gavril Arda Leonovic'in düşmanları başından geçen o olaydan sonra utanç duyduğunu, sokağa bile çıkamadığını söylüyordu. Oysa gerçekten hastaydı. Hatta büyük bir karamsarlığa bırakmıştı kendini. Derin derin düşünüyordu. Sinirleri bozuktu. Varvara Arda Leonovna o kış Petitsin'le evlendi. Onları tanıyan herkes bu evliliği Gavrila'nın görevine dönmeyi istememesine, ayrıca ailesinin geçimiyle ilgilenmek şöyle dursun, kendisinin de bakıma muhtaç durumda olmasına bağlıyordu. Öte yandan şunu da belirtelim, Yepanchinlerin evinde Gavril Arda Leonovic'in adı dünyada böyle biri yaşamıyormuş gibi ağza alınmıyordu. Bununla birlikte Gavrila ile ilgili çok çarpıcı bir olaydan evde herkes hem de çok çabuk haberdar olmuştu. Nastasya Filipovna'nın evindeki onun için çok tatsız olayın geçtiği o uğursuz gece eve döndükten sonra yatıp uyuyamamıştı Gavrila. Büyük bir sabırsızlık içinde prensi beklemeye başlamıştı. Yekaterinhof'a giden prens oradan sabah saat 6'da dönmüştü. Gavrila hemen prensin odasına gitmiş ve yerde baygın yatarken Nastasya Filipovna'nın ona verdiğini söylediği dışı yanmış paketi masanın üzerine prensin önüne bırakmış, ondan ilk fırsatta bu parayı Nastasya Filipovna'ya geri vermesini rica etmişti. Prensin odasına girdiğinde düşmanca duygular besliyormuş ona Gavrila. Neredeyse umutsuzluk içindeymiş. Ne var ki birkaç şey konuştuktan sonra prensin yanında 2 saat oturmuş. Bu 2 saat süresince acı acı ağlamış. Sonra iki dost gibi ayrılmışlar. Daha sonra anlaşıldığı gibi Yepanchinlere ulaşan bu bilgi bütünüyle doğruydu. Hiç kuşku yok ki bu tür haberlerin böylesine çabuk bir yerlere ulaşması, oralarda öğrenilmesi tuhaftı. Ancak örneğin Nastasya Filipovna'nın evinde olanlar da Yepanchinlerin evinde neredeyse ertesi gün hem de oldukça doğru ayrıntılarıyla öğrenilmişti. Gavrila Arda Leonovic ile ilgili bilgileri Yepanchinlerin evine ulaştıranın Varvara Arda Leonovna olduğu düşünülebilirdi. Çünkü birden Yepanchinlerin kızlarına çok sık gidip gelmeye başlamış, hatta onlarla pek sıkı fıkı olmuştu. Öyle ki bu durum çok şaşırtıyordu Lizaveta Prokofievna'yı. Gel gelelim, Yepanchinlerle her nedense böyle bir yakınlık kurmayı uygun gören Varvara Arda Leonovna onlara ağabeyinden hiç söz etmiyordu. Ağabeyinin neredeyse kovulduğu bu evdekilerle dostluk kurmasına karşın gururuna çok düşkün ama kendine özgü bir biçimde bir kızdı. Daha önceleri de tanışıyordu Yepanchinlerin kızlarıyla ama seyrek görüşüyorlardı. Bununla birlikte konuk salonunda şimdi hemen hiç görülmüyordu. Lizaveta Prokofievna, Varvara Ardalyovna'nın annesi Nina Aleksandrovna'ya çok saygısı olmasına karşın önceleri de sevmezdi Varvara Ardalyovna'yı, şimdi de sevmiyordu. Kızlarının Varvara ile dost olmalarını da onların kaprislerine, kendi başlarına buyruk olmak, annelerinin istemediği bir şeyler yapmak hevesine veriyor, buna şaşıyor, kızıp köpürüyordu. Varvara Ardalyovna ise evlenmeden önce olduğu gibi evlendikten sonra da evlerine gelip gitmeyi sürdürüyordu.

Sevgili dinleyiciler, Fyodor Mihailovich Dostoyevski'nin Budala adlı romanını Ergin Altay'ın çevirisinden okumaya devam edeceğiz. Teknik yapımda Ahmet Erdoğan, programı hazırlayan Elmas Coşkun.

6000 yıldır konuşulan Türkçemiz ses, sözcük ve dil yapısı bakımından son derece zengin bir dildir. Dünya üzerinde 200 milyon insanın iletişim dili olan Türkçe, yalnızca ses verdiği coğrafyalarda değil, dünyanın dört yanında insanları birbirine yakınlaştırmakta, kaynaştırmaktadır. Bir barış ve kardeşlik dili olan Türkçemiz, ortak mirasımız, aydınlık geleceğimizdir.

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi geceler sayın dinleyenler. Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Ben Biroğlu Reçber. Önce özetler. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, terörsüz Türkiye hedefinde önemli bir işe gelindiğini belirtti. Orman yangınlarına sebep olanlar tek tek yakalanıyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 16 ilimizde 44 orman yangını ile ilgili adli soruşturmalar kapsamında 6 şüpheli tutuklandı dedi. Güvenlik güçleri Fethullahçı terör örgütüne nefes aldırmıyor. Pakistan'da bir karakola intihar saldırısı düzenlendi, 13 kişi hayatını kaybetti. İspanya, Fas'tan düzensiz göçmen akınını önlemek amacıyla denize yüzer bariyer koydu. Dinleyeceğiniz haberlerden özetler sunduk, şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, terörsüz Türkiye hedefinde önemli bir işe gelindiğini belirtti. Çerçeve yasaya siyaset üstü yaklaşımla tam destek çağrısı yaptı. Türkiye'nin uzlaşmacı ve bütünleştirici bir anlayışla geleceğe taşınması gerektiğini ifade etti. Devlet Bahçeli, Türk Gün Gazetesi'ne açıklamada bulundu. Terörsüz Türkiye hedefinin tarihi sorumluluk olduğunu belirtti, kararlılık mesajı verdi. Bahçeli, terörsüz Türkiye hedefinin bölgesel ve küresel etkilerine de değindi. Enerjide bağımsızlık Türkiye'nin kızıl elmasıdır, dedi. Orman yangınlarına sebep olanlar tek tek yakalanıyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 16 ilimizdeki 44 orman yangını ile ilgili adli soruşturmalar kapsamında 6 şüpheli tutuklandı dedi. Bakan Gürlek, 9 şüpheli hakkında da adli kontrol tedbiri uygulandığını belirtti. Adalet Bakanı, hiçbir orman yangınının faili meçhul kalmasına müsaade edilmeyeceğini belirtti. FETÖ'nün Cumhurbaşkanı'na suikast timinde yer alan tek firari terörist Burkay Karatepe'nin yakalanmasının ardından yeni detaylar ortaya çıktı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, hücre evinde uyuşturucu bulunduğunu, firari FETÖ'cünün yakalandığında alkollü olduğunu açıkladı. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre terörist kılık değiştirerek kamufle oldu, MIT'in yüz tanıma sistemiyle deşifre edildi. 4 ayda 14 kez kameralara yakalanan terörist hücre evinde yakalandı. Teröristin sahte kimlikle kağıt toplayıcısı kılığında gizlendiği saptandı. Karatepe'nin saç ve sakalını farklı tarzlarda kestirdiği, şapka, bere kullanarak kamufle olmaya çalıştığı belirlendi. Güvenlik güçleri Fethullahçı terör örgütüne nefes aldırmıyor. Milli İstihbarat Teşkilatı ve İçişleri Bakanlığı'na bağlı emniyet ekiplerinin koordinesinde örgütün hücre yapılanmaları yurt içi ve dışında tek tek deşifre ediliyor. Son dönemde hem MIT hem emniyet ekipleri Fethullahçı terör örgütüne yönelik başarılı operasyonlara imza attı. Geçen ay Nevşehir, Şanlıurfa, Kırıkkale ve Kayseri'de firari hükümlüler yakalandı. FETÖ firarisi 4 kişi tutuklanarak cezaevinde.

ne gönderildi. 22 ilde eş zamanlı yapılan operasyonlarla terör örgütünün güncel yapılanmaları da deşifre edildi. Gözaltına alınan 128 şüpheliden 51'i tutuklandı. Tutukluların örgüt içindeki sözde sorumlu kişilerle irtibatta oldukları,

0: İstanbul merkezli operasyonda örgütün finans yapılanmasına da darbe vuruldu. Gözaltına alınan 16 zanlıdan 11'i tutuklandı. Eğitim alanında terör faaliyetlerini sürdürenlere yönelik yapılan baskınlarda 19 şüpheliden 10'u tutuklandı. 8 ilde emniyet yapılanmasında faaliyet yürüttükleri değerlendirilen 25 şüpheliden 16'sı tutuklandı. Milli İstihbarat Teşkilatı yurt dışındaki firarilere de göz açtırmadı. FETÖ'ye yönelik son 10 yılda 1710 operasyon gerçekleştirildi. 6906 örgüt mensubu hakkında adli işlem yapılması sağlandı, 4403'ü tutuklandı. MİT'in sınır ötesi operasyonlarıyla 20'den fazla ülkeden 100'ü aşkın örgüt mensubu Türkiye'ye getirilerek adalete teslim edildi. Yurt içinde ve dışında 1800 aşkın firari örgüt mensubunun güncel konumları belirlendi. Örgütün sosyal medya ve propaganda ağında mercek altına alındı. Yapılan analizlerde algı operasyonlarını koordine eden firari örgüt mensuplarıyla Türkiye aleyhine provokatif paylaşımlar yapan 13.330 hesap tespit edildi. CHP'li Etimesgut Belediyesi'ne ihaleye fesat karıştırma, irtikap, suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçlamasıyla soruşturma açıldı. 55 şüphelinin savcılık ifade işlemleri tamamlandı. Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun da aralarında bulunduğu 44 kişi tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Şüphelilerden 10 içinse adli kontrol istendi. Bir şüphelinin hastanede tedavi altında olduğu öğrenildi. Şüphelilere suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve örgüte üye olma, ihaleye fesat karıştırma, irtikap, rüşvet verme ve alma suçlamaları yöneltilmişti. 5 Ocak 2020'de kaybolan Gülistan Doku soruşturması derinleşiyor. Dördüncü dalga operasyonlarda gözaltına alınan 19 kişiden 12'si için tutuklama kararı verildi. Soruşturmada tutuklu sayısı 28'e yükselirken davanın kilit ismi Umut Altaş'ın Türkiye'ye iade süreci devam ediyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, milli teknoloji hamlesinin dünyaya adaleti taşımak için yürütüldüğünü söyledi. Bunun Türkiye'nin tarihi misyonu olduğunu vurguladı. Bakan Kacır, Giresun'da konuştu.
1: Halen dünya aradığı, arzu ettiği adalete ve merhamete kavuşabilmiş değil. Hayata geçirmek için canla başla gece gündüz mücadelesini verdiğimiz milli teknoloji hamlesi iddiasını sadece tarihin en şerefli milleti olan Türk milletinin yeniden ayağa kalkması için değil, aynı zamanda dünyanın dört bir yanına tarihi misyonumuzu icra ederek adaleti ve merhameti taşıyabilmek için sürdürüyoruz. Bir yandan milli teknoloji hamlesini hayata geçirirken, bir yandan yerel kalkınmaya sahip çıkmak zorundayız. Bu toprakları, bu coğrafyayı yeniden cazibe merkezi haline getirmek için gayret etmek zorundayız.
0: Şehit yakınları ve gazilerin hakları ile ilgili kapsamlı bir düzenleme hazırlandı. Açıklama Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Maynur Özdemir Göktaş'tan geldi. Bakan Göktaş, kanun teklifinin hafta içi meclis başkanlığına sunulacağını söyledi. Pakistan'da bir karakola intihar saldırısı düzenlendi. Pakistan'ın Swat bölgesinde bir saldırgan üzerindeki patlayıcı düzenekle karakola girmeye çalıştı. Güvenlik güçleri tarafından durdurulan saldırgan üzerindeki patlayıcı infilak ettirdi. Olayda 5'i polis, 13 kişi hayatını kaybetti. Polis saldırganın bölgede gençler tarafından düzenlenen bir protesto gösterisi sırasında meydana geldiğini bildirdi. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. Soykırımcı İsrail ateşkese rağmen Gazze'ye saldırıyor. Katil İsrail unsurları Gazze'de birçok noktayı vurdu. Bu saldırılarda ikisi çocuk 8 Filistinli hayatını kaybetti. İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda toplam can kaybı 73.400'e yaklaştı. ABD İran'a saldıracak mı? Tüm gözler Orta Doğu'ya çevrilmişken dünyaya nefes aldıran açıklama ABD Başkanı Donald Trump'tan geldi. Trump, İran'a yönelik saldırının iptal edildiğini duyurdu. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Trump, ABD'nin İran'a karşı görülmemiş düzeyde askeri güçle hazır olduğunu söyledi. Buna karşın İran ve diğer Orta Doğu ülkelerinin anlaşmanın anahtarı üzerinde uzlaşıldığını belirterek saldırının ertelenmesini istediklerini kaydetti. Talebi kabul ettiğini belirten Trump, dünyanın gelecekteki yararı ve aynı zamanda başarılı ve müreffeh bir İran'ın varlığını sürdürmesi için

0: hızlı bir şekilde anlaşmaya varılabilmesi şartıyla saldırıyı iptal etmeyi kabul ettim ifadelerini kullandı. ABD Başkanı İsrail'in de karara uyacağını söyledi. Washington yönetimi 10 ülkedeki vatandaşları için güvenlik uyarısı yapmıştı. İran ise ABD'nin tehditleri sonrası saldırılara kararlı şekilde karşılık verileceğini bildirmişti. Hürmüz Boğazı konusundaki görüşmeler de sürüyor. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, Umman'la Hürmüz Boğazı'na ilişkin müzakerelerde son aşamada olduklarını açıkladı. İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü de İran'la Umman arasındaki müzakerelerin Hürmüz'ün açıldığı veya kapatıldığı anlamına gelmediğini belirtti. Ukrayna, Rusya'da enerji altyapısını ve lojistik merkezleri hedef almayı sürdürüyor. Saratov petrol rafinerisi, Kiev'in düzenlediği insansız hava aracı saldırılarında zarar gördü. Poltava bölgesindeki kritik altyapı tesisine düzenlenen saldırı sonucu tehlikeli kimyasal madde sızıntısı oldu. Rus ordusunun Ukrayna genelindeki saldırılarında 5 kişi hayatını kaybetti. Rusya'nın başkenti Moskova'da bir restoranda meydana gelen patlamada can kaybı artıyor. Hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e çıktı. Rusya Terörle Mücadele Komitesi, kimliği belirsiz bir kadının meydandaki bir restorana el yapımı patlayıcı sokmaya çalıştığını, patlayıcının restoran girişinde infilak ettiğini açıkladı. İspanya, Fas'tan düzensiz göçmen akınını önlemek amacıyla denize yüzer bariyer koydu. Bariyer su üstünde 70 santimetre yüksekliğe, su altında 1 metre derinliğe sahip. 30 Temmuz'dan bu yana Seyuta'ya geçmeye çalışırken hayatını kaybedenlerin sayısı 72'ye yükseldi. OPEC artı üyesi 7 ülke Eylül'de petrol üretimini artıracak. Suudi Arabistan, Rusya, Irak, Kuveyt, Kazakistan, Cezayir ve Umman küresel piyasa koşullarını değerlendirmek için bir araya geldi. Toplantıda ülkelerin petrol piyasasında istikrarı destekleme yönündeki ortak taahhütleri doğrultusunda Eylül itibariyle toplam üretimlerini günlük 188 bin varil artırması kararlaştırıldı. Karar kapsamında en yüksek üretim artışını günlük 62 biner varille Suudi Arabistan ve Rusya yapacak. Petrol ihraç eden ülkeler örgütü ve örgüt dışındaki bazı ülkelerden oluşan OPEC artı grubunun bir sonraki toplantısı 6 Eylül'de. Dinlediğiniz haberlerden özetler. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, terörsüz Türkiye hedefinde önemli bir eşiğe gelindiğini belirtti. Orman yangınlarına sebep olanlar tek tek yakalanıyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 16 ilimizdeki 44 orman yangını ile ilgili adli soruşturmalar kapsamında 6 şüpheli tutuklandı dedi. Güvenlik güçleri Fethullahçı terör örgütüne nefes aldırmıyor. Pakistan'da bir karakola intihar saldırısı düzenlendi, 13 kişi hayatını kaybetti. İspanya, Fas'tan düzensiz göçmen akınını önlemek amacıyla denize yüzer bariyer koydu. Galatasaray hazırlık maçında Lig 1 ekiplerinden Ren'i ağırladı. Mücadele 3-3'lük beraberlikle tamamlandı. Trabzonspor Avusturya'daki son hazırlık maçında Udinese ile karşı karşıya geldi. Bordo Maviller İtalyan rakibini 1-0 yendi. Trabzonspor'un kuruluşunun 59. yıl dönümü ve Süper Lig'deki ilk şampiyonluğunun 50. yılı dolayısıyla kutlama programı düzenlendi. Törende konuşan Başkan Ertuğrul Doğan, Trabzonspor'un geçmişi bizim pusulamızdır, geleceği ise çocuklarımıza karşı en büyük sorumluluğumuzdur, dedi. Erkekler Voleybol Milletler Ligi'nde altın madalya sahibini buldu. Finalde Amerika Birleşik Devletleri'ni 3-2 mağlup eden Polonya, turnuvayı bir kez daha zirvede tamamladı.
1: Hava durumu.
0: Ülkemizin kuzey kesimleriyle Akdeniz'in iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve doğusu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz kıyıları, Antalya'nın iç kesimleriyle Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının iç kesimlerde biraz artacağı, ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarı ve yer yer üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Bazı illerde gecenin en düşük sıcaklığı şöyle: Ankara ve Balıkesir 19, İstanbul 21, İzmir ve Iğdır 24, Edirne ve Konya 20, Muğla ve Malatya 22, Antalya ve Şanlıurfa 26.

0: 16, Kayseri 18, Sivas 14, Tokat ve Erzurum 17, Trabzon ve Gaziantep 23, Mardin 31 derece.
1: Yol durumu.
0: İzmir Çevre Otoyolu'nun Uzundere Kavşak kollarıyla Selvay giriş ve çıkış kollarında gece saat 22 ile sabah saat 5 arasında çalışma yapılıyor. Çalışma esnasında kontrollü olarak emniyet şeridi trafiğe kapatılıyor, trafik akışı diğer şeritten sağlanıyor. İyidere-Rize-Pazar yolunun 0-56. kilometreleri arasında yapılmakta olan yatay işaretleme çalışması nedeniyle bölünmüş yolun her iki yönünde ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı'ndan bildirilmiştir. Denizcilere 770 sayılı yerel bildiri. Karadeniz. Atış denemeleri 3-5 Ağustos 2026 tarihleri arasında saat 10'dan saat 19'a kadar aşağıdaki sahada yapılacaktır. 42 derece 40 dakika 56 saniye kuzey, 34 derece 21 dakika 21 saniye doğu. 42 derece 42 dakika 2 saniye kuzey, 34 derece 31 dakika 48 saniye doğu. 42 derece 43 dakika 27 saniye kuzey, 34 derece 48 dakika 48 saniye doğu. 42 derece 43 dakika 22 saniye kuzey, 36 derece 47 dakika 0 saniye doğu. 42 derece 40 dakika 39 saniye kuzey, 36 derece 54 dakika 27 saniye doğu. 42 derece 24 dakika 42 saniye kuzey, 37 derece 31 dakika 5 saniye doğu. 41 derece 47 dakika 26 saniye kuzey, 37 derece 32 dakika 17 saniye doğu. 41 derece 27 dakika 5 saniye kuzey, 37 derece 6 dakika 35 saniye doğu. 41 derece 29 dakika 55 saniye kuzey, 36 derece 9 dakika 45 saniye doğu. 41 derece 39 dakika 5 saniye kuzey, 35 derece 26 dakika 31 saniye doğu. 41 derece 57 dakika 38 saniye kuzey, 34 derece 17 dakika 52 saniye doğu. 42 derece 25 dakika 8 saniye kuzey, 34 derece 17 dakika 54 saniye doğu. Denizcilere duyurulur.

0: gecenin içinden.
1: Sevgili dinleyiciler, bugün 2 Ağustos 2026 Pazar ve İzmir'deyiz. Yaşanmış ve bitmek üzere olan bir günü alıp hiç yaşanmamış bir günün ilk saatine katacağız birlikte. Yapımcılarımız Gönül Gezbul ve Burhan Kaya. Teknik yönetmenimiz Mustafa Gökçe ve ben Çağatay Sevdi. Bilgilendiren, dinlendiren ve yeri geldiğinde de eğlendiren içeriğimizde yine yanı başınızdayız. Sesimizin ulaştığı herkese kucak dolusu sevgiler sunuyoruz. Homeros'un binlerce yıldır anlatılan Truva Savaşı'nın ardından İthaka'ya dönmeye çalışan Odysseus'un yıllara yayılan yolculuğunu konu alan Odyssey destanı, Christopher Nolan'ın filmiyle birlikte bir anda tüm dünyanın gündemine oturdu. 7'den 70'e herkes konuşur oldu. Antik çağın en büyük ozanı olarak adlandırılan Homeros gündemden düşmüyor. Antik çağdaki en büyük kütüphanelerinden biri olarak bilinen Bergama Kütüphanesi'nde Mısır'daki İskenderiye Kütüphanesi ile rekabeti çerçevesinde en eski ve doğru metinlere ulaşmak için de İlyada ve Odysseus destanları üzerine uzmanlaşmış Homeros bilginlerini şehre davet etmişti. Bergama, Zeus sunağındaki Telephos Filiz'de anlatım tekniği ve ardışık olay örgüsü bakımından Homeros'un Odysseus destanındaki epik ve kesintisiz akış tarzına benzetilir. Ege Üniversitesi Bergama Meslek Yüksekokulu Eser Koruma Programı öğretim üyesi Doçent Doktor Murat Tozan da eski çağlara yönelik artan ilgiyi, Anadolu'nun önemini

mitolojik anlatıları konuşacağız. Ünlü yönetmen Christopher Nolan'ın merakla beklenen filmi Odyssey tüm dünyada vizyona girdi. Yer yerinden oynadı desek abartmış olmayız. Trova Savaşı'nın ardından İtika'ya dönmeye zorla çalışan Odysseus'un yıllara yayılan yolculuğunu konu alan The Odyssey, Christopher Nolan'ın sinemasını bu kez mitoloji, denizler, antik şehirler ve büyük ölçekli bir eve dönüş hikayesiyle buluşturuyor. Film daha gösterime girmeden tüm dünyada teknik konulardan içeriğine kadar pek çok açıdan tartışma konusu oldu ve olmaya devam ediyor. Peki nedir bu filmi bu kadar tartışmaya açan? Nolan sineması bize ne anlatıyor? Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Radyo Televizyon Sinema Bölümü Öğretim Üyesi Doçent Doktor Emre Ahmet Seçmen'le konuşacağız. Gecenin sonunda mitolojiyle çocukları buluşturan değerli bir yazarımız Ömer Ünal bizlerle birlikte olacak. Çocukluğundan gelen bir merakla mitolojinin gizemli dünyasına dalıp halk efsanelerinin ve Türk mitolojisinin peşine düşen ve eserlerinde Türklerin kadim mitolojisini ve kültürel unsurlarını yansıtan Ömer Ünal'la yazı hayatını, ilham kaynaklarını ve yaşadığı coğrafyayı konuşacağız.

0: Radyo 1.
1: Ve devam ediyoruz değerli dinleyiciler. Programımızda, telefon hattımızda doçent doktor Murat Tozan var. Ege Üniversitesi Bergama Meslek Yüksekokulu Eser Koruma Programı öğretim üyesi. Merhaba diyelim kendisine. Hocam merhaba.
2: Merhabalar.
1: Yayınımıza hoş geldiniz. Nasılsınız?
2: Merhaba, hoş buldum. İyiyim. Sizler nasılsınız?
1: Sağ olun hocam, bizler deyiz. Şimdi eski çağlara yönelik artan ilgi var şu son dönemde. Özellikle Anadolu'nun önemini, mitolojik anlatıları sizlerle konuşacağız. Şimdi baktığımızda antik çağ denilince ne anlamalıyız? Bununla başlayalım isterseniz.
2: Tabii ki. Antik çağ dediğimiz dönem aslında geniş anlamıyla yazının icadıyla başlayan tarih çağları, çünkü yazıdan önceki dönemlere tarih öncesi deniyor. Tarih yazıyla başlıyor. Bir kere oradan başlayabiliriz. Yani tarih, tarih öncesi ayrımı. Yazı nerede başlıyor? İsa'dan önce 3500'lerde, yani günümüzden yaklaşık 5000 yıl önce Güney Mezopotamya'da, yani bugünkü Irak'ın güneyinde Sümer ülkesinde başlıyor. Sümerler dediğimiz uygarlıkta başlıyor. Dolayısıyla tarih eski çağ, antik çağ orada başlıyor. Ne zaman bitiyor? Bitmesi konusunda tabii kesin bir uzlaşı yok. Roma İmparatorluğu'nun ikiye bölünmesi, İsa'dan sonra 395, ya da Batı Roma İmparatorluğu'nun yıkılması, İsa'dan sonra 476 diyebiliriz. Aşağı yukarı artık antik çağın bitip orta çağın başladığı dönemlere. Yani dolayısıyla İsa'dan önce 3000'lerden İsa'dan sonra 500'lere kadar, çok geniş tabirle olan döneme eski çağ ya da antik çağ diyebiliriz.
1: Peki hocam, şimdi antik dünya denilince akla genellikle Yunanistan ya da İtalya geliyor ama işin kalbinde Anadolu var baktığımızda. Şimdi Anadolu'nun antik çağdaki jeopolitik, kültürel ve düşünsel önemine baktığımızda neler söylersiniz?
2: Çok doğru bir yerden noktaya değindiniz. Gerçekten de aslında antik çağda ya da antik Akdeniz dediğimizde Anadolu çok önemli bir yere sahip. Çünkü Anadolu kültürlerin geçiş noktası.

0: olması, birçok antik kültürün uğradığı ve izler bıraktığı bir nokta. Ve aslında Romalılar da antik çağda şöyle der ki kendi işte İtalya ve Batı Akdeniz'de, ama Latince bir söz vardır, lux ex oriente, yani ışık doğudan gelir derler. Onların kastettiği işte Anadolu, yani bu doğudan, yani Doğu Akdeniz'den uygarlığın yayıldığını söyler. Çünkü aslında birçok uygarlığa dair, örneğin felsefe dediğimiz kavram antik çağda Anadolu topraklarında doğmuştur. Ve işte yazı kültürü, yazılı kültürler, özellikle alfabetik yazı dediğimiz yazı kültürü yine Anadolu'dan doğmuştur. İşte para, örneğin sikke dediğimiz işte günlük hayatta değiş tokuş aracı olarak kullanılan şey, Lidyalılar dediğimiz işte yine Batı Anadolu'da bugün Salihli ve çevresinde başkentleri Sardis olan Lidyalılardan çıkmıştı. Dolayısıyla uygarlık dediğimiz unsura dair birçok öğe, obje aslında Anadolu'dan ortaya çıkmıştır. Bu yüzden Anadolu dediğimiz zaten kavramda yine Orient dediğimiz kavram, yani Anatoli yine doğu demek, yani Doğu Akdeniz demek. Dolayısıyla Doğu Akdeniz'in merkezindeki yarımada olan Anadolu bu anlamda uygarlığın da aslında beşiği, uygarlıkların beşiği diyebiliriz.
1: Evet, evet. Hocam aslında şimdi bugünkü konumuza böyle daha detaylı gireceğiz sizinle birlikte. Homeros'un binlerce yıldır anlatılan Truva Savaşı'nın ardından İtaka'ya dönmeye çalışan Odysseus'un yıllara yayılan yolculuğunu konu alan bir film, bir destan var. Ve Nolan da bu filmi bir anda tüm dünyanın gündemine oturdu. 7'den 70'e herkes konuşur oldu bu filmi. Yine bu sayede de mesela antik çağ yine bir hareketlendi. Hatta bu eserleri bile yok satıyormuş. Oldukça fazla satılmış. Kitap evlerinde de bulunmuyor bu eserler baktığımızda. Şimdi Homeros kimliği ve yaşadığı dönem hakkında kesin bilgiler sunmuyor ama Batı edebiyat geleneğinin kurucu figürlerinden biri sayılıyor. Ve tarihinde en etkili yazarlar arasında. Şimdi bir Nolan filmiyle Homeros ve Odysseus'e yeniden kitlelerin gündemine girdiği, bilmeyenler ya da yeniden hatırlamak isteyenler için ya da ilk defa duyanlar için Odysseus bize ne anlatıyor ve edebiyat tarihi açısından neden bu kadar belirleyici bir kilit taşı, bunu neden önemli, sizden dinlemek isteriz.
0: Bir kere şu yüzden çok önemli diyebiliriz. Homeros Batı'nın ilk ozanı, yani Batı edebiyatının ilk eseridir. Ve Homeros da Anadolu'da yaşamış bir karakter. Ve İzmir'de, hatta Simirna o zamanki adıyla, İzmirli bir ozandır. Ve işte onun derlediği belki de, yani belki de halk arasında söylenen efsaneler vardı. Çeşitli efsaneler zinciri vardı. Homeros belki de bunları standartlaştırdı ve birbirine bağlı bir anlatı haline getirdi. Bu efsane geleneği. Dolayısıyla Batı edebiyatının kurucu figürü olarak günümüze kadar birçok edebiyat eserinde ve sadece edebiyat değil, görsel sanatlarda, güzel sanatlarda hep konu edilmiştir Homeros'un anlattıkları. Homeros'un iki eseri var tabi. Şimdi bu Nolan'ın filmi Odysseia adlı destanını, ama bir de İlyas ya da İlyada adıyla bilinen, aslında eğer konu anlatımı açısından bakarsak daha önde olan, önce olan eser İlyada'dır. İlyada da işte bugünkü Çanakkale Boğaz yakınlarında ve Çanakkale ilçesinde kalıntılı, Çanakkale ilinde, yani merkez ilçe yakınlarında kalıntıları bulunan Troya'nın ele geçirilişini anlatır İlyada'da, İlyas adlı eserinde.

0: konu olmuştur. Okyaman'ın da ilk kurucusudur diyebiliriz Homeros. İşte Odysseus'un bu Truva'nın alınmasında ki orduda bulunan bir prenstir kendisi, bir beydir. Zaten birçok krallar, beyler ve soylular vardır ve Homeros onu anlatır. Troya'nın alınışı sırasında Yunan anakarasından gelen orduda bulunan o beylerden biridir Odysseus ve İlyada'da Odysseus vardır. Yani İlyada adlı eserde de Odysseus anlatılır. Ama ikinci eser diyebileceğimiz Odysseia'da işte Troya düştükten ya da Troya fethedildikten sonra Odysseus ve adamları ana ordudan bir şekilde ayrılırlar. Başlarına bazı olaylar gelir. Trakya kıyılarına varırlar. Yunanistan anakarasına döneceklerine. Trakya kıyılarına varırlar ve ondan sonra da İtake adasının küçük bir adadır ve Yunanistan'ın batısında bulunan adalardandır. Yani İyon Denizi dediğimiz bugün İtalya'ya bakan tarafındaki adalardan biridir. Zenta, Kefalonya gibi adaların yakınlarında bulunan. İşte Odysseus'un Batı Akdeniz'in Kuzey Afrika ve İtalya kıyılarına uzanan birçok maceralardan sonra uzun yıllar sonra memleketi İtake'ye dönüşünü anlatan bir hikayedir. Neden önemlidir? Homeros İsa'dan önce 8. 7. yüzyıllarda yaşadı aşağı yukarı tahmin ediliyor. Ve o dönemde Ege uygarlığı artık Ege dünyasının dışına çıkıp Batı Akdeniz'i ve Kuzey Afrika'yı keşfetmeye başlıyor ve buna biz kolonizasyon dönemi diyoruz. Kolonizasyon olarak adlandırıyoruz. Tam da o kolonizasyon döneminde Egeli denizcilerin artık Ege denizinden çıkıp biraz da korkarak, ürkerek Batı Akdeniz'i keşfettikleri sırada anlatılan hikayelerdir bunlar. Orada insan bilinmediği ya da bilinmeyenden her zaman korkar ve bazı ürkütücü hikayeler anlatılır bilinmeyen yerlerle ilgili. Dolayısıyla halk arasında ya da toplumun ortak hafızasındaki hikayelerdir. Batı Akdeniz'in keşfi sırasında şurada şu canavar varmış, şurada bu yaratıklar varmış, şurada devler yaşarmış gibi şeyler anlatılıyor. İşte Odysseus'un bütün bu zorlukların üstesinden geliş hikayesi durumu biraz da denizcileri, işte Ege uygarlığını artık Ege Denizi havzasından çıkıp Batı Akdeniz'i ve Doğu Akdeniz'i keşfetmesi için cesaretlendiren hikayelerdir. O anlamda önemlidir. Dediğimiz gibi esas önemi Batı edebiyatının bilinen en eski yazılı eserleri olması.
1: Evet evet hocam, sizin de söylediğiniz gibi Homeros'un yaşadığı yer ve kimliği aslında tartışma konusu oldu hep. Ancak onun antik adıyla Simirna, yani bugünkü İzmir ve İonya dünyasıyla bağı sıkça vurgulanıyor. Şimdi Menderes'teki Claros antik alanında bulunan M.Ö. 2. yüzyıla ait Homeros heykeli de buna güçlü bir kanıt diyebiliriz. Şimdi Homeros'un İzmirli olduğuna dair tarihsel tezler de yeniden gündeme geldi bu şekilde, bu filmle birlikte. Bu konudaki çalışmalara baktığımızda neler var elimizde?
0: Şimdi antik çağda da modern dönemde de Homeros'un nereli olduğu meselesi çok tartışılan bir konu. Yani antik yazarlar da Homeros'tan yüzyıllarca sonra yaşamış, antik yazarlar da bu konuda bir fikir birliği içinde değildirler. Sonra modern edebiyat ve tarih araştırmacılarının çeşitli tezleri var. Hatta Homeros diye bir ozanın belki de hiç yaşamamış olabileceğini öne süren bazı tezler de var modern araştırmalar. Yani belki de sonradan Homeros diye bir karakter uyduruldu ve bu mitoslar, bu mitolojik öyküler bütünü bir yazara atfedildi. Belki de bunlar yüzyıllar boyunca toplumun ortak hafızasında işte belli yazarların belli dönemlerde derlediği konularda derler. Ama Homeros'un bir tarihsel karakter olarak yaşadığı tezi hala çok güçlü. İzmir'de yaşadığına dair, İzmir ve İzmir yakınlarında yaşadığına dair elimizdeki en önemli kanıt, antik çağda onun yazdığı dil olan antik Yunanca'da ya da Helence diyebiliriz.

0: bence de. İki Batı Anadolu'da konuşulan iki lehçe var. İzmir'in kuzey aksında, yani bugün İzmir'den aşağı yukarı Edremit'e kadar diyebiliriz, İzmir'in kuzey bölgesinde Ayolis deniyor ve Ayolik lehçe konuşuluyor. İzmir'in güney aksında ise, yani bugünkü İzmir'den Didim'e kadar aşağı yukarı diyebiliriz ki işte Efes, Millet gibi birçok önemli antikent. İyonlar topluluk bir İyon lehçesi vardı. Şimdi Holinus'un eserine baktığımızda hem İyon lehçesinden hem de İyon lehçesinden örnekler ya da etkiler var. Dolayısıyla bu iki lehçenin kesişim noktası İzmir. İzmir'in kuzeyi ve güneyi dedik. İki lehçeden de etkiler bulunabilecek tek yer İzmir. Dolayısıyla Homeros'un İzmirli olduğunun en önemli kanıtlarından biri budur. İkinci en önemli kanıt, Homeros'un bir lakabı vardır antik çağda. Melesi Genesi derler. Yani Meles'in oğlu, Meles'in soyundan gelen. Meles de antik çağda Simirna'nın, İzmir'in en önemli nehridir ki antik çağ yazarları sık sık Meles Nehri'nden bahseder. Bu nehir neresi olduğu konusunda ya Bornova çayı, muhtemelen bugünkü Bornova'dan doğup Bayraklı yakınlarında denize kavuşansa, ya da artık bugün maalesef olmayan ama Halkapınar yakınlarında küçük bir gölün içinden doğup hemen kısa süre sonra denize kavuşan Meles çayı. O ikisinden birinin Meles olduğu düşünülüyor ama kendisine Melesi Genesi, yani Meles'in soyundan gelen demesi de onun İzmirli olduğunu kanıtlarından biridir. Tabi antik çağda da 5-6 yerleşim Homeros'un kendi memleketlerinde doğduğunu öne sürüyorlar. Yani antik çağda da kentler arası bir rekabet var Homeros'a sahip çıkma konusunda. Örneğin Küme antik kenti, yani bugünkü Aliya yakınlarındaki, Aliya Nemrut Limanı yakınlarındaki antik kent, orası da oralı olduğunu söyler. Bir de Klaros'un bulunduğu Kolofon antik kenti, bugün Ahmet Beyli yakınlarında, Özdere yakınlarında, İzmir'in güneyinde. Orası da Homeros'un kendi memleketlerinden olduğu söyle. Dediğiniz gibi Klaros kazılarında bulunan Homeros heykeli, ki Homeros'u böyle direkt boyutlarda tanımlayan en önemli heykeldir. Bugün İzmir Arkeoloji Müzesi'nde sergileniyor. Ve yazıtlardan ve diğer antik kaynaklardan Klaros'ta Homereion diye, yani Homeros'a adanmış bir kutsal alan gibi, böyle küçük bir şapel gibi diyelim sonraki dönemin tabiriyle bir yer ayırdıklarına göre demek ki onlar da Homeros'un oralı olduğunu gösteriyor. Ama gerek Aliya olsun gerek Özdere olsun hepsi İzmirli olduğunu gösteriyor. Velhasıl bu batının en önemli ozanı ve işte bugün bu kadar dünyaca gündemde olan, kitapları yok satan bu ozanın bizim topraklarımızda ve benim de yaşadığım bu şehirde yaşamış olması bizler için çok önemli bir değer, bir unsur.
1: Evet, evet. Şimdi peki hocam, şimdi akademik çalışmalarınızı sürdürdüğünüz Bergama'ya gelelim. Antik dünyanın en büyük kütüphanelerinden biri olan Bergama Kütüphanesi, İskendriye ile yarışırken Homeros bilginlerini şehre davet etmişti. Bergama Kütüphanesi'nin Homeros destanlarının günümüze en doğru metinlerle ulaşmasındaki rol neydi? Homeros'la nasıl bir ilgisi var bu kütüphanenin? Bergama Kütüphanesi'nin öneminden de biraz bahsedelim.
0: Tabii ki. Homeros tabii bir ilk, en eski ozan olduğu için antik çağda da bir entelektüel, yani kütüphaneyi entelektüeller kullanıyordu daha çok. Çünkü okuma yazma oranı antik çağda oldukça düşüktü. Ve sadece, ya da sadece demeyelim ama daha çok bu kütüphane gibi, yani kütüphane gibi kamusal eğitim kurumlarını toplumun aristokrat kesimi ve entelektüel kesimi kullanıyordu. Ve bir insanın entelektüel olabilmesi için Homeros'u neredeyse ezbere bilmesi gerekiyor.

0: Yani sonraki bizim modern dönemlerde İslam dünyasındaki hafızlık geleneği gibi. Yani Homeros'u hıfz ediyorlar. Neredeyse satır satır ezberliyorlar ve herhangi bir durumda o duruma uyan Homeros'tan bir beyit okumak, böyle birkaç dize okumak bir insanın entelektüel olduğunu gösterir. Dolayısıyla Bergama Kütüphanesi gibi kütüphanelerde süpersiz bulunması gereken neredeyse ilk eser Homeros'un işte İlyada, ilk eserler diyeyim ya, Homeros'un İlyada ve Odisseia adlı eserleridir. Dolayısıyla o anlamda zaten birçok kütüphanede böyle entelektüellerin büstleri bulunuyordu ve Homeros'un büstünün o kütüphanede bulunması genelde bir gelenekti. Bergama Kütüphanesi'nde de şüphesiz Homeros'un eserlerinin yanı sıra Homeros üzerine yazılmış. Çünkü Homeros'tan sonra da Homeros üzerine, Homeros'un hayatı ve eserleri üzerine yazılmış büyük bir külliyat var. Buna post-Amerika deriz. Yani Homeros sonrası yazarlar deniz. Dolayısıyla gerek Homeros yazarlarının gerekse post-Amerika yazarlarının eserlerinin Pergamon Kütüphanesi'nde bulunması neredeyse kesin %100'dür diyebiliriz.
1: Evet, evet. Hocam peki Bergama Zeus Sunağı'ndaki Telefos Frizi kabartmaları anlatım tekniği bakımından Homeros'un kesintisiz epik akış tarzına benzetiliyor. Bu kabartmalarda ne anlatılıyor ve taşın üzerine işlenen bu görsel hikaye anlatıcılığı Homeros edebiyatıyla nasıl örtüşüyor diye sorsak ne dersiniz?
0: Çok güzel bir soru yönelttiniz. Teşekkür ederim öncelikle. Şimdi Zeus Sunağı'nın dışındaki kabartmalar ve bir de iç kısmındaki kabartmalar ikiye ayrılır. Dışındaki kabartmalarda tanrılarla devler arasındaki bir savaş anlatılıyor. Bu tabii ki Homeros'tan ziyade başka Homeros'tan sonraki ondan sonra yaşamış yine bizim topraklarımızdan doğan ya az önce söylediğim Aliya'nın Aliya yakınlarındaki Küme kentinden kökeni olan Hesiodos adlı bir diğer eserin tanrılarla devler arasındaki ya da evrenin kuruluşuyla ilgili eseri anlatılır. Ama sunağın içine girdiğinizde iç kısımda Pergamon kentinin kurucu kahramanı olan Telefos'un hayat hikayesi Frizler, yani Friz dediğimiz yüksek kabartma. Yani bir mimari yapıya, bir duvar düşünelim. Bu duvardan kabartmalar şeklinde neredeyse heykel gibi üç boyutlu kabartmalar şeklinde yapılan heykellerde bir çema anlatılıyor. İşte sunağın iç kısmında o Telefos'un, yani Pergamon'un kurucu kahramanı olan Telefos'un başından geçenler anlatılır. Aslında bu da Homeros'un anlattığı Odisseia'dan ziyade İlyada'yla, yine Homeros'la alakalı bir öyküdür. Biz bunu tabi Homeros doğrudan anlatmıyor ama işte post-Homerika dediğimiz Homeros'tan sonra çeşitli yazarların bu İlyada ve Odisseia'nın öncesi ve sonrasıyla ilgili yazdıkları anekdotlardan biliyoruz. İşte bu Troya'yı, yani Truva'yı diğer adıyla Truva'yı ele geçirecek olan ordu Truva'yı ele geçirmeden önce bizim Bergama'nın hemen batısındaki bugünkü Bergama'nın aşağı kırıklar köyü yakınlarında bir tepe vardır. Kalarga Tepesi olarak bilinir halk arasında, modern adı. Orada da bir antik yerleşme vardır ve Bergama'nın ana kentidir. Yani Bergama'nın ön Bergama kenti diyebiliriz. Oradaki Teutrania kenti Troya sanırlar anlatıya göre ve denizden gelip önce orayı Troya diye kuşatırlar ve o sırada Teotihuacan kentinin kralı Telefos'tur ve o Telefos tabii ki karşı koyar bölgenin kralı olarak Aka ordusuna ve Troyalıların en önemli kahraman düzeltiyorum. Akaların en önemli kahramanlarından Achilleus, yani Aşil olarak bildiğimiz Achilleus'la Telefos arasında bir mücadele olur ve Telefos yaralanır. Daha sonra ama Telefos yaralandıktan sonra Akalar bakarlar ki orası Troya değil,

0: biri kusura bakmayın deyip yollarına devam ederler. Ama telefosun yarası bir türlü geçmez. Baldırından yaralanmıştır telefos. Ve bir kahin der ki bu yarayı ancak açan kişi tedavi edebilir der. Ve telefos Troya'yı arayan Aka ordusuna gider. Ve Aka ordusunda Akilleus'la görüşür. Akilleus'a der ki benim bu yaramı ancak sen açtın ve yine sen iyileştirirmişsin der. Akilleus tabii ki der ki ya ben hekim değilim, doktor değilim, ben nasıl yapacağım der. İşte orada Odisseya da şöyle bir bağlantı ortaya çıkar. Yunan ordusundaki ya da Aka ordusundaki Odysseus'un aklına bir fikir gelir. Odysseus çünkü o maceraya çıkmadan önce, yani Troya düşmeden önce Aka ordusundadır. Akalar Troya'yı ele geçiren ordunun adıdır. O kavmin adıdır. Ve der ki Odysseus zaten bütün böyle nasıl diyeyim tırnak içinde hinlikler hep Odysseus'un aklından çıkar. O meşhur tahta at öyküsünü de ya da tahta atı da bulan Odysseus'tur. Bütün o fikirler ondan ortaya çıkar. Odysseus da der ki ben bir çözüm bulurum buna ama biz Troya'yı arıyoruz der Telefos'a. Eğer seni tedavi edersem sen de bize Troya'nın yolunu göstereceksin ve Troyalılarla müttefik olmayacaksın der. Ve Telefos bunu kabul eder. Ve aslında sen neyle yaraladın der Telefos'u Akilleus'u. Akilleus'u der ki mızrağımla yaraladım. O mızrağın ucundaki patları siler ve bir toz elde eder. Böyle kazır. Ve o tozu o yaranın üzerine ekince böyle sürünce yara mucizevi bir şekilde geçer. Gerçekten de işte bizim Bergama'yı kuracak olan Telefos'un yarası kapanır. O da verdiği söz uyarınca bu bölgeyi çok iyi bildiği için Troya'nın yolunu orduya gösterir ve Troyalılara yardım etmez bu sözü gereğince. Yani aslında bu Odysseus'un hikayesi, evet. Homeros'un anlattığı Odysseus'un daha yola çıkmadan önceki hikayesi bir şekilde bizim Telefos'la kesişir ve daha sonra o Telefos işte Teotranya yerine başkentini Bergama'ya aktarır ve Bergama'yı kurar. Bu şekilde de Bergama'yla arasında hikayenin ilginç bir kesişme noktası var.
1: Evet, evet, gayet güzel anlattınız hocam. Teşekkür ediyoruz. Peki baktığımızda hocam bugün Berlin'de sergilenen bu Pergamon, Zeus'una ve kabartmalarının ait olduğu topraklardan uzakta olması eserin tarihsel anlatısını ve ruhunu nasıl etkiliyor diye size sorsak?
0: Tabii ki her zaman bütün kültürel unsurlar nereye aitse orada olmalıdır. Bu kesinlikle. Dolayısıyla Zeus sunağı ya da büyük sunak da deniyor. Pergamon'da yani Bergama'da yapıldı ve Bergama'da bulundu 19. yüzyıl sonunda. Tabii o çok uzun bir konu, ayrıntılarını bilmeyeceğim. Bir şekilde şu an o dönemde Berlin'e taşındı ve bugün Berlin'de ki Pergamon Müzesi'nde sergileniyor. Tabii ki buraya ait, bu coğrafyaya ait, bu kültüre, Anadolu'nun değeri olan bir unsurun bugün güneşli Pergamon yerine böyle yağmurlu ve kapalı bir havasından karanlık Berlin'de bir müze salonuna kilitli kalması tabii ki bizi üzen bir şey. Yine dediğimiz gibi bütün kültürel unsurlar, kültürel miras dediğimiz insanlığın tabii ki ortak mirası bunlar. Ama taş yerinde ağırdır diye bizim bir Anadolu'da çok güzel bir sözümüz var. Tabii ki yerinde olması her zaman tercih ettiğimiz durum.
1: Elbette. Peki hocam, şimdi sinema, dizi ve dijital platformların tarihe olan ilgi artırmasını nasıl değerlendiriyorsunuz, popüler kültürün özellikle?
0: Ben bir tarihçi olarak bunu çok olumlu buluyorum. Ve son yıllarda gittikçe artan tarihe bir merak var ülkemizde de. Şimdi bu filmlerle aslında dünyada da böyle bir trend var. Popüler kültürde çünkü tarih sadece

0: sadece böyle akademik derslerde tabii ki biz öğrencilerimize konunun profesyoneli olacak gelecekte kişilere anlatıyoruz. Ya da kendi aramızda sempozyumlarda, bilimsel toplantılarda bu konunun inceliklerini tartışıyoruz ama tarih bütün toplumun ortak değeri ve toplumda da bilinmesi gereken ve anlaşılması gereken bir şey. Çünkü tarih ne kadar benimsenirse anlaşılırsa bir kere bugünü anlamak, bugünü yorumlamak ya da geleceğe yönelik projeksiyonlarda bulunmak o kadar değerli oluyor. Onun dışında sadece keyif için, zevk için bir şeyleri anlamlandırmak için de bunlar oluyor. Dolayısıyla modern romanlarda, işte filmlerde, hatta bilgisayar oyunlarında bu tarz tarihe yönelik temaların olmasını ben çok olumlu değerlendiriyorum. Örneğin bugün de meslektaşlarımızla hatta biz bir bilimsel toplantı sonrası sohbet ettik. Bazı öğrenciler, ben tarih alanında dersler veriyorum, eski çağ tarihi alanında dersler veriyorum. Atıyorum Roma tarihi anlatıyorum. O Roma'nın işte ordusundaki bir lejyon komutanının kıyafetinin ayrıntısına kadar bilgi sahibi. Durum hangi kitapta, nereden okudum ya da ne şekilde? Diyorlar ki hocam ben şöyle bir Roma tarihiyle ilgili bilgisayar oyunu oynadım. Oradan biliyorum diyor. Ve sonuçta o bilgi öğrenilmiş mi? Öğrenilmiş. Bizim için amaç bu. Dolayısıyla ciddi bir öğretici unsurdur aynı zamanda. Yani eğlenirken öğrenmek, hatta bugünkü öğrenme teknikleri arasında da aslında en kalıcı, deneyimleyerek öğrenmek öğrenmelerden biri. Dolayısıyla popüler kültürde yani sanal medyada birçok ortamda tarihe olan ciddi bir ilgi görüyoruz. Bu da bizi çok mutlu ediyor, memnun ediyor. Tarihçi olarak değil.
1: Evet, evet. Peki hocam şimdi bugün çıkardığımız bu antik kalıntıları sadece müzede sergilemek yeterli mi sizce? Yani binlerce yıllık bu hikayeleri genç kuşaklara aktarırken nasıl bir dil kullanmalıyız?
0: Dediğim gibi gittikçe artık üniversitelerde, yani biz Ege Üniversitesi'nde de şu an üyesi bulundum, diğer birçok üniversitelerde, dünyada da böyle, artık üniversiteyle toplum bütünleşmesi, toplumun geneline dair etkinlikler, söyleşiler, paneller, bazı müze ziyaretleri, antik alanları birlikte gezmek. Örneğin Bergama'dan yine örnek vereyim tabii. Bergama UNESCO Dünya Mirası olarak tescil edilmiş bir antik yerleşme şehir. Örneğin UNESCO kapsamında burada UNESCO Alan Başkanlığı ile yaptığımız ortak çalışmalarda orta öğretim öğrencilerine ya da toplumun, yani esnaflara, böyle diğer kesimlerine yönelik bazı etkinlikler oluyor. Onlarla doğrudan antik kente gezip, antik kalıntılara gidip orada yerinde tartışmaya başlıyoruz ya da yerinde anlatmaya başlıyoruz. Ama bunu böyle didaktik bir tek taraflı anlatıdan ziyade sorularla ve çeşitli işte böyle yaratıcı dramalar gibi çeşitli tekniklerle o gezenleri de işin içine katarak interaktif saha gezileri yapıyoruz. Bu ve ondan sonra o kadar memnun kalınıyor ki, ya da birçok kişi işte ya yıllardır atıyorum Bergama'da yaşıyoruz ama ya bunun böyle olduğunu bilmiyorduk, bakın ne güzel oldu gibi bize çok güzel geri dönüşler geliyor. Dolayısıyla akademi dilinden ziyade herkese hitap edecek, her yaşa, toplumun her kesimine hitap edecek bir dille ve böyle didaktik bir anlatı, böyle tek taraflı bir anlatıdan ziyade yaşayarak öğrenme tekniklerini, yani dolayısıyla ciddi bir pedagojik arka planı da işin olabiliyor. Çeşitli oyunlarla, işte unsurlarla tarihsel mekanları, ki sadece bu antik mekan olmayabilir, daha yakın döneme ait Osmanlı döneminden bir han, hamam, çeşme de olabilir. Yani her şey olabilir bu. Bir tarihsel yapı olabilir. Böyle bu şekilde yaşayarak ve bizzat deneyimleyerek öğrenmek, anlatmak çok önemli. Bu toplumun yaşadığı şehri, ülkeyi, bölgeyi daha çok benimsemesini, daha farkında olmasını ve sonraki kuşaklara da bunu daha doğru anlatması açısından çok değerli buluyorum. Ve bunun da işte bizzat

0: tutar sosyal topluma hizmet ya da sosyal sorumluluk projelerinin içinde olarak bunları yaptığım için dönüklerinin de çok umutlu olduğunun farkındayım. Ve bu da işte dediğim gibi birçok üniversitede, özellikle üniversiteler tabii bu konularda öncü kurumlar doğal olarak işte müzelerle, öğren yerleriyle yapılan işbirlikleri ve protokollerle Türkiye'nin birçok yerinde de artarak devam ettiğini görüyorum ki bu çok önemli, çok değerli. İşte dediğim gibi bu yaşadığımız toprakların benimsenmesinde ve anlaşılmasında bizim için çok önemli. Bunu da bizler yapmaya devam ediyoruz ve daha da artarak devam edecek diye umuyorum.
1: Evet, evet. Hocam peki şimdi az önce de bahsettik, bir filmden buraya geldik, bu konuyu açtık. Şimdi popüler dönem filmleri, dizileri, oyunlardan da bahsettiğiniz oyunları baktığımızda tarihi sevdiriyor ama bir yandan da kurguyla gerçeği de bazen birbirine karıştırıyor. Şimdi bir akademisyen gözüyle bu popüler yapılan işleri, popüler kültür ürünlerini izlerken takıldığınız noktalar neler oluyor diye sorsak size ne dersiniz?
0: Mutlaka oluyor. Biraz tabii buna mesleki deformasyon diyorum. Hı hı. Ben tabii bir tarihçi olarak böyle tarihsel yapıtları izlerken biraz da gerilerek izliyorum. Çünkü atıyorum ya şu kıyafet o dönemde aslında yoktu ya da bu anlatıda yok. Biraz yönetmenin ya da senaristin katkısı diyorum. Tabii bu eğer Odisey yani Odisey filmine de yine hı hı. dönecek olursak tabii bu Christopher Nolan'ın yorumu. Bunu da tabii şey yapmak gerekir, farkında olmak gerekir. Dolayısıyla bu birebir Homeros'un yazdığı Odisseia'nın bir kurgusu olsa o bir belgesel olurdu. Bu bir film. Tabii ki yönetmenin, senaristin kendince nasıl diyeyim, modifikasyonları, değişiklikleri olacak. Öne çıkardığı yerler olacak. Geri plana aldığı şeyler olacak. Ben bu konuda o kadar nasıl diyeyim birebir olması diye ısrarcı değilim. Tabii ki bunlar birer kurgu. Yani tarihsel roman da adı üzerinde tarihsel roman. Bu bir fiction yani İngilizcesiyle bir kurgu bu. O yazarın, o şeyin hayal dünyasında geliştirdiği bir şey. Eğer zaten birebir olsa buna non-fiction diyoruz. Yani kurgu olmayan film diyoruz. Yani o zaman film olmuyor, belgesel oluyor. Eğer bir kitapsa da o bir tarih kitabı. Zaten bir tarihçinin kitabı oluyor. Dolayısıyla tabii ki bunlar işin uzmanı olarak bizim gözümüze batıyor. Evet. Tabii ki şeyler oluyor ama dediğim gibi ben o kadar takılmıyorum. Önemli olan bunların bir şekilde popüler kültürde, az önceki konumuza bağlayarak değil mi? Popüler kültürde bu tarihe ilişkin temaların yer almasını öyle ya da böyle ben olumlu buluyorum. O konuda çok nasıl diyeyim, fundamentalist değilim yani bazı kişiler de hayır canım öyle değil işte böyle olmaz ama bu Christopher Nolan filmi sonuçta onun Odisey yorumlaması. Örneğin 300 Spartalı filmi vardı, yine tarihsel bir konuyu gündeme getirmişti o zamanlar ama o filmde de birçok böyle şey sıra dışı olaylar vardı ama o yönetmen de o olayı öyle yorumlamış diye bakmak lazım.
1: Evet hocam, aslında bu akşam bu topraklarda yürürken binlerce yıllık devasa bir mirasa bastığımızı bir kez daha hatırladık sayenizde. Son olarak ne söylemek istersiniz? Böyle birkaç cümle alalım sizden, veda edelim sonra.
0: Tabii ki. Öncelikle tekrardan bana bu fırsatı verdiğiniz için, programımızda yer verdiğiniz için teşekkür ederim. Çok zengin bir tarihin, kültürün olduğu topraklarda yaşıyoruz. Yani Batı Anadolu'suyla, Orta Anadolu'suyla, Doğu Anadolu'suyla, Güneydoğu Anadolu'da işte örneğin işte Göbekli Tepe ve Taş Tepelerle tarih yeniden yazılıyor. İnsanlığın yerleşik hayata geçmesi yeniden yapılıyor. Akdeniz, Karadeniz, Trakya, yani nereye gidersek gidelim, nereyi kazarsak kazalım, bir evin herhangi bir yerde bahçesini kazsak mutlaka bir tarihsel, kültürel bir unsurla karşılaşıyoruz. Dediğim gibi bunlara sahip çıkmak çok önemli. Çünkü bu yani herhangi bir toprağı vatan yapan aslında işte üzerinde yaşayan toplumun o toprağın eski kültürleriyle, kültürel mirasıyla kurduğu bağdır. İşte bu bağı kurmak için ne kadar işler yaparsak, faaliyetler yaparsak o kadar iyi olur. Örneğin işte maalesef tarihi eser kaçakçılığı gibi birçok olumsuz şeyler de var tabii bu hususa dair. Ama işte ne kadar bu farkındalığı arttırırsak bence bütün bu olumsuzlukları da ortadan kaldırmak için de bir vesile oluyor.
1: Evet.
0: Dediğim gibi çok önemli, çok güzel bir coğrafyada yaşıyoruz. Sadece doğasıyla değil, kültürüyle, tarihiyle de tüm uygarlıkların iz bıraktığı bir yerdeyiz. Anadolu
1: evet,
0: böylesine güzel bir yer. Dolayısıyla bu Anadolu'nun kültürel mirasına ne kadar sahip çıkarsak, ne kadar onun farkında olursak o kadar da bizim manevi zenginliğimizin arttığını göreceğiz.
1: Evet.
0: Ve gayet de bu konuda iyimser taraftayım ben. Bunun her zaman geçtikçe bu kültürel miras farkındalığının daha da arttığını gördükçe, müşahede ettikçe daha da mutlu oluyoruz.
1: Evet. Teşekkür evet, ederim hocam size. İyi geceler dilerim. Sağ olun.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim. Hoşçakalın.
1: Sağ olun. Değerli dinleyiciler, Ege Üniversitesi Bergama Meslek Yüksekokulu Eser Koruma Programı Öğretim Üyesi Doçent Doktor Murat Tozan telefon hattımızdaydı. Aktardığı değerli bilgiler için kendisine teşekkür ediyoruz.

0: Ve devam ediyoruz değerli dinleyiciler programımıza. Ünlü yönetmen Christopher Nolan'ın merakla beklenen filmi Odyssey tüm dünyada vizyona girdi ve yer yerinden oynadı desek abartmış olmayız sanırım. Truva Savaşı'nın ardından İthaka'ya dönmeye çalışan Odysseus'un yıllara yayılan yolculuğunu konu alıyor The Odyssey. Christopher Nolan sinemasında bu kez mitoloji, denizler, antik şehirler ve büyük ölçekli bir eve dönüş hikayesiyle buluşturuyor. Ve film Akdeniz'den İzlanda'ya uzanan gerçek çekim lokasyonlarıyla Homeros'un binlerce yıldır anlatan hikayesini bugünün sinema diliyle yeniden kuruyor. Konuyla ilgili de değerli bir hocamız var efendim. Doçent Doktor Emre Ahmet Seçmen. Telefon hattımızda Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Radyo Televizyon Sinema Bölümü öğretim üyesi. Hoş geldiniz Emre Bey.
1: Merhaba, iyi geceler, iyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkürler, nasılsınız?
1: Sağ olun, teşekkürler. Sizler nasılsınız?
0: Sağ olun, bizler deyiz. Efendim şimdi aslında Odyssey filmi daha vizyona girmeden bile büyük bir heyecan dalgası yarattı. Öncelikle soralım filmi izlediniz mi diye.
1: Evet, filmi izledim. Geçen hafta içi izledim. İstediğimiz hafta içi.
0: Evet.
1: IMAX formatında izledim. Özellikle çünkü o formatta izlenmesi gerektiğine inandığım bir film olduğu için o salonda tercih ettim.
0: Evet, aslında Nolan da IMAX üzerine çok fazla çekim yapıyor. Baktığımızda tarzı da o şekilde oldu. Onu da konuşacağız ama şimdi izleyicilerimiz, dinleyicilerimiz nasıl bir filmle karşı karşıya ve sizce sinema severler bu filmi neden bu kadar büyük bir merakla beklediler diye sorarak başlayalım.
1: Şöyle özetlemek gerekir aslında. Şimdi sonuçta Odise destanı, yani aynı nasıl 2004 yılında Truva filmi de vizyona girdiğinde böyle bir şey olmuştu. Hem efsanevi bir olayın işte bir kurmaca halde filmleştirilmesi birinci sebep bence. Ama tabii burada bu filmleştirmenin hangi yönetmen tarafından yapıldığı noktasında bu kadar hani sansasyon noktasına ulaşması bence bununla da alakalıydı. Yani sonuçta Christopher Nolan'ı biz artık şu gözle bakmak gerekiyor. 2000'li yıllardan itibaren ana akım sinemanın dünyadaki en büyük temsilcilerinden, belki ilk 5'te sayabileceğimiz, hatta ilk 1'de 2'de sayabileceğimiz bir yönetmenden söz ediyoruz. Nasıl 80'li yıllarda, ben 86 doğumluyum, hani 80'li yıllarda ya da 90'lı yıllarda nasıl biz Steven Spielberg ismini bilirdik. Yani Steven Spielberg hala önemli ne olursa olsun ama tabii 2000 yıllardan itibaren gerek sinemayı kendi yorumuyla farklı bir noktaya taşıması, teknik altyapılar noktasında son derece ileri götürmesi, hatta yeni teknik altyapılar geliştirerek, onlarla ilgili sürekli denemeler yaparak sinemayı farklı bir noktaya taşıması bakımından da Nolan'ın ismi haliyle gündeme geliyor. Yani bu iki nokta birleştiği için filmin tabii ki hani izlenme sayısı, yani nasıl diyebiliriz, izleyici sayısı çok ciddi derecede yüksek. Yani ben geçen filme gittiğimde hafta içi bir seansta gitmiştim. Tabii yani muhtemelen IMAX olmasında bir etkisi vardır diye düşünüyorum ama salonda bir kişilik boş yer bile yoktu.
0: Evet.
1: Ki biz Türkiye'de, yani Türk izleyicisi olarak baktığımızda, Türk izleyicisi aslında yaz aylarında sinemaya gitme alışkanlığı çok fazla olan bir seyirci değildir. Yani bizim için yaz

0: ayı daha çok tatil ayıdır, dinlenme ayıdır. Biz daha çok filme işte Ekim ayından başlayarak işte Nisan ayına kadar olan periyotta daha fazla, hele hele işte bazı resmi tatillerin, işte bayram tatillerinin denk geldiği bu aralıklarda daha fazla sinemaya gittiğimiz bir dönem yaşarız. Yaz dönemine rağmen özellikle hani sinemada bu ciddi bir izleyiciyi görebiliyorsak, demek ki burada hani izleyiciler hem bunun Nolan olması hem bir de efsanevi bir olayın sinemaya Nolan yorumuyla aktarılmasını merak ettiği için muhtemelen bu filme gidiyor.
1: Evet, bir de gece seansları, aynı zamanda ek seanslar da açılıyor baktığımızda. Ben son dönemde duydum, en yoğun katılımlı bir film gösterimleri oluyor. Birçok film sinema salonunda ek saatler açıyor, ek seanslar açıyor ve hepsi de dolu duyduğumuz kadarıyla. Uzun zamandır da böyle bir şey duymamıştım ben. Çünkü bu platformların açılmasıyla birlikte evlerimizdeki platformların sinemaya olan ilgi de biraz azalmış gibiydi. Sanırım bu sinema sektöründe tekrar hareketlendirdi bu film. İnsanlar da akın akın gidiyorlar filme. Bu da büyük bir başarı olsa gerek diye düşünüyorum ben.
0: Evet, yani şu var. Şimdi demin de hani konuştuk ya, biz eskiden yani sinemanın dijital platformlar daha gelmeden önceki döneminde biz sinemada yine aslında seçim yapıyorduk. Yani 10 film oynarken biz 10 film arasından bir filmi, belki de atıyorum bilemediniz haftada en fazla 2 filmi seçiyorduk. Yine bir seçim yapıyorduk ama burada seçim yaparken aslında izleyici kitlesinin bu anlamda bir tık daha böyle inceleyip sık dokuduğunu söylemek gerekiyor. Yani dijital platformlarda çünkü şöyle bir mekanizma çalışıyor. Çok fazla içerik var ve içerikler sürekli üretilmek zorunda. Çünkü dijital platformun aslında yapısı gereği bu gerekiyor. Fakat sinemada hani artık öyle bir noktaya gelinmiş durumda ki zaten hani dünya çapında gerçekten iyi iş yapmasını beklediğimiz yönetmenler çok sık filmde çekmiyorlar. Çok sık film çekmedikleri için haliyle hani onların çektiği filmler hangi dönemde vizyona girerse girsin izleyici tarafından merak ediliyor. Mesela ben şöyle bir şey aklıma geldi bu konuyla ilgili. Ocak ayında işte, yani bundan yaklaşık bir 6-7 ay kadar önce Avatar'ın son filmine yine IMAX'te gitmiştim eşimle beraber. Tam işte film araya girdi. Aradan hani başlamadan önce hemen ufak bir reklam olur ya. Evet. Reklamdan hemen sonra bir şey başladı. Ya diyorum ki bu Avatar'ın devamı değil, bu başka bir şey. Meğerse o Odyssey filminden işte o Truva atıyla atla beraber Truva şehrine girdikleri o sekanstan 15-20 dakikalık kurgulanmış özel bir bölüm göstermişlerdi. Daha Ocak ayında oluyor bu bahsettiğim olay. Yani ve filmin orijinalinde de var olduğunu da gördük o sekansın. Ve bu reklam amacıyla bunu çok fazla yapıyorlar. Mesela şimdi de aynı şekilde bu Nolan'ın filmine gittiğimizde yine şeyle ilgili bir fragman yağmurunu gördük. Dune filmiyle ilgili, Dune'un 3. bölümü. O da Aralık ayında vizyona girecek. Mesela o da IMAX teknolojisiyle yapılmış bir film olması ve son zamanlarda hani gerçek anlamda biz nasıl dedim ya 80-90'lı yıllarda, yani Spielberg biterdi, Martin Scorsese başlardı. Martin Scorsese biterdi, işte Francis Ford Coppola başlardı. Yani o yönetmen furyası hiçbir zaman bitmiyordu. Fakat şu an öyle bir noktaya geldik ki o yönetmen furyası dediğimiz bir furya neredeyse artık

0: 55-60 yaşlarına geliyor. İşte Nolan'ın yanında bir yönetmen daha var. Ben çok seviyorum. Denis Villeneuve, işte Dune'un da yönetmeni aynı zamanda. O da ana akım sinemayı şu an aynı Nolan gibi taşıyanlardan. Denis Villeneuve ya da Nolan gittiğinde ya da yarın öbür gün Allah gecinden versin diyorum ama onlar vefat ettiğinde bunu kim devam ettirebilecek? Yani biz hangi yönetmenleri gerçek anlamda böyle sinemayı devam ettirecek şekilde göreceğiz? Bu konuda çok ciddi endişelerim var açık konuşmak gerekirse.
1: Evet, evet. Bir de aslında baktığımızda Nolan dijital çağda analog filme ısrarla tutan bir isim. Şimdi filmde 15'e 70 milimetre IMAX formatını kullanarak görüntü kalitesini zirveye çıkarıyor. Fakat ama bu formatın dünyada çok az salonda bulunması sinema severlerinin de tepkisini çekiyor. Ve tartışmalarda aslında baktığımızda bunun üzerinden dönüyor sanırım. Filme dair tartışmalar da var. Teknik konular mı daha çok ağır basıyor yoksa anlatım tarzı mı daha çok ağır basıyor? Bir sinema akademisyeni olarak neler söylersiniz bu konuyla ilgili?
0: Tabii bu konuyu dediğiniz gibi iki aksa tartışmak lazım. Çünkü birinci aksımız şu olacak, işin teknik tarafı, ikinci aksımız anlatı tarafı. Şimdi teknik tarafıyla başlayacak olursak çok kısa bir, hani biraz ders gibi olacak ama sinemanın icat edildiği 1895 yılından aşağı yukarı 2010'lu yılların başına kadar biz sinemanın ana malzemesi olarak 35 milimetre film dediğimiz film şeridini kullandık. 35 milimetre denmesinin sebebi de filmin yan genişliğinin tam 3,5 santimetreye tekabül etmesiydi. Ve onun dışında IMAX dediğimiz bir teknoloji aslında IMAX 60'lı yıllardan beri var olan bir teknoloji, yeni bir teknoloji değil. Günümüzde çok fazla ön plana çıkmasının başka sebepleri var ama 70 milimetre dediğimiz filmi kullanıyorduk. Ve biz 35 milimetreyi kullanırken dikey bir çerçevede kullanıyorduk ve yaklaşık olarak 21'e 14 milimetre gibi bir çerçevemiz vardı. Fakat IMAX dediğimiz film 70 milimetre, 35 milimetrenin hem iki katı büyüklük olarak, bir de IMAX kamera 70 milimetre filmi yatay kullanıyor. Yani biz buradan şunu anlıyoruz Türkçesiyle. 35 milimetre dediğimiz o pelikülde ana format 35 milimetredir. O görüntünün yaklaşık olarak 4-4,5 katı daha kaliteli bir görüntü görüyoruz IMAX'te. Yani aslında işinizi buna dayalı. Şu an günümüzde dijital bir üretim sistematiği aslında dünyaya hakim olmuş durumda. Yani 2010'lu yıllardan itibaren tamamen dijital sinema kameralarının dijital gösterimle, dijital formatta çekilmiş görüntülerini biz izliyoruz. Hatta şöyle bir örnek vermek gerekir. Eskiden sinema salonlarına gittiğimiz yıllarda filmi izlerken böyle filmin üzerinde sürekli böyle siyah siyah çizgiler, böyle çapaklar, pislikler gördük. Evet. Onun sebebi şuydu, film üzerinden oynatılıyordu çünkü pelikül oynatılıyordu. Fakat şu an öyle bir şey yok. Bir hard disk üzerinden aslında biri play tuşuna basıyor sadece. Oradan bir gösterim görüyoruz. Şimdi dediğiniz salon meselesine dönecek olursak, salondaki en büyük şey şu. 70 milimetre dediğimiz film şeridi üzerinden gösteren salon sayısı dünyada çok az. Yani gerçek anlamda biz Türkiye'de evet IMAX formatı var ama Türkiye'de izlediğimiz IMAX o şekilde, hani dünyada gerçekten o çok az sayıda bulunan film üzerinden gösteren o IMAX dediğimiz salondan değil. Bizim Türkiye'deki IMAX salonlar dijital IMAX dediğimiz salon kategorisine giriyor. Ve 4K çözünürlüğe sahip, hatta bazıları 2K. Ben 4K çözünürlüğe sahip olan bir salonda izledim. Tabii şu an adını vermeyi doğru bulmuyorum ama İstanbul'da Bakırköy semtinde var. Bir de Ankara'da bir alışveriş merkezinin içinde 4K lazer olarak böyle bir salon söz konusu. Diğer IMAX'ten 2K formatında. Evet. Şimdi o bahsettiğimiz, yani gerçek anlamda o pelikül kalitesini görebileceğimiz o IMAX, işte Amerika'da 18 salon, Kanada'da 4, İngiltere'de galiba 2 tane olması lazım. Japonya'da, Fransa'da bir de birkaç ülkede daha var. Yani toplamda dünyadaki sinema sayısı olarak baktığımızda 20-26 civarında. Çok az bir sayıdan bahsediyoruz. Şimdi bu birin işin bu tarafı. Şimdi Nolan neden bunu özellikle istiyor? Ve şimdi Nolan'ın geçmişine baktığımız zaman biz şunu görüyoruz. Nolan ilk sinemaya başladığında, işte o 98 yılındaki o Following filmiyle başladığında zaten 35 milimetre, yani pelikül dediğimiz format zaten sinemanın ana çekim formatıydı. Şimdi yani zaten Nolan'ın ilk çektiği 6 filme baktığımızda zaten o dönemin şeyi, teknolojisi dijitalleşmemişti daha henüz. Fakat dijital teknolojinin gelişmesiyle birlikte Nolan dijitali tercih etmedi. Yani hem çekim olarak tercih etmedi, hem efektleme olarak ve yapım olarak da tercih etmedi. Şimdi Nolan'ın filmlerinde en çok karşımıza çıkan noktalardan biri şu oluyor. Genel olarak bunu söyleyeyim. Olabildiğince dijital efektlerden kaçan. Eğer kullanıyorsa da olabildiğince onu minimize ederek kullanan. Olabildiğince gerçek mekanları filmlerinde tercih edip de gerçek mekanlar üzerinden bir yapılanmaya giden. böyle bir sinema anlayışı. Şimdi buna baktığımız zaman yani

0: bu üretim tarzına baktığımız zaman aslında biz bunu şöyle tanımlayabiliriz. Bu bir saf sinema. Yani saf sinema dediğimiz sinemanın özünden hiçbir şekilde kopmayan ama geleceğe de taşınma noktasında hem anlatıyı da destekleyecek şekilde teknolojiyi de olabilecek kullanan bir yapıdan aslında söz ediyoruz. Şimdi IMAX dediğimiz teknolojiyi, dediğimi bahsettiğim konu biraz da buydu aslında. Evet. Nolan, işte Villeneuve, Spielberg IMAX'i şu an kullanıyor, doğru. Ama yarın öbür gün onlar olmadığı zaman IMAX'i gerçekten kullanan bir sinemacı kalacak mı? Çünkü maliyetli bir tarafı da var. Bunu da kabul etmek lazım. Çünkü IMAX dediğimiz şey sadece bir kamera değil. Aynı zamanda kendine özel lensleri var, kendine özel gösterim sistemi, salonun ses sistemi var. Yani bütün bir bütünden söz ediyoruz. O yüzden hiç kolay bir şey değil. Dünya çapında da çok maliyetli. Türkiye'de de yani ya da diğer ülkelerde yayılamamasının biraz da sebebi buydu. Şimdi biraz işin anlatı tarafına dönecek olursak, anlatı tarafında şunu söylemek gerekiyor. Şimdi Nolan'ın son zaman son iki filmine baktığımızda, Oppenheimer'da da bu çok fazla gündemdeydi. Ki bu Odise'de de aynısını gördüm ben çok ciddi derecede. Evet, bir ana akım sinemacın oldum, doğru. Şimdi ana akım sinema bize neyi getirir? Tüm dünya için söylüyorum bu arada, sadece Amerikan sineması tırnak içerisinde Hollywood gibi bakmıyorum. Ana akım sinemanın bir formülü vardır. Formülü şudur: giriş gelişme sonuç eksenli bir hikaye anlatımı ve düz çizgiyle ilerleyen bir hikaye anlatımı görürüz. Fakat biz Nolan'ı her ne kadar ana akım sinemacı olarak bilsek de Nolan zamanla oynama meselesini kurgusal kullanım olarak çok ciddi derecede tercih eden bir yönetmen. Bunu nereden biliyoruz? İşte Prestige filminden başlayıp hatta daha da geriye saralım. Memento, Akıl Defteri diye Türkçe'ye çevrilen o filmde biz ilk defa kurgusu geriye doğru akan bir film izledik. Dünya tarihinde hala başka örneği yok. Bakın bu ne demek? Kurguyla oynamak. Yani çizgilerin o içindeki parçaların yerlerini değiştirerek anlatmak. Şimdi biz nasıl başladık bu film için konuşursak? Filmin aslında ortasından başladık. Sonra bir anda geriye gittik. Sonra tekrar ileriye sardık. Yani hiç böyle düz çizgi üzerinden bir anlatım görmedik. Hatta o paralel mekanları, işte Odise bir yandan evine dönme mücadelesi veriyor. İşte Telemakos oğlu onu aramak için yola çıkıyor ve filmin en sonunda sadece o iki çapraz hikayenin aslında birleştiğine şahit olduk ama hiçbir zaman düz bir çizgi üstünde gitmedi hikaye. Bu Oppenheimer'da da vardı. Oppenheimer'da da birebir aynısını görmüştük. Ve aynı zamanda buradaki anlatıda biz biraz şunu da gördük. Çok geniş çerçeveler, inanılmaz büyük geniş çerçeveler gördük. 70 milimetrenin de tabii ki bunda, yani IMAX'in de bunda çok ciddi bir etkisi var. Bir diğer konu, gerçek mekanların özellikle kullanımı ve gerçek mekanlar üzerine, yani bir efekt yapılacaksa da gerçek mekanlar üzerinden tercih edilmesi meselesi. Ki Nolan zaten sinemasının özünde bu var, çok fazla kullanıyor. Yani ben şunu çok açıkçası hissettim, özellikle Odysseus'un kendi sarayının olduğu bir kalemsi bir yer vardı. O İtalya'da gerçek bir mekan kullanılmış bu arada o film için. Fakat o mekana ben filmde de gördüğümde direkt şunu söyledim kendi adıma. Ya dedim, burası bizim Assos'a ne kadar çok benziyor. Çünkü Assos'ta da Behramkale köyü vardır ya, Athena Tapınağı'nın kalıntılarının olduğu yer. Aynı denize manzarası, işte böyle yükseltili tam tepede bir yer. Ne kadar çok benziyor. Aynı şekilde Truva için söyleyelim. Fas'ta gerçek bir mekan, yine eski bir kent kullanılmış. Truva'ya da baktığımızda, biz şu an Truva'ya gittiğimizde hepimiz, yani Truva'ya gidenler ne demek istediğimi çok iyi anlayacaktır. Ya biz sanki burada çok fazla bir şey görmüyoruz, çok fazla bir kalıntı yokmuş gibi görüyoruz Truva'da. Halbuki Truva dediğimiz şehir yani daha antik Yunan'dan da çok çok önce, daha Neolitik çağdan itibaren 10 katman üzerinden şehirlenmiş bir yerden bahsediyoruz. Yani öyle enteresan bir yapı. Dünyada böyle bir örnek de yok bu arada Truva dışında. Yani evet. Truva bence dünya çapında bir tarihi eserdir. Yani sadece Türkiye özelinde bakmamak lazım olaya. Ve tüm bunları düşündüğümüzde haliyle aslında sabit kadrajların çok fazla olduğu, yeri geldiğinde hani ağır, böyle biraz durağan bir yapıda ilerleyen bir film görüyoruz ama baştan sona filmin kurgusu aslında çok fazla aksamıyor. Müthiş bir filmle gidiyor. 3 saatlik film bahsediyoruz ama nefes almadan, o 3 saatlik filmi size hissettirmeden hissedebiliyorsunuz. Bu güzel taraflarından bir tanesi zaten. Bir de demin ki Ege Üniversitesi'ndeki hocamız bir şey söyledi mesela, tam yayının sonlarına doğru dedi ki o Nolan'ın yorumudur. Evet. Yani evet, bir şeyden ilham alır, ona göre senaryosunu yazar ama Nolan'ın kendi anlatısına göre kendi yorumudur. Yani ona bakarsınız, biz Dune filminin de 84 yılında David Lynch tarafından çekilmiş versiyonu izliyoruz. Evet. Ama oradaki Dune'la şu an yapılan o Dune üçlemesinin hem görsel olarak hem anlatı olarak birbirine gerçekten alakası yok.
1: O zaman hocam şunu diyebilir miyiz? Nolan karmaşık zaman akışlarını ve bilim kurguyu seven bir yönetmen aslında. Şimdi binlerce yıllık mitolojik ve epik bir destanı da beyaz perdeye aktarırken kendi sinematik imzasını da korumuştur bu filmde de diyebilir miyiz?
0: Kesinlikle. Hatta bu filmde belki öne çıkan yeni bir şey var bana sorarsanız. O da şu. Daha önce çok fazla gündeme gelmemiş bir şeydi bence. Özellikle gerilim ve korku sinemasına biraz göz kırptığını söylemek gerekiyor. Yani biraz böyle gerilime, korkuya sanki Nolan böyle bir şey yapabilir ya da yapabilme potansiyeli var ki öyle bir örneği çok fazla yoktu aslında baktığımız zaman şu ana kadar. Ki bu filmin çekimlerinden sonra Nolan'ın bir açıklaması vardı. İnternette de çok yayınlandı bu. İşte bu benim son filmim, bir daha sinema yapmayacağım gibi bir açıklaması da vardı. Tabii bu ne kadar devam eder ya da ne kadar gerçekçi, ne kadar doğru o kadarını bilemeyiz ama sonuçta böyle bir konuşma da olmadı değil. O yüzden bu bahsettiğimiz filmin, yani sonuçta hatta olayların bir kısmı zamanında Anadolu topraklarında, yani bizim topraklarımızda geçen bir hikayeden söz ediyoruz. Hatta bizim coğrafyamızda diyelim, yani Ege Denizi, Yunanistan, Türkiye arasında geçen bir coğrafyadan ciddi düşünüyoruz. O yüzden mutlaka, yani kim olursa olsun, bu şeyi herkes bu filmi bir şekilde izlemeli. Yani evet, beğenir ya da beğenmez. Benim de filmle ilgili olumsuz bir eleştirim. Sadece filmin o en son sekansı, işte o eşiyle evlenmek isteyen kişilerle işte o Odise'nin kapıştığı son bir uzun bir sekans var. Yani o sekansın ben biraz fazla uzun kaçtığı kanaatindeyim. Yani filmin o ana ritmini biraz etkilemiş olduğunu düşünüyorum. Yani eksi tarafı verebileceğim noktalardan biri bu olabilir açıkçası.
1: Evet. Hocam pek şimdi herkes izlemeli diyoruz ama mesela bu filmi izlerken de 70 milimetreye yakın, yani IMAX teknolojisini kullanarak izlememiz gerektiğinden de bahsettik bir yerde. Şimdi bu imkanı olmayan sinema salonları ya da ilerleyen süreçte bu platformlara da düşecek. Oradan izleyen kişiler için de baktığımızda şimdi Nolan'ın izleyiciye sunmak istediği deneyimi eksiltecek mi bu izlediğimiz diğer platformlar, diğer görsel dijitalden izlediğimiz filmler?
0: Yani eksiltmemesi mümkün değil. Şimdi bir kere 70 milimetre dediğimiz filmin kadraj yapısına baktığımız zaman biraz daha böyle, hani tam böyle bir dikdörtgen, yani uzunlamasına böyle kavisli bir dikdörtgen gibi değil, biraz daha kareye kaçan, yani kareye yakın bir dikdörtgenden bahsediyoruz. Bir kere bu kadrajı etkilemesi anlamında, yani kesinlikle ve kesinlikle bence etkiliyor. Yani seyircinin bu anlamda bunu deneyimlemesi biraz daha farklı bir noktaya gelecek. Ben bir de işi şu tarafında da çok ciddi önemsiyorum. Yani sonuçta sinema dediğimiz şey, evet, görsel bir şölendir ama bir yandan işin şöyle bir tarafı da var. Sonuçta işitsel de bir şölendir. Ki yani orada kullanılan müziklerden, efektlerden, işte seslerden, o verilen ses efektlerinden hepsi bir arada düşündüğümüzde biz onu sinema perdesinde o ses ambiyansıyla da aslında farklı bir şekilde hissediyoruz. Yani televizyondan bunu bu şekilde ya da işte platformdan bunu gerçek anlamda bu şekilde izleyebilmek çok da kolay değil bence. Çok iyi olacağını düşünmüyorum. Ha, burada şu var aslında. Tamam, hani birebir %100 pelikül IMAX'i dediğimiz salon evet ülkemizde yok. Ama şu an yanlış hatırlamıyorsam Türkiye'deki IMAX sinema salonu en son ya 11 ya 12'ye kadar çıktı. Yani İstanbul'da işte 5 tane var. Ankara'da 2 olması lazım. İşte Bursa, İzmir ve Adana'da var. Yani sayı aslında yavaş yavaş gitgide artıyor. Ama ki pandemi olmasaydı muhtemelen bu sayılar daha da artacaktı. Ben öyle tahmin ediyorum. Pandeminin olması tabii ister istemez bir şey yaptı. Orada bir duraksattı süreçleri. Ama olabildiğince izleyicinin o perdede bir şekilde onu görmesi için elinden geleni bence yapması gerekir. Ki geçen siz de dediniz ya, hani sürekli gece seansları eklendi, bir şey oldu falan diye. İşte benim İstanbul'da gittiğim sinemada şöyle bir şey olmuştu. Film vizyona girdi. 17 Temmuz'du galiba tarih, yanlış hatırlamıyorsam, ya da 19 olması lazım. İlk 3 gün 72 saat boyunca film aralıksız oynadı. Yani gece 1.30'da 4.30'da sabah karşı 5'te falan seanslar vardı ve hepsinde dolu çekmiş.
1: Evet.
0: Yani
1: evet.
0: Bu da ilginç bir detay.
1: Evet hocam, şimdi süremizin de sonuna geldik maalesef. Şimdi çok keyifli bir güzel sinema sohbeti oldu bizim için. Son olarak böyle birkaç cümle eklemek isterseniz onunla dinleyelim, sonra veda edelim size.
0: Şunu söylemek lazım, sadece Odise özelinde değil, yani Nolan ne yapsa biz merak içinde mutlaka onu sinemada izlemenin derdindeyiz. Yani Nolan bizim için son derece önemli bir yönetmen. Hatta ben şeyi hatırlıyorum. Tenet diye bir filmi vardı Nolan'ın, bundan iki film öncesiydi galiba. Evet. Tenet de tam pandemi döneminin böyle ortalarına ya da sonlarına denk gelmişti, vizyon tarihi olarak söylüyorum. Ben mesela Tenet'i sinemada izleyememiştim. Televizyonda izledim ve çok ciddi bir keyif almadım, açık konuşmak gerekirse. Aslında hikaye var, çok ilginç bir hikayesi var. Hatta birçok eleştirmene göre belki Tenet Nolan'ın en zayıf filmidir. Hani en zayıf gözükür ama bence ilginç bir yapısı vardı o filmin. Ama belki de salonda izleyemediğim için o şeye, atmosfere belki de giremedim. Belki de böyle bir şey oldu. Evet. O yüzden bu tarz sinemacıların filmlerini mutlaka sinema salonlarında izlemek gerekiyor. Nolan olsun ya da işte evet, Aralık ayında düğün girecek Villeneuve olsun. Bunları söylemek lazım.
1: O zaman son bir soru, tek bir cevap istiyorum. Sizin Nolan'ın hangi favori Nolan filminiz, hangisi?
0: Zor bir soru açıkçası. ya benim herhalde tahmin ediyorum Interstellar diyeceğim bu soruya.
1: Evet,
0: Yıldızlar Arası'nı söyleyeceğim. Çünkü şeyle alakalı bu da. Yani öyle bir fikri sinema salonunda, yani fikre döküp de görselliğe dökmek çok kolay bir şey değil aslında baktığımızda. O yüzden biraz da orijinal olduğunu düşünüyorum. Interstellar diyeceğim bu noktada.
1: Diyelim. Teşekkür ederim efendim. Size iyi geceler dileyelim.
0: İyi geceler.
1: Değerli dinleyiciler, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

0: Ve devam ediyoruz değerli dinleyiciler programımıza. Gecenin sonunda mitolojiyle çocukları buluşturan değerli bir yazarımız var telefon hattımızda. Çocukken başlayan fantastik kitap ve film merakı sayesinde öyküler yazmaya, hayaller kurmaya başladı ve devamını kendisinden dinleyeceğiz. Yazar Ömer Ünal telefon hattımızda. Merhaba.
1: Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkürler, yayınımıza hoş geldiniz. Nasılsınız?
1: Hoş bulduk, çok teşekkür ederim. İyiyim, sizler nasılsınız?
0: Sağ olun, bizler de iyiyiz efendim. Şimdi öncelikle dinleyicilerimizin sizi daha yakından tanıması için sormak isteriz efendim. Ömer Ünal kimdir? Edebiyatla ve öğretim hayatıyla bağ nasıl şekillendi diye.
1: Evet, teşekkürler. Çocuk ve gençlik edebiyatında eserler üretiyorum. Şimdiye kadar yayınlanmış 11 çocuk edebiyatı alanında kitabım var. Aynı zamanda Türkçe öğretmeni olarak da görev yapıyorum. Bunun yanı sıra akademik çalışmalarımla da devam etmekteyim. Hacı Bayram Veli Üniversitesi'nde doktora da şu an tez aşamasındayım. Türk Halk Bilimi bölümünde çocuk edebiyatına Türk mitolojisi üzerine çalışıyorum. Bu alandaki çalışmaları derinleştirdikçe de aynı zamanda bir yandan çocuk edebiyatında yazmaya, bir yandan akademik çalışmalar yapmaya, öğretmenlik süreciyle beraber hepsini bir arada devam ettirme gayreti içerisindeyim.
0: Ne güzel. Peki okuma ve yazma serüveninizin başlangıcına gidecek olursak, yazmaya ilk ne zaman başladınız? Sizi çocukken bu dünyada tutan neydi diye sorsak size.
1: Ya açıkçası okumayı ve yazmayı öğrendiğim günden beri bu serüven ve yolculuğun içerisindeyim.

0: diyebilirim. Hep kendimi ifade etme, birilerine duygularımı, düşüncelerimi aktarma ihtiyacı içerisinde olduğumu hatırlıyorum. Ortaokul yıllarında, lise yıllarında günlük tutuyordum. Şiirler yazıyordum, hikayeler yazmaktaydım. Bunların hepsi de besleyen bir süreç oldu. Yani okul sıralarından başlayarak günümüze kadar gelen bir yolculuktu bu. Tabii bu yazma yolculuğunda aldığım küçük notlar, yazdığım hikayeler, şiirler, denemeler, makaleler hepsi de bir şekilde bugünkü kitaplara doğru evrilen süreci de geliştirdi, devam ettirdi. Tüm bu notlar, o kurgular, zihnimde oluşturduğum o dünyalar hepsi de yazarlık yolculuğunda önemli mesafeler, yollardı.
1: Evet. Peki mesela şimdi yazmak ayrı bir tutku ama baktığımızda çocuklar için yazmak da çok daha özel bir sorumluluk da içeriyor aynı zamanda. Şimdi evet, çocuk edebiyatına yönelmeye ve özellikle çocuklar için kaleme almaya nasıl karar verdiniz?
0: Ya, öğretmenlik süreci başladıktan sonra çocuklarla sürekli içli dışlı olmak, onları gözlemleyebilmek böyle bir alan açtı aslında bana. Yani bugünden bakıp o günleri düşündüğümde bir 14-15 yıl öncesini bu şekilde geliştiğini düşünüyorum. Çünkü çocukların dünyasına daha iyi kavrayabileceğim bir alandı. Bu doğrultuda yine şöyle bir de tabii ki amacım da vardı. Hem çocuklar için yazmak ama bununla beraber kendi kültür kodlarımıza da dokunmak. Kendi kültür hafızamızda neler vardı? Bunlar çocuk edebiyatında nasıl işlendi? Nasıl yer buldu? Bunları da bir yandan araştırıyordum. Önemli örnekler olmakla beraber burada bir açık bir alan olduğunu da fark etmedim değil. Özellikle Türk mitolojisi, Türk halk kültürüne dair birçok veri, bunlarla ilgili karakterler, kurgular noktasında bazı eksiklikler de tespit ettim. Bu doğrultuda da çocuk edebiyatına doğru kendimi bir anda yönelirken buldum.
1: Evet, aslında çocuk edebiyatına yöneliyorsunuz ama şimdi mitolojiyi de koydunuz içine, halk efsanelerini de koydunuz. Özellikle bu alanı seçmekteki bir gayeniz var mı yoksa merak üzerine mi ilerlediniz bu konuda?
0: Tabii hem merak, ilgi, yoğun bir ilgi. Bununla beraber şimdi mitoloji denilince dünya mitolojilerinden birçok şey hemen karşımıza çıkıyor. Az önce de zaten konuğumuzla bunu da konuşuyordunuz. Sinema filmlerinde ya da 90'lı yıllarda çocukluğunu yaşayanlar da çok iyi bilirler. Çizgi filmlerde neredeyse bize ait hiçbir şeyin olmadığı bir dönem ve kuşak. Ve o dönemde baktığımızda İskandinav mitolojisi, Yunan mitolojisine ait çok fazla verinin, karakterin, kahramanın yer verildiğini görmekteydik. Ben de daha sonrasında aslında buradan biraz ilerleyerek bizde de acaba yok mu bu kahramanlar? Bizim de mitolojimizdeki karakterler kimlerdir? Örneğin Dede Korkut destanlarını okuduğumda bunlar neden acaba karşımıza çok fazlasıyla çıkmıyor edebiyatımızda, çocuk edebiyatında? İşte metinler arasılık yoluyla farklı bir şekilde yazılmıyor. Ya da Beyaz Perde'de neden izleyemiyoruz gibi soru işaretleri oluştu aklımda. Tüm bunlar da bir araya gelince Türk mitolojisi alanında da çalışmalar yapmaya ve bu alanı çocuk edebiyatına doğru yöneltmeye doğru da bir takım işte gayretlerim oldu, çabam oldu. Sonrasında da kitaplarım yavaş yavaş bu alanda ortaya çıkmaya başladı.
1: Evet, şimdi peki baktığınızda şöyle kendi çocukluğunuza döndüğünüzde okuduğunuz ilk çocuk kitabını hatırlıyor musunuz?
0: Gülten Dayıoğlu'nu okuduğumu anımsıyorum ilkokul 1. sınıftayken. Sunan'ın Serçeleri kitabını çok iyi hatırlıyorum okuduğumu. Onun haricinde yine o dönem Jules Verne'in kitaplarını ilkokul sıralarında okuduğum ilk kitaplardandı. Ki onlar da beni çok etkileyen kitaplar oldu. Dünyanın Merkezine Seyahat gibi, Ay'a Yolculuk gibi. Bunların hepsi de yine böyle bilim kurguya, fantastiğe doğru yönelmemde belki de sebep olmuş olabilir.
1: Peki mesela o okuduğunuz kitaplar zihninizde nasıl izler bırakıyordu mu? Şimdi düşündüğünüzde ya da arada aklınıza geliyor mu?
0: Tabii ki hem o dönem okuduklarım hem o dönem yazdıklarım, bunların hepsi de aslında bir arada aklıma geliyor. Yer yer düşünüyorum, evet bunu bir yerde ben not almıştım, yazmıştım, böyle bir karakter kullanmıştım gibi. Kendi çocukluğuma da dönüyorum çünkü hep söylenen bir şeydir ve ben de bunu çok benimsiyorum. Çocuk edebiyatı yazarlarının hepsi aslında bir nevi kendi çocukluğuna da gönderme yapar. Kendi çocukluğuna da mektup yazıyormuş gibi yazar. Birinci sırada kendi çocukluğunu ön plana tutar. İkinci sırada da günümüz çocukları vardır. Onları da düşünerek tabii ki kaleme alır. Dolayısıyla o dönemde okuduğum kitapların da hemen hemen hepsinde, örneğin Küçük Prens'te, işte Dünyanın Merkezine Seyahat'te, bu her türlü yolculukta çocuğun dönüşümü, macerası, bunlar tabii ki hem fikir dünyamı besledi, hem de daha çok

0: bilim kurgu ve fantastik alana doğru da yönelmeme sebep oldu.
1: Evet. Peki baktığımızda çocukken düşlediğiniz o hayal dünyasıyla bugün bir yetişkin araştırmacı olarak, yazar olarak yazdığınız hayal dünyası arasında bir fark mı ya da nasıl bir fark var?
0: Ya çocukların hayal dünyası çok daha gelişmiş durumda tabii ki. Çok daha geniş, çok daha farklı çerçeveden bakabiliyorlar dünyaya. Dolayısıyla ben de çocukken daha da geniş bir şekilde bakıyordum ve o olumsuz bazı olayların, durumların ya da karakterlerin çok fazla olmadığı, hani o okuduğumuz masalların hepsinin nasıl çok güzel bitiyorsa, işte gökten üç elma düşüyor, iyiler kazanıyor, her zaman kötüler alt ediliyor. Böyle bir dünya hayali vardır tabii ki her zaman. Fakat büyüdüğümde ve bu araştırmalara girdiğimde, öğretmen, eğitimci ve akademik çalışma yapan kimliğime büründüğümde tabii ki bunlarla örtüşmediğini fark ettim. Fakat şöyle de bir şey var, örtüşen nokta. O çocuk ruhunu yakaladığımızda aslında kötü görünen şeylerin içinde de iyi şeyler olabileceği ve dünyayı bir şekilde daha iyiye götürmek adına, ülkemizi daha iyi götürmek adına gayret içerisinde olmamız gerektiği sonucuna da varıyorum. Yani o çocukken kurduğumuz hayaller aslında bir nevi günümüze taşınabilir, onu yaşatabiliriz inancını da içimde her zaman taşıyan bir yazar olarak da çocuklara yazma gayretine devam ediyorum.
1: Ne güzel. Şimdi çocuklara yazma devam ediyorsun ve çocuklar en dürüst ve en zor okuyuculardır da derler aynı zamanda. Şimdi bir çocuk kitabı yazmanın temel zorlukları nelerdir ve yazarken neleri göz önünde bulundurmak gerekiyor?
0: İlk olarak ben acaba ben çocukken bu kitapla buluştuğumda bu kitabı okumaya devam eder miyim diye düşünüyorum. Bu soruyu kendime soruyorum yazarken. İlk bu, yani o macerayı yakalayabilmek, merak unsurunu oluşturabilmek kısacası çocuk dünyasında. Bence ilki o, çünkü çocuk dediğiniz gibi saf bir dünyada ve o sayfayı çevirip çevirmemesi arasında zihninde oluşan bazı soru işaretleri oluşuyor. Ve devam edeyim mi etmeyeyim, işte o merakı sağlayabilmek ilk kural bence. Onunla beraber tabii ki çocuk dilini yakalayabilmek, çocuğa göre yazabilmek önemli. Burada pedagojik bir takım kurallar ve sınırlar tabii ki devreye girmekte. Burada biraz öğüt veren didaktik yaklaşım değil de çocuk dünyasını ön plana alan, onlar gibi düşünebilen karakterlerin oluşturulması ve kurgunun bu şekilde devam etmesi. Burada tabii kurgunun devamında o merakla beraber akıcılığı sağlayabilmek ve yine her cümlede çocukların zihninde, değer yargılarında bir iz bırakabilme umudunu da taşıyabilmek, kelimeleri buna göre kullanmak. Tabi onların dünyasındaki günlük hayatta kullandığı kelimeler evet olacak ama onun üstünde de yine yeni yeni öğrenebileceği, onları araştırmaya itebilecek, sevk edebilecek ifadelerin de kullanılması gerektiğini düşünüyorum.
1: Şimdi ekranların ve dijital medyanın çocukların dikkatini sürekli dağıttığı bir çağdayız baktığımızda. Bir kitabın çocuğun ilgisini çekmesi için nasıl bir anlatı dili yakalaması gerekiyor?
0: Tabii değişen bir çocukluk var. Eskiyle günümüz de aynı değil ve sürekli hız çağında yaşıyoruz. Çocuklar hemen sıkılabiliyorlar. Yerinde duramayan çocuklar, öğrencilerimiz var çok fazla. Dolayısıyla onların okuma hızına ve algılama hızına ulaşabilmek adına da onlar gibi düşünebilmek belki. Bunun için benim yaptığım en önemli teknik onları gözlemlemek. Onların kendi dünyalarındaki o konuşmalarını yakalayabilmek ve neler düşünüyorlar, neler hissediyorlar. Yani oradaki temel kavram bence empati. Yani altın kavram bence yazar için de, çocuk edebiyatı yazarı için empati kurabilmek. Çocuk olabilmek. Onu yakalarsak, o karakterin dönüşümünü ifade edebilirsek, kurguda verebilirsek, ben de çünkü günümüzde de bir çocuk gözüyle tırnak içinde kitap okuduğumda, çok değerli yazarların kitaplarını okuduğumda o empatiyi arıyorum açıkçası. Ben de bir çocuk olsam bu kitabı okurken burada kendimi bulabilir miyim? Ya da yine dönütler de geliyor. Yani bu sorduğunuz soruya binaen söylüyorum. Etkinliklerde, söyleşilerde, işte imza günlerinde onların sorularıyla da sürekli karşılaştığım için oradan aldığım dönütler de benim için inanılmaz bir şekilde bana zenginlik katıyor. Tüm bunları da bir araya getirdiğimde evet, çocuğun merak dünyasına inebiliyor, onun üslubunu yakalayabiliyorum. Ya da şurada evet bu eksik kalmış gibi bazı sorularda ya da işte ünlem işaretleri de bırakabiliyorum kendime.
1: Evet. Şimdi aslında baktığımızda kitaplarınızdan da bahsedeceğiz tabii ki de, eserlerinizin içeriğinden, eserlerinizde özellikle hangi ögeleri vurguluyorsunuz, hangi alanlardan ilham alıyorsunuz, o yaşadığınız coğrafyadan da etkileniyor musunuz?
0: Ya öncelikle köklü tarihimiz, medeniyetimiz, bunların çok önemli olduğunu düşünüyorum. Kendi kültür kodlarımızı verebilmek, bizim halk kültüründeki dinamikleri gösterebilmek, onlara yer vermek, Türkçeyi en zengin haliyle ve en derin, en kadim haliyle kullanabilmek, farklı kelimeleri bir araya getirebilmek en temel düsturum. Bununla beraber yine az önce örnek verdim, Dede Korkut destanları gibi, Oğuz Kağan destanı gibi tarihimizdeki çok önemli anlatılar, mitik hikayeler, efsaneler, bunların hepsinin olması yine öncelediğim bir konu. Çünkü okuduğunda çocuk aynı zamanda kendini de bir nevi görebilmeli. Nasıl ki aynaya baktığımızda üstümüzü, başımızı, saçımızı düzeltebiliyoruz. Kitaplarda da aslında bir nevi tarihimizi görerek, kendi kadim kültürümüzü görerek şöyle bir çocukta, gençte ya da yetişkin okurda kendi dünyasına şöyle bir düzen getirebilmeli diye düşünüyorum. Bütün bunları düşündüğümde de ön plana aldıklarım belki kitaplarla ilgili konuşurken daha derinleşebilir. Evet, kültürümüzdeki o nüveler, o karakterler, mesela Fuzuli'ye yer vermiştim son kitaplarımdan birinde. Ya da işte Sarı Saltuk yine karakterim oldu gibi, tüm bunların çocuk dünyasına da sirayet etmesini istiyorum.
1: Evet, şimdi eserlerinizde dediğiniz gibi fantastik öğeler ve mitolojik motifler de öne çıkıyor. Şimdi örneğin Yeşim Taşı Efsanesi Karanlık Dünyaya Yolculuk kitabınızda Türk mitlerinden yola çıkıyorsunuz. Mitoloji dinilince aklımıza hep Yunan ya da İskandinav mitleri geliyor ama siz Türk mitolojisinin peşine düştünüz. Türk mitolojisinde çocukların hayal gücünü renklendirecek ne gibi kahramanlar, yaratıklar veya semboller var?
0: Şimdi popüler kültür dediğimiz o işte Yunan, İskandinav saydığınız mitolojileri beraberinde getirdi. Çizgi filmlere, beyaz perdelere taşıdı. İşte tiyatroya belki taşıdı. Fakat burada Türk mitolojisi o kadar zengin ki, o kadar güzel araştırmalar yapılmış, o kadar önemli sorduğumuz işte karakterler, kahramanlar var ki, Umay Ana'dan Ülgen'e, Kayrahan'dan başlayarak Tepegöz'e, Dede Korkut destanlarındaki karakterleri yine tek tek burada yine ifade edebilir, sayabiliriz. Ya da biz kanatlı at dediğimizde akıllara Pegasus gelse de bizim tulparımız var mesela, kıratımız var. Bunların hepsi çocuk dünyasını besleyebilecek bir takım kahramanlar ve karakterler, varlıklar. Hepsinin içerisinde çok önemli özellikler, öğrenmemiz gerekenler var. Umay Ana'nın koruyuculuğu mesela günümüze ışık tutuyor. Türk kültüründe kadına verilen değeri anlatması bakımından çok çok önemli. Bunu Yeşimtaşı Efsanesi kitabında kullandım. Umay karakteri var mesela kitapta geçen. Ya da Oğuz Kağan destanında biz cesareti, kahramanlığı ve yardımlaşmayı, kardeşliği, dostluğu görüyoruz. Yeşimtaşı Efsanesi kitabının baş kahramanı Oğuz. Ve o da Yada Taşı'na, diğer adıyla Yeşim Taşı'na ulaşmaya çalışıyor zaten kitapta macera boyunca. Orada tabii karşılarına çıkan kötücül karakterler de var. Bunlardan biri Erlikan. Ve aynı zamanda düşünüyorum ve inanıyorum ki mitoloji de yine iyi ile kötüyü içinde barındırdığı için çocuk dünyasında doğrudan olmasına dolaylı olarak karşılaşabileceği zorlukları ve onları nasıl alt edebileceğini de öğreten bir alan açıyor. Ve bu açıdan çocuk dünyasına daha kolay bir şekilde uygulayarak mitolojik karakterleri ve kahramanları daha iyi bir şekilde anlatabiliyoruz. Çünkü o masal dünyasında tırnak içinde çocuklar ve masalların ve efsanelerin çocuklara öğreteceği çok şey var. Aynı şekilde mitolojinin de.
1: Evet, evet. Peki tez çalışmalarınız, araştırmalarınız devam ediyor. Şu an masanızda olan ya da yakın zamanda okurlarla buluşacak yeni projeleriniz var mı?
0: Tabii varsa. En son Eyvah Geçmişe Düştük kitabım yayınlanmıştı. Oradaki macerayı biraz daha farklı bir tonda yine farklı karakterlerle devam ettirmeyi düşünüyorum. Yine tarihimize doğru bir yolculuk var. Bu sefer Osmanlı Devleti'ne doğru bir yolculuk olacak. Fatih Sultan Mehmet'le tanışacak çocuklar. Böyle bir kurgum var. Şu an için kaleme aldım. Tabii sadece kitap da değil. En büyük hayalini kurduğum şey kitapların, karakterlerin, kurguların, yani Türk mitolojisinin beyaz perdeye uyarlanması ve daha fazla kitlelere ulaşabilmesi. Tırnak içinde az önce söylediğimiz, belki de hep şikayet ettiğimiz neden popüler olamıyoruz sorusunun cevabını belki evet. de bulduk, vereceğiz ve uygulamaya geçireceğiz. Yani o halk bilimini, halk kültürünü uygulamalı bir şekilde aktarmamız gerektiğini düşünüyorum. Şu an için masamdaki en temel projeler, fikirler bunlar.
1: Ne güzel.

0: Size sağlık efendim şimdiden. Son cümleyi alalım, veda edelim size.
1: Ya son cümle, biz daha çok kendi kültürümüzü, kendi tarihimizi öğrendikçe, ataları biraz daha iyi bir şekilde öğrendikçe kendimize daha büyük güç, kuvvet bulacağız. Atatürk'ün de söylediği gibi. Ve çocuk edebiyatı alanında da okurken, merak ederken daha fazla karakterle karşılaşabileceğiz. Onun için inanıyorum ki çocuk dünyasında, Türk mitolojisinde çok önemli bir yeri olacak gelecekte.
0: Teşekkürler, iyi geceler diliyoruz.
1: Ben teşekkür ediyorum. İyi geceler, iyi yayınlar diliyorum.
0: Sağ olun. Değerli dinleyiciler, kıymetli konuğumuza veda ediyoruz. Yazar Ömer Ünal bizlerle birlikteydi ve biz aranızdan ayrılıyoruz. Gönül Gezbul, Burhan Kaya, Önder Arcan ve Çağatay Sevgi ile birlikteydiniz. Tekrar buluşuncaya kadar hoşça kalın.

0: Saat 1.
1: Haberler.
0: İyi geceler sayın dinleyicilerimiz. Spikeriniz ben Eliza Ömeroğlu. Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde orman dışı alanda yangın çıktı. 9 uçak, 8 helikopterle havadan da destek verilen yangın yoğun müdahale ile kontrol altına alındı. Çanakkale Valiliği vatandaşların orman yangınlarına karşı hassasiyet göstermeleri, açık alanlarda ateş yakmamaları ve yangına neden olabilecek her türlü davranıştan kaçınmaları gerektiği duyurusunda bulundu. Orman yangınlarına sebep olanlar tek tek yakalanıyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 16 ilimizdeki 44 orman yangını ile ilgili adli soruşturmalar kapsamında 6 şüpheli tutuklandı dedi. Bakan Gürlek, hiçbir orman yangınının faili meçhul kalmasına müsaade edilmeyeceğini belirtti. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, milli teknoloji hamlesinin dünyaya adaleti taşımak için yürütüldüğünü söyledi. Bunun Türkiye'nin tarihi misyonu olduğunu vurguladı. Giresun'da konuşan Bakan Kacır, milli ve manevi değerlerimize ne kadar sahip çıkarsak geleceği o kadar güçlü şekilde inşa edebiliriz dedi. Şehit yakınları ve gazilerin hakları ile ilgili kapsamlı bir düzenleme hazırlandı. Açıklama Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'tan geldi. Bakan Göktaş, kanun teklifinin hafta içi meclis başkanlığına sunulacağını söyledi. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, koruyucu sağlık hizmetleri kapsamında emzirmeyi destekleyen çalışmaların sürdüğünü belirtti. Yalnızca 2025'te 300 bini aşkın kişiye emzirme eğitimi verildiğini bildirdi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Ertuğrul Özkök hakkında Cumhurbaşkanı'na hakaret suçundan resmen soruşturma başlattı. Yapılan açıklamada Cumhuriyet Başsavcılığımızca katılmış olduğu bir programdaki söylemleri nedeniyle Ertuğrul Özkök hakkında Cumhurbaşkanı'na hakaret suçundan resmen soruşturma başlatılmıştır denildi. Aşırı hız ve dikkatsizlik yine kazaları beraberinde getirdi. Bursa, İstanbul, Bolu, Bilecik ve Tekirdağ'daki kazalarda 3 kişi yaşamını yitirdi, 13 kişi yaralandı. Türkiye'nin milli yazılımını dost ve kardeş Azerbaycan'da kullanacak Havelsan'ın Hava Kuvvetleri Bilgi Sistemi kapsamında geliştirdiği önemli kabiliyetler Azerbaycan Hava Kuvvetleri'ne güç katacak. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sınır kapısı yakınlarında yangın çıktı. Bölgede bazı ev ve iş yerlerinde zarar oluştu. Avrupa ve ABD aşırı sıcak havanın tetiklediği orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Yunanistan'da orman yangınlarına müdahale eden iki itfaiye helikopteri havada çarpıştı. İki kişi hayatını kaybetti. İspanya'da Temmuz ayında yaklaşık 150 bin hektarlık alan kül oldu. 42 bin hektarlık alanın yandığı Fransa'da yangınlar kontrol altına alındı. ABD'nin Washington eyaletinde de orman yangını çıktı. Alevler 25 bin hektardan fazla alana yayıldı. Ukrayna, Rusya'da enerji altyapısını ve lojistik merkezleri hedef almayı sürdürüyor. Saratov Petrol Rafinerisi, Kiev'in düzenlediği insansız hava aracı saldırılarında zarar gördü. Poltava bölgesindeki kritik altyapı tesisine düzenlenen saldırı sonucu tehlikeli kimyasal madde sızıntısı olduğu Rus ordusunun Ukrayna genelindeki saldırılarında 5 kişi hayatını kaybetti. ABD İran'a saldıracak mı? Tüm gözler Orta Doğu'ya çevrilmişken dünyaya nefes aldıran açıklama ABD Başkanı Donald Trump'tan geldi. Trump, bir anlaşmanın ana hatları üzerinde uzlaşma sağlandığını, İran'a yönelik saldırının iptal edildiğini söyledi. İran'da Umman'la Hürmüz Boğazı'na ilişkin müzakerelerde son aşamada olduklarını açıkladı. Haberleri sunduk.

radyo tiyatrosu. Yapım

Doktorun kızı. Radyo için yazan Alev Bursalıoğlu, yöneten Semih Sergen, efekt Metin Macun, teknik yapım İsmail Hemikli, Aygün Gökçen.

Oynayan sanatçılar Fatma Nuşen Girgin Koç, Güler Behan Saran, Nermin Maral Üner, Baha Dinçer Sümer, İnci Vacide Kılan, Remzi Erol Kar.

0: uzun uzun yazmış. Bak, bak, bir de resim basmış.
1: Şişt, yavaş konuş, uyanmasın zavallı.
0: Hala uyuyor mu? Saat 10'u geçti.
1: Bırak uyusun. Dün gece Asriye geçirmedi.
0: Doğru doğru ya.
1: Ne olduğu pek anlaşılmıyor ama.
0: Olsun. Resim koymuş ya. Başlarını yazmış, gördün mü bak.
1: Bakayım. Kimsesiz Nermin ninenin evi yanınca sokakta kaldı.
0: Doğrusu bu kadar uzun yazacaklarını hiç ummamıştım.
1: Ben size söylemiştim ya dün gece, o kargaşalıkta bir gazeteci vardı.
0: Nereden de haber alırlar bilmem
1: ya.
0: Her yere yetişiyorlar.
1: Yalnız Nermin nine sözüne bozulacak.
0: Kızar mı dersin Fatma Hanım'a?
1: Hem de nasıl, bana hep annemsin benim diyor. Kendini genç görüyor besbelli.
0: Herhalde. Kaç yaşında vardır dersin?
1: En az 65, belki de 70'e yakın. Oo. Benden fazlası var, eksiği yok. Aslında bana öyle demesi tuhafıma gidiyor ama hoş görüp geçiyorum, ne yaparsın işte.
0: Biraz aklından eksik mi acaba?
1: Yok yok, hiç evlenmemiş ya, belki de ondan. Aslında bazen ben de o yaşadığım yılları hiç yaşamamış gibi oluyorum.
0: Orası öyle.
1: Önümüzde yetişmiş evlatlar var, doğan torunlar bize geçen zamanı hatırlatıyor. Hep derim ya, onlar zaman ayarı. Oysa o öyle mi? Ne evladı ne de bir kimsesi var yaşını başını hatırlatacak.
0: Doğru, doğru.
1: Bana dokunan tarafı öyle soylu bir ailenin kızının bu hale gelmesi.
0: Babası doktormuş değil mi?
1: Evet, askeri doktor. Aslen İstanbullular. Erenköy'de çok güzel bir köşkleri varmış.
0: Peki şimdi ne olmuş?
1: Onu bilmem. Ana, baba, iki abla hepsi ölmüş. Şimdi de oturduğu eski ev yanınca sokakta kaldı işte.
0: Yangın nasıl çıktı acaba? Gazete gaz ocağı patlaması diye yazıyor.
1: Belki de, onu ben de soramadım.
0: Zavallı kadın. Ay, neyse ki sen varsın. Kadını aldın getirdin, evini açtın.
1: Ne olacak komşum, ben de yalnız oturuyorum koskoca evde. Bir odada da o yatıp kalkar bana arkadaş olur.
0: Tabii orası doğru ya. Doğru da tabii karışmak bize düşmez ama sen bir hafta evdeysen bir hafta torununa bakmaya gidiyorsun.
1: Doğru. Beni düşündüren tek şey de bu zaten.
0: Evde olduğunda neyse ne de, ama gittiğinde yalnız kalacak. İşte orası da bizi düşündürür. Gazetenin yazdığına göre bundan önce de evinde iki kez yangın çıkmış. Komşuları söndürmüş. Doğrusu apartmanda yangın çıkarırsa diye korkarız.
1: Ben ister miyim evimde yangın çıkmasını Güler Hanımcığım? Ama merak etmeyin, oğlumun evine gittiğim günlerde onun ocağı yakmasına izin vermem. Gerekirse kilitlerim mutfağın kapısını. Hem zaten yemek yapmasını bilmez.
0: Bilmez mi? Yok canım, koskoca kadın.
1: Sen onun yaşına bakma. İstersen git eski mahalleye, oradakilere sor. Herkes tanır Nermin Hanım'ı.
0: Peki gazete yemek pişirirken diyor, baksana bak.
1: Hiç sanmam. Ve belki de çay kaynatıyordu. Kadıncağız çok soylu, çok varlıklı bir ailenin kızıymış. Dadılarla, hizmetçilerle büyümüş. Yemeğini bildim bileli lokantalarda, ucuz aşçılarda yerdi. Gene de öyle zavallı. Onun için yangın falan çıkarır diye dert etme sakın.
0: Ay, neyse neyse. İyi öyleyse, vallahi içimi rahatlattın.
1: Şşş, bir ses var. Uyandı galiba.
2: Günaydın efendim.
1: Günaydın, günaydın. Nasılsın bakalım Nermin Hanım? Rahat ettin mi? İyi uyuyabildin mi? Ha?
2: Aman efendim, ne demek, gayet tabii rahat ettim sayenizde, çok teşekkür ederim.
0: Geçmiş olsun Nermin Hanım, hepimiz çok üzüldük.
2: Hanımefendiyle tanışmış mıydık efendim?
1: Benim bitişik komşum Güler Hanım. Hatırlamadın mı Nermin Hanım, daha önce bir gelişinde de görmüştün ya.
2: Ya, özür dilerim efendim. Bağışlayın lütfen. Dün gece başıma gelenlerden sonra çok af buyurun, sersem gibi oldum.
0: Üzülmeyin efendim. Tabii kolay değil. Bakın, gazetede yazmış sizin evin yandığını.
1: Ya.
0: Ben de hem geçmiş olsun diyeyim, hem de gazeteyi göstereyim diye gelmiştim.
2: Bakabilir miyim efendim? İzninizle.
0: Tabii tabii, buyurun.
2: Kimsesiz Nermin ninenin evi yanınca sokakta kaldı. Kimsesiz Nermin'ine. Bu gazetecilere teessüf etmek gerekir efendim.
1: Boş ver Nermin Hanım, üzerinde durma böyle şeylere.
0: Gazeteciler böyledir işte, her şeyin tersini yazarlar.
2: Hem neden kimsesiz olacakmışım? Sizin gibi şefkatli, kucağını bana açan bir annem var.
1: Gördün mü işte, gördün mü? Bir de sokakta kaldı diye uydurmuşlar. Oysa haber alır almaz seni alıp getirdim buraya, değil mi?
2: Size nasıl teşekkür edeceğimi bilmiyorum efendim. Minnettarım.
1: Aa, o kadar büyütme canım. İnsanlık öldü mü? Aa, tabii yapacağız.
0: Siz gazeteye bakın, ben gideyim. Ev işleri, yemek beni bekliyor. Kalabalığız.
2: Kendi derdimden sizi unuttum efendim. Hiç ilgilenip hatırınızı soramadım. Özür dilerim. Afiyettesinizdir inşallah.
0: Üzülmeyin canım. Bir de kusura mı bakacağız? Çok şükür iyiyiz.
2: Evlatlarınız var tabii.
0: Bir kızım, iki oğlum. Kızım bir bankada memur. Oğlanlar lisede okuyorlar.
2: Allah bağışlasın. Ne mutlu size efendim.
0: Şimdilik izninizle. Sonra yine gelirim.
1: Güle güle hanım. Güle güle canım. Güle güle. Saat de 11 olmuş. Nermin Hanım, kahvaltı sofrası seni bekliyor. Kaldırmadım. Çayın altını açayım da sıcak bir çay iç. Ha?
2: Sağ olun. Dün öğleden beri bir şey yemedim zaten.
1: Sahi, gazetede gaz ocağında yemek pişirirken ocak patladı diyor. Oysa benim bildiğime göre bu...
2: Tabii efendim, tabii. Ne yemeği? Yalnızca bir çay demlemek istemiştim. Nasıl oldu bilmem, birden kağıtlar tutuştu.
1: Buyur çayını.
2: Teşekkür ederim.
1: Ne kağıtlarıydı onlar?
2: Gazeteler canım.
1: Gazeteler mi? Nerede duruyordu?
2: İşte orada. Birden tutuştular, ne olduğunu anlayamadım
1: maalesef. Neyse canım, üzülme, canın kurtuldu ya. Sahi hiçbir şey kurtulmadı mı yangından?
2: Ne olduğunu anlayamadım ki efendim. Benim tek alabildiğim, akşam size verdiğim aile fotoğrafları oldu.
1: Onlar mı? Bir sürü fesli kalpaklı adam, dantelalar içindeki kadınlar. İz kokusu çıksın diye balkona koydum.
2: Onlar ailemden kalan son yadigarlar efendim. Kurtarabildiğim için mutluyum. Bir de
1: ne oldu Nermin Hanım? Ağlama canım, ağlama Allah aşkına. Her şey yerine gelir. Ya sana bir şey olsaydı?
2: Bir de kemanımı kurtarabilseydim. O benim tek mutluluğum. Beni hayata bağlayan tek sebebimdi. Özür dilerim. Önünüzde ağlayarak hem sizi üzüyorum, hem de küçük düşüyorum. Biliyorum çok ayıp ama kendimi tutamıyorum.
1: Hadi canım, üzüldüğün şeye bak. Hem keman çaldığını hep bilirim ama bir kere bile çalarken görmedim seni. Hadi üzülmeye değmez.
2: Kısmet olmadı demek ki efendim. Ama bizim eski mahallede otururken size birkaç kere çalmak istemiştim.
1: Evet, hep bir şey çıktı, olmadı. İyi çaldığını söylerdin. Hatta bir ara radyo evinde çalışmıştın, değil mi?
2: Evet, bir zamanlar.
1: Benimki sakin. Seni elinde keman kutusuyla bizim evin önünden geçerken görürdüm hep. O zamanlar tanışmıyorduk daha. Yalnızca göz aşinalığı. Tabii ben de gençtim o zamanlar. Çocukların hayhuyuyla ömür geçip gitti işte.
2: Radyo evinde çalıştığım sıralardı sanırım.
1: Zay, neden ayrıldın radyo evinden? Ne güzel bir işin varmış bak. Şimdi emekli olur, maaşını tıkır tıkır alırdın. Babandan kalan maaştan fazla.

0: da geçerdi eline. Belki de hala çalışır oyalanırdın.
1: Çok ısrar etmişlerdi efendim. Rahmetli bey babacığım da bana İstanbul'un en iyi hocalarından keman dersi aldırmıştı. Burada böyle çalanı nereden bulacaklar?
0: İyi ya işte. Neden ayrıldın?
1: Maalesef efendim, radyo evinin saatleri bana göre değildi. Sabah erkenden git, bazı geceler geç vakit dön. Bünyem dayanamadı buna.
0: Zor çekmeden lor yenmez demişler. Çalışınca sabah uykularından fedakarlık edeceksin.
1: Rahmetli ablalarım, nur içinde yatsınlar. Çocukluğumdan beri sabah uyuyayım diye evde sinek bile uçurmazlar. Kahvaltıyı yatağıma getirirlerdi.
0: Dadın da varmış değil mi?
1: Evet, Erenköy'deki köşkümüzde. Sonra bey babacığım İzmir'e tayin olunca bu evi aldık. Rahmetli hastaneye yakın diye tercih etmişti orasını. O zaman şimdiki gibi değildi biliyorsunuz. Seçme aileler otururdu. Ben yeni yeni yetişiyordum. Ablalarım üzerime titrerlerdi.
0: Ne iyi ablalarmış.
1: İyi de söz mü efendim? İkisi de kanatsız melekti. Evin küçüğüyüm diye hiç kıyamazlardı. İnanır mısınız? Bir şeyin ucundan tutturmadılar bana. Asla.
0: Şanslıymışsın.
1: Ev işi nedir bilmedim. El bebek, gül bebek.
0: Hiç yemek de yapmadın mı ömründe?
1: Hayır, katiyetle hayır. Yalnızca keman çalardım. Ev işleri bana göre değil efendim.
0: Başkaları yaptıktan sonra ne gam?
1: Ablalarım çoraplarımı bile dikmeme razı olmazlardı.
0: Ya annen? O da iş yapmaz mıydı?
1: Varlıklı ailenin kızıydı. Biliyorsunuz dedem saraydandı. Her zaman yardımcıları varmış. Bey babam da askeri doktordu. Yardım edenleri çoktu. Üçümüz de dadılarla büyümüşüz. Rahmetli bey babacığım annemi loğusalıklarında 40 gün yataktan kaldırmazmış.
0: Ah ah ah, ne şanslı insanlar varmış dünyada. Neyse, bir çay daha alır mısın?
1: Hayır efendim, daha fazlası dokunur. Çok teşekkür ederim, ellerinize sağlık.
0: Öyleyse kaldırayım, neredeyse öğlen olacak.
1: Ben de yardım edeyim.
0: Yok yok yok, sen geç otur şöyle. Ne olacak, her zaman yaptığım şey.
1: Size çok zahmet verdim. Ne iyi insanlarsınız. Felaketli günümde bana yardım elinizi uzattınız. Size anneciğim diyebilir miyim acaba?
0: Anneciğim mi? Zaten diyorsun ya Nermin Hanım. Madem istiyorsun de tabii.
1: Teşekkür ederim. Bana gerçekten annelik ediyorsunuz.
0: Ama
1: da.
0: Ağlama yok. Her şey düzelecek, bak göreceksin. Bu iş yalnız senin başına gelmedi ya. Yalnız ne demişler? Bin kaygı bir borcu ödemezmiş. Bak canım, bana kalırsa böyle oturup ağlamakla olmaz.
1: Haklısınız.
0: Senin yerinde olsam doğru evimin oraya gider, yangından ne kalmışsa ona bakardım.
1: Ne kalacak? Her şey bitti, mahvoldu. Sipsir bir dört duvarla, ne bileyim.
0: Canım, ben onu demiyorum. Bir iki kapkacak, bir şilte parçası da kalmadı mı yani? Başkaları almadan onları al getir. Bakarsın ileride o sipsiviri duvar dediğin oturulacak hale gelir de onlar da bir işe yarar.
1: Nasıl olur? İmkan mı var efendim?
0: Ben de hemen olur demedim ya, bir hal çaresi bulunana kadar burada kalırsın. Seni rahat ettiririm.
1: Ondan eminim de.
0: Madem eminsin hemen bugün git. Hem kalan eşyaları toparla, hem de mahallenin muhtarıyla bir konuş. Eski mahalle, eski komşular bir başkadır. El birliğiyle bir şey yaparlar belki ha.
1: Sahi yaparlar mı dersiniz?
0: Belki dedim. Kimsesizsin. Çok da genç sayılmazsın. İnsanlık öldü mü? O zamana kadar da başımın üstünde yerin var.
1: Eksik olmayın, var olun. Ama sizi rahatsız etmekten korkarım.
0: Sen beni düşünme de dediğimi yap Nermin Hanım.

0: gülücüğüm yoktu yahu. Demek sana anne diyor.
1: Ay biraz daha yavaş.
2: Ama ne derse desin, isterse büyük anne desin, bana ne. Zaten felek vurmuş.
3: Gerçekten vurmuş, hem de kafa.

0: kafasına, kafasına. Sen hiç onun evine gitmiş miydin anne?
1: Yok canım, eski mahallede otururken hep o bana gelirdi. Hele kışın sobayı yakmayı beceremediğinden gelip bende ısınırdı.
2: Pes vallahi. O yaşa gelmiş soba yakmayı bilmiyor, yemek pişirmeyi bilmiyor.
3: Canım bilmez bilmez canım. Kadıncağız öyle bir yerde yetişmiş ki, bir anda hizmetçiler, dadılar, bir anda ablaları, Fransızca dersi, keman dersi.
2: Ah yazık, zaman bulup ötekileri öğrenememiş demek.
3: Herhalde.
2: Bak anne, senin acıma duyguların kabarmış. Ama benden söylemesi, sen başına büyük dert aldın. Aa.
3: Belki bir süre kalıp gider bak.
2: Ne malum, baksana annemin dediklerine.
3: Oğlan da size çok alışmışlar.
1: Biliyorum ya. Biliyorum, sizin derdiniz çocuk. Merak etmeyin, ben torunuma da bakarım, onu da idare ederim.
2: Anne biz seni düşünüyoruz. Çok yorulacaksın.
1: Yorulmam
2: sonra.
1: Yorulmam oğlum, ben iki tarafa da yetişirim. Size gelirken onu taşıyacak değilim yanımda.
3: Yanlış anladınız bizi.
1: Yanlış manlış değil. Ben bütün bunları düşünmedim mi sanıyorsunuz? İki günlük ömrümüzde biz de yararlı bir iş yapalım şu dünyada. Bu hale düşmüş bir kadına bir de biz mi vuralım yani canım?
2: O kadar da acınacak hali yok yani. Babasından maaşı vardı değil mi?
1: Aldığı kaç para ki? En düşük aylık.
3: Ama babası doktor olduğuna göre.
1: Adamcağızın maaşı üç kızına bağlanmış. Sonra büyük kızlar ölmüş. Nermin Hanım bunca yıldır başvurup da onların paylarını kendine bağlatamamış. Öyle beceriksiz ve çaresiz ki.
2: Eli ayağı tutuyor, niye çaresiz olsun?
1: Çok acıyorum, çok. Hiçbir zaman üç aylığını yetiştiremez. Maaşını hep kırdırır.
2: Aa tabii, benim merhametli anacığım da hemen gider ona kefil olur.
1: Ne yaparsın?
2: Aa, annelik işte değil mi?
1: Bazen korkuyorum nazarı değecek diye. Durmadan ne mutlu size, evlatlarınız, yakınlarınız var diyorum.
2: Tabii canım, hem şimdi onun da annesi, kardeşleri de var.
1: Yeter bana, yeter, çok ayıp. Hem bakarsın geliverir. Aa, kapıdan duyar kırılır. Zaten acılı.
2: Kemancı, başımın tacı. Aman. Gitme ne olur, burada kal. Senin halin çok
1: acı.

0: geciktim galiba. Beni merak etmişsinizdir.
1: Aa, yok canım, neden merak edeyim? Oğlumla gelinim vardı. İşten çıkınca uğramışlar.
0: Ya ne mutlu size.
1: Sana geçmiş olsun demek istemişler ama gecikince bekleyemediler. Çocuğu anneanneden alacaklar da daha. Bu hafta o bakıyor.
0: Vah vah, çok ayıp oldu. Üzüldüm. Onlardan özür dilemeliyim.
1: Bu nedir?
0: Size getirdim. Kuru yemiş. Bakın daha sıcacık.
1: Aa, bu kadar çok ha? Neden bu kadar çok aldın? İki kişiyiz. Üstelik ben yiyemem de.
0: Konuklarınıza ikram edersiniz.
1: Ama bunlara dünyanın parasını vermişsindir Nermin Hanım. Sen şimdi paranı çok dikkatli harcamalısın. Bak her şeyin yandı, ihtiyacın çok.
0: Olsun efendim. Hepsi olur elbette.
1: Neyse, teşekkür ederim. Ne yaptın bakalım, gittin mi evine?
0: Maalesef gidemedim.
1: Neden?
0: Gönlüm dayanmadı anneciğim. Acım tazeyken o yıkıntıyı görmeye nasıl dayanırım? Artık ev mi denir ona?
1: Ama kalan eşyalar ne olacak? Tabii kaldıysa.
0: Lütfen beni anlayın efendim. En değerli şeyim kemanım yandıktan sonra diğerlerinin ne önemi var ki?
1: Ayol, hayat kemansız da geçer Nermin Hanım. Ama evin oturulacak hale gelirse neler lazım olmaz. İcabında bir süpürge, bir faraş. Hay Allah, hay Allah. Pek ağlama hadi. Madem öyle yarın gidersin ha? Olmazsa birkaç gün sonra ben de seninle gelirim. Tabii o zamana kadar bir şey kalmaz ama belki komşular saklamış olabilir.
0: Ne olur üzülmeyin, ben yarın gider bakarım, söz veriyorum.
1: Ya muhtar işini ne yaptın, konuştun mu?
0: O taraflara gidemediğim için konuşamadım tabii.
1: Ama evden çıkalı 5 saati geçti. Bunca zamandır neredeydin?
0: Eş dost efendim. Söylememiş miydim size bilmiyorum. Bir grubumuz var. Haftada 3-4 gün bir pastahanede buluşuyoruz.
1: Pastahanede mi?
0: Evet, Karşıyaka'da. Çaylarımızı içip sohbet ediyoruz.
1: Ya, demek sohbet ediyorsunuz.
0: Evet, eksik olmasınlar. Muhabbeti çok tatlı, nüktedan hanımlar var. Onların yanında dertlerimi unutuyorum.
1: Dertlerini unutuyorum.

0: gidiyorsun ha?
1: Evet. Bugün gidecek halim yoktu efendim. Ama evden çıkınca birden karar verdim. İyi de etmişim. Çünkü hepsi de başıma gelenlerden haberdar olmuşlar. Gazetelerden tabii. Çok üzülmüşler. Meraka düşmüşler. Gözleri yolda beni bekliyorlardı. Çok asil ruhlu dostlar. Gözleri dolu dolu beni teselli ettiler. Bazıları benimle beraber ağladı.
0: Demek ağladılar. Ne iyilermiş. Sonra?
1: Sonra çaylarımızı içtik, sohbet ettik. Bayağı iyi geldi bana, ilaç gibi.
0: Kim bu hanımlar Nermin Hanım?
1: Çoğu dul hanımlar. Beyleri yüksek mevki sahibiymiş. Çok görgülü, asil kişiler. Birkaçı benim gibi evlenmemiş. Ama hepsi de saygılı, görgülü, kibar.
0: Kibar olmalarına bir diyeceğim yok da yani.
1: Bir de onlara sorsanız, onlar da beni kibar buluyorlar. İstanbullu olduğum hemen anlaşılıyormuş.
0: Nereden anlıyorlarmış acaba?
1: Konuşmamdan tabii.
0: Biz başka türlü konuşuyoruz desene.
1: Estağfurullah efendim. O ne demek? Onlara sizin iyiliğinizi, şefkatinizi anlattım da hepsi hayran kaldı. Söz verdim, öbür gün sizi de götürüp onlarla tanıştıracağım.
0: Aman Nermin Hanım, bırak bunları şimdi. Benim oralara gidip oyalanacak zamanım mı var ayol? Torun bakıyorum biliyorsun. Evin işleri de çabası.
1: Elbette bir fırsat çıkar efendim. Üzülmeyin.
0: Üzüldüğüm falan yok canım. Nereden çıkardın? Bu gelen Remzi olmalı. Gidip açayım. Geldim. Hoş geldin Remzi.
2: Hoş bulduk abla.
0: Gel içeriye gel.
3: O içeride mi?
0: Evet, oturuyoruz. Biraz sonra sofrayı hazırlayacağım. Sen de kal, beraber yiyelim.
2: Sağ ol abla. Çoluk çocuk bekler biliyorsun.
0: Hadi gir.
2: Hoş geldiniz Nermin Hanım.
1: Siz de hoş geldiniz beyefendi.
0: Kardeşim Remzi'yi hatırladın mı Nermin Hanım? Daha önce de görmüştüm burada.
1: Hatırlamaz olur muyum? Tapu müdürlüğünden emekliydiniz değil mi efendim? Hanımefendi nasıllar? Evlatlar afiyetteler mi?
2: Hepsi iyiler çok şükür. Geçmiş olsun. Başınıza gelenleri öğrendik, hepimiz üzüldük.
1: Dostlar sağ olsun efendim. Ne yaparsınız, kader.
2: Yangın gaz ocağından çıkmış değil mi? Gazete daha önce iki kez yangın çıkardığınızı, komşuların söndürdüğünü yazıyor.
1: O müessif olayları da maalesef büyütmüşler efendim. Gaz ocağı yakmanın müşkilatını bilirsiniz.
2: Bilirim de. Peki şimdi ne yapmayı düşünüyorsunuz?
1: Ne yapmayı mı?
0: Ne yapacak Remzi? Benim evimde kalıyor ya işte. Başımın üstünde yeri var. Elbette bir şeyler düşünüyoruz.
2: Neler mesela?
0: Ben diyorum ki mahallenin muhtarıyla konuşup ondan yardım istese. Eski mahallemi bilirim. Yardımlaşmayı severler. Birleşip dört duvarı şöyle bir şey ediverseler, yani şöyle oturulacak hale getirseler.
2: Sen o mahalleyi hala eski mahalle mi sanıyorsun abla?
0: Canım ne olurmuş. Hem mahalledekilerin hepsi değişmedi ya, hele bizim yaşımızdakilerden sağ kalanlar.
2: Onu geç ablasın, geç. Devir değişti. Ben de ne düşünüyorum biliyor musunuz? Bakın Nermin Hanım, sizin için en iyisi bir an önce huzur evine başvurmak.
1: Ne dediniz? Huzur evi mi? Özür dilerim, yanlış duymadım ya efendim.
2: Hayır efendim, hayır, yanlış duymadınız. Ben bugün o tarafa gitmiştim, sizin için müdürüyle konuştum.
1: Benim için mi? Bana danışmadan öyle mi?
2: Sizin iyiliğiniz için Nermin Hanım. Bakın, yanan evin arsasını huzur evine bağışlarsanız size özel bir oda verecekler. Yepyeni modern bir bina. Yemek derdi yok, soba yakma, bulaşık, çamaşır derdi yok.
0: Canım Remzi yani...
2: Abla bırak da Nermin Hanım kendisi karar versin buna. Öyle iyi insanlar var ki orada. Emekli hakimler, öğretmenler. 3 aylıklarınız da var. İnanın rahat edersiniz Nermin Hanım.
1: Ben ha, teessüf ederim size. Teessüf ederim.
2: Hoppala.
0: Dur Nermin Hanım. Remzi demek istedi ki.
1: Ne demek istediği ortada Efe. Bırakın.

0: odama gideyim lütfen.
1: Ama yemek yiyecektik şimdi.
0: Bütün bunlardan sonra mı?
1: Bak gördün mü yaptığını Remzi?
2: Bu kadının bir tahtası eksik abla. Hatta birkaç tahtası.
1: Eksik fazla. Bunu teklif etmek bize düşmezdi herhalde.
2: Canım iyilik edelim dedim. Kötü mü ettim? Hem sen demiyor muydun? Evinde elektriği bile yoktu. Kendini idare eden acizdi. Yemeğini ahçıda yiyordu diye.
1: Bunlar bizi ilgilendirmez ki
2: ama
1: canım.
2: Ama şimdi ilgilendiriyor. Bak geldi başına kalktı.
1: Zorla gelmedi ya. Ben getirdim onu. Bir çare, onca saltanattan sonra bu hale düşmüş. Bir de biz mi kıralım kalbini canım?
2: Sana kalbini kır diyen olmadı ki.

0: Yüksek tansiyonun var. Evinin işini yapıyorsun, torun bakıyorsun, konu komşunun her işine koşuyorsun.
1: Ben getirdim dedim. Kimseyi ilgilendirmez.
0: Yani bu yarım akıllı için kavga mı edeceğiz şimdi?
1: Yarım akıllı dediğinde bir insan. Böyle damdan düşer gibi söylenir mi hiç? Şu dünyada kimsesi yok onun. Bana o kadar gıpta ediyor ki evlatlarım, yakınlarım var diye. Bu yüzden, bu yüzden bana anne demesini bile kabullendim.
0: Ne? Anne demesi mi? Bir de anne mi diyor sana?
1: Ne yapayım diyor.
0: Vay sersem vay. Yahu yaşı en az seninki kadar.
1: Olabilir, hiç evlenmemiş, yazık. Belki de kendini hala genç görüyor.
0: Ne görürse görsün.
1: Yalvarırım, bir daha karşılaşırsan sakın bir şey söyleme. Bak, senin yüzünden yemek yemeden gidip odasına kapandı.
0: Demek benim yüzümden ha? Öyleyse ben gideyim de hanımefendi yemeğe bulursunlar.
1: Of Remzi.
0: Aman, sofrasını iyi hazırla. Serviste kusur etme. Gün görmüş kadın seni ayıplar.

0: Hemen gidiyor musun anne? Kalsaydın da yaptığın yemeklerden yeseydin.
1: Nasıl kalayım oğlum, vaktim mi var?
2: Biz kapıdan girerken siz çıkıyorsunuz, oturup konuşamıyorum.
1: Ne yapayım, evdeki yavru kuş beni bekliyor.
0: Ne? Şimdi de yavru kuş mu oldu?
1: Hiç sorma Baha. Anneliğini kabul ettim, arkasından bir de bu çıktı. Ne yapacağımı şaşırdım.
3: Anne, sen hala onun kaçık olduğunu kabul etmiyorsun.
1: Acıyorum kadına oğlum, acıyorum.
0: Evine bakmaya gitti mi bari?
1: Birlikte gittik, o da benim zorumla. Söylene söylene. Ama...
0: Aması ne?
1: Remzi haklıymış, eski mahalle o mahalle değil artık. İnsanlar aynı insanlar ama zaman onları çok değiştirmiş. Yangından kalan bir şey var mı diye birkaç komşuya sorduk ama almışlar. Yaş pamukları falan kurutup yatak şilte yapmışlar. Helal et Nermin Hanım dediler bize.
0: O da helal etti tabii.
1: Tabii. Benden size helal olsun efendim. Güle güle kullanın dedik. Kapkacaklar için de öyle.
0: Peki anne, bir düşündüğü yok mu bu kadının? Yani geleceği hakkında.
1: Vallahi ne bileyim, ne düşündüğünü ben de çıkaramadım. Arada bir kemanı için ağlıyor. Dostlarıyla toplantılara devam ediyor. Elinde avucunda ne varsa ıvır zıvır hediyelere harcayıp ayın sonunu getiremiyor.
2: Peki bütün gün ne yapıyor?
1: Ne yapacak? Öğleye doğru yataktan kalkıp kahvaltıya iniyor. Her şeyi hazır bırakıyorum. Akşam da gidip yemeğini hazırlıyorum.
2: Yani o hiçbir şey yapmıyor.
1: Aman yapmasın kızım, yapmasın. Zaten evden ayrılırken mutfağın kapısını kilitliyorum. Ne olur ne olmaz. Zavallı. Şimdi acıkmıştır. Epey geç oldu.
0: Anne, iki tarafa koşuşmaktan gözlerinin altı çöktü. Kolay mı bu? Ama söylemek gerek artık. Ne yapacaksa yapsın. Kendisine gitsin, bir yer bulsun.
1: Nasıl bulur Baha? Beceremez ki.
2: Yangında akıl edip size telefonla haber vermeyi becerdi ama. Bence o kadar saf değil.
0: Değil elbette. Asıl saf olan benim anneciğim İnci, benim anneciğim. Anne, eğer sen bir şey yapamayacaksan ben gider kendisiyle bir güzel konuşurum.
1: Ben ne yaptığımı da ne yapacağımı da bilirim. Evime zorla gelmedi ya. İstersem göndermesini de bilirim.

0: Yine mi çörek getirdin?
1: Bakın taze taze, hoşunuza gider diye.
0: Aman Nermin Hanım, sana kaç kere söyledim bana dışarıdan bir şey getirme diye.
1: Ama neden canım anneciğim? Lütfen izin verin. Sizin

0: dün gece yine banyonun elektriğini açık unutmuşsun. Sabaha kadar yanmış. Bak, böyle şeye üzülürüm. Her gece ya elektriği ya da suyu açık bırakıyorsun.
1: Özür dilerim. Bundan sonra daha dikkatli olurum.
0: İyi olur. Sonra her dışarı çıkışında bana bir şeyler getirmeye mecbur değilsin. Hiçbir şey istemem ben. Kuru yemiş, meyve, pasta, çiçek. Bunlara para vereceğine paranı biriktir. Ben o zaman daha çok memnun olurum.
1: Oysa dostlarım götürdüklerime hep memnun olurlar.
0: Hangi dostların?
1: Bizim gruptaki hanımlar.
0: Ha, onlar. Onlar olur tabii.
1: Her defasında yemiş götürürüm, pasta çörek ısmarlarım. Çok mütehassıs olurlar, teşekkürler ederler.
0: Demek her gidişinde bir şeyler götürüyorsun.
1: Eskiden kemanımı da götürür, onlara çalardım. Bayılırlardı
0: vallahi,
1: dinlemeye.
0: Vallahi sende akıl yok Nermin Hanım. Desene hep senden yiyip içiyorlar. Tevekkili maaşını yetiştiremiyorsun. Aklını başına topla biraz. Bunlar dost değil asalak.
1: Estağfurullah efendim. Onlar yavru kuşumuzun can dostları. Nasıl diliniz var?
0: Anlaşıldı, anlaşıldı. Sana anlatamayacağız Nermin Hanım. Neyse. Bir daha elektriği suyu açık bırakma, olur mu?
1: Olur anneciğim, tabii. Dün gece için mazur görün. Sabaha kadar hep ablalarımla konuştum yine.
0: Ablalarınla mı konuştun?
1: Bir ara bey babam da geldi.
0: Hayırdır inşallah, rüyana girdiler demek.
1: Rüya değil anneciğim. Hiç uyumadım ki. Hep onlarla konuşup ağladım.
0: Ne konuştunuz da ağladın?
1: Ah canım ablalarım, kalkın da gelin. Gelin ne hallere düştüğümü görün diye.
0: İlahi Nermin Hanım, ölülerle konuşup ağlayacağına bir işle meşgul olsan derdini unutursun. Bütün gün kıpırdamadan oturuyorsun. Hiç değilse bir gazete oku, örgü ör, söküğünü dik, bir şeyler yap işte, ne bileyim. Ben böyle bomboş otursam çıldırırım vallahi.
1: Ah, kemanım olsaydı. Siz bana iş yaptırmıyorsunuz ki. Geçen gün bulaşıkları yıkamak istedim, bırakmadınız.
0: Aman Nermin Hanım, öyle bulaşık yıkamak görülmüş şey mi? Her tabak, her bardak için beze yeniden deterjan koyup her seferinde duruluyor. Sonra yeniden deterjan koyuyorsun. Buna can mı dayanır? Ben 3-5 kuruş maaşımı hesaplı harcamazsam nasıl yaşarım?
1: Özür dilerim. Haklısınız. Mazur görün. Bugün ben de üzgünüm. Yoksa sizi kırmak ne haddime?
0: Ne var? Dostlarına mı alındın yoksa?
1: Ne münasebet. Onlar beni hiç kırmazlar. Siz dün... Yine muhtarla konuşmamı istemiştiniz ya.
0: Gidemedin tabii.
1: Maalesef gittim. Keşke gitmeseydim.
0: Hayrola, ne oldu?
1: Af buyurun ama o muhtar çok kaba bir insanmış.
0: Ne oldu dedim. Bırak sen kabalığını da ne olduğunu söyle.
1: Evet, mahalleli evimi yapacakmış.
0: Sahi mi? Ah, ben de mahallemi kötülemiştim. Daha iyi ya. Daha ne istiyorsun? Sahiden yapacaklar mıymış?
1: Pek gönüllü değillermiş. Fakat muhtar bey ısrar edince karar vermişler. Ama...
0: Ama ne? Çabuk söyle.
1: Benim yeniden yangın çıkaracağımdan korkuyorlar.
0: Çıkarmam deseydin sen de. Bir kazadır oldu deseydin. Demedin mi yoksa?
1: Ama benim asıl üzen bu değil anneciğim, bu değil. Muhtarın söyledikleri. Muhtar dedi ki... Sizin de katkıda bulunmanız gerek dedi.
0: Doğru, doğru tabii. Ne varmış bunda üzülecek?
1: Ama ben nasıl katkıda bulunurum bu halimle? Bulunabilir miyim?
0: Niye bulunamazmışsın? Az çok 3 aylıkların var.
1: Yani milyonlar mı alıyorum ben?
0: Ama bugüne kadar beni dinleyip biriktirseydin bir hayli paran olurdu. Muhtara ne dedin?
1: Ben milyoner miyim dedim.
0: İyi demişsin, aferin. Ayol bulmuş da bulunuyorsun sen. Peki sana yardım edecek olanlar, ha? Evini yapacak olanlar kimler? Onlar akraban mı senin? Milyoner mi onlar? Hepsi de çalışarak hayatını kazanan kimseler ayol. Hem senin evini yapmak için emeklerini koyacaklar. Hem de sen hiç katkıda bulunmayacaksın. Olmaz böyle şey ya, olmaz.
1: Demek siz de muhtar gibi benim halimden anlamıyorsunuz.
0: Nermin Hanım. Nermin.

0: İzin verir misiniz? Bakayım.
1: Buyurun, bakınız bakalım.
0: Oh, çok affedersiniz efendim. Geçen gün yıkadığım iç çamaşırlarım.
1: Ya, demek geçen gün yıkadın. Peki ama bunları böyle bırakmak neyin nesi?
0: Özür dilerim. Asmayı unutmuş olmalıyım.
1: Unut, onu unut, bunu unut. Dün gece yine açık unuttuğun suyun sesiyle uyandım. Ondan sonra da sinirden uyuyabilirsen uyu.
0: Çok affedersiniz.
1: Bırak şimdi. Ne olacak bunlar? Yoksa arkandan uşakların, hizmetçilerin mi gelip asacaklar sandın?
0: Estağfurullah efendim. O nasıl söz?
1: Alnımın kara yazısı. Bir kere de çamaşırlarını kendin yıkayasın istemiştim. İstemez olsaydım. Şimdi uğraş bakalım.
0: Ne olur siz zahmet etmeyin. Ne yapılacağını söyleyin, ben yapayım. Ne olur anneciğim.
1: Bırak Allah aşkına, bırak. Sana anlatıncaya kadar ben yaparım. Hadi hadi hadi.
0: Ah, ne kadar üzgün olduğumu anlatamam size.
1: Sakın anlatma. Zaten yeterince derdim var. En iyisi gece olunca ablalarına anlatıp ağlarsın.
0: Dün gece yine beraberdik onlarla. Ama bu sefer ağlamadım. Soracaklarım vardı onlara.
1: Ah ya, neler sordun? Ah, merak ettim.
0: Size de sormam gereken bazı hayati meseleler. Hmm,
1: yoksa evinle mi ilgili?
0: Onun gibi bir şey.
1: Hele şükür. Sen git içeride otur da ben şunları halledip geleyim. Anlatırsın. Hadi. Oh. Evet, anlat bakalım.
0: Nasıl başlasam bilmem ki.
1: Yine muhtarla mı görüştün?
0: Ne muhtar? Aa, onunla hiç ilgisi yok.
1: Yoksa hayırsever biri mi çıktı karşına? Ha?
0: Başka bazı durumlar var anneciğim.
1: Anlat hadi, merakta bırakma beni.
0: Talipler var.
1: Ne talipleri? Yoksa evlenmek için mi?
0: Evet. Çok üstüme düşüyorlar.
1: Aa, çabuk anlat. Kimmiş bunlar? Hem de birden çok. Ay tanrım, bir yaşıma daha girdim.
0: Biliyorsunuz efendim grubumuzu. Eksik olmasınlar. Onlar beni tavsiye etmişler.
1: Kime? Açık anlatsana şunu.
0: Bir emekli müdüre.
1: Ne müdürüymüş bu?
0: Galiba bir bankadan emekli. Eşini geçen yıl kaybetmiş. Evlatlarını evlendirmiş. Evi de varmış.
1: Ama ne iyi, tam sana göre. Adamı gördün mü?
0: Tabii, pastaneye geldi, kendileriyle tanıştık.
1: Aa, demek o pastanede böyle işler de oluyor. Sonra?
0: Nasıl sonra?
1: Kabul edeceksin tabii.
0: Düşünüyorum ama hayır, sanmıyorum.
1: Neden? İyi bir adamsa. Tam sana göre biçilmiş kaftan. Bak, ortada kaldın. Hem evin hem bir hayat arkadaşın olur. Bence hiç durma, sakın kaçırma bu fırsatı.
0: Ama o yaşlı bir adam.
1: Genç olacak değil ya canım. Eli ayağı tutuyorsa daha ne istiyorsun?
0: Hem yaşlı hem de pek kibar biri değil.
1: Allah aşkına bırak şu kibarlığı Nermin Hanım. Kibarlık karın doyurmaz. Varsın biraz kaba olsun da seni şöyle şu durumdan kurtarsın.
0: Ben acınacak bir durumda değilim ki. Siz varsınız ya anneciğim.
1: Ama bakarsın günün birinde ben olmayabilirim, değil mi?
0: Beni gençliğimde kimler istemişti de ablalarım kimselere layık görmemişlerdi. Tahsilli olsun, görgülü aileden olsun, kibar olsun diye ne şartlar ileri sürmüşlerdi. Bunca yıl bekle, sonra da yaşlı, kaba saba bir adama evet de. Aşk olsun size. Beni böyle birine nasıl yakıştırırsınız?
1: Peki öyle olsun. Öbür talip kim?
0: Bir yüksek mühendis. Genç.
1: Ha. Demek genç bir mühendis. Onu da mı senin gruptakiler buldu?
0: Hayır. O beni yolda gelip giderken görmüş, beğenmiş.
1: Olamaz.
0: Neden olmasın anneciğim? Söylemiyorum ama peşime sık sık gençler takılır.
1: 30 yıl falan önce mi olurdu bu?
0: Yo, buraya gelip giderken. Dün de genç bir subay takılmıştı. Galiba Teğmen.
1: Ay yo, bu kadarı da artık.
0: Bu mühendis çok ciddi. Hem de kibar ve yakışıklı.
1: Hemen kabul et öyleyse. Ne duruyorsun? Niye düşünüyorsun Nermin Hanım?
0: İşinden ayrılmış, küçük bir çocuğu varmış.
1: Olsun, genç olunca çocuğu da küçük olacak tabii. O kadar kusur kadı kızında da bulunur canım.
0: Ama ben küçük bir çocuğa nasıl...

0: Nermin Hanım. Nermin Hanım.
1: Efendim. Buyurun efendim.
0: Bunlar nedir böyle?
1: Hangileri anneciğim?
0: Şu küçük leğendekiler.

0: bakarım anneciğim. Büyük sorumluluk bu.
1: Bak bu doğru işte, daha kendine bakamıyorsun. Koca da çocuk da bakım ister, sorumluluk ister.
0: İşte ben de bunları sordum ablalarıma. Onlar da bana kıyamadılar.
1: Peki başka talip yok mu?
0: Ben yalnız bunları ciddi buldum anneciğim.
1: Ama böyle iyi ve ciddi taliplerden başka bulursan bana da getir Nermin Hanım.
0: Ama siz benimle alay ediyorsunuz efendim. Ben zaten tereddütler içindeyim.
1: Ne olur hiç tereddüt etme Nermin Hanımcığım. Bu zamanda genç kızlara böyle talipler çıkmıyor. Sen bu yaşında bu haline.
0: Gülüyorsunuz değil mi? Siz benim bir zamanlar aldığım izdivaç tekliflerini bilseydiniz. Canım ablalarım, onları bile bana layık görmediler de.
1: Bana kalırsa bu ablaların sana iyilik değil kötülük etmişler.
0: Lütfen, lütfen. Onlar birer melek.
1: Hiçbir iş güç yaptırmamışlar, her şeyi önüne hazır koymuşlar. Kimseleri beğenmemişler. Bundan büyük kötülük olur mu? İşte sonu.
0: Benim en mukaddes varlıklarıma nasıl söylersiniz bu acı sözleri?
1: Hadi. Hadi, hadi ağlama. Seni üzmek istemedim. Dost acı söylermiş derler. Biraz olsun gerçekleri görmeni istedim. Hem madem ki annenim, bunları söylemek de hakkım. Değil mi?
0: Haklısınız. Haklısınız ama
1: çıkıp biraz dolaşalım ister misin? Ha?
0: Hiç çıkacak halim yok efendim.
1: Bütün gece ablalarınla önemli meseleler konuşmuşsun. Yorgunsundur tabii. İstersen gel şöyle Güler Hanım'a geçelim. Kahve içeriz. Hava değişir biraz. Ne dersin?
0: Özür dilerim. Ben oraya gidemem.
1: Neden? Ne oldu yine?
0: Geçen gün siz yokken yine çaya çağırdılar. Gittim. Bir daha gitmemeye yemin ettim.
1: Bir şey mi söylediler?
0: Çok saygısızlar efendim. Liseli oğulları yanımızda ayaklarını uzatıp oturuyorlar.
1: Onlar genç, hoşgör. Bunların üstünde durulmaz.
0: Sonra memur olan genç kızı geldi. Çok affedersiniz, ağzında ciklet, yanımızda tırnaklarını boyadı.
1: Canım, çalışan kız, zamanı kısıtlı.
0: Ne olursa olsun efendim, bunlar görgü saygı meselesi. Sonra durup dururken olur olmaz şeye gülüyorlar. Öyle insanlara tahammül edemem ben.
1: Bu kadar alıngan olursan rahat edemezsin. Güler Hanım iyi insandır, her işime koşar. Sonra en yakın komşum.
0: Vallahi ben böyle şeylere alışkın değilim. Çat kapı vakitli vakitsiz gelip gidiyor. Görgü kurallarına sığmaz ki bu.
1: Demek bundan da rahatsız oluyorsun.
0: Erenköy'deki köşkümüze çok misafir gelirdi. Çok misafirperver bir aileydik. Avrupa'dan olsun, İstanbul'dan olsun, evimiz, soframız her zaman misafirlere açıktı. Ama böyle habersiz, vakitli vakitsiz gelip çıkmaları hiç bilmeyiz biz. Bunları saygısızlık
1: addedir. Yeter artık Nermin Hanım. Benim komşularıma da dil uzatamazsın sen. Zaten kardeşimle de senin yüzünden tartıştım. Bak evime gelmiyor artık.
0: Estağfurullah efendim. Haddime mi düşmüş?
1: Orasını bilmem ama burası benim evim. Onlar da benim komşum. Bütün suçları senin gibi kibar yerden olmamaları mı yani?
0: Estağfurullah anneciğim. Özür dilerim. Ne olur bağışlayın beni.

0: Günaydın anneciğim. Nasılsınız bu sabah?
1: İyiyim, iyiyim de sabah değil öğlen oldu.
0: Affedersiniz, yine uyuyakalmışım. Gece hiç uyumadım da.
1: Gece uyusan da uyumasan da her gün öğle üzeri kalkıyorsun Nermin Hanım. Üstelik dün gece evde dolaşmanı duydum, benim de uykum kaçtı. Allah'tan bugün toruna gitmedim.
0: Ne iyi, beraber kahvaltı edebileceğiz.
1: Saat 12'de kahvaltı edemem ben. Çoktan karnımı doyurup evin işlerini bitirdim bile.
0: Allah nazardan saklasın, çok hamarat bir hanımsınız. Hiç boş durmuyorsunuz.
1: Ben boş duramam Nermin Hanım. Elini kolunu bağlayıp oturan bomboş insanları da hiç sevmem.
0: Yanlış anlamadıysam beni kastettiniz galiba. Her zaman elimi kolumu bağlayıp oturduğumu ima edersiniz de.
1: Doğrusu evet.
0: Ama beni kırıyorsunuz.
1: Vallahi Nermin Hanım, artık seninle açıkça konuşmanın zamanı geldi de geçiyor bile.
0: Ne oldu? Bugün çok sinirlisiniz anneciğim. Yoksa hasta mısınız?
1: Bir kere bana anne demekten vazgeç. Sinirime dokunuyor. Yaşlarımız hemen hemen aynı. Sen radyo evinde çalışırken ben de gencecik bir kadındım. Nereden annen olacakmış?
0: Ama siz benim manevi annemsiniz.
1: Canım, sevgi için, dostluk için ille de anne olmak şart değil ya. Komik oluyorsun, herkes gülüyor. Bak artık anne ya da yavru kuş falan demeye gerek yok.
0: Peki efendim.
1: Sonra 6 ayı geçti evimdesin. Bu zaman içinde kendine yer bulmak için en küçük bir gayret göstermedin. Ya evde oturup arpacı kumrusu gibi düşündün, ya da pastaneye gidip o arsız arkadaşlarınla oturdun.
0: Estağfurullah,
1: onlar çok kibar ve görgülüler. Seni hiç kırmaz, iltifat ederler. Götürdüklerini yiyip senin için ağlarlar, değil mi?
0: Evet.
1: Aslında hepsi çıkarcı, yiyici, parazit kadınlar. Öyle gözlerini açıp açıp bakma bana. Senin için ağlayıp üzüldüler de bir gün seni evlerine davet ettiler mi? Bir yemeklerini yedirdiler mi? Her defasında sen götürdün, onlar yediler. Eminim arkandan da seninle alay edip gülmüşler.
0: Hayır, inanmam buna. Onları hiç tanımıyorsunuz.
1: Ben böylelerini çok iyi tanırım. Buldukları talipler falan da yalan. Ellerinden gelse önce kendilerine bulurlardı. Sonra o kadar söylediğim halde şu ev işini halledemedin. Kolunu bile kıpırdatmadın. Sen fedakarlık yapmazsan elden bir şey beklemeye hakkın olur mu?
0: Ama halimi biliyorsunuz.
1: Evet. Benim kadar aylık alıyorsun ama 3 günde bitiriyorsun. Sana hiç harcatmadım 3-5 kuruş biriktir diye. Ama sen hala eski zengin günlerindeki gibi yaşamak istiyorsun. Olmaz ki böyle.
0: Böyle görmüşüm, ne yapayım?
1: Neydim dememeli, ne olacağım demeli, değil mi ya? Madem kendini ve paranı idare edemiyorsun, öyleyse ev yerini bağışlayıp huzur evine girmelisin. Sonra belediye de senin durumundakilere yardım elini uzatıyor. Ama sen hepsini reddettin.
0: Asla. Ben böyle bir insan...

0: insan mıyım?
1: Kendine bakamazsın, paçanı toplayamazsın. Ama oraya gitmeye karşı çıkarsın. Peki ne yapacağız şimdi?
0: Sizin başınıza dert oldum, biliyorum.
1: Öyle değil, öyle değil. Seni ben davet ettim. Evin yapılmaya başlasaydı yine de bitinceye kadar bırakmazdım seni. Şimdi şunu demek istiyorum. Ben yani büyük kızımdan, İstanbul'daki kızımdan mektup aldım. Bana ihtiyaçları varmış, çağırıyorlar. Gitmem gerekiyor. Anlatabildim mi?
0: Anlıyorum. Ne zaman efendim?
1: 15-20 gün sonra. Önce sana söyleyeyim dedim. Kendine bir yer ara. Yani ne bileyim işte, şöyle uygun bir yer. Bir dost evi ya da pansiyon falan.
0: Tabii efendim, derhal. Siz hiç üzülmeyin.
1: Böyle olmasını ben de istemezdim. Ama ne yaparsın, evlat İhtiyacı var bana. Gitmesem olmaz.
0: Haklısınız, gitmemek olmaz. Bana büyük iyilik ettiniz. Size minnettarım. Şükran borçluyum. Nasıl ödeyeceğimi bilemiyorum.
1: Allah aşkına bırak bu minnet şükran laflarını.
0: Sayenizde sıcak bir yuva buldum. Rahat ettim, mutlu oldum.
1: Söyleme böyle. Arada bir sana kızdım, söylendim. Belki de kalbini kırdım. İçinden bana kızmışsındır değil mi?
0: Estağfurullah.
1: Yok, kızdım bana, biliyorum. Hakkımda neler düşünüyorsun kim bilir?
0: Hayır, yalnızca itiraf edeyim efendim. Sizin küçükken belki de kavgacı bir çocuk olduğunuzu düşünüyorum.
1: Kavgacı bir çocuk mu? Hay Allah iyiliğini versin Nermin Hanım.
0: Özür dilerim, sizi üzmek istememiştim. Size çok teşekkür ederim. Daima minnettarınız olarak kalacağım.
1: Tamam. Ne olur artık bunları söyleme.
0: Zaman zaman sizi üzdüm, tedirgin ettim, yordum. Hepsi için özür dilerim.
1: Özür dilemene gerek yok. Ben hiç yorulmadım, üzülmedim de. Şimdi önemli olan şey senin 15-20 gün içinde kendine uygun bir yer bulman. İstersen ben de şöyle pansiyon gibi bir yer bakayım senin için.
0: Hayır, hiç zahmet etmeyin efendim. Ben eski mahalle komşularıma, eşe dosta söylerim. Söz veriyorum, 15 gün içinde gideceğim.
1: Peki, nasıl istersen. Şimdi kahvaltını hazırlayayım da otur. Ben de bir çay içerim seninle.
0: Teşekkür ederim, memnun olurum efendim.

0: Aa, ne olur kendine gel Fatma Hanım. Sanki bir felakete uğramış gibi ağlıyor.
1: Nasıl yaptım bunu o zavallı ya? Hem de onun gibi birine nasıl yaptım?
0: Canım ne yaptın ki?
1: Omuzları çökmüş. Elinde verdiğim küçük valiz. Ayaklarını sürüyerek bir gidişi vardı ki. İçler acısı.
0: Yok canım, abartıyorsun. Bunca zaman ona baktın. Bu zamanda kim yapar bu iyiliği? Aa, vallahi büyük insansın Fatma Hanım.
1: Hayır değilim. Koskoca eve sığdıramadım garibi. Hep sinirime dokundu. Hele son zamanlarda ne yaptıysa battı bana. İşte sonunda. Bir de yalan uydurdum.
0: Aha, o İstanbul masalını söylemeseydin gideceği yoktu ama. İyi ki aklımıza geldi de söyleyeyim.
1: Bir insanın hadi bu hale gelmesi çok ağrıma gidiyor, çok. Kendimi öyle kötü hissediyorum ki.
0: Aman tansiyonun falan çıkmasında. Dur kolonya vereyim sana. Dur. Bir kahve yapayım ister misin?
1: Hayır, hiçbir şey istemem. Düşünüyorum da ben iyi bir insan değilim.
0: Aman,
1: galiba.
0: Ne münasebet. Kim böyle birine 6-7 ay bakar? Kendine iftira etme. Senin en büyük hatan onu buraya getirmen oldu. Bilirsin, gel demesi kolay, git demesi zordur. Şimdi kimin evine gitti?
1: Bilmem, adını söyledi ama eski mahalleden bir hanımmış. Kocasından ayrılıyormuş. Sanıyorum ufak bir para karşılığı evinin bir odasını ona verdi. Ama ne kadar sürer bilmem. Baksana ben bile dayanamadım. Sonu ne olacak bilmem.
0: Orasını düşünme artık. Ayol, sen onun anası mısın, kardeşi misin?
1: Güler hanım.

0: Güldürme beni şimdi. Tabii annesi değil mi? Ne yaptıysa yaranamadı bana. İltifat etti, sinirlendim. Hediyeler getirdi, kızdım, bağırdım. Zavallı. Bütün çabasına rağmen sonunda kendini sokakta buldu işte. Aa,
1: sokakta kalmadı canım, üzülmen gereksiz.
0: Kalbini kırdım, ona yalan söyledim. Mutlaka anlamıştır, çok hassas bir kadın.
1: Anlarsa anlasın. Belki hakkında hayırlı olur, kendini idare etmeyi öğrenir.
0: Bu yaştan sonra mı? Aa, doğdu doğalı, her şeyi en alasından önünde bulmuş. Köşklerde dadılarla, hizmetçilerle büyümüş. Dil dersi, keman dersi almış. Soylu bir ailenin kızı.
1: Orası doğru. Öyle bir aileden geldiği anlaşılıyordu zaten. Konuşması, oturması, kalkması başka türlüydü canım. Bizlere benzemiyordu. Ama insan ne oldum değil, ne olacağım demeli.

Bursalıoğlu'nun radyo için yazdığı Doktorun Kızı adlı oyunu sundu. Yöneten Semih Serken, efekt Metin Macun. Oynayan sanatçılar: Fatma Nurşen Girgin Koç, Güler Behan Saran, Nermin Maral Üner, Baha Dinçer Sümer, İnci Vacide Klan, Remzi Erol Kardeşi.

5 dakika. Zaman hızla akıyor, hayatın içine karıştım bile. Yeni yerler görmek, yeni şeyler öğrenmek benim işim. Bu yüzden yerimde duramıyorum. Adım mı? Seyyare. Bir düşüneyim, nereye gitsem bugün? Elinizde ne iş varsa yapmaya devam edin. İki kulağınızın bende olmasını tercih ederim ama bir kulağınızda da yetinebilirim. Başlasın o zaman yolculuğumuz. Kış ayları bitti ama tam olarak bahar da gelmiş sayılmaz. Kendime bir hedef belirledim ve yürüyüş yapmak için vakit varken düştüm yollara. Kış yürüyüşlerini çok severim. Dağ, tepe, bayır benim için fark etmez. İçimdeki doğa aşkıyla tüm engelleri aşarım. Şimdi yürüyüşe çıkmadan bazı hatırlatmalar yapacağım. Diyelim ki yürüyüşe çıkmaya karar verdiniz, araştırmanızı yaptınız. İlk olarak önerilen rotalara tek başınıza gitmeyin. Ne mi yapacaksınız? İki seçeneğiniz var. Yola ya bölgeyi çok iyi bilen rehberlerle çıkacaksınız ya da bu tip turları düzenleyen seyahat acenteleriyle irtibata geçip gideceksiniz. Ben Ağrı Dağı yürüyüşü yapacağım. Bu dağ heybetiyle beni her daim büyülemiştir. Tırmanmadan önce yürüyüş tavsiyelerime devam ediyorum. Kışın birden hava şartları değişebilir. Mutlaka meteorolojik kaynaklarından gideceğiniz bölgenin hava durumunu öğrenin ve lütfen ona göre bir hazırlık yapın. Yürüyüşlerinizi yaparken kar kaplı arazinin karşınıza çıkaracağı sürprizlere hazırlıklı olun. Bazı bölgeler yumuşak, bazılarıysa dizinize kadar derin olabilir. Çığ riski olan bölgelerde kesinlikle yürüyüş yapmayın. Dağ malzemeleri satan mağazalardan bileklere kadar su geçirmez bot, pantolon, termal giyecekler, güneş gözlüğü, bere ve eldiven alın. Yanınıza baton, pusula, harita, fener, düdük bulundurmayı da ihmal etmeyin. Kırın durumuna göre yanınıza ayaklarınıza bağlamak için hedik de alabilirsiniz. Öyle kolay değil dağlarda yürümek. Benim dağcılıkla ilgili bir geçmişim olsa da tedbiri elden hiç bırakmam. Son tavsiyem suyla ilgili olacak. Susuzluğunuzu kar suyuyla gidermeye çalışmayın. Çünkü kar suyu vücut ısısının düşmesine yani hipotermiye sebep oluyor. 5137 metre yüksekliğiyle Türkiye'nin en yüksek dağı Ağrı Dağı. Efsanelere, araştırmalara hep bir yenisinin eklendiği bir bilinmez.

0: sadece Kur'an-ı Kerim'de değil, Tevrat'ta, İncil'de de Ağrı Dağı geçiyor. Büyük tufanda Nuh'un gemisinin nereye oturduğu ve geminin kalıntılarının nerede olduğu asırlardır merak konusu. Nuh'un gemisi Ağrı Dağı'nda mı henüz belli değil. Bu yöndeki araştırmalar devam ede dursun, seyyare düşsün yollara. Ağrı Dağı'na çıkan en kolay tırmanış rotasını seçtik. Ağrı'nın Doğu Bayazıt sınırından geçiyor bu rota. Rehberlerimiz yörede bulunan deneyimli kişiler. Yürüyüşümüz Doğu Bayazıt merkezine 15 kilometre mesafedeki Eli köyünden başlıyor. Vadilerden karla kaplı dağa doğru ilerliyoruz. Belirli bir hızla ilerlediğimiz için yorulmuyor, aksine rahatlıyoruz. Dağ tırmanışları ve yürüyüşler ruhuma o kadar iyi geliyor ki... Buz tutmuş küçük bir göl, Topçatan yaylası ve Yukarı Mezra bizi bekliyor. Yukarı Mezra'dan sonra bizi bekleyen patikanın kıvrımlarıyla kamp yerine ulaşıyoruz. Buradan sonrası zirve tırmanışı için ama bizler zirve tırmanışını yaz mevsimine bırakacağız. Ben size zirve yürüyüşüyle ilgili bilgiler vermeden konuyu kapatmayacağım. Zirve yürüyüşüne devam edecek olsaydık ikinci gün oldukça dik bir şekilde yükselen bir yol bizi bekliyor olacaktı. 4200 kampına ulaşmak biraz zorlayıcı oluyor ama tırmanışın sonunda çektiğimiz tüm zorlukları unutturacak bir manzara karşılıyor bizi. Zaten kendini dinlemenin, şehrin gürültüsü ve telaşlı hayatından uzaklaşmanın yanında bu yürüyüşlerin en büyük armağanı bu manzaralar. Biz 5 kadın bir olduk yola çıktık. Arif ve Seyfettin'den de teknik destek almayı unutmadık. Seyyariyle beraber seyir defterini bugün alev tuttu. Ben de sesimle eşlik ettim Gülden. Tebdili mekanda ferahlık vardır. Size de bize de iyi gelir dedik. Tekrar buluşalım.
1: 5 dakika. Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

0: Hayat akıp giderken.
1: Merhaba TRT Radyo 1 dinleyenleri, yeni bir gecede yine beraberiz. Ne mutlu bana. Ben bu programı hazırlayan ve sunan Cengiz Tünay. Hepinize kocaman sevgilerimi yolluyorum. Geçen hafta 14 yaşındaki konuğum Ali Demir çok ses getirdi. 14 yaşındaki bu gencin hayata bakışları, büyükler hakkındaki düşünceleri, nasıl bir dünya istediğini samimiyetle dile getirdi. Yeni nesil artık düşünüyor ve yorum yapıyor. Şimdi kendi 14 yaşımdaki halimi düşünmeye başladım Ali'den sonra. Yani liseye geçtiğim yıllar, inanın dünyadan haberim yoktu. Üstelik kitap okuyan bir evde büyüdüm. İstanbul'da hem de. Babam da subay. Peki şimdi siz de 14 yaşınızdaki halinizi bir düşünün bakalım. Bugünün 14 yaşındaki çocukla aranızdaki farkı hemen anlayacaksınız. Bir kere bugünün 14 yaşındaki çocuğu kişilik sahibi. Bu net. Öyle güzel sorular soruyor ki, öyle güzel yorumlar yapıyor ki, gerçekten tadına doyum olmaz. İnsan gurur da duyuyor. Çünkü bunlar bizim çocuklarımız. Yeni nesil bunlar. Bunlardan gurur duymayacağız da ne olacak bakalım. Bunda hızla gelişen teknolojilerin ve dijital dünyanın elbette çok büyük etkileri var. Teknolojiyle beraber insanoğlunun bir başka boyuta sürüklendiğinin farkındayım. Bunu biliyorum. Teknoloji bizi dört tarafımızdan öyle bir kuşattı ki artık kaçış yok. İnsanlık nereye gidecek? İşte bunu düşünmeden edemiyorum. Ama sadece düşünüyorum. Artık dünya tam bir dijital bağımlılığın içine düştü. Aynı zamanda duygusal anlamda da kişiye zarar veren bu bağlılık en az diğer bağımlılıklar kadar tehlikeli olduğunu seziyorum.

Dijital bağımlılık diğer bağımlılıklarda olduğu gibi beynin haz noktasını uyarıyor ve kişiyi anlık olarak mutlu hissetmesini kendine sağlıyor. Bu bir gerçek. Dijital dünya içinde dolaşanların yüzlerine bakın, anlayacaksınız ne demek istediğimi. Bu sosyal medya bağımlılığı gerçekte hayattaki ilişkileri çok değiştirdi. Sürekli çevrim içinde olma düşüncesi, bildirimleri kaçırmama derdi, paylaşım derdi, isteği, tabii ki bu arada kendini teşhir etme tutkusu. En çok bu, kendini teşhir etme tutkusu gündemde. Hele hele vah vah ya da geçmiş olsun mesajlarına olan merak ve buradan da ne çok sevildiğini düşünmesi, sanması, mutlu olması, galiba yalnızlıklarının çaresinin bu olduğunu düşünüyorlar. Eskisinden daha az yalnız hissediyorlar kendilerini galiba. Çok acı. Telefon sürekli evde veya cepte. Tuvalette bile telefonla. Boş kalınan her anı ekran başında geçirme tutkusu da var. Modern dünyanın sunduğu bu amansız tutku beni çok düşündürüyor. Sizce modern dünya insanı gerçekten özgürleştirdi mi? Yoksa başka bir yere mi sürükleniyoruz? Mahremiyetin anlamı değişti bir kere. Modern döneme geçişle birlikte çekirdek aile yapısı yaygınlaştı. Evet, bu doğru. Sanayileşme ve kentleşme süreçleri aile içinde daha belirgin bir özel alan ihtiyacını beraberinde getirdi. Bu da doğru, evet. Bunun sonucu olarak bireysel özellik ve kişisel haklar ön plana çıktı. Ancak aile üyeleri arasındaki yakınlık ve dayanışma da zayıflamaya başladı. Bu dönemde medya ve dijital teknolojilerin günlük yaşamın merkezine yerleşmesi mahremiyetin sınırlarını belirsizleştirdi. Evet, böyle oldu. Artık mahremiyetin sınırları belli değil. Hatta yok. Özellikle sosyal medya platformlarında, bu da ben ifşa kültürü diyorum, İşte bu kültürle beslenip gidiyorlar. Toplumsal dönüşüm sürecinin getirdiği temel sorunlardan biri mahremiyet. Geleneksel yapılarda dışarıya kapalı olma duygusu artık yok. Neredeyse tamamen görünür olduk. İfşa kültürü ön plana çıktı. Bir yandan aile içinde yaşanan fiziksel veya psikolojik şiddet gibi ciddi meseleler gizlenirken, öte yandan özel alanı tümüyle kamusal ortama taşımaya başladılar. Bu süreçte modernleşme her şeyi ezdi geçti. Mahremiyetin özündeki bireysel sınır kavramı da anlamını yitirdi. Modernleşme sürecinde artık sınır yok. Sosyal medyada ve bazı TV kanallarında aile içi sırların bangır bangır anlatıldığını görünce de şaşırıp kalıyorum. Ama böyle bu. Bangır bangır sırlarını, aile sırlarını anlatıyorlar. Bir şey diyemiyorum. Ama şunu düşünüyorum. Aile içinde hem özel alanı koruyacak, hem de sağlıklı bir paylaşım ve dayanışma düzeyini sürdürecek hassas bir denge kurulması gerekiyor artık. Günümüzde aile üyelerinin iletişim teknolojilerini bilinçli ve sorumlu kullanması, çocukların mahremiyet konusunda erken yaşlardan itibaren bilgilendirilmesi, bu gerekiyor. Hukuki, sosyal ve psikolojik destek icabında alınmalı bu konuda. Ben üçe ayırıyorum yaşadığım dönemi. Geleneksel, işte çocukluğumuzda annemizden babamızdan gördüğümüz dönem, geleneksel dönemimiz. Sonra modern dönemi gördük ve şimdi post modern dönem. Hepsinin farklı özellikleri. Bunlar hepsi birbirinin içine harmanlanmış. Aile içindeki her bireyin hem özel alanına saygı duyulan hem de ortak değerlerin paylaşıldığı yeni bir düzen.

sürdürmek mümkündür. Önemli olan da gereklidir. Ama ümidim var mı? Hiç ümidim yok. Dijital dünya biz büyükleri de çocuklarımız da ele geçirmiş durumda. Marifet sayıyoruz her şeyimizi ortaya saçmaya. Çocuklarımızı bu etkilemiyor mu? Elbette etkiliyor. Eskiden bu böyle değildi. Kol kırılır ama yen içinde kalırdı. Buradaki yen, sözümdeki yen, giysi kolu anlamına gelir. Yani kırılan kol elbisenin içinde gizli kalır. Atasözümüzde yaşanılan olumsuzlukların, kırgınlıkların veya ayıpların aile ya da grup içinde kalması, dışarıdaki insanlara anlatılarak ele güne karşı mahcup olunmamasını anlatır ve ister. Artık atasözleri de değerlerini kaybetmeye başladı. Bu aşamada çocuklarımızı çok önemli görüyorum. Davranışlarımıza dikkat etmek lazım. Dijital dünyanın saçmalıkları hayatımıza girerse bize örnekleyen çocuklarımızın da beynine girecektir aynen. Çocukların beynindeki bu dijital damgalanma diyorum bana. Dijital damga kalıcı hale gelirse, ki öyle görülüyor ki gelecek, bu yeni durum normal olarak tescillenmeye başlayacak. İşte tehlike bu. Bu noktadan sonra dönüş yok. Çünkü bu yeni düzen içinde doğup büyüyen nesiller için insan olma vasfı, şefkat, ar haya gibi duygular yabancı kavramlar olacaktır. Bu da manevi ve sosyal değerleri alt üst edecektir. Ben bunları şahsen görmek istemiyorum. Kısacası bir yol ayrımındayız. Ya bu değişimin bizi değiştirmesine, dönüştürmesine izin vereceğiz ya da dizginleri yeniden ele alacağız. İnsan olmanın özü olan sevgiyi, şefkati ve manevi değerleri korumak artık sadece ahlaki bir görev değil, bir beka meselesidir. Bu teknolojik kuşatmadan kurtulup yeniden insan kalmayı acaba başarabilecek miyiz? Şimdi bir müzik dinleyelim. Sonra da dünyayı değiştirmeye başlayan yapay zeka üzerinde gevezelik yapmak istiyorum biraz.

0: Buraya kadar kendi görüş ve düşüncelerimi anlattım. Bu bölümde okuduğum makalelerden bir özet sunmak istiyorum size. Dünyanın nereye gittiğini hayal etmeniz için. 2000 yılından sonra çok yeni. 3 temel unsur çıktı ortaya. Yapay zeka, biyoteknolojik insan ve tam otonom robotik sistemler. Bu teknolojiler önümüzdeki yıllarda bazı açılardan hayatımızı kolaylaştırırken insanlığın sınırlarını yeniden tanımlayacağı açık. Şimdi hazır olmamız lazım. Yapay zeka sadece metin yazma, görsel üretmeden ibaret değildir. İnsan gibi düşünebilen, akıl yürütebilen ve her alanda problem çözebilen bir sistem olacaktır yakında. Artık bu itirazsız kabul ediliyor. Yapay zeka o kadar gelişecekmiş ki laboratuvarlarda insan müdahalesi olmadan yeni ilaç formülleri ve yeni element tasarımları geliştirilecek ve yapay zeka sistemleri yaygınlaşacakmış. Bak buna varım işte. İnsanlığın yararına olacak her düşünceye varım. Devam ediyoruz. Klasik bilgisayarların milyonlarca yılda çözebileceği karmaşık şifreleme problemlerini saniyeler içinde çözecek kuantum sistemleri ticari hale gelecekmiş. Gelsin. Bu konuyu anlamadım. Anladım dersem yalan söylemiş olacağım. Nedense kafam bazı şeyleri almıyor. Neden acaba? Evet, devam edelim. Beyin bilgisayar benzeri çipler sayesinde, dikkat edin burayı. Beyin bilgisayar benzeri çipler sayesinde insanlar sadece düşünce gücüyle bilgisayarları, protez uzuvları ve dijital sistemleri kontrol edebileceklermiş. Yani kafamıza çipler yerleştirecekler. Ben bunu böyle anlıyorum. Çok şükür bunları görmeyeceğiz. Devam ediyorum. Kişiselleştirilmiş genetik tedavileri diye bir başlıkları var. Hastalıkları daha doğmadan gen haritasından silinecek hastalıklar ve insan ömrü sağlıklı bir şekilde uzatılacakmış. Bakın bu ilginç. Okuduklarıma göre 150'yi aşkın genlerden gelen hastalık var. Mesela şeker gibi, raşitizm gibi, otizm gibi. Evet, bu güzel. Bu düşünceyi beğendim. Bu gelişmeyi de beğendim. Çok yararlı insanlık için. Devamında tam otonom, ileri bir robotik sistemden bahsediyor. Tam otonom, insanlığın hizmetinde olacakmış. Yani insansı robotlardan söz ediyorlar. Fabrikalarda, lojistikte ve ev işlerinde fiziksel olarak insanların yerini alacak, günlük hayatın bir parçası olacakmış. Demek ki işsizlik artacak. Yerini makineler alacak, robotlar alacak. Bunu aşağı yukarı zaten tahmin ediyorduk. Devam ediyoruz. Akıllı araçlardan bahsediyor. Direksiyonu ve pedalları olmayan, birbirleriyle anlık iletişim kuran elektrikli araçlar sayesinde trafik kazaları ve şehir içi trafik yoğunluğu tamamen tarihe karışacakmış. Gelecek teknolojileri günlük yaşamın hiçbir şeye dokunmadan, sadece düşünerek veya konuşarak yönettiğimiz ve hastalıkların önceden engellendiği bir akış başlayacakmış. Bakın burasını da söyledim. Peki sabah oldu, yataktan kalkıyoruz. Nasıl kalkacağız? Onu da öğrenelim. Akıllı sağlık takibi bunun adı. Yataktan kalktığınız anda giyilebilir sensörler veya akıllı aynalar kan değerlerinizi, nabzınızı ve hidrasyon seviyenizi ölçecek. Eksik vitaminlerinize göre kahvaltı mutfaktaki robotik cihazlar tarafından hazırlanacakmış. Harika. İyi bir şey bu hizmet. Çok sevindim. Kadınlara da sürpriz haberim var. Siz evden çıkmaya hazırlanırken insansı ev robotları etrafı toparlayıp temizliği bitirip eksilen mutfak alışverişinizi otonom olarak sipariş edecekmiş. İşte hanımlar, yaşasın dediğinizi duyuyorum şimdi. Bence de yaşasın. Bir yere giderken aklınız evde kalmayacak. İçiniz rahat edecek. Ve yine devam ediyorum. İşe, okula veya bir buluşmaya giderken araç çağırma sistemiyle kapınıza gelen seviye 5 otonom araçlarda direksiyon olmayacak. Yolculuk esnasında aracın içinde uyuyabilir, film izleyebilir veya sanal toplantınıza katılabilirmişsiniz. Bu böyle sürer ve gider. Neler var neler. İnanılacak gibi değil. Bence de bazıları gereksiz. Zeka seviyemizi yok sayıyor. Hayal etmemizi, uygulamamızı törpüleyerek insan olma vasfımızı da törpüleyeceğini düşünüyorum bu sistemlerin. Bu konuyu daha fazla uzatmak istemiyorum. Kim bilir daha neler yapılacaklar. Yalnız şunu çok iyi biliyorum. Burada sorun her şey güzel de teknoloji derken, her şeyin yazılımlarla halledileceği öngörülürken insanlık ne olacak? İnsan ilişkileri ve sosyalleşme nasıl olacak? Gerçekten bunu çok merak ediyorum. Şunu çok iyi biliyorum ki çocukların eğitimi falan da tabii çok daha pratik bir hale gelecek. Ezbercilik ortadan herhalde kalkacak. Bazı meslek grupları yok olacak. Ama bence bu geleceğin yenilikçi hayatı şimdilik unutmalıyız. Hayal edilen bu yaşamı çoğumuz nasılsa görmeyeceğiz. O nedenle biz bugünleri nasıl yaşamamız gerektiğini öncelikle düşünmemiz gerekir. Benim için şu yaşadığımız dünyada bugün çok önemlidir. Ahlaklı, erdemli, ar ve haya duygularımızla hak hukuktan yana nasıl bir hayat sürmeliyiz? Önce kendimize, sonra ailemize, sonra da yakın çevremize karşı görevlerimizi düşünmeliyiz. Elbette ki vatanımıza karşı Türk İslam düşüncesinde milli ve manevi değerlerimizden taviz vermeden, görevlerimizi de ihmal etmeden nasıl yaşayacağız? Daha doğrusu nasıl yaşamalıyız? Benim için de, sizler için de, çoğunluğun için de bu düşünceler gerekli. Ama ben çocuklarımızı ve torunlarımızı düşünüyorum. Onlar bizim geleceğimiz. Çocuklarımıza fiziksel, zihinsel, duygusal ve ahlaki gelişmeleri çok önemlidir. Doğru bir eğitim, sevgi kadar ahlaki gelişmeler de önemlidir. Çocuk gördüğünü normalleştirir. Çocukların karakter, ahlak gelişimini çok önemsiyorum. Anne babaların sevgi ortamında iyi örnek olmaları gerekir, evet. Ama çocukların dürüst, saygılı, empati yeteneği gelişmiş, adil bireyler olmalarında önemli olduğu kadar ruhsal açıdan dengeli bir yaşam sürmelerini zemin hazırlamak görevimizdir. Bu değerlerle donatılmış çocuklar ailelerine, çevrelerine ve ülkelerine faydalı, üretken, hayırlı fertler olacaktır. Tüm anneler ve babalar, büyük anneler, büyük babalar, görev sizi bekliyor. Ama işiniz zor, bunu biliyorum. Ben bu programı hazırlayan ve sunan Cengiz Sünay, hepinize kocaman sevgilerimi yolluyorum. Yolunuz açık olsun.
1: Uzun ince bir yoldayım, gidiyorum gündüz gece. Bilmiyorum ne haldeyim, gidiyorum gündüz gece. Dünyaya geldiğim anda yürüdüm aynı zamanda. İki kapılı bir handa gidiyorum gündüz gece. Uykuda dahi yürüyorum, kalmaya sebep arıyorum. Gidenleri hep görüyorum, gidiyorum gündüz gece. 49 yıl bu yollarda, ovada, dağda, çöllerde, düşmüşüm gurbet illerde, gidiyorum gündüz gece. Düşünülürse

derince uzak gözükür görünce, yol bir dakika miktarınca, gidiyorum gündüz gece. Şaşar Veysel iş bu hale, kah ağlaya kahi güle, yetişmek için menzile, gidiyorum gündüz gece.

Ormanlarla birlikte ciğerlerimiz yanıyor. Nefes alabilmek için ormanlara ihtiyacımız var. Ağaçlar yoksa, bitkiler yoksa, hayvanlar yoksa, insanlar da olmayacak. Ormanlarımızı koruyalım.

0: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır. Kariyer Atlası.
1: Merhaba sevgili TRT Radyo 1 dinleyicileri, ben Ahmet Şahin Akbulut. Kariyer Atlası'nda bir kez daha birlikteyiz, her pazartesi olduğu gibi. Yayınımıza hayatımızın tam ortasından hemen hemen hepimizin tanıdık bulacağı yeni konularla geliyoruz biliyorsunuz. Bugün çok önemli bir soruyla başlamak istiyorum. İzninizle soruyorum. Ocak ayında spor salonlarının neden hınca hınç dolduğunu hiç düşündünüz mü? Hani böyle yıl biterken hemen Ocak ayında gideriz spor salonuna yazılırız. Ya da yaz yaklaşırken Mart, Nisan gibi. Peki birkaç ay sonra o koca salonların neden birdenbire tenalaştığını, ıssızlaştığını düşündünüz mü? Eminim hepiniz düşünmüşsünüzdür. Çünkü hiçbir kimse yoktur ki spor salonuna

kaldırılıyor. Bu aslında hayatımızın pek çok noktasında, pek çok zaman dönemecinde, pek çok karar anında karşımıza çıkan bir şey. Şimdi soru şu: sorun gerçekten bizim iradesizliğimizde mi? Biz yetersiz miyiz? Yoksa yıllardır bize doğru diye öğretilen o pırıltılı parıltılı motivasyon masallarında yanlış bir şey mi var? Bugün Kariyer Atlası programında hem iş hayatında hem de özel hayatımızda önemli bir yeri olan önemli bir konuyu masaya yatıracağız. Motivasyona ve başarıya dair bildiklerimizin ezberini bozacağız. Arkamıza bilimsel araştırmaları ve çok değerli uzmanların bulgularını alacağız ama hikayelerle, uygulamalarla içimizi ısıtacağız diye düşünüyorum. Çayınızı, kahvenizi veya direksiyon başındaysanız, dikkatinizi aldıysanız başlıyoruz. Öncelikle şunu soralım: motivasyon tam olarak nedir? Hepimiz bunun cevabını biliyoruz gibi, harekete geçiren güç gibi gelir hemen cevap aklımıza ve dilimize. Motivasyonun ne olduğunu anlamak bu işin başlangıç noktası. Ünlü Amerikalı yazar Daniel Pink var. Drive diye bir kitabı var onun. Eminim pek çoğunuz bunu okumuşsunuzdur. O kitapta motivasyon kavramını masaya yatırıyor. Pink diyor ki, insanlık tarihi boyunca insanları harekete geçirmek için iki temel şey kullanıldı. Ne bunlar? Profesyonel hayatta olanlar bu iki kelimeyi çok yakından biliyorlar. Havuç ve sopa. Yani ödül ve ceza. Belki eskiden bu işe yarıyordu. Bundan 10 yıl, 15 yıl, 20 yıl önce. Ama günümüz dünyasında karmaşık işlerde ve hayatın kendisinde ödül ceza sistemi yol almadığında, tıkandığında ne olur? Burada Pink derin bir nefes alıp bize üç kavramdan bahsediyor. Anlam, özellik ve ustalık. Şimdi bu üç kavrama biraz yakından bakacağız. Çünkü motivasyonla bu üç kavram arasında doğrudan bir ilişki var. Yaptığımız işte bir anlam bulmak, kendi kararlarımızı verebilmek ve o işte yaptığınız iş neyse o işte ustalaşmak. İşte bizi asıl ateşleyen şey bu içsel motivasyon. Fakat burada durup altını kırmızı kalemle çizmemiz gereken devasa bir hakikat var. Motivasyon çok iyi bir başlangıç noktasıdır. Bir işe atılmak, bir hayal kurmak için mükemmel bir kıvılcım noktası. Ama ne yazık ki korkunç bir yönetici de düşebilir, moralimizi bozabilir, yolda ilerlerken bizi durdurabilir. Neden biliyor musunuz? Çünkü motivasyon tamamen duygulara bağlı. Duyguysa tıpkı şu günlerde olduğu gibi, hava durumu gibi, bir bakarsınız pırıl pırıl bir güneş, duygular şahane, olağanüstü, yaşam coşkusu içimizde yükselmiş, bir bakarsınız aniden bastıran sağanak bir yağmur gibi, karanlık, gri bir hava gibi. Sabah yataktan kalktığınızda hissettiğiniz o inanılmaz coşku, öğleden sonra yerini derin bir yorgunluğa bırakabilir. İşte sırf motivasyona güvenerek yola çıkanların yarı yolda kalmasının tek sebebi bu. Sadece motivasyona tutunarak ben motive olursam yapabilirim düşüncesi, motive isen eğer yapabilirsin düşüncesi motivasyonunu yükseltti. Başarıda motivasyon çok önemlidir düşünceleri, yorumları, gazlamaları bizi yola bırakabilir. Hava durumuna güvenip uzun yolculuğa çıkmak doğru değildir. Çünkü hava değişebilir, duygular değişebilir. İnsan sadece mevcutta elde etmiş olduğu küçük bir gazla yola çıktığında yolda kalabilir. O yolun her türlü iklim şartına, o yolun her türlü fiziksel şartına hazır halde miyiz? İşte burada çok önemli bir kavram devreye giriyor. Disiplin. Yani bu işin başarının aslında görünmeyen gücü. Hava ne oluyor?

olursa olsun o yürünen yolda devam etmemizi sağlayan şey nedir? Fiziksel şartlar, yoldaki çalışmalar, yolda karşılaşacağımız sorunlar artsa bile bizi yoldan geri koymayacak olan ve yolda devam etmemize sağlayacak olan şey nedir? İşte onun adı disiplindir. Sadece motivasyon yeterli değildir. Bunun yanına bir de o görünmeyen gücü, arkada işleyen sistemi ve bizi yolda tutacak olan önemli durumu göz ardı etmemeliyiz. Disiplin. Aristo'nun yüzyıllar öncesinden bize söylediği bir güzel söz var. Biz tekrar tekrar ne yapıyorsak o yüzdür. Demek ki mükemmellik bir eylem değil. Aslında mükemmellik bir alışkanlık. Tekrar tekrar ne yapıyorsanız osunuz. Hani aynası iştir kişinin derler ya. İnsanın aynası, insanın içindekini dışına yansıtan, dışında görüneni, insanlar tarafından tanımlanmasını sağlayan şey, hangi işi ne kadar tekrarla yaptığıdır. Disiplin özgürlüktür bu anlamda. Peki bilim bu konuda ne diyor? İşte programımızın belki de kariyer atlasının en çarpıcı yerine geldik diyebiliriz. Alışkanlıklar üzerine çalışan ünlü psikolog Wendy Wood'un muazzam bir araştırması var. Wood ve ekibi şöyle söylüyorlar. Gün içinde sergilediğimiz davranışların yaklaşık %40'ı ile %45'i tamamen alışkanlıklardan oluşuyor. Nasıl ama? Mükemmel bir oran değil mi? Yani gün içinde yaptığınız davranışların yarısı daha önceden yaptığınız davranışların devamı. Gün içinde yaptığımız hareketlerin neredeyse yarısında zihnimiz hiçbir karar vermiyor demektir bu. İşler otomatik yürüyor. Bir an durun ve düşünün. Şu an. Demek ki ben her sabah yeniden karar vermiyorum. Aslında ben farkında olmadan oluşturduğum alışkanlıklarımın bir eseriyim. Onlar beni yönetiyorlar. Peki sahip olduğunuz ve her gün sizi yöneten alışkanlıklar neler? Daha önceki programlarımızda James Clear'ın Atomik Alışkanlıklar kitabından bahsetmiştim. O kitapta işte bu bahsettiğim alışkanlıkları elde etme bağlamı çok iyi bir şekilde işleniyor. Küçücük atomik adımlar. Disiplin dediğimiz şey de aslında bu. Süper kahraman kaslarına sahip olmak değil, kararı ortadan kaldırıp sistemi otomatikleştirmektir. Siz herhangi bir durumda, kendi disiplinel durumunuzda her gün yapmış olduğunuz bir şeyi yarın da yapmaya devam etmeye ne kadar kararlısınız? Ve sizin bu disiplini kararınızı aslında iteleyen ve biraz daha ileri alan asıl anlam cümleniz nedir hayatta? Bu disiplini sürekli nasıl sağlayabilirsiniz? Çünkü çoğu alışkanlığın temelinde anlam yatar. Siz belki her gün aynı şeyi yapmaya devam ediyorsunuz, doğru. Fakat bunu neden yapıyorsunuz? Otomatik bir davranışın ürünü mü? Yoksa siz gerçekten de her gün yapmış olduğunuz şeyi bir konfor alanı içerisinde otomatik yapmaya alıştınız mı? Beyin bu anlamda kolayı seçer. Zor olanı seçmez. Disiplinli olduğunuzda, o disiplinle ilerlediğinizde göreceksiniz. Her gün yaptığınız otomatik davranışların temeline bakın. Çoğu kolay davranışlardır. Zihnimizin içindeki sistem bizi kolaya itiyor. Beynimiz neden bizi sürekli ertelemeye, yatmaya, zor işlerden kaçmaya itiyor? Neden o zihinsel disiplini kurmakta zorlanıyoruz? Bakın bunun cevabı şu. Stanford Üniversitesi'nden nörobiyolog Dr. Andrei Huberman bu mekanizmayı harika bir şekilde çözmüş. Konu dopamin. Çoğumuz dopamini ne sanıyoruz? Bir başarı elde ettiğimizde, lezzetli bir yemek yediğimizde salgılanan bir ödül hormonu. Öyle değil mi? Çoğumuz böyle biliyoruz. Oysa bilim diyor ki hayır, dopamin bir ödül molekülü değildir aslında sadece. Dopamin beklenti, arayış ve hareket molekülüdür. Yani sizi bir şeye ulaşmaya iten o sabırsız arzudur. Bakın, yani sadece bir davranış sonuçlandığı için dopamin salgılamıyoruz. Dopamin, bir davranışın sonucunda elde edeceğimiz ödülü düşündüğümüzde de salgılanan bir arzu.
Peki günümüz dünyasında ne oldu? Sosyal medya, televizyon platformları, Instagram, TikTok, bütün bu platformlar insan beyninin milyonlarca yıllık dopamin sistemini adeta hackledi. Resmen geldi, hackledi. Parmağınızı ekran üzerinde her kaydırdığınızda beyniniz çabasız ve zahmetsiz bir dopamin patlaması yaşıyor. Ödül sistemi inanılmaz derecede hareketli. Uzun vadeli hedefler, örneğin bir kitap yazmak, yeni bir dil öğrenmek, enstrüman çalmak ya da sınava hazırlanmaksa gecikmeli ödül sistemine dayanır. Emek verirsiniz, ödülü aylar sonra alırsınız. Telefonsa ödülü 0.1 saniyede veriyor. Hemen şu anda, belki şu anda beni dinlerken bile elinizde telefon kaydırıyorsunuz. Bakın gelin sizinle küçük bir uygulama yapalım. Sevgili dinleyicilerim, şu an nerede olursanız olun, ister arabada direksiyon başında, ister evde mutfakta, bir an için telefonunuzu düşünün. Sabah gözlerinizi açtığınızda ilk yaptığınız şey nedir? %90'ımızın eli refleks olarak komodinin üzerindeki telefona gidiyor mu, gitmiyor mu? Peki neden eliniz başucunuza koyduğunuz kitaba gitmiyor, eğer koyduysanız? Neden dur bir 10 dakika yürüyüş yapayım demiyorsunuz? Çünkü siz veya beyniniz suçlu ya da tembel değilsiniz. Beyniniz biyolojik tasarımı gereği en az çaba ile en hızlı ödülü seçmeye programlı. Bütün mesele bu mekanizmayı tanımak. Bütün mesele bu mekanizmanın nasıl çalıştığını anlamak. Ve tabii ki onu yönetmektir. Bu disiplini nasıl sağlarız? Beynimizi nasıl kendi tarafımıza çekeceğiz? İrade gücü araştırmalarıyla tanınan Roy Baumeister, iradenin tıpkı bir kas gibi olduğunu söylüyor. Gün içinde karar verdikçe bu kas yorulur, tükenir. Nasıl ama? Duydunuz değil mi? İrade tıpkı bir kas gibi çalışır. Gün içinde daha fazla iradenizi kullandıkça, karar verdikçe bu kas yorulur, tükenir. Akşama doğru yeter artık, bugünlük bu kadar dememizin sebebi bu. Demek ki çözüm iradeye yüklenmek değil. Çözüm ne? Çözüm yine Stanford Üniversitesi'nden Küçük Alışkanlıklar kitabının yazarı Fogg'un söylediği ve James Clear'ın %1 kuralı diye tanımladığı durum. Ne bu? Bir hedefi o kadar küçültün ki beyniniz ona hayır diyemesin. İngilizce öğrenmek mi istiyorsunuz? Her gün bir saat çalışacağım demeyin. Her gün sadece bir kelime ezberleyeceğim deyin. Hedef küçültmek. Kitap okumak mı istiyorsunuz? Günde sadece bir sayfa. Buna 5 dakika kuralı da denir. 5 dakikayla başlayın. Bırakmak isterseniz bırakın. Ama o ilk adımı mutlaka atın. Koçluklarımda, danışanlarımla yapmış olduğum çok önemli bir çalışmadır bu. Her gün bir saat yürümek istiyorum. Her gün sen 10 dakika yürü yeterli. 10 dakika mı ya, 10 dakika yetmez ki. Ya sen yürü. Bir 10 dakika bir görelim. 10 dakika yürü. 10 dakika markete gitmek demek. Tamam, her gün markete sen git o zaman. Siz ne kadar küçültürseniz hedeflerinizi başlangıç noktasında, o beyin tarafından o kadar kabul almaya başlıyor. Ve en önemlisi de çevre tasarımı. Biz insanlar genellikle hedeflerimizi, niyetlerimizi değiştirmeye çalışıyoruz. Oysa değiştirmemiz gereken şey ortamımız. Şöyle düşünün, masanızın üzerinde bir tabak taze meyve duruyorsa, acıktığınızda meyve yersiniz. Başka bir şey yemezsiniz. Eğer cips duruyorsa cips yersiniz. Eğer tatlı duruyorsa tatlı yersiniz. Eğer bir kase çikolata duruyorsa, iradeniz ne kadar güçlü olursa olsun bir süre sonra o çikolataya uzanırsınız. Disiplin üstün bir doğuştan gelen karakter özelliği değildir. Disiplin akıllıca tasarlanmış bir çevredir. Zihninizi zorlayacak engelleri yoldan kaldırmaktır. Su içmekte zorlanıyor musunuz? O zaman yaşadığınız ortamda, masada bir şişe su sürekli dursun. Çikolatadan, cipsten veya diğer atıştırmalıklardan uzak durmak mı istiyorsunuz? O zaman evde bunların sayısını azaltın. Gözünüzün önünde durmasın. Çevreyi nasıl tasarlarsanız, siz o çevreye o şekilde uyum sağlarsınız.
kitaplarınız, kapalı kitaplıkların içerisinde duruyor.

duruyorsa kitap okunmaz. Ama yaşadığınız odanın içindeki sehpanın üzerinde duruyorsa, siz o kitabı okursunuz. Bir müzik hocası vardı, eski bir dostum, arkadaşım. Şöyle demişti: eğer evde bir piyano varsa, o evde birileri o piyanoya mutlaka dokunmak ister. Önemli bir tartışma konusuyla tabii burada devam etmemiz gerekiyor. Disiplin bir süre sonra motivasyonu öldürür mü, yerini alır mı düşüncesi. Bazen takipçilerimden şöyle mesajlar alıyorum: hocam, her şeyi disipline ve kurala bağlarsak hayatın heyecanı, o tutkulu motivasyon ölmez mi? Biz heyecanla yaşıyoruz. Cevabım aslında net, tam tersi. Disiplin motivasyonu öldürmez. Disiplin motivasyonu korur ve besler. Geleneksel yanılgı şu: sanırız ki önce motivasyon gelecek, sonra eyleme geçeceğiz, sonra başarı gelecek. Değil mi? Genelde böyle bir sıralama vardır. Anneler babalar çocuklarını da motive ederken genellikle böyle motive ederler. Sınavı kazandığını düşün. Karnedeki o mükemmel takdir belgesini düşün. Evet, düşündüm. Motive oldun mu? Oldum. Hadi şimdi ders çalış. Çalıştım. Sonra karne gelecek. Oysa gerçek döngü tam olarak şöyle: Disiplinli eylem, arkasından gelen küçük başarı, arkasından motive olmak, arkasından süreklilik. Bakın, disiplinli eylem, arkasından gelen küçük başarı, sonra motive olmak, sonra süreklilik. Siz motivasyonun gelmesini beklemeden disiplinle o masaya oturduğunuzda ve ufacık da olsa bir ilerleme kaydettiğinizde beyniniz doğal olarak o taze dopamini salgılar. İşte o an motivasyon yeniden doğar. Motivasyon eylemin sebebi değil, eylemin sonucudur. Eğer böyle olursa o eylem sürekli hale gelir. Yani siz yürümek için, diyet yapmak için, düzenli su içmek için, her gün kitap okumak için sürekli motive olmayı bekliyorsanız çok beklersiniz. Çok beklersiniz. Aylarca bekleyebilirsiniz. Hatta yıllarca bekleyebilirsiniz. James Clear'ın Atomic Habits Davranışlar kitabında çok güzel bir metafor var. Çok hoşuma gider. Eğer düzenli yürüyüş yapmak istiyorsanız yapacağınız tek bir şey vardır, der. Spor ayakkabılarınızın ipini bağlamak. Bakın, ayna karşısında ne kadar zayıf olduğunuzu düşünmek, ne kadar sağlıklı kaslara sahip olduğunuzu düşünmek, evlatlarınızla sağlıklı bir ömür yaşamak falan filan demiyor. Ne diyor? Spor ayakkabınızın ipini bağlamak. Çünkü küçük bir eylem, devam eden eylemi, sonra da o gün 40 dakikalık yürüyüşü beraberinde getirir. O 40 dakikalık yürüyüş sizi motive eder. Ve dersiniz ki, oh be, iyi ki çıkmışım. Ben yürüyüşe çıkıp veya diyet programını sürekli hale getirip ya da her gün zorla da olsa kitap okuyup kitabı bitirdiğinde keşke bunu yapmasaydım diyeni görmedim. Aksine, oh be, irademe bak, ne güzel sahip çıktım ve sonunda da bu sonuca ulaştım motivasyonu vardır. Bunu sürekli hale getirmek oldukça mühim ve önemli. Kulağa nasıl geliyor? Tanıdık değil mi? Peki disiplinli motivasyon sağlarsak ne olur? Disiplinli motivasyon. Burada da Acar Baltaş Hoca'yı hatırlamamız gerekiyor. Türkiye'nin yetiştirdiği çok değerli bilim insanları ve düşünürleri var elbette ki. Acar Baltaş Hoca ile Doğan Cüceloğlu merhum hocayı hatırlamadan geçmeyelim. Çünkü her ikisi de hem anlam duygusuyla hem iç motivasyon ve biz bilinci üzerine çalışmış olan önemli hocalarımızdan. Acar Baltaş Hoca özellikle anlam duygusuna inanılmaz vurgu yapar. Disiplinli motivasyonda. Yani siz hayatta yaptığınız bir şeyi mutlaka bir anlama bağlamalısınız. Merhum Doğan Cüceloğlu Hoca da hep altını çizdiği bir nokta var: İç motivasyon ve biz bilinci konusu. Hepsi aynı ortak noktada buluşuyor aslında. Hepsinin buluştuğu nokta şu: başarı olağanüstü bir doğuştan yetenek değildir. Başarı çok uzun süre boyunca aynı hedefe

tutkuyla ve kararlılıkla bağlı kalabilmektir. İşte bizim disiplinli motivasyon dediğimiz şey de tam olarak bu. Rüzgar estiğinde uçup giden bir saman alevi değil, derinde için için yanan ve hiç sönmeyen bir kor ateş olmalı. Belki de hayatımızın en önemli hedefi o çok istediğimiz resim eğitimi, yazmak istediğimiz o roman, başlamak istediğimiz o spor, kurmak istediğiniz o iş, o hedef sizi hiç terk etmedi. Siz onu küçük küçük terk ettiniz. Siz başlangıçta o enstrümanı çalmak istiyordunuz. Çok motiveydiniz. Gerçekten düzenli şekilde spor salonuna gitmek istiyordunuz. Çok motiveydiniz. Hani o kitabı yazacaktınız? Hani o işi kuracaktınız? Onlar sizi terk etmedi. Siz onu küçük küçük terk ettiniz. Her gün biraz. Bugün değil yarın başlarım diyerek. Haftaya pazartesi kesin başlıyorum diyerek. Gelecek ay başında yaparak. Bayramdan sonra, önümüzdeki yıl, çocuklar bir büyüsün, işler bir düzelsin, borçlar bir bitsin. Ve baktınız ki takvimden sayfalar kopmuş. Yıllar geçip gitmiş. Belki de mesele şudur dostlar. Daha çok istemek değil. Mesele daha küçük başlamak. Çünkü insanlar büyük hedeflerden vazgeçmezler aslında. İnsanlar o hedefe giden ilk küçük adımı atmadıkları için vazgeçerler. Kıymetli dinleyicilerim, kariyer atlasının sonuna yaklaşırken sizden lafta kalmayacak, hayatınıza dokunacak son bir ricada bulunmak istiyorum. Lütfen bu program bittiğinde ya da ilk fırsat bulduğunuzda önünüze boş bir kağıt alın. Sayfanın tam ortasından aşağıya doğru bir çizgi çekin. Sol tarafa motivasyon gelmesini beklediğim için ertelediğim işler. Motivasyon gelmesini beklediğim için ertelediğim işler yazın. Sağ tarafa da disiplinle hemen şu an başlayabileceğim küçük adımlar. Disiplinle hemen şu an başlayabileceğim küçük adımlar yazın. Sonra o sağ taraftaki listeden sadece bir tanesini seçin. Sadece bir tanesini. Yarın değil, haftaya değil, bugün başlayın. Sadece 5 dakika. Sadece 5 dakikanızı ayırın ve o adımı atın. Bakın göreceksiniz ki o ilk adımı attığınızda zincir kırılacak. Harekete geçen beden ve zihin gerisini halleder, merak etmeyin. Yol yürünmeye başladığında görünür. Evet efendim, Kariyer Atlası programından bu haftalık bu kadar. Motivasyonun geçici rüzgarına değil, disiplinin sağlam çıpasına tutunduğunuz bir hafta diliyorum. Haftaya aynı saatte görüşmek üzere, sevgiyle ve kararlılıkla kalın. Hoşça kalın. Atlası.

0: Saat 3.
1: Haberler.
0: İyi geceler sayın dinleyicilerimiz. Spikeriniz ben Eliza Ömeroğlu. ABD Başkanı Trump, İran'la müzakerelerin bugün başlayacağını duyurdu. Müzakerelerin formatını görüşüyoruz diyen Trump, Hürmüz konusunda bir anlaşma var. Nükleer silahlardan arınma konusunda da bir anlaşma olacak ifadelerini kullandı. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı de Umman'la Hürmüz Boğazı'na ilişkin müzakerelerde son aşamada olduklarını söyledi. Dışişleri Bakanlığı Gazze'de sivillere ve sağlık tesislerine yönelik devam eden saldırılara tepki gösterdi. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada Netanyahu hükümeti Filistinlilerle barış yapma iradesini taşımadığını bir kez daha göstermiştir denildi. Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde orman dışı alanda yangın çıktı. 9 uçak, 8 helikopterle havadan da destek verilen yangın yoğun müdahale ile kontrol altına alındı. Aydın'ın Çin'e, Balıkesir'in Susurluk ve İzmir'in Buca ilçelerinde çıkan orman yangınları kontrol altına alındı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 29 Temmuz Çarşamba gününden bu yana ülke genelinde 314 yangına müdahale edildiğini ve tamamının kontrol altına alındığını bildirdi. Orman yangınlarına sebep olanlar tek tek yakalanıyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 16 ili